0: işareti yapıyordu. Belki bir sol bekte düşünüyor olabilirler diye umuyorum yani.
1: Geçiyor evet, yani.
0: Geçiyorum.
1: Osterwolde orayı da belki bekleyebilecek bir oyuncuydu. Evet. Onu da Fenerbahçe zaten elden çıkardı. İhtimaller dahilinde olabilir bir sol bek düşüncesi Sarı Lacivertli kulüpte. İsmail Hoca'nın da hakikaten neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Az sonra basın toplantı odasında olacak ve kendisinin açıklamalarını da A-Spor ekranlarında canlı olarak seyredebileceksiniz. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajdan satır başlarında arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. İlk maçta daha iyi sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Çok rahattık, korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net pozisyon daha vardı. Bir penaltı vardı. Verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. İsmail Hoca'nın açıklamalarının devamı. Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak. Bu söylemler de son derece önemli. Hoca da haklı. Gece ve gündüz Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık. İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başlarını sizinle paylaştık. Hocanın sözleri arasında en çok dikkatinizi çeken ne oldu Şenol Hocam?
2: Ya ben zaten İsmail Hoca'nın bu anlattıkların hepsini kendisinde bildiğim için fazla bana garip bir şey gelmedi. İsmail Hoca gerçekten çok çalıştığını biliyorum zaten. Fazla mesai yaptığını da biliyorum. Ama doğru oyunu bulmak bu sene sezon başı itibariyle biraz zor oldu. İsmail Hoca'nın oyunu doğruydu. Ben hep söyledim Gençler Birliği maçında da. Oyunu doğruydu. Tercihlerinde bir takım sıkıntılar vardı. Şimdi yavaş yavaş bu tercihlerini de Kerem düzeltti. Oyuncu tercihleri doğru olmaya başlayınca İsmail Hoca'nın bu sefer kendine olan özgüveni de arttı. Oyuncular da kazanma arzusu arttı. Şimdi bugünkü maça hep beraber düşündük. Talisca ile başlar mı? Ben Oğuz Aydın'la başlayacağını yani %80 tahmin ediyorum. Çünkü Nene hazır değildi. Birçok kişi Nene dedi ama ben mesela Talisca'yı beklemiyordum. Ama İsmail Hoca Talisca'yı pat diye oraya koyunca ben dedim tamam nedir? Cesur ve cesaretli bir oyun oynayacağız. Kazanmak evet. için oynayacağız. Bunun başka bir şeyi yok. Bunu oyunculara da gösterdi. Baktı Talisca, Vedat Muriç. Sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Uz. Hoca dedi ki biz burada hoca bu takımı bizim önümüze sürüyorsa biz bunu kazanacağız demektir. Hoca bu güveni verdi. Bir de İsmail Hoca'nın yayıncı kuruluşa maçtan önce verdiği demeci bir gördüm görsel olarak Kerem. Vücut dilinden harbiden anlattığı gibi kendine çok güveni vardı ya rahattı. Rüya gördü İsmail Hoca maçı tur atlayacağını ama bu oyunu oynayacağını kimse bilmiyor. Ama bu oyun onları geliştirdi.
1: Hocam rakibi de analiz ediyorlar. Hoca demek
2: çok analiz ediyor.
1: Bu analizleri yaptı ve dedi ki
2: analiz ekibi
1: biz bu rakibi yeneriz.
2: Bravo, tebrik ediyorum, harika.
1: O hissiyatla gelmiş belli
2: kesinlikle.
1: Ki Fransa'ya.
2: Bravo,
1: takım da öyle görünüyordu.
2: Şöyle, biz de ilk maçı izledikten sonra biz ne dedik? Olympic Lyon bizden daha iyi bir takım değil dedik. Doğru mu Kerem? Olympic Lyon bizden daha iyi, daha üstün bir takım değil.
1: Evet.
2: Bunu ilk maçta oynadı İsmail Hoca. O maçı da aldı. Dedik ya gitmiyormuşlar saat 12'de 1'de ve gidiyormuşlar her gece. Evlerine zor gidiyormuş herkes.
1: Hocanın açıklamalarında şu da var. Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor. Dünya futbolundan geri olmadığımızı. Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani? Oyuncularımı kutluyorum diyor İsmail Kartal yapmış olduğu açıklamada.
2: Şimdi oyuncuların saygı duymasındaki en büyük etken de nedir biliyor musun? Karşılıklı saygı duyma. Bir insan senin yapacağın işe bakar. Hele bir futbolcu İsmail Hoca eğer doğru antrenman yaptırıyorsa bu hoca iyi antrenman yap. Onu tanımayan futbolcular için söylüyorum. İsmail Hoca da bu konuda kendini bayağı geliştirdi. İyi antrenmanlar yaptırıyor.

0: Bir takım ya iyi de oyunu oynatıyor. Ben sana ne dedim Kerem? Bir önceki dönemdeki İsmail Kartal oyunu beklemeyelim. Çok ön alan presi yapabilen bir takımdı ama bugünkü oyuncu tiplemesi, bugünkü Fenerbahçe'deki oyuncu karakterleri böyle sürekli baskı yapabilecek bir oyuncu değildi. Bugün bak Talisca'yı alan kapattırdı. Ne dedik burada yayından önce Abdullah Hoca ile beraber, değil mi Apo?
1: Evet.
0: Şeyi dedik. 6 numarayı kapatması lazım dedik şeyi.
1: Evet.
0: Neydi şey 6 numaranın ismi? Lyon.
2: Greenwood açıklamalarda bulunuyormuş arkadaşlarım. Beni uyardılar. İzleyelim.
3: A good performance. We have to respect the performance they did today, but we got the two early goals which obviously put us in the upper hand and we held on for the last of the 90 minutes, but I'm really happy with the team, the coaching staff and everyone. We're very delighted and we're happy that our fans can celebrate this long waited. Obviously it's been 18 years since they've been in the Champions League, so we're over the moon.
4: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon'da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle turu atladık. Takım adına mutluyum, teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz.
5: Çok ekstra bir motivasyon gördük sahada. Takım için söylüyorum. Motivasyon onun sebebi neydi?
3: So we saw that all the team, all the players were extra motivated. What was the main reason of that? It's been 18 years since they've qualified for the Champions League, so if that doesn't say enough, then I don't know what will. So we had one goal in our mind, and that was to qualify for the Champions League to show that we're a big team and we deserve to be there, and we're very happy.
4: Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz.
5: Sürekli oynadığı tüm maçlarda skor katkısı yaptığını görüyoruz. Bir hedef belirledi mi kendisine? Böyle devam ederse çünkü gerçekten çok güzel bir skor katkısı olacak.
3: So you help the team with the goals and assist that you make. You contribute a lot. Do you have a target for yourself, numbers of goals and assists?
6: No, I just try and do my best every single game. It's obviously I play high on the pitch, so scoring goals and creating assists and being a danger in the attack is something that I work on and I try. And, I'm very happy to obviously assist Archie today. He's done a very good job and he's got the winning goal today. And obviously. We're off the moon with the team and the staff, so we're ready to celebrate.
4: Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak, her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz ve kutlamaya
5: hazırız. Sinan, bir de soyunmazlık ya, atmosferi de biraz.
4: How was the atmosphere in the dressing room?
6: We obviously celebrated. Obviously, it's been a long time away, and so we're very happy. We all celebrated together, but also we have a game coming up soon, so we have to celebrate tonight and then obviously focus on to the next game and carry on with the season.
4: Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde.
5: Son olsun, tuttum, özür diliyorum ama taraftara bir mesajı.
3: Any message to the fans?
5: Ve bundan sonrası için
3: for the future.
6: Enjoy it tonight. Be proud of our team. We give it our 100% tonight and I hope you enjoy all the Champions League games at the stadium and the amazing away nights that we can have in the Champions League and we'll do our best.
4: Bu akşamın keyfini çıkarın, takımınızla gurur duyun çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar, hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
5: Teşekkür ederim.
3: Medyası
5: bir servis
3: yapmak
5: istiyorum.
3: Like o tarafa. Turkish Media.
2: Gündüz'ün açıklamaları, özür diliyorum. Aklımız Gündüz'de evet. Kaldı, arada konuştuk. Biraz böyle sıkıntılı bir takım hareketleri de oldu maç sonunda ve önünde ne yazık ki bir ceza alma ihtimali üstüne aramızda konuşuyorduk ki önümüzdeki günlerde de konuşulacak maalesef bu konu. Ama Gündüz'ü değil, Greenwood konuştu. Açıklamalarda bulundu.

0: Fenerbahçe'ye de özellikle ilk maçta da attığı yani inanılmaz gol burada turun belki de böyle kilidini çeviren isimlerden biri olmasını da sağladı Mason Greenwood'un. Onu da yine performansı hakikaten de takdire şayan. İlerleyen dakikalarda Şampiyonlar Ligi'ndeki torbalara göz atacağız. Temsilcilerimiz için uygun rakipler hangileri olur? Bunlar üstüne de değerlendirmelerimiz mutlaka olacak. Bu hatırlatmayı da yapmak isterim. İsmail Kartal'ın basın toplantısını da yine bekliyoruz. Burçin Hocam size sormadım. İsmail Kartal'ın sözleri ve Fenerbahçe'nin bugününe olan yaklaşımına dair düşünceleriniz.
1: Yani biraz önce hocalarım da söyledi zaten. Ben büyük bir baskı altında olduğunu düşünüyorum İsmail Kartal'ın bu maç öncesinde. Yani Fenerbahçe çünkü lige istediği gibi başlayamadı. Lyon ilk maçı da beklendiği gibi değildi. O yüzden bunun zaten bence biraz dışa vurumu olmuş açıklamalarında da. Hem beraber ne kadar iyi iş yaptıklarının altını çizdi bir kere daha. Teknik ekip olarak oyuncuların ne kadar onlara saygı gösterdiğini söyledi. O yüzden ya beklenildiği gibi konuşmalar yapıyor ama ben flash röportajdansa şimdiki basın toplantısında söyleyeceklerinin daha değerli olduğunu düşünüyorum.
0: İsmail Kartal açıklamalara başladım arkadaşlarıma sorayım. İlerleyen dakikalarda açıklamaları ekrana getirebiliriz sevgili seyirciler. Şu an ajanslarda özellikle canlı olarak ekrana yansımıyor.
1: Ama şunu söylüyorum, Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysa hakikaten bu İsmail Kartal'a yazar. Yani bence müthiş bir strateji kurmuş ve sahaya da oyuncular onu çok iyi yansıttı. Yani o özellikle topun yönünü değiştirme üzerine bence çok çalışmışlar ki ilk golü öyle geldi zaten. Mason Greenwood'un müthiş bir atak yönün değiştirme pası var orada Oğuz Aydın'a. O da zaten orta yaptı. Vedat Muriç müthiş bir gol attı. Ve yani dediğim gibi İsmail Kartal yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ise en büyük övgüyü hak etmesi gereken akşamlardan birini yaşadı.
0: Muhakkak İsmail Hoca'nın hakkını burada sonuna kadar teslim etmek gerekiyor. Fenerbahçe'de transfere bakış açısı üstüne de yine dediğim gibi değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam Guendouzi'nin maç sonu yaptığı hareketleri bilmiyorum çok görme imkanınız oldu mu ama siz bir 8 numara ihtiyacından bahsetmiştiniz. Yani bir ceza ihtimali olabilir. İnsanlar kızıyorlar bunları dile getirdiğimizde ama böyle bir olasılık söz konusu olabilir maalesef. Altını çizeyim. Bu durumda bir stratejiyi beraberinde getirmeli mi Fenerbahçe için?
2: Ya ben Guendouzi'nin yayına yetişmek için görmedim hareketlerini ama genel kadro planlamasında bir 8 numaraya ihtiyaç var mı? Var. Özellikle rotasyonda filan. Onun için bilmiyorum tabii ne düşünürler. Stoper Şenol abi de söyledi. Ben de söylüyorum. İhtiyacı var. Ama ben bugünkü...
0: Bir virgül koyduk İsmail Kartal'ı dinleyelim.
3: Yine girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımız hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
4: Hocam, Suya Gören Anadolu Ajansı tebrik ediyorum. Aynı zamanda şahsım adına Türk futboluna bu katkınız için de teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle bir başarıya hasretti Fenerbahçe. Siz başardınız, size nasip oldu. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Bir de hocam, dün basın toplantısında sezon başından beri sizi hiç bu kadar rahat görmemiştim. Gerçekten çok rahattınız, çok sakiniz. Kendinizden çok emin görmüştük sizi. Bunun sebebi neydi? Teşekkür ederim.
3: Benim rahatlığım bir... Ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse

0: Aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimize duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum.
1: Hocam tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir zafer Fenerbahçe adına. Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında tribünde bir pankart asılıydı. Kim olduğunu hatırla yazıyordu. Fenerbahçe'nin kim olduğunu hatırladığı ve hatırlattığı bir gece oldu. Bu oyuncu grubu ve bu takım ve bu yönetim, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, size neler hayal ettiriyor sezonun kalanında? Bir de ek olarak soyunma odasında nasıl bir atmosfer vardı, onu da anlatırsanız sevinirim.
0: Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum, bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamızın ve Fenerbahçe'mizin daha iyi yerlere gelmesi için, daha iyi futbol oynayabilmemiz için inanın çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu da bizim işimiz zaten. Yapmak mecburiyetiniz. Yani bunu hep çalışıyoruz diyorum ama işimiz. Sonuçta biz de işimizi ekibimizle birlikte, oyuncularımızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Bu gittiği sürece de böyle devam edeceğini düşünüyorum ben. Başka öbürü soyunma odası. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler, havalara zıplıyorlardı. Birbirini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz.
2: Hocam.
3: Açık.
2: Erhan Alberoğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam Allah'a hamdolsun. Bugün hani nasıl diyeyim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tüm ülke içinde sevindirici bir durum. İki takımla temsil edecek Türkiye. Bu prestij anlamında da çok değerli bir şey. Teşekkür ediyorum öncelikle size. Sizin ekibiniz üzerinden çok fazla eleştirildiniz ama Lyon deplasmanında bu ekiple galip geldiniz hocam. Bugün sahada kusursuz bir taktik savaşı vardı. O taktik, kusursuz taktik savaşını kazanan İsmail Kartal ekibi ve oyuncuları oldu. Maçın değerlendirmesini yaptınız, bunu gördük ama bu yapılan eleştirilere bir parantez açmak ister misiniz? Bir de Guendouzi'nin olaylarıyla ilgili takımın çok ciddi oyuncuya sahip çıktığını gördük. Takımdaşlıkta çok böyle bağıra bağıra hissediliyor. O olaylarla ilgili de birkaç yorum eklerseniz sevinirim.
0: Şimdi önce şeyden başlayalım. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? bu futbolcular nasıl antrenman edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimliği taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek. Neyse. Bunları bırakalım, kendi işimize döneceğiz. Her zaman olduğu gibi biz bunlarla uğraşmadık ama bugün yeri geldiymişken siz sorduğunuz için söyleyeyim. Belki kulaklarına gider. Gendüzi konusunda bilmediğimiz Gendüzi'ye onların antrenörlerinden biri saldırmaya kalkmış, saldırmış. Takım olarak da hep beraber Gendüzi'ye sahip çıkıldı, destek verildi. Takımdaşlık bu böyledir, böyle bir şeydir. Bu akşam bunu da burada herkese gösterdiler. Oyuncularımla gurur duyuyorum ben. Her zaman olduğu gibi.
3: Son soru olsun bu.
4: Çok kısa bir soru Hünkar Mutlu. Ben tebrik ediyorum. Taktik Erhan sorusu üzerine aklıma geldi. Matt'ın Nice'ın üzerinden bir kafa vuruşuydu Archie Brown'ın. Ve sanki bu çalışılmış gibiydi. Geçen sezon çok fazla yukarıdan izin verdi Matt'ın Nice. Diğer taraftan Niyakat'e uzun boylu olmasına rağmen kafa topunda hep sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu. İki golü de çalışılmış gol diye hissettim. Özel olarak bir plan mıydı? Yani Greenwood'un Matt'ın Nice'i hedeflemesi özel miydi?
0: Şimdi sonuçta bu akşam biz galip geldik. Şampiyon Ligi'ne girmeye hak kazandık. Biz bunları şimdi çalıştık. Yani çalıştık, goller oldu diye şimdi çalıştık diyeceğim. İnsanlar bunu farklı yerlere çekebilirler. Bu bizim zaten işimiz. Yapıyoruz, çalışıyoruz. Sezon başından beri bu akşamki attığımız iki tane duran topu saymayayım. Biz beş tane duran toptan gol attık. Beş tane. İkisi penaltı. Ama o penaltılarda duran toptan elde ettiğimiz goller. Bu akşam yedi oldu. Bunları biz gerçekten çalışıyoruz. Bu akşam maç penaltılara kalabilir diye biz penaltıları bile hazırlıklıydık. Her türlü sonuca ve skora, her türlü gidişata biz bütün hazırlıklarımızı yaparak buraya geldik. Onun için biz kendimizden emindik yani bu akşam. Oyuncularım da bunu, hatta bir tane bir deneme oldu korner ilk devre. Mason'a bir top geldi. Ceza sahasına voley vurdu. Mesela iyi vuramadı. Vursa o da gol olabilirdi. Bunlar hep çalışılmış şeyler. Emek veriyoruz. Çocuklar da sağ olsun oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bu yapmış olduğumuz çalışmalara uygun bir şekilde herkes pozisyonu biliyor, gideceği yeri biliyor. Bu şekilde de goller attık, maçı kazandık. Güzel olan da bu. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını almak insan o zaman daha fazla mutlu oluyor yani.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
5: Hocanın açıklamalarını dinledik sevgili seyirciler. Hakem yorumunu alacağız Burçin Keskin'den. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde arkamda gördüğünüz gibi kalan takımları ve muhtemel rakiplerimizi konuşacağız. İki takım için ayrı ayrı gönlümüzden geçen kura yapmayacağız ama uygun gördüğümüz ekiplerimize rakiplerden belki kısa kısa bahsedebiliriz ama şunu sormam lazım. İsmail Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili çok ekstra bir şey söylemek istiyor musunuz? Biraz hocanın gerildiği anlar da
6: biraz
5: oldu.
6: Evet.
5: Sorum o, yanıtınızı hocam az sonra verin ama şundan bahsedelim ya. Bu çok önemli bir durum. İki takımla çok uzun yıllardır, 2007-2008 sezonundan beri katılamadık Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray ve Beşiktaş 97-98'de bir aradaydı Avrupa'nın en büyük arenasında. 2000-2001'de yine bu iki takım Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi birlikte temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe sadece bu sezon beraber Devler Ligi'ndeydi. 2003-2004 sezonu

0: Sonunda Galatasaray ve Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederken 2007-2008 son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde beraber iki takımımızın mücadele ettiği sezondu. 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla yaşama imkanını da bize verdiği için kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam.
1: İsmail Hoca'nın üzerinde büyük bir baskı var. Sonuçta kaybedilen bir lig maçı var. Hocanın da biraz agresif doğal olarak da. Ya Kerem şöyle bakalım. Bir maç oynandı, iyi oynayanlar oldu. Genelde takımın hepsi iyi oynadı ama bu sadece bir galibiyet olarak bence değerlendirilmemeli. Neden? Hakikaten kulübün bence artık şampiyonluğa inanarak şampiyonluğa bakması başka seviyeye geldi. Şimdi muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde artık oynanacak maçlarda şunu diyecekler. Biz son 24'e kalalım. Bir sürü hedef değişti. Yeni transferler olacak. Hakikaten Fenerbahçe kadrosundaki oyuncuların kalitesini koyduğu bir akşam izledik. Zaten çok deneyimli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Gelinen noktada futbolda hedefler hiçbir zaman bitmez.
0: Tabii ki.
1: İsmail Hoca şunu dile getirdi. Şimdi Samsun'a hazırlanıyoruz dedi. Hakikaten bu lig öncesi Fenerbahçe'ye bu galibiyet çok büyük bir ivme kazandırdı. Artık taraftarların Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra lig şampiyonluğu olan inancı daha da arttı. Ben öyle değerlendiriyorum. İsmail Hoca'da şöyle bir şey var. Hakikaten büyük takımlarda antrenörlük yapmak kolay değil. Ben üzerindeki baskıyı çok net hissediyorum. Ama sonuç itibariyle 18 yıl sonra İsmail Hoca soktu Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Evet.
1: Ya eğer burada bir övgü verilecekse en büyük övgüyü İsmail Hoca'ya vermek lazım. Oyun planıyla, özellikle ilk yarı değişiklikleriyle, yine söylüyorum, kolay bir şey değil bu. Millete Şampiyonlar Ligi kolay olsaydı da 18 senedir girseydin. 2007'den beri tek takımla gidiyoruz.
0: Evet.
1: O da şampiyon olan takım. Yani alınan başarı hakikaten büyük bir başarı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz da artık İsmail Hoca'nın üzerindeki baskıyı almak lazım. Yani Fenerbahçe takımı rotasyon yaptı, eleştiriyor. Zaten mağlup olunca eleştiriyor. Ama artık sonuç itibariyle Fenerbahçe, hoca büyük bir kredi kazandı. Çok büyük bir kredi kazandı bence. Büyük bir aksilik olmazsa da ligi de tamamlayacak. Hakkıdır da bu galibiyetten sonra. Biraz daha destek zamanı bence. Yani İsmail Hoca'ya biraz daha destek zamanı. İsmail Hoca'yı olmamış konularla da yıpratmamak lazım.
0: Evet.
1: Yani insanlar bir şeyler anlatıyor. Net bilgiye sahip olmadan bazen atıyorlar. İşte ekibi şöyleymiş, böyleymiş. İşte gördünüz ekibin o zaman.
0: Var mı söylemek istediğiniz bir şey hocaya dair? Yoksa çok kısa bir hakem konusunun üstünde durmamız gerekiyor.
2: İsmail Hoca'nın yaptıklarını ben her zaman destekliyorum. Hı hı. Ara sıra hata yaptığı zaman ben onu tatlı dille de uyarıyorum. O da bizim görevimiz onu yapmak. Ben onun doğru oyun oynattığını her zaman savunan kişilerdenim. Oynattığı oyunu Fenerbahçe taraftarının benimsediğini ve sevdiğini biliyorum. Hı hı. Ama bazen seçimlerde, bir önceki dönemde de bazı maçlarda, bazı seçimlerden dolayı biz de işimiz gereği bazı tatlı uyarılar yapıyorum ara sıra. Ama bu akşam biraz...
0: Dostluğunuz gereği arkadaşlar.
2: Yani evet, yani bu akşam biraz şey gördüm, hafif bir gerginlik vardı. Yani olur, bunları da tabii üzerindeki baskıdan dolayı olmuştur. Eminim kısa sürede işler yoluna giriyor yavaş yavaş. Onları da atlatacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir hakem yorumuna başlayalım.
3: Başlayalım.
0: Yani kazandığımız ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için hakem artık yani ne yaparsa yapabilir. Çok sıkıntı yok. Onunla olan ilişkimizi aslında son düdükle beraber büyük ölçüde kopardık. Ama insanların hakikaten çok merak ettiği birkaç pozisyon oldu hocam. Siz de notlarınızı aldınız. Penaltı, neden penaltı değil? o saç

0: O sapan inceleme neden 4 dakika uzadı gibi gibi gibi pek çok şey benim aklımdan şimdiden geçiyor. Nasıl gördünüz hakem Maurizio Mariani?
1: Kerem'cim zaten dün aslında yine A-Spor ekranlarında hakemle ilgili analizimizi yapmıştık. Şimdi Maurizio Mariani çok ünlü bir isim. Yani İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamadığı bir ortamda İtalya'da Dünya Kupası'nda İtalya'yı temsil etmiş bir isim. Yani yönetmediği çok büyük maç neredeyse kalmamış. Yani hemen şurada önümde yazıyor. Daha geçen sene Konferans Ligi finalini yönetti. Dünya Kupası'na katılma playoff'unda Çek Cumhuriyeti Danimarka maçını yönetti. U20 Dünya Kupası'na katıldı 2025'te, finalini yönetti.
0: Yani evet.
1: Çok önemli maçlar yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. Hatta bu sezonun da Şampiyonlar Ligi finali için en büyük adaylarından biriydi. Ama ne yazık ki bu akşamki performansıyla bence Şampiyonlar Ligi finali adaylığından çıkartılmıştır. Çünkü hakikaten kendisinden beklentinin çok altında kaldı. Neden böyle söylüyorum? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dünkü analizimde demiştim ki hakem zaten böyle çok sert oynatan bir hakem değil. Bu dedim Fenerbahçe için avantaj. Dikkat edersen maç başladığında ilk 10 dakikada 5 tane faul çaldı. Yani maçı kontrol altında tutmaya çalıştı. Çünkü maça UEFA da çok büyük önem veriyor. Yüksek riskli maç ilan etmişler hocam. Yani Fenerbahçe seyircisinin oraya gitmesi, Lyon'un stadyumunun zaten durumunu biliyorsunuz. Değişik bir stadyum.
0: Evet. Lyon'un stadyumu. Maç sonu sahaya inme girişimi olan Lyon taraftarları var.
1: Aynen. Yani beklenmedik şeyler değil bunlar.
0: Evet.
1: Hatta o yüzden bak Marco Di Bello var, hakemi de Dünya Kupası'na giden hakemlerden. Maçın gözlemcisi de Howard Webb. Çok üst düzey önem vermişler bu maça. Şimdi maç nasıl başladı? Bir kere aslında o iyi kontrol altına almaya çalıştı Mariani maçı. Şimdi bir uzun top attılar hatırlarsın. Ake ile Openda birebir kaldı.
0: Evet.
1: Orada mesela hemen Fenerbahçe lehine faulü verdi. Ondan sonra Talisca'ya yapılan bir faul verdi. Ondan sonra Kante bir faul yaptı. Sonra Archie Brown bir foul yaptı, uyarıya aldı. Bak bunlar hep doğru. Sonra bir kornerde Vedat'a yüklendiler. Orada da foul verdi. Yani aslında maça iyi başladı Mariani. Mariani'nin sıkıntısı bence ikinci yarıda skor 2-0 olduktan sonra. Özellikle ikinci yarıda 2-0 olduktan sonra Lyon'lu oyuncuları da ben ilk defa bir Fransız takımını bu kadar çok hakemle oynarken gördüm. Kerem bilmiyorum sen de çok uzun yıllardır seyrediyorsun. Oyuncular çok atıyorlar kendilerini. Tolisso bir tarafta, o 7 numara bir tarafta. Fofana zaten değişik bir oyuncuymuş yani.
0: Evet.
1: Herhalde çok büyük takımlarda izleyeceğiz kendisini. Yani acayip yetenekli bir oyuncuya
0: benziyor. Çok büyük ihtimalle.
2: Roma'ya gidiyormuş.
1: Roma'ya gidiyormuş. Oradan da muhtemelen daha farklı yerlere de gider. Yani ikinci yarıda özellikle seyircinin baskısıyla ve skorun da Fenerbahçeli'nin olmasıyla biraz etkilendi. Ki bu seviyede hakemlerde bu kadar fazla etkilenmeyi görmeyiz. Şimdi iki tane çok büyük karar var. Bir tanesi 47. dakikada penaltı mı değil mi? Zaten o pozisyon penaltı olsa ve Fenerbahçe açsa maç 3-0 olduğu anda bir anda farklı bir ray yolu değişecek. Bitecek muhtemelen. 3-0 olsa maç bitecekti. Şimdi o pozisyonda ilginç bir pozisyon. Birçok yurt dışındaki hakem eğitimcisine ve hakeme de sordum pozisyonu. İkiye ayrılıyorlar. Penaltı diyen var, penaltı değil diyen var. Şimdi neden penaltı? Şundan dolayı Vedat Muriç kaleye doğru şutu vurdu. Oyuncu topa atlıyor. Destek kolu bile olsa, doğal konumda bile olsa yine de vücut genişliyor. Bariyer olarak kullanılıyor. O yüzden penaltı. A grubunda bu penaltı diyenler. B grubunda penaltı değil diyenler de oyuncu topla oynamak için hareketini yapıyor. Topa mesafeli değil, atlamıyor engellemek için kaleye vurulan bir şutu. Topla oynamaya çalışırken destek kolunu vücut açmıyor doğal konumda, o yüzden penaltı değil diyor. Şimdi iki tarafı da destekleyecek kriterler mevcut. O yüzden buradaki en önemli nokta VAR müdahalesinin olmamasını anlayabiliriz. Çünkü ikiye karpuz gibi ikiye ayrılmış durum. Benim hissiyatımsa şöyle Kerem. Ben de bu tip pozisyonlara en doğru şöyle yorumlama taraftarıyım. Pozisyonu ilk seyrettiğimizde penaltı dedik mi? Ben dedim.
2: Ben de dedim.
1: Herkes. Pozisyonu ilk gördüğümde dedim bu penaltı. Hatta dedim VAR müdahalesi olacak. Ama hakikaten yavaş çekimi izlerken biraz daha doğal konum da olabilir. Aslında oyuncu topla da oynamaya çalışıyor oldum.
3: VAR buraya karışabiliyor mu?
1: Karışamaz işte hocam. Çünkü çok ortada bir pozisyon.
3: Verseydi karışabilir.
1: Verseydi de karışmayacaktı.
3: Öyle mi?
1: Tabii. Verseydi de karışmayacaktı. Vermedi yine karışmadı. O nedenle çok ilginç bir pozisyon. Ama çok mutluyum Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için. Çünkü bu tip pozisyonları daha farklı değerlendirmek gerekecekti o zaman. Yani hakikaten bu sefer skor ve turu etkileyecek kararlar olacaktı. Şimdi birazcık daha rahat teorik tartışma yapabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi yani ilk izlenimim benim penaltıydı pozisyonla ilgili. Ama sonradan neden vermediklerini de anlayabiliyorum açıkçası. Dediğim gibi bütün hakem yorumcuları ve hakem eğitimcileri karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış durumdalar. O yüzden zaten VAR bu müdahaleye karışmaz.
2: Hocam bu kadar ayrılacak bir pozisyon mu ya?
1: Ayrılacak pozisyon hocam. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir ayrıntı var pozisyonda. Oyuncu topla oynamak için ayağını uzatıyor.
2: Tamam.
1: Şimdi eğer topla oynamak için ayağını uzatmasa, yani Vedat Muriç daha uzak bir yerden topu çekmiş, şutu çekmiş olsa, o zaman herkes penaltıya doğru yaklaşacaktı. Çünkü o zaman topun önüne kendini atmış oyuncu destek kolu bile olsa genişliyor diyecektik. Ama burada topla oynamak için o hareketi yaptığı için doğal konumda diye yorumluyor. Penaltı
2: ben
1: değil yani.
2: Ben de doğal konumda olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Dediğim gibi
2: yani
1: zaten.
2: Ben o 50'den biri de benim herhalde. Evet. Ayrılıyoruz ya.
1: Ama işte.
3: Yok, sen hakem değilsin ama. Biz eski sporcular olarak hep penaltı dedik ona.
2: Evet, ben
3: o de. Hakem hocaları ayrılışıyor dedi.
2: Ama hocam işte kimse net karar veremiyor. Yani
1: burada ama en önemli yani nokta 50. Bence yani hakikaten ilk izlenim hocam. Yani ilk izlenimde bence yani futbol bu pozisyonda penaltı bekliyor bu ilk
2: hocam,
1: izlenimde.
2: Hocam bir soru sorayım mı? Bak. Tabii. Türkiye Ligi'nde bu pozisyon olsaydı penaltı verilir miydi? Hayır, şey net yani düşüncenizi ilk.
1: Şöyle bak, daha ilginç cevap. Maurizio Mariani İtalya Serie A'da bu pozisyonla karşılaşsaydı penaltıyı verirdi.
3: Peki bugünkü maçta bu penaltı Lyon'un lehine olmuş olsaydı verir miydi?
1: Şimdi hocam bunlar çok
3: ben sana yani, söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Sorumun cevabını verin. Hiç tereddüt etmeden penaltıyı verirdi.
1: Ben mesela o konuda sizinle ayrışıyorum.
3: İşte bizim ama mesela, ben de diyorum sen hakem gözünden, ben de topçu gözünden bakıyorum.
1: Ama
3: bakıyorum ben
1: Vedat'a,
3: de
1: Vedat'a ben verdiği de fauller hissiyat. Var, Talisca'ya verdiği
3: hocam,
1: fauller
3: onlar
1: var. Vermeye de bilirdi. O hocam, yüzden ben sizin kadar net değilim. Çünkü çok teorik bir pozisyon.
3: Bazı pozisyonlarda bekliyordu. Lyon'un bir action, hareket yapmasını bekliyor ki bir şey vereyim onlara diye. O anlar vardı yani oyunda.
1: Mesela 64. dakikadaki o VAR müdahalesiyle iptal edilen evet. Gol çok daha problemli bir
3: evet
1: pozisyon
3: işte.
1: Bence.
3: Niye 4 dakika sonra?
1: Penaltıyı anlayabilirim vermemesini. Ama orada
3: İptal etmemek için evet, büyük mücadele yani verdi ya.
1: Bir ekranda o kadar neyi izledin?
2: Evet,
1: şimdi bak çok basit
2: hocam.
1: Bir pozisyon. Bir kere zaten çok net foul. Evet. Topla oynayamıyor çünkü o.
3: Evet, arkadan bindiriyor, kesiyor olacak.
1: Sen bu pozisyonu nasıl devam ettirebilirsin? Dersin ki topla oynadı oyuncu. Topla oynadıysa offside.
2: Tabi offside var.
1: Çünkü topla oynadıysa takım arkadaşı vuruyor, offside.
2: Hocam ilk vuruşta offside var mı? Kalecinin görüş açısına girdi diye.
1: Yok, biraz uzaktı orada.
2: Koşuyordu.
1: Koşuyordu ama hocam çok uzak olduğu için.
3: Uzak pozisyon.
1: Orada etkilenmezdi. Ama dediğim gibi burada ya bu pozisyonda niye bu kadar yani neyi kontrol ediyorsun?
3: Yani değil hocam, mi? Archibur'u Amutopo vurmuşsa
1: evet,
3: o zaman şey foul olacak. Zaten. Foul olacak. Offside'le bir alakası yok.
1: Aynen öyle.
3: Eğer rakip vurmuşsa zaten offside.
1: Evet. Yani şimdi
2: hocam ne verdi orada? Offside mi verdi? Foul
1: verdi. İptal edip direkt
2: foul'e yani inanmadı o bence. Daha doğrusu ben söyleyeyim mi ne yapmadı? Ya dedi ben bunu dedi foul olmadığını falan acaba 2-2'ye getirebilir miyim diye
3: tabii,
2: çok uğraştı.
3: Tabii büyük mücadele.
2: Olmadı. Çünkü diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde Lyon olsun Fenerbahçe olmasın. Ağır mı kaçtı biraz?
1: Biraz öyle oldu. Şimdi ben şimdi hakem tarafından
0: bu kadar üstüne böyle konuşulacak ya da bu kadar uzun uzun izlenecek bir pozisyon değil de.
2: 4 dakika izledi ya. Evet.
3: 3 dakika 40 saniye izlemiş.
2: İşte hocam tutmuş.
3: 3 dakika 40 saniye izlemiş ve sadece 6 dakika ekledi. Mesela çok o da şeydi. 6 dakika fazla değil miydi yani, o kadar durdu mu?
1: Sadece 4 dakika vardı geçti.
3: 4 dakika orada mı durdu?
1: O yüzden yani daha da fazla yani eklemesi gerekirdi. Ama toparlarsak çok net bir foul var. Sahada bunu devam ettirmesi aslında bence yakışmadı. Mariani pozisyonu görüyor. Hele VAR ekranı karşısında 3 dakika 40 saniye neye baktılar? Onu ben hala anlayabilmiş değilim. Yani bu pozisyonda Archie Brown topla oynadıktan...
3: Neyi anlamadın hoca ya? Ben sana anlattım demin, dedim ya. Golü vermek için çağrılar aradı. Ufak bir opsiyon aradı ama bulamadı ya. Bulamadı.
2: Tabii hocam biz şeyindeyiz, Latifesindeydi ama.
3: Yok Latife değil ama bu gerçek.
2: Ama hakikaten gerçek yani, o kadar incelenmez yani. Ha. VAR geliyor seni uyarıyor. Burada foul var diyor. Foul'ü yani inanmıyor musun foul'ü olduğuna
1: inanmıyor. Ya ben Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir şey görmedim şimdiye kadar.
3: Ya o foul'ü doğru söylüyor bak, Abdullah Hoca doğru söylüyor. Bir şey söyleyeyim Burçin Hoca'ya. O foul'e inanmayacak bir hakem olabilir mi ya?
1: Şimdi
3: hocam, yani ortada bir foul değil.
2: Aslında orada yukarıdan da temas var, alttan da var.
1: Alttan da var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Dünya Kupalarından sonra hocam, bu UEFA seminerine kadar hakemlerin kafası çok karışık olabiliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda foul çizgisi de çok yukarıda. Disiplin çizgisi de çok yukarıda. Elle oynama çizgisi de çok yukarıda. O yüzden mesela ben açıkçası öngörebiliyordum bu tip sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi. Çünkü hepimiz izledik Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Nelere VAR müdahalesi olmadı. Yani Mbappe'ye VAR ekranına gidip penaltı vermedi Fagani.
2: Doğru.
1: Şimdi bunların hepsi büyük soru işareti. Şimdi ay sonu UEFA'nın semineri var zaten. Ondan sonra birazcık daha bence orta noktalar bulunacak.
0: Bulunur, netleşir. Bir takımlara bakalım mı? 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray da yine Devler Ligi'nde mücadele edecek. Bir yine arkadaşlarımdan rica edeyim, Barko'yu hemen arkama verecekler ve üstüne konuşacağız. Son bölümde eğer zamanımız kalırsa belki Fenerbahçe'nin transfer ihtiyaçlarından da yine bahsedebiliriz. 4 torba var. Her torbadan ikişer takımla temsilcilerimiz eşleşecek. Bu turda birbirleriyle mücadele edemeyecekler. Zaten böyle bir gerginliğe hiçbirimizin ihtiyacı da yok. Ama ilerlerlerse çeyrek finaller, yarı finaller, orada neden olmasın?
1: Bence keşke ligde oynasalardı birbirleriyle Kerem ya.
0: Hocam.
1: Müthiş olurdu.
3: Nerede?
1: Ligde
0: hiç,
1: yani.
0: Hiç gerek yok.
1: Bu 8 maçın biri Fenerbahçe Galatasaray.
3: Yok
1: Galatasaray,
3: canım
1: Fener
3: daha sonra olsun. Yarı finalde falan olsun yani.
0: Orada
3: değil
0: yani
3: mi?
0: İşte Kadıköy'de mi olacak, Samiyen'de mi olacak, onlar üstüne. Onlar bile çok konuşuldu.
1: Yabancı hakemle.
0: Şimdi konuşulacak şey şu işte. Kimin fikstürü daha rahat? İşte kim daha kolay takımda
2: daha çok puan alır? Evet.
0: Kim daha çok puan alır?
1: Kura şansı kimin?
0: İşte rakiplerden hangisi çok güçlü, hangisi eski gücünde değil? Bunlarla ilgili konuşulacak. Birinci torbaya baktığımızda Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico'yu görüyoruz. Torba torba gidelim. Çok takım var. Hala epey zamanımız da var. Burada hangi iki takımı daha uygun görüyorsunuz hocam? Ya da burada dört takım mı seçsek?
2: Almama hakkını kullanabilir miyiz?
0: Burada evet. Kimleri istemiyoruz burada?
1: O daha güzel bence de.
0: Takımlar kimler?
2: Yok yok. Söyleyeyim fikrimi.
0: Evet.
2: Inter'le Atletico Madrid.
0: İçeride oynamak koşuluyla.
2: Aynen öyle.
0: Takımlarımıza Inter, Atletico Madrid gelirse içeride oynamak koşuluyla bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Çünkü Galatasaray Atletico'dan puan aldı. Kazanabilirdi son saniyelerde daha dikkatli olsa. Hocam?
3: Biz aslında Abdullah Hoca'nın dediği doğru. İlk torbayı boş geçelim. Niye biliyor musun? Nasıl olsa biz buradan sonrasını hallederiz. Sıkıntı burada zaten. Evet. Gerçek Şampiyonlar Ligi bu ilk torba. Evet. Ben burada mesela Barcelona'yı tercih edebilirim. Inter'le birlikte Barcelona'yı.
1: Hocam Barcelona ne yaptınız? Hocam
3: Allah aşkına. Yenilirsen Barcelona'ya yenil. Bunu hocam, anlamıyorsun. Bak şimdi.
0: Tercih etmeyin.
3: Ama bak şimdi. Yenilirsen Barcelona'ya yenil. Eğer yenersen Barcelona'yı yeneceksin. Doğru. Bir de öyle düşünün. Şimdi burada yenme ihtimalimiz ne kadar yüksek?

0: fazla yüksek değil. Ben net söylüyorum. Bu 8 takımın içerisinde bizim Galatasaray'ın da Galatasaray Liverpool'u yendi. Haksızlık
1: Liverpool
0: etti.
1: Liverpool'u 2 kere yendi. Atletico'yla berabere kaldı.
0: Tabii doğru ama diğerlerine oranla burası daha riskli.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki burada çıkacaksa iyisi çıksın. Yenim Galatasaray'ın yaptığı gibi Liverpool'u mu yendi? Biz de Real Madrid'i yenelim. Barcelona'yı yenelim. Ya niye ben Atletico Madrid'e veya Inter'e yenileyim de itibarım biraz aşağı? Hayır. Yenilirsem Barcelona'ya yenileyim, Real Madrid'e yenileyim, Paris Saint-Germain'e yenileyim. Öyle yenersem de onları yeneceğim. Galatasaray Liverpool'u yenerek o havayı yakaladı. Ben öyle düşünüyorum.
1: Burçin hocam.
2: Ya ben bir kere Kerem söylemiştim, yani Real Madrid ve Mourinho'nun Kadıköy'e veya
1: Samiyen'e.
0: Yok, ben Real Madrid'in aslında Fenerbahçe stadına gelmesi lazım. Mourinho'yu burada
2: tabii,
0: bir görelim.
2: Tabii, Real Madrid, bir de Manchester City bence.
0: Bak öyle, o da benim gibi mi? Popüler oy.
1: Guardiola'sız.
2: Evet, Guardiola'sız. Evet.
1: Böyle daha ideal bir hedef gibi mi görüyorsunuz?
2: Bu sene
1: size?
2: Bence öyle yani. Guardiola olsaydı yine seçmezdim ama şimdi Barcelona niye seçmiyorum? Barcelona ve Paris Saint-Germain bence çok farklı top oynuyorlar.
0: Başka
2: yani.
0: Düzeyde.
2: Evet, onlar yani değişik. Onlar gelmesin. Aman. Onlar gelmesin.
1: Bakalım yani.
3: İkinci torbayla evet, ilgili fikrimi söylüyorum.
1: Hepsi gayet iyi. Takımları sayayım. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Real Betis ve PSV Eindhoven. Hocam.
3: Brüş PSV.
1: Buradan sonrası için şunu da sormak istiyorum. Öncelik iki bu ama dört maçımız olacak bu takımlarla. Evet. İki takımımız olduğundan. Bundan sonrası için dört takım isteyeceğim ama öncelik iki, favori iki, plase iki şeklinde.
3: Ha tamam.
1: Brüj ve PSV dediniz.
3: Bunlar plase.
1: Evet.
3: Favori de Roma, hı-hı, Betis.
1: Roma Betis'e de tamamsınız. Üçüncü torbaya bakıyoruz. Bakmıyoruz önce. Şenol Hoca'dan ve Burçin Hoca'dan da yorumlarını alıyorum. Şenol Hoca.
0: Ben burada ilk önce Kulüp Brüj ve Manchester United'ı isterim. Hı-hı. Manchester United'ın bu haftaki maçını söyledim. Geçen seneden çok daha büyük ihmaller kaybetmiş.
1: İki takımımızın da Manchester United'a karşı tarihinde galibiyetleri var.
0: Çok başarılı.
1: Özellikle Galatasaray'ı çok iyi bilirler.
0: Fenerbahçe'yi de iyi bilirler.
1: Fenerbahçe'de hat-trick yapmıştı Tuncay Şanlı.
0: Evet.
1: Köy'de.
0: Boliç'ten gidip orada kendi evinde yemiştir.
1: Fenerbahçe'yi de çok iyi bilirler.
0: Diğerleri de PSV ve Sporting veya Porto diyor.
1: Hocam?
2: Ben valla Abdullah Hoca'ya katılıyorum. Kulüp Brüj'de PSV, hı-hı, gelsin. Onlar olmuyorsa Manchester United'dan korkarım ben. Her zaman için bir toparlanır onlar.
1: Korkmayın hocam Manchester United.
0: Hiç korkmayın.
2: Toparlanır
0: ya.
2: Onlar. Toparlanır. Yani ben Real Betis gelsin diyorum.
1: Real Betis de olabilir.
2: Evet Sevilla.
1: Ama
2: de...
1: Real Betis deplasman olursa çok da sert deplasman olur, onu
2: deplasman
1: söyleyeyim.
2: Olur.
1: İspanya'nın en iyi tribünlerinden biridir Real Betis tribünü.
2: Bir de Sporting. Real Sporting. Betis ve Sporting.
1: Üçüncü torbaya bakıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar var.
3: Leipzig, Shakhtar.
1: Çok net ve hızlı bir şekilde Leipzig, Shakhtar dedi hocam. İki takım da alayım.
3: Peki. Bodo istemiyorum. Bodo çok enteresan.
1: Evet.
3: Enteresan. Villarreal de çok iyi takım.
1: Fenerbahçe artık Lille eşleşmesin. Yeterli. Evet. Çok oldu o eşleşme.
0: Real Madrid Villarreal 4-1 yenmedi mi bu akşam?
1: Real Madrid. Hı-hı. Evet.
3: Kimi?
0: Villarreal 4-1. Yani düşün, yani Mourinho'nun takımı.
3: Galatasaray'la oynadıkları maçı seyrettim ben. Hı-hı. Çok iyi oynadılar.
1: İyi takım.
3: Ne diyeyim? Napoli diyeyim.
1: Napoli. Şenol hocam.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada kim gelirse gelsin, hiç fark etmez. Yani iki takımımız da burada bütün takımların hepsini yenebilir.
1: Herkesle kafa kafa oynayabiliriz.
0: Kafa kafanın üstüne oynarız bu grupta.
1: Burada biraz herkes Arda Turan'ın Shakhtar'ını isteyecektir. Bütün takımlar, sadece Galatasaray ve Fenerbahçe için söylemiyorum bunu ama Arda Hoca'nın da zaten başarılı ilerliyor. Kendini kanıtlaması için

0: Ben de burada mesela Slavia Prag, Slavia Bratislava, Aik Atina, bir de kardeşlerimizden Sabah. Kardeş var ya Azerbaycan bizim kardeşlerimiz.
1: Kardeşlerle bir araya gelelim isteriz.
0: Ya isteriz de yani onları da biz eleyelim istemem ya. Öyle de bir durum var
1: Bu
0: yani.
1: arada
0: Ama
1: geçen sezon Karabağ'ın yaptıkları ortada.
0: tabii.
1: Sabah
0: Evet, geri dönüşü ortada.
1: Siyonlara karşı müthiş bir geri dönüş ortaya
0: Bravo.
1: koydu. Süperdi. O
0: O
1: yüzden
0: zaten almış oldukları en güzel galibiyet oydu.
1: evet, sevindik açık söylemek gerekirse. Ciddi bir rakip olacak. Onu da söyleyeyim yani. Bakü'de olursa dolu tribünler önünde sağlam da bir taraftar destekleri olacak. Hocam.
2: Katılıyorum ben de. Hakikaten Azerbaycan'ın bir temsilcisi olması çok güzel. Çok önemli bir galibiyet. Ben de isterim tabii Sabah veya Süleyman Bratislava ilk seçtiğim ikisi. Sonra da ne diyelim? Ya ben şu Last Linz'i isterim. Last Linz'i isterim.
3: Lasklinz de
4: Hocam onlar
3: Celtic'e
4: 5 tane
3: karşı
4: attı.
1: ne yaptı biliyor
0: Ama ilk
1: musunuz
0: de
1: hocam?
0: 3 tane yedi.
4: 3-0'dan 5-1 yendi.
1: 3-0 ilk maç 1-0'da geriye düştü.
2: Aynen. Evet,
4: doğru.
2: İkinci maçta. 0'dan geri döndüler.
1: Yani totalde 4-0'dan döndüler. İnanılmaz bir iş başardılar.
4: Onlar Avusturya şampiyonu.
1: Evet.
2: Avusturya şampiyonu.
1: Burada da tabii bayağı işte sağlam takımlar var. Lens son yıllarda yükselişte. Como
4: Evet.
1: İtalya'da müthiş bir gelişim içerisinde kendini Şampiyonlar Ligi'ne attı. Stuttgart zaten sert bir takım. Slavia Prag da son dönemlerde buralarda oynuyor. Yani böyle kolay çantada keklik görülecek bir rakip, öyle bir maç yok artık Şampiyonlar Ligi. Böyle bir turnuva ve netice itibariyle hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek için ciddi bir şekilde ilerlemeye çalışacaklar. Sizce hocam gerçekçi hedefler nedir? İlk 24 kura avantajı için olursa 16, mümkünse 8.
4: Ya
1: Böyle bir
4: tabii
1: şeyler mümkün müdür? Kuralar da tabii burada
4: ya
1: belirleyici.
4: Galatasaray tabii daha deneyimli onu söyleyebilirim. Galatasaray'ın hedefiyle Fenerbahçe'nin hedefi aynı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Neden? Uzun yıllar sonra Fenerbahçe. Ha bunu Fenerbahçe'nin hedefi yok anlamında söylemiyorum. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geliyorsunuz. İlk hedefiniz ne olabilir? Bir 24'ü görelim. Değil mi? Mantık olan bu. Ondan sonra elemeler başlıyor biliyorsun. Orası çok kritik.
1: Evet.
4: Orayı oynamak da biliyorsun çok değerli. Bir de tabii biz burada seçtik ama içeride oynadığım maçlar, dışarıda oynadığım
1: Tamam.
4: maçlar ve rakiplerin isimleri çok değişik oluyor Kerem. Onun için dediğim gibi yani biz Cuma günü kurallar çekildikten sonra işte şunu da konuşacağız. Kaç puan alırız?
1: Tabii,
4: Değil mi?
1: puan hesapları.
4: Yani 24'e kalabilir miyiz? Orası oraları da keyifli ve iki takımla yapacağız bunu artık.
1: Evet.
4: Bunlar çok size düşen kurallar mesela Galatasaraylılar, Fenerlilere değil mi? Size düşen rakiplerden yani böyle yaparak
2: Fena oldu.
4: Yani yanlış anlama.
1: Yok, yok.
4: Sizinkiler daha kolay. İşte biz içeride bu rakiple oynamasaydık mıydık gibi gibi. Ama bunlar güzel yani güzel
1: Şey olacak işte.
4: Basın için.
1: Deplasmandan dönüyoruz. Neden
4: Tabii.
1: biz şu gün
4: Erzurum'a gidiyoruz falan.
1: Erzurum'a gidiyoruz. Aynen.
4: Bunlar güzel. Bir de basına da malzeme çıkacak.
1: Evet.
4: İki takımın keyfi olmasının keyfi de burada.
1: Bir de Salı, Çarşamba, Perşembe
4: Tabii.
1: her akşam aktifiz. Aspor ekranlarında.
2: Fena yorulacağız.
1: Evet. Yani
4: dur yarın
1: yoğun olacak.
4: Yarın Trabzonspor olacak inşallah.
1: Evet.
4: Avrupa Ligi'nde Beşiktaş zaten bence garantiledi.
1: Evet.
4: Bunlar güzel şeyler. 5 takımımızın 4'ü devam ediyor ya. Yani.
1: Evet.
4: Güzel. Ülke puanı için de güzel. Bugünkü galibiyet puan olarak bilmiyorum ama çok önemli. Ülke puanı bir sonraki yıl için çekilecek. Gerçi Burçin hocam onları daha iyi takip ediyor, biliyor. Bunlar çok önemli şeyler yani. Onun için güzel oldu ya iki takım bence.
0: İçerideki stresi biraz dışarıya taşıyacağız. Gelecek
1: Evet.
0: bu sezon için. Yani hep içeride Galatasaray, Fenerbahçe diye geçiyordu bu sene. İşin içinde Beşiktaş var, Trabzonspor var. Şimdi aynı takımlarla birlikte Avrupa'da başka bir rekabet içine gireceğiz. Türkiye Ligi'nden kopup Avrupa Ligi'nde hangisi başarılı olacak
4: Evet.
0: onu konuşacağız.
1: Evet.
0: O da güzel bir şey olacak. Güzel. En az

0: azından stresi dağıtacağız. Sadece Türkiye Ligi'ne odaklanmayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Ligi'ne de odaklanmış olacağız. Bu da bizi değişik bir şey kazandıracak, yani ne şey, vizyon kazandıracak, öyle diyelim. Avrupa vizyonu kazanacağız takımlarımızın sayesinde, diğer takımları izleyerek başka bir ortama itileceğiz. Yani Türkiye'den kurtulmuş olacağız, yani hep kurtulmuş dediğim, hep
1: ligdeki karmaşayı, yani
0: karmaşayı, kaosu konuşmaktansa artık, evet. Avrupa'da da hakemler konusunda mesela hocaların da şey olacak. Hı hı. Bizdeki hakemlerle onları karşılaştıracaklar. Aradaki farkı ortaya koyacağız. İnsanların da burada ufkunu açmış olacak bu televizyondan maçları izleyenler için de çok önemli bir şey olacak, sınav olacak diye düşünüyorum.
1: Gerçekçi hedefler nedir Şampiyonlar Ligi özelinde? Fenerbahçe için konuştuk ama torbalar ekrana geldikten sonra aslında iki takımımız için de değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ayrı ayrı da olabilir. Belki hedefler ortak ve yakın da olabilir.
2: Ya Kerem, bir kere ilk gerçekçi hedef ilk 24'e girmek yani.
1: Evet.
2: Çünkü bir sezon önce Paris Saint Germain kupayı kazanmadan önce son maçla ilk 24'e kalmıştı. Yani Almanya'da Stuttgart'ı yenemeselerdi eleniyorlardı. Yani o yüzden ilk 24 öyle kolay bir şey değil zaten. Önce ilk 24, ondan sonra kura şansıyla o playoff turunu da geçebilmek bence en gerçekçi hedef. Ondan sonrası zaten çok zor oluyor. Yani bu sene Galatasaray'da, evet, da gördük. Yani o eleme turundan sonraki aşama çok farklı. Çok iyi gününüzde olmanız lazım. Çok iyi kura şansınız olması lazım. Ama ilk 24'e ben tamamım. Ve dediğim gibi çok müthiş bir Şampiyonlar Ligi serüveni bizi bekliyor. Yani iki büyük takımımızın aynı tabloda değerlendirileceği ilk kez karşımızda olacak. Merakla bekliyorum. Önce yarın kuralları, sonra maçları.
1: İki takım da atabilir mi kendini ilk 24'e? Hedef, evet, bu. Bu olmalı zaten. Yaşanır mı?
2: Neden olmasın? Bence atmalılar. Pozitif. Zaten. Pozitifiz.
1: Evet.
2: Atmalılar zaten bence.
1: Evet. Hocam, olur mu?
0: Her zaman.
1: Neden olmasın?
0: Neden olmasın ya? Biz artık bazı şeyleri aştık yani futbol olarak. Artık level atladı Türkiye. Yani bunu yapılan transferlerden de açık net bir şekilde anlatabiliyoruz insanlara, biz de aktarabiliyoruz. Kulüplerin yaptığı marifetli işleri, doğru transferleri, isabetli transferleri, eskisi gibi kulüplerin yanlış transferleri yapıp çöpe atmadığını da görüyoruz. Bu kulüplerin başarısı olduğu için bu başarıyı da Avrupa'ya da yansıtacaklar diye düşünüyorum.
1: Son 1,5 dakikamız içindeyiz sevgili seyirciler. Bu aksiyon ve keyif dolu, mutlu biten, bitmek üzere olan bizim için gecenin son yorumunu kapanış için Abdullah Ercan'a bırakmak isterim.
3: Buyurun.
1: Hocam.
3: Efendim.
1: Siz buyurun, ne istiyorsanız açık oturum gibi, evet, bir dakikanız var.
3: Vallahi bugün Türk futbolu adına çok mutluluk verici bir gece yaşadık. Bunu söyleyebilirim. Hem Fenerbahçe camiası için hem Türkiye için ciddi anlamda futbolda yatırım yaptık ve bence karşılığını da aldık. Çünkü çok önemli oyuncuları aldı Fenerbahçe. Kullanamadığı oyuncular var arasında ama tabii futbolda hedef bitmez. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek tekrar kadro kalitesini arttırmak için bence Fenerbahçe ve Galatasaray tekrar atak yapacaktır. Buna Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u da eklemek lazım. Artık yatırım yaptık, biraz karşılığını alalım. Hem ülke futbolu adına hem marka değeri açısından bence bu da çok önemli. Gelinen noktada Fenerbahçe çok büyük bir başarı elde etti. Onun için bütün camiayı, Fenerbahçe'yi, İsmail Hoca'yı, Sayın Başkan'ı kutluyorum.
1: Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Şenol Hocam, Burçin Hocam.
0: Yarın akşam sağlık. Beşiktaş'ımıza, Trabzonspor'umuza da başarılar diliyoruz.
1: Evet. Güzel bir gece yaşadık. Daha nicelerine diyelim. Sevgili seyirciler, Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Hasreti dindirdiği için. Ve bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol! Vedat Muriç! Takımı maçta tutuyor Vedat. 2-2.

0: Belgrad'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol! Muriç atmaya devam ediyor.
1: Mascarell ortaya

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç'ten kapı.

atak şimdi Mallorca'dına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Erci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Erzak.

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşu yine Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Maika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken baştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.
1: A Milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Ceza var
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün bültenimize Beşiktaş'ta başlıyoruz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da federasyonla bir araya geldi ve sonrasında da görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
1: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte iki senedir hakemleri yeniledik. Yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et olsun. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara. Bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
0: UEFA Avrupa Ligi ile devam ediyoruz şimdi. Beşiktaş'ın yarın oynayacağı bir Kaunas Žalgiris karşılaşması var. Bu mücadele saat 20'de başlayacak.
2: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kaunas Žalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 3. sırada yer alıyor. Darjeos Greno stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
0: Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında da ilk açıklamalarını yaptı. %100 zindeyim ve hazırım dedi.
3: I like the fans. I cannot wait to play in front of the fans and for this club and I will give my all.
4: Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler.
5: %100'üm, zindeyim, fitim ve başlamak için sabırsızlanıyorum.

Beşiktaş, Felix Udokai'nin transferi için Union Berlin kulübüyle anlaşma sağladı. Siyah beyazlarda Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan Alman stoper Union Berlin'e transfer oluyor. Udokai bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Alman ekibi Udokai transferi için Beşiktaş'a 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki stoper Beşiktaş forması ile 58 karşılaşmada görev

0: görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir başka playoff rövanş mücadelesiyle devam edelim. Diğer temsilcimiz Trabzonspor'da Ferencvaros deplasmanında olacak yarın akşam. Bu mücadelede saat 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından bu karşılaşmayı naklen izleyebileceksiniz.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi bileti için Budapeşte de sahaya çıkıyor.
2: Dina orta şansı yaptı ortasını.
1: Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildiği Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
3: Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
1: Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek.
0: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında bir düzenleme yaptı. Süper Lig kulüplerinde 10+4 kuralının dışında kalan yabancı futbolcular Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10+4'ün dışında kalan yabancılar Türkiye Kupası'nda değerlendirebilecek. 1. Lig kulüpleri ise 6+2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibarıyla kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak. Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü transfer için devreye girdi. Çorum Futbol Kulübü Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Süper Lig'in yeni ekibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir kısmını ödemeye hazır. Çorum ekibinin teknik direktörü Uğur Uçar da Cengiz Ünder'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Cengiz 29 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı. Göztepe kulübüne Galatasaray karşılaşması öncesi Brezilyalı savunma oyuncusu Godoy'dan kötü haber geldi. İzmir ekibinin Gençler Birliği ile oynadığı maçta sakatlanan Godoy'un çekilen MR'ında diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan sambacı en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Sarı Kırmızılı takımda Furkan ve Sanderberg'in de sakatlığı bulunuyor. Göztepe'nin Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha, Bokele ve Ege'den oluşturması bekleniyor. Stoylov'un Miroşi'yi de stoperde kullanabileceği belirtildi. Geçtiğimiz haftanın kapanış mücadelesinde ilk 3 puanını alan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ve takımın kalecisi Serhat Öztaş delen açıklamalarda bulundu.
4: Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından o deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor. Bunu biliyoruz. Ancak biz...

0: Her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip oradan kazanmak istiyoruz. Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz. Daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Görüşme halinde olduğumuz bir tane oyuncu var. Çok yakın olduğumuz. Dediğim gibi belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir.
1: Konya maçı kesinlikle kazanmak için gideceğiz oraya. Kolay maç olmayacak. Konya zorlu bir deplasman. Ya elimizden ne geliyorsa yapacağız 3 puan için. Çünkü bizim de 3 puana ihtiyacımız var. Onların ne kadar varsa bizim de o kadar 3 puan ihtiyacımız var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi elimizden gelen iyisini yapacağız. 3 puan alıp geri döneceğiz inşallah.
2: Erzurum Spor Futbol Kulübü İsveç ekibi Gays'ten İbrahim Diabate'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alaves'de geçiren 26 yaşındaki santrfor La Liga'da 10 maçta 2 gol kaydetmişti. Fil dişili oyuncu Mallorca, Sevilla, Atletico Madrid gibi takımların altyapısında forma giydi. Ligler başladı biliyorsunuz. Serie A'da ilk hafta karşılaşmaları oynandı ve İtalya'nın başkent ekibi Roma'da Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Roma güzel bir başlangıç yaptı. Gollü bir karşılaşma izledik. Özet görüntülerine bakalım bu mücadelenin.
3: Serie A'nın açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin dokunuşuyla maç başlıyor. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora vurdu. Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Seken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kafa vuruşu gol. Hermoso için ama bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı malına. Donyerman'ın şut hareketi çıktı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Donyerman'ın. İlk haftanın bir başka şık golü Malin'den geliyor Serie A'da. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Donyerman'ın. İki gelir mi? Malin çaprazda. Malin vurdu gol. İki golü bulması sadece 52 dakika sürüyor Donyerman'ın. Asist Dybala, gol Malin. Uzun top Cristante'den Lulli, yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı Malin'den Dybala'ya. Paulo Dybala, Dybala içeri, Malin hat-trick. Dybala 3 asist, Malin 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Bu ikili Serie A'da birçok takımın başına bela açacak gibi. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulay şansını denemişti. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizzilli.

0: haftası kutlama haftası oluyor. 4-0. Son düdük. Roma 4, Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.
1: La Liga'da birinci hafta erteleme mücadelesinde Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelede sadece tek gol var. İzleyelim bakalım kim kazanmış.
2: Geri sayım bitmek üzere. Valencia Real Betis maçı Mestalla'da başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Sağ. Mafeo sol ayağıyla çevirdi. Kafa Ortiz'den. Danjuma'da kalan top. Danjuma 3 Betis'i çevriliyor onu. Danjuma hızını kullandı. Çevirdi Baez. Seken top. Müdahale geldi Sato. Sato döndü vurdu Baez. Beherin. Parrott. Girer girmez boş pozisyonda aldı topu Parrott. Baktı kaleye. Parrott direği sıyırdı. Offside da yok. Girer girmez yeni takımında golü atmak üzereydi Troy Parrott. Pablo. Sol kanat. Orta geldi Pablo. Yaşlarına boğuluyor. Gol sevincinde Pablo Garcia. Obrenic. Otorbi. Otorbi sıyrıldı. Girdi içeriye. Otorbi çevirdi. Sato. Sato yatırmak istiyor. Rakibin olmadığı. Obrenic. Dışarıya. Maç bitti. Betis bu golle kazanıyor.
1: Devler Ligi'nde ilk playoff biletleri de sahiplerini buldu.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçları başladı. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı turnuvasında yer almak için mücadele eden ekiplerden 3'ü belli oldu. Azerbaycan temsilcisi sabah 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsrail ekibi Hapoel Beersheva karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Ev sahibi sabah başkent Bakü'de oynanan maçta iki kez geriye düşse de pes etmedi ve 90+4'te bulduğu 3. golle maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünde 2 gol daha bulan Azerbaycan ekibi 5-2'lik galibiyetle tarih yazarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Gecenin diğer maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Norveç ekibi Bodø/Glimt ve Avusturya temsilcisi LASK Linz de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi bileti almak için 1-1'in rövanşında bu akşam 22'de Lyon'a konuk olacak. Dün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle. Sabah 5, Hapoel Beersheva 2, Bodø/Glimt 3, NEK Nijmegen 0, LASK 5, Celtic 1.
1: İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü sahibini buldu. Kazanan isim de biz futbol severler için hiç şaşırtıcı olmadı.
4: Her yıl İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından dağıtılan sezonun en ileri ödülleri sahiplerini buldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. 31 yaşındaki Portekizli yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli oldu. Şu anda kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo da bu ödülü üst üste iki kez kazandığında Manchester United'da forma giyiyordu. Profesyonel Futbolcular Birliği

0: Ligi sezonun genç oyuncusu ödülünü ise Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly'ye verdi. İngiliz futbol efsanesi Sir Kenny Dalglish liyakat ödülüne layık görülürken yılın takımı şu oyunculardan oluştu. Sezonun en iyi kalecisi Arsenal'dan David Raya. Defans hattında yine Arsenal'dan Gabriel Magalhães, William Saliba ve Jurrien Timber'la birlikte Manchester City'den Nico O'Reilly bulunuyor. Orta sahada yılın oyuncusu seçilen Bruno Fernandes'le Arsenal'dan Declan Rice ve Manchester City'den Ryan Cherki var. İleri üçlüde ise Manchester City'nin iki yıldızı Erling Haaland ve Semenyo'nun yanında Brentford'un golcüsü Igor Thiago yer alıyor.
1: Manchester City 100 milyon euroluk transferini resmiyete döktü. Bu adli artık resmen Manchester City'li.
2: Premier Lig'de astronomik transferler hız kesmiyor. Son hamleyi yapan ekip bir kez daha Manchester City oldu. Gök mavililer bir süredir üstünde çalıştıkları Ayub Boadi'nin transferini nihayete erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Lille takımının 18 yaşındaki faslı yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz medyasına göre Manchester City, Boadi için Lille'e yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Lig 1'de 30 maça çıkan genç yetenek, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının tüm maçlarında ilk 11 oynadı. Manchester City'de Pep Guardiola devrinin sona ermesiyle birlikte Rodri, Bernardo Silva ve Reinders de takımdan ayrılmıştı. Yeni menajer Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a ödenen 135 milyon euronun ardından Boadi transferi ikinci büyük transfer olarak dikkat çekiyor.
1: Manchester United Brighton kulübünden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı.
0: Manchester United orta sahasına bir takviye daha yaptı. Chelsea'den Andre Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı transfer eden İngiliz ekibi son olarak Brighton'dan Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı. Turn. Drive. Repeat. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 1 yıl opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Baleba, hayallerinin takımına katılmaktan gurur duyduğunu söyledi. İngiliz basınına göre United yeni transferi için Brighton'da yaklaşık 76 milyon euro karşılığında sıkıştı. Futbolcunun performansına bağlı olarak da 5.8 milyon euro civarında bonus ödenecek. Carlos Baleba profesyonel futbol kariyerine Lille altyapısında başladı. 2022-23 sezonunda A takıma yükselen 22 yaşındaki ön libero, 2 yıl sonra 27 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer oldu. Brighton'la geçirdiği 3 sezonda 112 maçta görev alan Baleba, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Barcelona Kulübü Teknik Direktörü Hansi Flick Atletik Bilbao mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine Julen Alvarez ile ilgili sorular soruldu. Bu soruları yanıtsız bıraktı. Yine Livakovic konusuyla ilgili de önümüzdeki günlerde Livakovic ile ilgili kararımızı vereceğiz dedi.
3: I don't want to speak about Julian, no, but I only want to the situation of the club.
4: Julian Alvarez'le ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece kendi takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Ben transfer döneminde yaptıklarımızdan memnunum. Biz iyi oyuncular transfer ettik. Kulüp olarak yalnızca bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Bir antrenör olarak tabii ki en iyisini istersiniz. Ve ne kadar oyuncu alırsanız alın, her zaman daha iyisi vardır. Bunun sonu yok. Lamine Yamal henüz en iyi seviyesinde değil. Ve bu çok normal. Yoğun bir Dünya Kupası oynadı ve ardından 3 haftalık bir tatil yaptı. Bizimle ise birkaç gün antrenman yapabildi. Adım adım gelişecek ve daha iyi olacak. O dahi bir çocuk. Tekrar en iyi seviyesine gelmesi için ona yardımcı olacağız. Balde bizim için çok önemli bir oyuncu. Harika bir potansiyel ve geldiğimizden bu yana olağanüstü bir gelişim gösterdi. Önemli olan diğer takımlardan gördüğü ilgiye karşılık bizimle devam etmeyi kendisinin istemesiydi. Bilbao maçında durumuna bakacağız. Kadroda olacak gibi gözüküyor. Takımımızın bir savunma oyuncusu ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Eric Garcia birçok pozisyonda oynayabiliyor. Jules Kounde ve Gerard Martin de öyle. Ve onlarla birlikte dünyanın

0: En iyi stoperlerinden biri olan Kubarsi'ye sahibiz. Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda karar vermek için zamanımız var. Biz kadro içerisinde tecrübeli bir kaleciye sahip olmayı önemsiyoruz. Szczesny bu konuda bize 2 yıldır çok yardımcı oldu. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Henüz net bir durum yok.
1: Bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.

0: dakika artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Weston McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

Kaleci çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović topu alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa gitti. Kurtardı. Golü attı.

0: kızdı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapağı ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović giriyor. Dušan Vlahović ters köşe. Dušan Vlahović. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahović.
2: Vlahović.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi bu ekranlarda transfer raporunda transfer gelişmelerini inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Tabii lig düzeyinde de yeni alınan kararlar var. Bunları yorumlayacağız. Sevgili Caner İşbeğendiren ve Hayri Beşer bugün yanımda olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız? Keyfiniz yerinde.
1: İyiyiz, şükürler olsun diyelim.
2: İyiyiz. Umarız tabii temsilcilerimiz de istediğimiz tabii. gibi arzu ettiğimiz sonuçları alırlarsa çok daha keyifli oluruz. İnşallah. Hem bu akşam Fenerbahçe hem de yarın akşam Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da yine başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Ümit ediyoruz temsilcilerimiz yoluna devam ederler.
0: İnşallah diyelim. Evet, şimdi programı revize olan bir kararla açmak istiyorum. Daha sonrasında transfer gelişmelerine tekrar geri dönüş yapacağız. Bildiğiniz gibi dün akşam alınan bir karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı kuralında düzenleme yapıldı. Süper Lig kulüplerinde 10 artı 4'ün dışında kalan yabancılar Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatılabilecek. Tabii bu karar çok tartışıldı. Birçok kez yorumlandı. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hayri Beşer, istersen seninle başlayayım. Neler düşünüyorsun yeni kuralla ilgili?
1: Yani burada sadece kapsam Türkiye Ziraat Kupası'nı içerisine alıyor. Dolayısıyla bu yönde ben hani Futbol Federasyonu'na yönelik kulüplerin yoğun isteği vardı. Futbol Federasyonu da bu kararı esnetmeyeceği yönünde böyle katı bir duruşu vardı. Şimdi işin o tarafını dikkate alınca bu kararları esnetmek aslında yani bu işin serencamı açısından hani futbolumuzun belirli bir düzleme, belirli bir sisteme oturması ve sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi açısından istikrarsızlığı vaat ediyor. Yani şimdi burada hani işte Türkiye kapsam kupasını işte Türkiye kupasını kapsam olarak göstererek burada bir istisna ortaya koyuyorsunuz. Sanki bir çözüm üretiyorsunuz gibi gözüküyor ama bir taraftan da hani alınan kararların arkasında duramamak gibi yani bizim yönetme tarzımızın sanki makus talihi gibi önümüze geliyor. Bu sağlıklı değil. Yani bu kararları çok baştan belirlemek gerekiyor. Hani bunun doğruluğuna zaten yani futbol kamuoyunun büyük çoğunluğu inanmadı. Hani bu sağlıklı bir karar, sağlıklı bir uygulama olmaz. Bu sınırlama yerine daha başka kriterlerle

0: Yani en azından burada bir zorluk var. Ve kulüplerimiz gerçekten alma satma dengesini iyi yapamıyorlar. Yani burada bir planlama sorunu maalesef çok dikkat çekiyor. Ama Futbol Federasyonu işte böyle çözümlerle hani bu işi sağlıklı bir yapıya oturtabilir mi zannetmiyorum. Yani bu konu tekrar masaya oturtulmalı. Bir an önce masaya oturtulmalı ve o masadan çıkacak sonuç da yani bir hani Sayıştay toplantısı gibi futbolun bütün paydaşlarının buluşacağı ortak zeminde alındıktan sonra çok net bir şekilde arkasında durulmalı. Yoksa hani benzer şeyler önümüzdeki sezon başka bir palyatif çözüm önümüze gelir. Maalesef hani buradan da bizim gideceğimiz yol bir arpa boyu yol olmaz noktasına geliriz.
1: Yani kuralın kendisinden öte burada zamanlaması zaten en çok tartışılan konu hiç kuşkusuz. Şayet nasıl ki bu sene 10+4 işte önümüzdeki sene 8+6 olacağını bugünden konuşup tartışıyorsak, zira kulüplerde zaten bütün transfer planlamasını bu doğrultuda yapıyorlar. Şimdi sezon başından bu yana bir örnek verecek olursak mesela Trabzonspor'un ne kadar başarılı işler yaptığını hep sezon başından beri konuşuyoruz değil mi? Haziran evet. ayından beri yaptığı transfer hamleleri, oldukça erken tercihler yaparak bir sürü yerli oyuncular kazandırdı. Şimdi bu durumda siz kuralı çiğneyen takımlara aslında bir nevi ödül sağlamış oluyorsunuz. Kurallara uyanlara da cezalandırmış oluyorsunuz mevcut sistemde. Sadece ben burada zamanlaması bana biraz tartışmalı geliyor. Bir de yani kural nezdindeki en belki de tartışılabilir konulardan bir tanesi kural yeni alınacak oyuncuları kapsamıyor. Yani evet. mevcut kadrodaki mevcut oyuncuları kadrosu. Kapsıyor. Şayet örnek veriyorum. Deseniz ki işte Ziraat Türkiye Kupası'nda 10+4 dışındaki oyuncular da dahil olabiliyor kadroya. Bu durumda örnek veriyorum, kadronuza birçok yeni genç oyuncu katabilirsiniz. Dersiniz ki ben Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefliyorum ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı kendi gözümde daha farklı bir kulvar olarak değerlendiriyorum. Farz-ı misal 20 ile 25 arasında birçok genç oyuncu kadronuza katıp tamamen mesela Ziraat Türkiye Kupası maçlarında belki bu oyuncuları görüp değerlendirebilirsiniz ve yeni sezon planlaması adına da mesela bu oyuncuları değerlendirip değerlendirmeme konusunda bir kıstas alabilirsiniz mesela. Bu da bence işin farklı bir yolu. Ama işte mevcut kapsayıcılık da bence işi biraz takımlar nezdinde zorlaştırıyor. Ya işte burada doğru planlama yapan takımlarla doğru işte planlama yapamayan takımları karşı karşıya getiren bir kural oldu. Yani bir şey diyemiyoruz tabii ki, saygı duymaktan başka çaremiz yok. Ama tabii ki yani transfer periyodunun bitmesine bir hafta kala alınmış olduğu için bu karar. Dolayısıyla beraberinde de birçok tartışmayı da getirdi. Bakalım yani zaman ne gösterecek göreceğiz. Ama yani farklı olacak bizim açımızdan da. Bir yandan çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nın da yayıncısıyız kanal olarak.
2: Evet.
1: Aslında sezon içerisinde şans bulamayan birçok oyuncunun aslında oynayabilmesi adına, kendini gösterebilmesi adına da önemli ölçüde bir fırsat. Diğer taraftan baktığında evet, ciddi bir ekonomi bunun arkasında yatıyor. Sonuçta bugün lisans çıkaramayan oyuncuların hepsi alacaklarını tahsil edip kulüplerinden bir sözleşme fesih durumuna da gitme hakları vardı. Bunun tabii ki mevcut oyunculara çok fazla da teklif olmayınca dışarıdan, haliyle bunun ekonomik yükü de kulüpler için çok ağır olacaktı. Yani bakalım, böyle bir karar alındı. Bize de tabii ki bunu zaman içerisinde gözlemlemek düşecek. O yüzden çok böyle keskin net bir şey söyleyemiyoruz. Sadece zamanlaması bu işi bence tartışmalı hale getirdi. Yani şayet bunun kararı, örnek veriyorum, Haziran ayı başında ya da işte Temmuz ayında alınmış olsaydı belki bu kadar yüksek sesle dile getirilmeyecekti. Sadece zamanlaması biraz bu konuda tartışmalı.
2: Tabii kaçırılan fırsatlar oldu belki de bu karardan önce, transfer sezonu içerisindeyken. Ben sizin şahsi görüşünüzü merak ediyorum kuralla ilgili. Yani kural ülke futbolu adına sizce olumlu mu yoksa olumsuz mu?
0: Bu 10+4 kuralı.
2: Evet, 10+4.
0: Genel. Ya ben olumlu olduğu kanaatinde değilim. Yani amaçlanan şey olumlu. Yani ülke futbolunu, daha doğrusu yerli oyuncuyu daha fazla ön plana çıkarmak, yerli oyuncuları takımlarda.

0: forma giyen yerli oyuncu sayısını artırmak bu amaçlanıyor. Ama aslında bunun uygulaması ya birçok Avrupa ülkesinde oldu. Burada aslında Almanya çok güzel bir örnek. Almanya ilk mesela yabancı sınırını 2006'da kaldırıyor. Öncesinde orada da yabancı kısıtlaması var ve yabancı kısıtlamasının olduğu süreçte Almanya'da mesela gole katkıda yabancı oyuncuların oranı Bundesliga'da %65 düzeyinde, yerlilerin yani Alman yerli oyuncuların %35 düzeyinde. Almanya yabancı sınırlamasını kaldırıyor ve bu oran %50-%50'ye geliyor 2006'dan sonra. Şimdi bu çok anlamlı bir sonuç zaten aslında. Bir ortada bir deney var. Hani bilimsel bir veri olarak nitelendireceğimiz bir sonuç var. Ama Almanya şunu yapıyor. Diyor ki işte 12 artı 12 şeklinde onlar formüle ediyorlar. Yani 12 yerli mecburiyeti getiriyorlar. Bizdeki 14 yerli mecburiyeti gibi 28 kişilik kadrolarda. 12 yerli içerisinde 4 tane oyuncu bizzat sizin kendi altyapınızdan yetiştirdiğiniz oyuncu olacak. 4 tane de yine farklı altyapılardan yetişmiş olsa dahi sizin kadronuzda, yani 8 tane, 4'ü sizden yetişen, 4'ü de işte farklı işte ülke ligde kulüplerde yetişen oyuncu. Yani böyle bir şey getiriyor. Yani orada altyapı mecburiyeti gibi bir kriter koyuyor. Kaleciler açısından bir kriter koyuyor. Yani sağlıklı kriterler koyuyor ve bu kriterleri uyguluyor. Aslında bu neye yol açıyor? Yani o bizim aslında arzuladığımız şeye yol açıyor. Şimdi Alman futbolu bunu deneyimlemiş, uygulamış ve de sonuç almış. Biz ne yaptık? 14 artı 4 dedik hani Fatih Hoca'nın milli takımda olduğu dönemde. Ama bu tür kriterler koymadık ya da koyulan kriterleri uygulama noktasında mesela iradeli davranmadı Futbol Federasyonu. Hani daha çok yerli oynayan kulüplere teşvik verecekti vesaire. Şimdi böyle yapmak lazım. Yani burada yabancı sınırlaması getirmek yerine burada hakikaten kulüpleri birazcık altyapı projeksiyonuna mecbur kılan kriterler ortaya koyarak bu iş desteklenirse bence elde edilecek sonuç ülke futbolu adına, yerli oyuncular adına daha sağlıklı olur. Dolayısıyla hani burada işte sayılar üzerinden getireceğiniz kriterler maalesef ülke futboluna bir şey kazandırmıyor. Ve nihayetinde de geldiğimiz noktada işte bu uygulamaya girdi. Önümüzdeki sezon işte 8'e inecek. 8 artı 6 mı olacak? Evet, önümüzdeki doğru. Sezon 6 olacak. Ne olacak yani? Yerli futbolcular mı yetiştirmeye başlayacağız? Arda Güler'ler mi dolacak sahalarımız? Yani öyle bir şey olabilse keşke. Pek de zannetmiyorum.
1: Ya Alman futbolu çok iyi bir model tabii ki. Ama işte bu böyle Alman Futbol Federasyonu'nun bir günde almış olduğu bir karar da değil sonuçta. Hani bunun altyapısına baktığımızda sizi doğrudan akademiye teşvik etmeleri bile aslında bir musibet bin nasihatten yedir deriz ya, aslında başlarına gelen musibetlerden kaynaklı. Yani Almanya 2002 Dünya Kupası'nın arkasından, o finali kaybettikleri Brezilya finalinden sonra zaten mevcut milli takım kadrosu da çok yaşlanmıştı Almanya'da. O dönem mesela o jenerasyon eskidikten sonra o günün koşullarında yaklaşık o günün hükümeti 800 milyon euroya tekabül eden bir spor harcaması yaptı ülke genelinde. Hem tesisleşme hem de işte antrenman metotlarını geliştirme adına ülkenin her bölgesinde akademileri genişletti bu anlamda. Çok ciddi bir futbola yatırım yaptılar ve bunun da uzun vadede meyvesini 2002'de, yani 2003'te başladığını varsayalım. 2003'te başlayan hareket 10-11 sene sonra size bir Dünya Kupası başarısı olarak geri döndü. Tabii. Yani bu aslında zamanla kazanılan bir durumdu. Yani bir günde alınan bir somut bir başarı olmadı. Ama işte günün sonunda baktığımızda evet, Alman futbol kulüplerinin ekonomisi de çok iyi düzeyde. Onlar da gayet de 50-60 milyon euro seviyelerinde transfer yapabiliyorlar ama hem elindeki mevcut yeteneği öldürmüyor, hem onu görme şansı oluyor akademileri teşvik ederek. Bir yandan da oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Şimdi biz de baktığımızda evet, sürekli tartışıyoruz. Mesela bence Avrupa'ya en fazla futbolcu ihracatı yaptığımız dönem, yabancı konusunu serbest bıraktığımız dönemdi. özellikle Fatih Hoca, Fatih Terim bu konuyu dillendirdikten sonra, bu uygulamaya geçildikten sonra

0: Avrupa futboluna en fazla oyuncu gönderdiğimiz dönem oldu. Şimdi bakıyoruz mevcut transfer dönemi içerisinde neredeyse Arda Güler ve Kenan Yıldız haricinde Avrupa'da oynayan tüm futbolcuları buraya getirmeye çalışıyoruz. Hepsini Avrupa'ya ihraç ettiğimiz oyuncuların hepsini Türkiye Ligi'ne geri kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu durumda dışarıya oyuncu ihraç etmek bir başarıysa bu oyuncuları biz geri kazanarak aslında çok da bir başarı hedeflemiyoruz gibi oluyor. Biraz böyle günü kurtarma politikalarıyla hareket ediyoruz ister istemez. O yüzden ben de Hayır abiye katılıyorum. Yani mevcut sistem, mevcut kural bence futbolcu gelişiminden ziyade biraz daha yerli oyuncuyu yani bunu üzülerek bu şekilde düşünüyorum ama biraz daha ister istemez tembelliğe itiyor. Yani daha fazla çalışmaya teşvik etmiyor. Çünkü eski sistem biraz daha yerli oyuncuyu daha fazla çalışmaya yönlendiriyordu. Bugün şu an baktığımızda kural nezdinde belki de işte büyük takımlarda oynayan bazı oyuncularla belki de yollar ayrılacaktı. Ama bu kural belki de bir kısmının takımlarında kalıcı olmasını da sağladı. O yüzden ben de aynı fikirdeyim. O yüzden yani futbolcu ihraç etmek için ve uluslararası bir başarı elde edebilmek adına bence kuralın serbest bırakılması çok daha sağlıklı olacaktır düşüncesindeyim tabii ki.
1: Şimdi bu kurala revize yapılırken Kulüpler Birliği'nde bir oylama yapıldı. 18 takımın 15'i kural revize edilsin dedi. Evet dedi yani. Onay vermeyen 3 kulüp Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor oldu. Tabii Galatasaray'ın bu revizeden sonra, bu kural revizesinden sonra bir açıklaması da oldu. Onu da birazdan ekrana taşıyacağız. Ama onun öncesinde şimdi bir farazi konuşacağım. Bir varsayım üzerinden gideceğim. Genel olarak şimdi Kulüpler Birliği'nde kuralın tamamen kaldırılması için bir oylama yapılsa sizce nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Ben tamamen kuralın kalkacağını düşünüyorum. Öyle bir oylama olsa.
0: Yani evet, şu
1: varsayım üzerinden gidiyoruz tamamen.
2: Belki oy birliği olmaz ama büyük oranda.
1: Büyük oranda ben öyle olacağını düşünüyorum. Kaldırırsın
0: denir. Yani şöyle bakalım. Tabii ki yani dürüst olmak gerekirse ben bugün bir Anadolu kulübünü temsil ediyor olsam kuralın kalkması beni belki de olumsuz etkiler. Şu anlamda ben şimdi bir Anadolu kulübünü temsil ediyorum. Bir yöneticisiyim. Doğal olarak siz bu kuralı serbest bıraktığınız an bence ligin rekabet düzeyi de zorlaşacak. Yani sizin dört büyükler diye tabir ettiğiniz takımlar zaten bütçe anlamında bunlara yetişemediğiniz için bu adamların yapacağı transferlerle birlikte benim hem büyük takımlara transfer yapma yolumu tıkamış oluyorsunuz. Yani benim yetiştirdiğim bir oyuncuyu büyük takımlara satmak benim için bir ekonomik fırsattır aslında. Yani iyi düzeyde 8-10 milyon euro seviyesinde paralar kazanabiliyorum aşağı yukarı. Hem bu yolu tıkamış oluyorsunuz. Diğer tarafında da aynı zamanda makas açıldıktan sonra bence ligin rekabet düzeyi de önemli ölçüde düşer diye tahmin ediyorum Anadolu takımları nezdinde. Bu sebeple böyle bir oylama olsa bence Anadolu takımlarının birçoğu buna sıcak bakmaz diye düşünüyorum. Yani benim fikrim bu yönde. Tabii ki büyük kulüpler elbette estetilmesini tercih ederler ama Anadolu kulüpleri bence genel olarak bu kurala çok da sıcak bakmazlar diye tahmin ediyorum serbest bırakılmasına.
1: Peki dilerseniz bir de Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya bakalım bu karar sonrası. Galatasaray yapılan açıklamada alınan kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır ifadelerine yer verildi yaptığı açıklamada alınan kararla ilgili.
2: Bu Fenerbahçe'yi kastediyor herhalde.
1: Değil mi?
0: Tabii Fenerbahçe'yi hedefliyor direkt olarak.
2: Evet, çok açık. Ya Galatasaray hani böyle bir tavır ortaya koyabilir. Kendileri açısından anlaşılabilir bir tavır ama ya Türkiye Kupası'nı kapsayan bir şey değil mi bu?
1: Ya karar? Öyle. Sadece kulüplere tek bir artısı var burada. Tabii kupa maçlarını da sayabiliriz ama yani oyuncu günün sonunda hani ben bonservisimi alıp gidiyorum diyemiyor bu karar çıktıktan sonra. Yani en azından maddi bir zarara uğramış olmuyorsunuz kulüp nezdinde. Yani oyuncuyu oynatabiliyorsunuz. Günün sonunda çünkü diğer türlü oyuncu yani bonservisin nasıl olsa cebimde diyor. Sezon sonuna kadar kalıyor. Zorluk çıkarıyor. Keza Fenerbahçe'de

0: alınan haberlere göre mesela Diego Carlos örneği, oyuncu zorluk ve sıkıntı çıkarıyor transferi konusunda. Bunların önüne geçmek amaçlı alınmış bir karar. Yani
1: ekonomik bir can suyu
0: ekonomik
1: aslında.
0: Ekonomik bir karar.
1: Yani bugün Fenerbahçe'nin en az 4 tane oyuncu çıkaracağını düşünelim. Ve bu oyunculara teklif gelmediği bir senaryoda oyuncular tabii ki alacaklarını tahsil ederek kulüpten ayrılmak isterler, evet, doğal olarak. Bu oyuncular da ortalama 2-2,5 milyon euro seviyelerinde maaş aldığını varsayalım. Ki sözleşme bağlayıcılığı ne kadar bilmiyorum. Örnek veriyorum, 2 yıl daha kontratı devam eden bir futbolcu tamamını, yani hiç kuruşunu bırakmadan ayrılmak ister diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunun da çok ciddi bir maliyeti var kulüplere, özellikle Fenerbahçe nezdinde değerlendirecek olursak. Tabii tüm kulüpler kendi perspektifinden bakıyor. Şimdi Galatasaray da kendi perspektifinden değerlendiriyor. Yarın bir gün, örnek veriyorum, tamamen Galatasaray lehine bir durum olduğunda buna Fenerbahçe itiraz ediyor. Fenerbahçe lehine olduğunda Galatasaray itiraz ediyor. Sadece işte dediğimiz gibi yabancı kuralının, alınan kuralın tamamen zamanlaması burada bence en büyük tartışma konusu. Yoksa dediğimiz gibi bu kural eğer Temmuz ayı başında alınmış olsaydı belki de bu kadar yüksek sesle kimse tepki göstermeyecekti diye düşünüyorum ben de.
2: Ya buradaki tepki anlaşılabilir bir tepki. Zaten Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu tür karşılıklı açıklama düellolarına sıkça şahit oluyoruz. Hani medeni çerçevenin dışına çıkılmadığı sürece de aslında hani bunu makul karşılamak, hatta işin keyif verici tarafı olarak değerlendirmek dahi mümkün. Fakat hani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu biraz Fenerbahçe açısından değerlendirdiğimizde de şunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe çok fazla değişim yaşadı. Yani şu son bir yıl içerisinde üçüncü yönetim iş başında. Ali Koç yönetiminin işte aldığı karar, ki Eylül ayında kongreyi geçtiğimiz sezon yapması bir tartışma konusuydu. Evet. Hala oraya gelmedik bak. 9. ay, şeyde 11. aydayız. Sonra onların kaybedişi bir sürpriz. Saran yönetimi geldi. Saran yönetiminin muhatap olduğu çok ilginç konular söz konusu oldu. Ve Aziz Yıldırım yönetimine de hakikaten çok ciddi bir tortu kaldı. Yani Fenerbahçe'nin de böyle bir mazereti var. Hani bu sizin sorunlarınız denebilir ama sonuçta en nihayetinde totalde Türk futbolunda bir sorunu. Her kulübün sorunu bir yönüyle Türk futbolunun da sorunu, Futbol Federasyonu'nda sorunu. Şimdi bu konu, evet, Fenerbahçe açısından daha ziyade bu kararın alınmasına Fenerbahçe'nin ihtiyaçları bence katalizör etkisi yapmıştır. Bunu anlayabiliyorum ama Fenerbahçe açısından bakınca da haklılık payı var Fenerbahçe'nin. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın şu anda gelip çözebileceği bir durum değil bu. Hani diyeceksiniz ki hani devamlılık esas, devlette olduğu gibi kulüplerde. Ama onu da söyleyebileceğiniz bir istikrarlı yapı söz konusu değil. Bambaşka yönetimler, bambaşka anlayışlar. Yani Fenerbahçe yönetimi bu konuda ne kadar iyi niyetli olsa, ne kadar doğru planlama yapma konusunda efor sarf etse de bence bu konuyu çözmekte zorlanacaklardı. Yani Aziz Yıldırım yönetimini gerçekten bekleyen büyük bir talihsizlik bu. Hani burada Futbol Federasyonu'nun ürettiği çözüm de onların sıkıntılarını, evet sen güzel açıkladın ama yine de tam anlamıyla ortadan kaldırmıyor. Ama bir taraftan da işte bu karşı çıkan kulüpler, işte planlamasını iyi yapan kulüpler, planlamasını, işte transferdeki performansını beğendiğimiz kulüpler, ki burada Trabzonspor'u oraya koymak lazım. Kimdi? Galatasaray, Trabzonspor. Diğer kulüp kimdi karşı çıkan?
0: Çaykur Rizespor.
2: Çaykur Rizespor. Bu üç kulüp karşı çıkmış. Onlar da kendi açılarından haklılar. Özellikle Trabzonspor. Siz buna göre bir planlama yapıyorsunuz. Ama sizin yaptığınız bu planlamanın size sağlayacağı avantajları biraz olsun aşağıya çeken de bir uygulama tak diye önünüze geliyor. Caner çok doğru bir şekilde altını çiziyor. Zamanlama da çok önemli.
1: Tabii. Yani şimdi Fenerbahçe yönetimi açısından evet, yani zorlu bir süreç. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yeni geldi göreve. Ama bir yandan bunları planlayabilecek kadar vakitleri de oldu esasında. Yani Mayıs sonunda olmuştu seçimler ve bunu planlayabilecek bir zaman da vardı. Yani şayet Sayın Başkan belki daha göreve gelmeden de aslında

0: aşağı yukarı yönetim kurulunun belli olduğu bir senaryoda bunun planlamasını zaten uzun vadede yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama işin handikap tarafına gelelim. Şimdi futbolcuların bir önceki sezonki performansları da tabii oyunculara teklif gelip gelmemesi konusunda belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu da kulüpleri aslında zorlayan faktörlerden bir tanesi oluyor. Geçtiğimiz sezon X bir oyuncu yeterince şans bulamadığında doğal olarak da çok fazla teklif gelmiyor. Haliyle bu da mevcut yönetimi zorlayıcı duruma sokuyor. Bu ve bunun gibi faktörler de var açıkçası. Yani işin tabii ki hem pozitif yanları olduğu gibi negatif yanlarını da konuşmak gerekiyor. Hem yeni yönetim açısından zor bir durum ama planlama açısından da vakitlerinde olduğu bir süreç olduğunu da söyleyelim.
1: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş transferde hareketli saatler, hareketli günler yaşadı. Dün gece Ernest Boku'yu Beşiktaş renklerine bağladı ve ilerleyen süre içerisinde yine olası transferler mevcut. Fabio Miretti, Joe Willock gibi isimler geçiyor Beşiktaş'ta. Şimdi bu isimleri konuşacağız. Tabii ilk önce resmi açıklamaya kavuşan Ernest Boku'yla başlamak istiyorum. Caner, iş beğendiren seninle evet. Başlamak istiyorum. Ernest Boku hakkında neler söylemek istersin?
0: Evet, siyah beyazlılar zaten sağ öne bir oyuncu alacaklardı. Uzun zamandır farklı farklı isimler gündemimize geldi. U23 kontenjanı için bence önemli bir hamle, önemli bir transfer ki geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'de aslında yine epey de bir şans buldu. Bir önceki sezon AZ Alkmaar'dan yaklaşık 10 milyon euroya transfer edilmişti. Ve Danimarkalı teknik direktör Kasper Hulmand geçtiğimiz sezon her iki kanatta da aslında kullandı. Tam bir hücum jokeri olarak onu değerlendirdi. Zaman zaman hatta forvet arkasında 10 numara gibi de pozisyon aldığı maçlar oldu. 10 numarada oynadı, sol kanat oynadı, sağ kanat oynadı. Farklı farklı bölgelerde aslında tam bir hücum jokeri olarak değerlendirilmiş oldu. Ya bu gibi farklı taraflarda oynayabilen oyuncular aslında çok kıymetli. Çünkü Ernest Boku'nun belki de en önemli detaylarından bir tanesi iki ayağını da çok güçlü biçimde kullanıyor olması. Tabii ki fiziksel özelliklerinin yanı sıra, çünkü fiziksel olarak genelde fiziksel özellikleriyle konuşulan bir isim. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek, dinamik bir kanat oyuncusu. Hı hı. Ama iki ayağını da efektif biçimde kullanıyor olması çok kıymetli. Yani sadece rakip eksiltmiyor, aynı zamanda işte 20-30 metre top taşıyarak hat kırma özelliğine de sahip bir oyuncu kazandı siyah beyazlılar. Ve bunun yanı sıra tabii ki bir kanat oyuncusundan en önemli beklenti bu sadece böyle çizgide bekleyen türevde bir kanat oyuncusu değil. İşte arka direğe sızan koşular atabilen ve zaman zaman şut açısı arayabilen türevde bir oyuncu. Bu anlamda çok değerli bir isim. Vincenzo Italiano'nun elinde de bence parlayabilir. Yani patlama sezonu da yaşayabilir. Yaşı da oldukça müsait olduğu için güzel bir sezon geçirebilir siyah beyazlı forma altında. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok dominant bir futbol oynuyor. Sezon başından itibaren gözlemlediğimiz kadarıyla almış olduğu birçok galibiyetler. Evet, belki gol noktasında problemli görüyoruz siyah beyazlıları ama çok fazla pozisyona giren ve aslında çok üreten bir takım. Yani böyle bir takımda da Ernest Boku gibi bir oyuncunun çok fazla pozisyona girebileceğini tahmin ediyoruz. Hayırlısı olsun hem oyuncu için hem Beşiktaş adına. Bence değerli ve güzel bir transfer oldu siyah beyaz adına. Ben her zaman söylüyorum, bu gibi genç oyuncular bence çok daha kıymetli. Ben hep işte bir önceki yayın kuşağımızda işte Alman futbolundan konuştuk. Oradaki akademi teşviğinden bahsettik. Biz hep diyorum, ben hani Alman futbolu, İngiliz futbolu bir yana, bizim aslında biraz daha böyle kendimizi Hollanda, Belçika futbolu gibi konumlandırmamız lazım. Daha yetiştirici olmamız lazım. Bu bağlamda da daha yetiştirici bir lig sınıfında ele alacak olursak genç oyuncular her zaman daha kıymetli. Biz de işte bu gibi genç oyuncuları alıp parlatıp yüksek bedellerle 5 büyük lige satarak bir ekonomik gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde oldukça verimli olabileceğini tahmin ediyoruz. Yani iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Bakalım zamanla da göreceğiz.
1: Hayır Beşer.
2: Çok yönlü bir oyuncu. Caner de gayet güzel anlattı. Patlayıcı özelliği, dikkat çekici. Yani hücuma dikey derinlik kazandıracak. İşte iki ayağında kullanan. Fiziksel açıdan da oldukça dirençli bir oyuncu. Beşiktaş

0: zaten iyi transferler yaptı. Hemen hemen yaptığı bütün transferler faydalı, etkileyici. Dolayısıyla böyle genç, dinamik ve Beşiktaş'ın şu anda oturtmaya çalıştığı kaliteyle örtüşen bir transferin daha gelmiş olması sevindirici. Yani Beşiktaş'ın kadrosu böyle adım adım işte kalesiyle, savunmasıyla, bekleriyle, orta saha merkeziyle ki oraya da bir takviye yapılacak ve kanatlarıyla, forvet hattıyla şu anda tam şampiyonluğu oynayacak bir kadro olarak değerlendirebiliriz. Hani geçtiğimiz yıllar Beşiktaş'ı değerlendirirken işte Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edebilecek kadro kalitesine sahip değil diyorduk. Artık Beşiktaş'ı değerlendirirken galiba bu ifadeyi kullanmayacağız. Ben bu oyuncunun transferinde puzzle'ın bir parçasının daha tamamlanması olarak değerlendiriyorum.
1: Aslında oyuncunun yaşı itibarıyla da Vincenzo Italiano'nun oyun felsefesine de yakışan bir oyuncu, örtüşen bir oyuncu. Çünkü şimdi Italiano'yu ele aldığımızda İtalyan'ın futbolunda ne var? Önde basan, rakibi boğmak isteyen, rakibi hiç boş bırakmak istemeyen bir oyun anlayışı var. Zaten sol kanadınızda Trossard var. Santraforunuzda Vlahovic var. Tabii onlarla da yine pres yapabilirsiniz ama orada daha çok hani başka bir tabirle ısıran bir oyuncu profiline de ihtiyaç vardı Beşiktaş'ta. Ya bunu Černý ile de yapamıyordunuz, Raşit Say ile de yapamıyordunuz ama Ernest Pocu'nun o patlayıcılığı, hızı, dinamikliği bu oyun kurgusuna da çok uyuyor gibi.
2: Ya kesinlikle öyle, kuşkusuz. Zaten mevcut sistemde Olaytan gibi bir oyuncunun parlaması da zaten çok da sürpriz değil. Hani geçtiğimiz sezon belki çok fazla şans bulmayan, belki de geniş rotasyonda sadece bir yedek oyuncu gibi hamle oyuncusu olarak düşünülen Olaytan bir anda Italiano'nun elinde bir cevher gibi parladı. Ya Italiano'nun talep ettiği dinamizme uygun bir isim. Olaytan'ı bu kadar yükselten bir, yani performansını bu kadar yükselten bir sistemde Ernest Pocu gibi savunma arasına sızıp ceza sahası içerisinde gol kovalayan bir oyuncunun yeterince fazla pozisyona girmemesi için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep de yokken bence Pocu yani böyle eğer uygun fırsat bulursa kariyer sezonlarından birini yaşayabilir. Çünkü mevcutta baktığımızda bir kanatta Trossard zaman zaman İlhan'ın da oynayacağı birçok karşılaşma olacak. Ve yanında ne olursa olsun en yakın oyuncu Vlahovic. Ve Vlahovic sadece saf bir 9 numara olmasının yanında çevresini de besleyebilen türevde bir oyuncu. Çünkü zaman zaman stoperleri üzerine çekerek çevresindeki arkadaşlarına da alan açabilen bir forvet oyuncusu. Dolayısıyla Vlahovic'in varlığı da bence Pocu için çok kıymetli. Dolayısıyla bu anlamda kariyer sezonlarından biri olabilir. Tabii ki Bundesliga ile Süper Lig'i karşılaştırdığımızda şimdi oyuncunun gol asist rakamlarına bile baktığınızda geçtiğimiz sezon belki biraz rakamlar düşük gelebilir ama bunu sadece rakamlara bakarak bunu bir kıstas almamak lazım. Sonuçta bir Alexander Sørloth gerçeği de var mesela. Sørloth Trabzonspor'a gelmeden önce bir önceki sezon Crystal Palace forması altında Premier Lig'de hiç golü yoktu. Yani hiç golü olmayan bir oyuncu olarak geldi Trabzonspor'a. Bence o da bir nevi bir kumardı aslında ve tuttu. Yani günün sonunda baktığımızda ve oyuncu gol kralı olarak Leipzig yolunu tuttu mesela o gün. Dolayısıyla rakamlar yanıltıcı olur. Takımların oynadığı sistemler farklı. Mesela Bayer Leverkusen'de Kasper Hülmant'ın ayrılması da bence Ernest Pocu'nun Bayer Leverkusen'den ayrılmasının önünü açan unsurlardan bir tanesi. Çünkü Ernest Pocu zaten genç yaşı itibariyle evet geniş rotasyonda önemli bir oyuncuydu Leverkusen'in adına ama belki de başka bir teknik adam olsaydı takımın başında belki bu kadar şans bulamayacaktı. Ama Hülmant'ın ayrılışı sonrasında dolayısıyla yeni sezonda belki de çok fazla şans bulamayacaktı. Dolayısıyla bir teknik adamla ayrılması belki de işte oyuncunun da Leverkusen'den ayrılıp Beşiktaş'a gelmesinin de önünü açtı. Ya bunlar aslında hep fırsat transferleri. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş da bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Yani hem genç potansiyelli bir oyuncu kadrosuna kazandırdı. İlerleyen dönemlerde de para kazanabileceği bir oyuncu Ernest Pocu. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki sağlıklı bir oyuncu eğer ki bir sakatlık vesaire gibi bir durum yaşamazsa mevcut Italiano sistemi içerisinde bence kaybolmaz ve kendini bulur diye tahmin ediyorum ve gol asist sayısı anlamında da bence oldukça iyi seviyeleri zorlar diyorum en azından. Yani kendi yorumum

0: şekilde.
1: Oyuncu bu arada Fiorentina'nın kapısından döndü. Yani Beşiktaş'ı tercih etti. Tabii burada da yine hem İtalyano'nun hem kadrodaki yıldız oyuncuların etkisi büyük bu transferde yine.
2: Evet, yani...
1: Yani Beşiktaş direkt artık tercih edilen bir takım konumuna geldi. Tabii. Yapılan transferlerle birlikte hem hocanız hem yapılan transferler.
2: Kesinlikle öyle. Bir de ligimiz de sanki biraz daha tercih edilir hale geldi. Burada Osimhen'le birlikte özellikle yakılan ateşin rolü var. Öncesinde Icardi var tabii ki. Ve yani bu ligde de yüksek kazançlar da elde ediliyor. Bir taraftan da hani Beşiktaş'ın bu transfere kadar yaptıkları işte İtalyano faktörüne hep dikkat çekiyoruz. Yani bir projenin varlığı da oyunculara sıcak geliyor bence.
1: Bir mesela, merak uyandırıyor.
2: Tabii yani hani oyuncuyu şuna da ikna etmeniz gerekiyor. Evet geleceksin, burada paranı kazanacaksın, ilgi göreceksin, sevgi göreceksin ama hani bu proje bizi şampiyonluğa götürecek. Bu proje bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürecek ve o vitrinde de kendini gösterme fırsatı bulacaksın.
0: Hayır abi, bir faktör daha var. Şimdi oyuncu siyahi bir oyuncu. Dolayısıyla işte Afro kökenli oyuncular, oyuncunun da tabii ki kökeni Kamerun olduğu için Afro kökenli oyuncular bazen İtalya, İspanya gibi yerlerde, bazı yerlerde, bazı bölgelerde biraz böyle faşizan muamelelerle de karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu gibi şeyler de yaşayabiliyorlar. İşte mesela Vinicius Junior örneği geliyor aklıma, İspanya'da yaşadıkları. Dolayısıyla bizim ülkemizde işte yabancı oyunculara zaten yeterince kıymet veriyoruz ve siyahi oyuncular hiçbir şekilde bu gibi durumlarla karşı karşıya gelmediği için de aslında iyi bir fırsat. Çünkü Türkiye'de çok sayıda, son 10-15 yıllık dönemde çok sayıda Afrikalı futbolcu mücadele ettiği yer aldı. Yani iyi bir fırsat bizim ligimiz de günden güne gelişiyor. Çok fazla yıldız oyuncular da var. Bu da tabii ki teşvik ediyor. İşte en başta Victor Osimhen gibi çok kıymetli, çok değerli isimler var. Dolayısıyla bu ve bunun gibi faktörler de oyuncular için. Tabii ki hep saha içi unsurları konuşuyoruz, taktik, disiplin vesaire anlamında, ama saha dışı noktasında da bence bu faktörler de çok kıymetli. Yani Vinicius Junior'ın yaşadığı şeyden pay biçerek aklıma geldi. Yani İspanya, İtalya gibi yerlerde biraz o yoğun milliyetçi duygularla biraz farklı şekilde değerlendirebiliyorlar oradaki taraftar kitleleri durumu. Bu bağlamda işte Afro kökenli oyuncuların da Türkiye Ligi'ni tercih etmesi aslında farklı açıdan da kıymetli oluyor bizde.
2: Doğru, yani bu tür oyuncular Türkiye'de asla kendilerini öteki olarak hissetmezler. Yani oyuncuyu bırak, zaten hani ülkemizde yaşayan işte Afro kökenli insanlar yani çok karşılaşıyorum ben, yani şu anda çok var. Yani esnaf olmuş, bizden iyi Türkçe konuşan çok var. Biz bir de tabii yani farklılıklara karşı böyle hoşgörüyle yaklaşmak, sempatiyle yaklaşmak, onları bizdenleştirmek, bizden görmek, kendi kültürümüzün, kendi espri anlayışımızın içerisinde yoğurmak, dahil etmek gibi becerilere de sahibiz. Bence tabii işin bu tarafı da önemli. Bir de hani burada birinci sınıf olma imkanları daha fazla. Saha içinde de birinci sınıf olabilecekler. Birinci sınıf kendisini hissedecek. Belki Leverkusen şartlarında bunu sağlaması bir miktar daha zor olabilir. Ayrıca hani buraya gelen oyuncular yani tribün kültürü açısından, tribün desteği açısından da bambaşka bir manzarayla da karşılaşıyorlar. Gerçekten yani İnönü stadındaki ambiyansı, iklimi, aynı şekilde Seyrantepe, Saracoğlu, Akyazı, ligimizde olsa Bursa, yani söyleyebileceğimiz başka kulüpler de var. Belki nicelik olarak daha kalabalık taraftar kitleleri var. Tabii bak, Dortmund'u ayrı bir yere koymamız gerekiyor.
1: Göztepe, Kocaeli.
2: Ama yani bizde böyle yani tribünlerinde hakikaten alev alışı da etkiliyor bence. Şimdi bu oyuncuyla da Beşiktaş taraftarı tribünleri arasında çok güzel bir şey de ortaya çıkar diye ümit ediyorum şu açıdan. Ya oyuncunun mesela patlayıcı özelliği dikkat çekici. Mesela bazen oyun rutine biner. Böyle hatta birazcık uyuşuk bir hal, uyutucu bir hal alır. O rutinin dışına çıkan birine ihtiyaç duyarsınız. İşte bunu genelde bu tarz oyuncular yaparlar. Yani o patlayıcı özelliğiyle, bir kopup gitmesiyle,
0: bir ateşleyici faktör gibi.
2: Bir ateşleyiciliğiyle bir anda şey, tribünler de alev alır, saha içerisindeki oyun da alev alır. Yani işin bu

0: tarafı da keyif verici. Bir de hani oradaki tedrisat bence her oyuncuyu yukarıya taşıyabilir bundan sonra. Yani Vlahovic'le oynamak mesela bir kenar oyuncusu için, bir forvet arkası için ciddi bir avantaj. Öbür taraftan orta saha merkezinde şu anda Orkun gibi, Salih gibi gerçekten bu işin öğretisi, pozisyon bilgisi, yani oyunu tutma, oyunun her tarafına hitap edebilme açısından üst düzey kalibrede oyunculara sahip Beşiktaş. Yani gerekirse hangi pozisyona gelirse gelsin bu puzzle'a dahil olacak. Ben her oyuncunun kendi kalitesini, kendi vasatını yukarıya taşıma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir taraftan da yani işte Beşiktaş bu transferleri, bu güzel, bu akılcı transferleri yapıyor. Halihazırda takımlarımız genelde bu sezon, işin maliyetini tarafını bir kenara bırakarak söylemeliyim ki iyi transferler yaptılar. Dolayısıyla iyi bir lig izleyecek olmak da bizim açımızdan talihli bir sezonu vaat ediyor.
1: Geçen gün sosyal medyada dolaşırken önüme bir paylaşım çıktı. Hem okurken de güldüm. Ya bir şey yazmışlar. Demişler ki bu yapılan transferler Süper Lig'de 5 yıl önce yapılsaydı Süper Lig'in kadro değeri, marka değeri acaba nerelerde olurdu diye şöyle bir düşündüm. Gelen transferleri, işte Muhammed Salah, Romelu Lukaku. Düşünsene 5 yıl önce bu transferlerin gerçekleştiğini. Tabii çok zor. O zamanın gerçekleşmesi de çok ilgimi çekmişti o paylaşım.
2: Ama her 10 yıllık periyotta oluyor zaten ya. Mesela 2000 ile 2010 yılları arasını düşündüğümüzde bile hani yabancı sayısının sınırlı olduğu dönemde de çok sayıda yıldız oyuncu vardı. Yani çok kıymetli, çok değerli oyuncular geldi Süper Lig'e. Dolayısıyla yani her periyotta aslında var. Yani bu oyuncuların gelmesi çok kıymetli. İşte bu sezon Muhammed Salah'ın katılması, geçtiğimiz sezondan bu yana son 2 senedir Galatasaray'da bir Victor Osimhen gerçeği var.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Transfer raporu programı devam ediyor. Caner Eşbiyendiren ve Hayri Beşer'le birlikteyiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş'ın transferlerini konuşuyoruz. Ernest Bokku'yu konuştuk ve şimdi bir diğer transfer gelişmesini konuşmak istiyorum. Fabio Miretti, henüz resmi bir açıklama yok ama Beşiktaş bu oyuncuya çok yakın. Sevgili Caner, senin de söylediğin gibi Beşiktaş uzun zamandır sağ kanat arayışında ama bir o kadar da orta sağ pozisyonu için Beşiktaş yine aynı şekilde o mevki için arayışlarını sürdürüyor ve
2: doğru.
1: Fabio Miretti transfer gelişmesini konuşmak istiyorum. Joe Willock, yine onu konuşacağız. Fabio Miretti transferi gerçekleşirse nasıl olur? Senden yorumları alalım istersen.
2: Evet, Fabio Miretti İtalyan oyuncu, zaten uzun yıllar Juventus'tan tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. 8 yaşında Juventus'un akademisine ilk giriş yapıyor. Şu an oyuncu 23 yaşında, sadece kariyerinde bir sezon, yani geçtiğimiz sezon değil bir önceki sezon Genoa'ya bir yıl kiralandı. Onun haricinde hayatı tamamen Juventus'ta geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem ülkesinin sınırlarından dışarı çıkmadı hem de Juventus'tan neredeyse ayrılmamış bir oyuncu. Yani Juventus'un Necip Uysal'ı diyebiliriz tabiri caizse bu oyuncu için. Yani pasör bir oyuncu zaten. İtalyano'nun talep ettiği o yüksek pres oyununa da son derece elverişli bir kreatiflikte bir isim. Şöyle söyleyeyim, yani İtalyano faktöründen kaynaklı, sonuçta kendi vatandaşı bir hocanın olması oyuncunun tercih etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Sonuçta ilk kez ülkesinin dışına çıkacak bir ismi. Belki de adapte etmek oldukça zor olacaktır ama Vincenzo Italiano tabii ki Fabio Miretti'nin hem Türkiye'yi hem de Beşiktaş'ı tercih etmesindeki ana unsurların başında görünüyor. Yarın oyuncu İstanbul'a gelecek. Bir tabii ki kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek ama satın alma opsiyonunun da olduğunu söyleyelim. O da 10 milyonun biraz üstünde bir satın alma opsiyonu var. Yani iyi bir oyuncu tabii ki. Yani Juventus'tan gelen bir oyuncu sonuçta kötü olması çok da mümkün değil. Sadece burada hepimizin merak ettiği unsur Beşiktaş'ın mevcut oyun planı içerisinde diğer oyuncularla olan uyumu nasıl olacak diye herkes merak ediyor. Ama tabii ki mevcut sistemde, Italiano'nun sisteminde Eğer ki buraya çok kısa süre içerisinde

0: adapte olursa, herhangi bir yabancılık çekmezse takım içerisinde, çok kısa sürede ayak uydurur diye tahmin ediyoruz. Herhangi bir uyum sorunu yaşamaz. Oyuncu tabii ki gerek fiziki özellikleri gerek teknik özellikleri bence son derece üst düzey, ama tabii ki burada tüm transferleri konuşurken, oyuncuların tabii ki teknik kapasitesini ele alırken sağ dışı faktörleri de ele alarak değerlendirmek gerekiyor. Bu ve bunun gibi unsurlar da sonuçta oyuncunun başarılı olması açısından önemli faktörlerden biri oluyor. Dolayısıyla merakla beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Kariyerli bir oyuncu, genç oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş gerçekten iyi transferler yapıyor. Genç transferler, hem Poku hem Miretti transferleri uzun vadede siyah beyazlara para kazandırabilecek türevde transferler olduğunu da söyleyelim. Her ne kadar kiralık olsa da tabii ki satın alma opsiyonunun da olduğu bir senaryoda Beşiktaş'a para da kazandırabilir ilerleyen dönemlerde, böyle bir isim.
1: Hem para kazandırabilir hem oyun içerisinde sizi belirli bir seviyeye çıkaracak oyuncular. Ayrı Beşer, sen neler eklemek istersin bu transfer gelişmesiyle ilgili?
2: Şimdi bence heyecan verici bir transfer gelişmesi şu açıdan. Biz genelde hani takımlarımızın oyunundaki yavaşlıktan şikayetçi oluyoruz. Hani öyle dikine dikey yüksek pas kalitesiyle tempoyu aşağı çakmayan biraz riskli pas tercihini yapabilen oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İşte Miretti bu işi iyi yapan isimlerden bir tanesi. Caner anlattı. Juventus altyapısından yetişmiş bir isim. Baskı altında top saklamak, prese rağmen iyi pası verebilmek önemli bir meziyet. Bu oyuncuda bunlar var. İyi bir merkez orta saha ve zaten yaşı da genç. Yaşının genç olması hani sizin yarın elinizde kalması gibi bir problemi de beraberinde getirmez. Tabii ki her transfer ettiğiniz oyuncudan hayal ettiğiniz performansı alamayabilirsiniz. Çokça karşılaşılan bir durum. Ama nihayetinde genç oyuncu transfer etmenin de böyle bir avantajlı tarafı da var. İşin bu tarafından da bakınca bence artık atar. Belki oyuncunun geliştirmesi gereken yönü şu. Hani skor katkısı çok yüksek değil. Bitiricilik, rakip ceza sahasına girip orada daha fazla gol düşüncesini geliştirse ya da gol pası düşüncesini geliştirse, o final işlerine biraz daha yoğunlaşsa, orada da kendini gösterse aslında çok daha değerli bir oyuncu haline gelir diye düşünüyorum. Ama hani hem İtalyana özelinde hem Beşiktaş'ın kurmuş olduğu kadro özelinde bu oyuncu Beşiktaş'ın oyununa çok şey katar mı? Evet, katabilir. Tempoyu aşağıya çekmez, yukarıya taşır. Baskı yediğiniz zaman, ki zaman zaman bu durumla karşılaşacaksınız, Beşiktaş İtalyano ile birlikte oyunu daha çok ikinci ve üçüncü bölgede yaşayacak. Dolayısıyla o dönüşlerde de ona karşılık verecek dinamik yapıya, enerjiye sahip oyunculara ihtiyacınız olacak. Miretti tam da bu anlamda sizin istediğiniz oyuncu profili diyebileceğimiz bir isim.
0: Bence oyunculara biçilen roller de burada çok kıymetli. Biz biraz, yani bazı detayları atlıyoruz. Mesela geçtiğimiz sezon Spalletti çok fazla şans vermedi Juventus'ta oyuncuya. Şimdi oyuncunun gol ve asist sayılarının düşük olduğunu gözlemliyoruz ama şimdi oyuncunun mesela önceki dönemlerden bir röportajı var. Yani idolünün Kevin De Bruyne olduğunu söylüyor. Mesela şimdi Kevin De Bruyne normalde skor yapan bir ofansif orta saha. Dolayısıyla oyuncunun bu Kevin De Bruyne hayranlığından bile aslında bir gol atma ya da bir skor yaratma arzusunun olduğunu da tahmin edebiliyoruz aşağı yukarı. Hani önceki sezonlardaki verilerini referans alarak bu oyuncu hiçbir şekilde gol atamıyor deyip kestirip atmak yerine oyuncuyu belki de farklı rolde görüp gözlemlemek bambaşka bir cevheri de ortaya çıkartabilir. Şimdi Juventus'ta oynamak, oradaki baskı yükü, İtalya Serie A'nın zorluk seviyesi, sonuçta oradaki o katı savunma anlayışı, o catenaccio kültüründen gelen futbol. Dolayısıyla biraz daha zorlayıcı olabilir. Belki burada aradığı ortam mı bulabilir, takım arkadaşlarıyla uyumu daha farklı olabilir. Her ne kadar kendi milletinden, kendi ülkesinden çıkıp bambaşka bir coğrafyaya gelecek olsa bile bambaşka bir ortamla karşı karşıya gelebilir burada. Yani kısa sürede adapte olması için tüm koşullar oluşacak zaten. Hem yani Juventus'ta, Fiorentina'da oynamış, İtalya'dan gelmiş bir Vlahovic olacak takım arkadaşı, hocası Italiano. Yine benzer şekilde İtalya'da futbol oynamış isimler de var. Hiçbir şekilde ona yabancılık hissettirmeyecekler bu ortam içerisinde. Dolayısıyla belki

0: Juventus'ta bulamadığı alanları, bulamadığı pozisyonları Beşiktaş'ta bulabilir. Belki skor anlamında daha farklı bir şeyler de izletebilir bize. O yüzden biraz buradaki takım içi roller de çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da kestirip atmamak lazım. Yani kimi oyunculardan öyle cevherler çıkıyor ki hiç umulmadık performanslar da izletebiliyorlar. Miretti de bakalım neler gösterecek bize. Çünkü o kalitesi var. Yani o kumaşı olan bir oyuncu. Dolayısıyla yani kreatiflik katacaklar Beşiktaş'a. Bakalım skor anlamında da neler sağlayacak. Bunu da tabii zaman gösterecek hepimize.
1: Şimdi mesela Torreira aslında bu açıdan bize ilham verebilir. Söylediğin doğru. Tabii ki oradaki istatistiklerine ya da yapabildiklerine bakarak bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Ama mesela Torreira ilk başlarda hiç gol atmıyordu. Yani şutla, golle, gol pozisyonuyla sanki hiç işi yok gibi bir görüntüsü vardı.
0: Hatta bir örnek verebilir miyim Hayri abi?
1: Evet.
0: Felipe Melo. İtalya'dan geldiğinde biliyorsun sezonun en kötü oyuncusu. Yani orada altın bidon dedikleri bir İtalya Ligi'nde. Evet, Galatasaray'a geldi ve Galatasaray'a geldiği ilk sezon Fatih Terim'in 3. dönemiydi. İlk sezonunda anormal sayıda gol attı mesela. Galatasaray'ın o şampiyon olduğu sezonda. Onun üstünde gol atmıştı vesaire ve birçok derbide de golü vardı. Yani olağanüstü bir performans göstermişti o Selçuk İnan'la birlikte olan uyumu. İşte zaman zaman bazı oyuncularda hiç öngörülemez performanslar da ortaya çıkabiliyor. Sıcak bir, yani çok sıcak bir örnek olmuyor tabii, bahsettiğimiz yıl 2011-2012 sezonundan bahsediyorum ama Felipe Melo iyi bir örnek aslında. İtalya Ligi'nden gelmiş ve üstelik pozisyon olarak mesela Miretti daha önde oynayacak bir oyuncu. Melo'ya göre. Melo biraz daha derinde oynayan bir oyuncuydu. Daha defansif rolde.
1: Daha alt
0: rolde.
1: Numara. Tabii. Evet. Ya Melo'yu unutmak mümkün mü? Her şeyle hafızalarımızda. Ama Torreira da Lemina geldikten sonra biraz daha önde oynayınca, biraz daha özgür oynayınca pres yükünü onunla ciddi anlamda paylaşan bir arkadaşa kavuşunca işte mesela o özelliğini de göstermeye başladı. Şimdi burada da görebiliriz. Tabii ki görebiliriz ama her şey birazcık da şunla da ilintili. Yani oyuncunun kendisine nasıl baktığıyla da ilgili. Şimdi mesela Kevin De Bruyne'ü örnek alıyorsa mutlak anlamda hayal etmeli ki Kevin De Bruyne hakikaten stilini ve de kariyerini çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ya o genelde zaten hani istatistikler genelde bize gelen oyuncular hani bu ligimiz açısından belki çok sevimli bir istatistik değil ama geldikleri liglere göre daha başarılı oluyorlar. Bu gerçek. Özellikle de işte Premier Lig'den gelenler, Serie A'dan gelenler orada ürettikleri skordan burada daha fazlasını üretiyorlar. Bu işin başka bir tarafı ama skorer bir oyuncuya dönüşmek, gol katkısı yüksek bir oyuncuya dönüşmek biraz da şeyle ilgili, biraz değil daha fazla. Yani hocanın ona yüklediği misyon, görev ve oyuncunun da bu anlamda kendisini nasıl tanımladığı, olaya nasıl odaklandığıyla ilgili bir şey. Yani siz kendinizi tamamen savunma meselesine, mantalite olarak hapsettiğiniz zaman zaten o gol gelip sizi bulmuyor. Ya da o gol pası gelip sizi bulmuyor. Yani bu anlamda da böyle bir farklılık, böyle bir dedik zaten 23 yaşında bu gelişimi gösterebilecek bir oyuncu. Burada gelip pekala gole kastı.
0: Sabır da çok önemli mesela. Hem oyuncu kanadında hem teknik direktör tarafında hem taraftarlar nezdinde. Mesela yine Fenerbahçe'den bir örnek vereceğim. Mesela David de Souza Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezonda yani kötü bir performansı ortaya koymuştu. Mesela Zico vardı Fenerbahçe'nin başında. Belki de hani Zico olmasaydı yollanacaktı sezon sonunda. Zico şey demişti, hiç unutmuyorum. Yani bu sahada gördüğünüz David benim antrenmanlarda gördüğüm ve kalitesinden emin olduğum David bu değil. Yeni sezonda bambaşka bir David de Souza izleyeceksiniz demişti ve Fenerbahçe'nin o çeyrek final oynadığı Şampiyonlar Ligi macerasının baş aktörlerinden birisiydi o sezon mesela. David de Souza olağanüstü performans gösterdi. Inter maçı aldı, Chelsea maçı aldı.
1: Çok güzel bir golü var hala hafızalarımızda.
0: Chelsea attı uzaktan, evet, gol. Inter attı voleyle gol. Mesela yani unutulmaz gollere de imza attı.
1: Doğru.
0: O sezonki performansıyla mesela işte hem Zico kendisine güvenerek aslında taraftarı biraz böyle telkin etti sabır konusunda. Hem oyuncunun tekrar motivasyonunu sağladı, özgüven kazanması.

0: sağladı bir yandan. Yani bunlar da çok kıymetli, çok değerli şeyler. O yüzden sabır ve zaman da bence çok değerli. Yani oyuncuların performansını ele alırken böyle bir iki maçlık bu oyuncu olmadı gibi hemen değerlendirip yerden yere vurmak yerine en azından görmek lazım. Şimdi çok sıcak bir örnek olarak Galatasaray'ın transfer ettiği Leslie Ugochukwu mesela. Evet. Yani kiralık olarak oyuncu geldi. Şimdi direkt böyle bir peşin hüküm karar verildi. Sosyal medyada açın bakın. İşte bu oyuncu Galatasaray seviyesinde değil, bu oyuncu olmaz minvalinde yorumlar çok fazla sesli biçimde dile getirildi. Ama ben hala daha ısrarla söylüyorum. Yani bence sabretmek lazım. Yani biraz görmek lazım. Yani iki maçta görülecek bir durum değil bu. Yani birkaç maç daha görülür, bakılır performansına. Yani
1: yanılmıyorsam 11'i yok henüz.
0: Tabii tabii.
1: Ugochukwu'nun.
0: Yani hazırlık maçı olarak var ama yani hazırlık maçı haricinde yok.
1: Resmi bir maçta
0: yok. Resmi bir maçta yok. Ya bu yani bu değerlendirmeyi yapmak için Süper Lig'de mesela örnek veriyorum en az 2-3 maçta belki 90 dakikalık performansını görmek lazım. Avrupa Kupaları kadrosuna Şampiyonlar Ligi'ne yazılacaksa belki bir Şampiyonlar Ligi maçındaki performansını görmek lazım. Çünkü orası için daha fazla önem arz ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani Süper Lig nezdinde Galatasaray'ın zaten Anadolu rakiplerine karşı dominant bir oyun ortaya koyduğu varsayımında bulunarak Şampiyonlar Ligi gibi bir ortamda biraz daha fazla defans yapmanız gereken senaryolarda Leslie Ugochukwu gibi merkez orta sahada kesici roldeki oyuncular çok daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla belki bir Şampiyonlar Ligi maçında bu oyuncuyu görebilirsiniz. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde sonuçta hep birinci torbadaki takımlarla oynamayacaksınız. Biraz daha dişinize uygun rakiplerle de karşı karşıya geleceksiniz. Dolayısıyla orada da görmek lazım. O yüzden diyorum yani böyle bir iki maçla oyuncuyu direkt değerlendirmek çok doğru bir kıstas değil.
2: Bence orada biraz tepkilerde duygusallık da söz konusu. Hani bekledikleri transfer gelmeyince alınan oyuncuya yönelik tepki de fazla oluyor. Yani aslında Galatasaray diğer transferlerini yapabilmiş olsa bu oyuncu o kadar hedef tahtasına konmayacak diye düşünüyorum. Yani
1: onun da birikmişliği var.
2: Ya onun birikmişliği var kesinlikle.
0: Tabii iki tane yoksa, yıldızın arasına sıkıştırsan mesela Leslie'yi o zaman kimse ses çıkarmazdı.
2: Sana da ilk geldiğinde ilk maçlarda hani ya acaba ki o zaman verilen para hani rekorlar düzeyindeydi. Hani 20 milyon euroluk bonservisler bizim vermeye alışık olduğumuz bonservisler
0: değil. Ki Championship'ten gelmişti
2: tabii
0: mesela.
2: Evet oradan gelmişti üstelik. Ya Premier Lig'den de gelmemişti. Hı hı. Yani Galatasaray seviyesinde değil şeklinde orada da değerlendirmeler yapmıştı. Ama sonra daha sonra Galatasaray'a çok çok ciddi katkıları oldu.
1: Ki bence Sidiki Şerif'e de aynısı yapıldı. Yani o evet. Forvetsizlikte, o dar rotasyonda yani.
2: Doğru.
1: Tek Talisca vardı. Ya, onda zaten
0: çok haksızlığa uğradı o da mesela. Yani Sidiki Şerif zaten sizin biçtiğiniz ana rolde birinci forvet değildi aslında. Yani geçtiğimiz sezon zaten Sidiki Şerif zorunluluktan ilk 11'in parçası haline geldi. Yani devre arasında hem John Duran'la hem En-Nesyri ile aynı anda yolları ayırmak çok da Fenerbahçe'nin planı dahilinde ilerleyen bir durum değildi. Her iki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması otomatikman zorunluluktan Sidiki Şerif'i bir anda ilk 11 yaptı.
1: Evet.
0: Sidiki Şerif birçok maçta derbilerde Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde birçok derbide de ilk 11 çıktı. Çok pozisyona girdi, çok gol kaçırdı ve çok gol kaçırmaya devam ettikçe de taraftarlar da tabii tepkisini sesli biçimde dile getirince oyuncu da tabii performansını olumsuz anlamda etkiledi. Ya genç bir oyuncu sonuçta yani hata yaparak gelişecek muhakkak ama biz de tabii ki biraz sabır eşiği ne yazık ki biraz düşük. O yüzden genç oyunculara çok fazla sabredemiyoruz. Ama işte Sidiki Şerif gibi oyuncular da tabii ki ne kadar şans bulursa o kadar kendini geliştirme imkanı buluyor. Senin de söylemiş olduğun gibi yani tamamen biraz aslında içinde bulunduğumuz durumun azizliğine uğramış isimlerden biri Sidiki Şerif'te.
1: Ki bir de bu sezon Lukaku takviyesi yapıldı. Yani Fenerbahçe oradan bunu bir önceki tabii programlarda da dile getirdim. Yine dile getireyim. Yeni Lukaku'sunu yaratabilirdi belki. Sidiki Şerif kalsaydı. Çünkü ona çok ön model, ön rol olacaktı Lukaku. Biri Belçikalı, biri Fransız. Dilden yana da bir sıkıntı yok. Ama tabii Sidiki Şerif ayrıldı. Transfer oldu. Senin de dediğin gibi. Orada biraz dikkat çekti diyelim.
0: Yani dönem dinamikleri de çok değişiyor. Mesela az önce Zico örneğini verdim ama Zico'nun mesela bunu söylemesini sağlayan faktör şu oldu. Zico sonuçta Fenerbahçe'yi 2006-2007 sezonunda şampiyon yapmıştı. Yani şampiyon yapan teknik adama karşı biraz daha mesela lafı sözü dinlenir. Hani aldığı kararlar konusunda herkes bir
2: en azından... Kredisi yüksek olur.
0: Tabii tabii, aynen öyle, kredisi yüksek olur doğal olarak. Yani mesela şimdi bugünkü koşullarda ele aldığımızda, şimdi Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğu için tabii ki taraftarlarda, camiada elbette sabır konusunda biraz daha farklı değerlendiriyor. Bir de şimdi sosyal medya konusu da var işin gerçeği. Sosyal medya da çok ciddi bir yönlendirici bu konuda. Hı hı. Yani genç oyuncu yetiştirme konusunda evet çok istiyoruz hep. Genç oyuncuları yetiştirelim, daha fazla genç oyuncuya şans verelim ama bu kadar çok yıldız oyuncunun olduğu bir senaryoda bile yani mevcut denklemde de hep tabii ki talep ettiğimiz durumdan kaynaklı genç oyunculara çok fazla da şans veremiyoruz. Keşke daha fazla şans verme olanağımız olsa, tamamen transfer politikalarımızı bu yönde revize etsek ama ya hep şey istiyorum ben mesela, tabii ki komutanlarda olsun ama komutan sayısı sınırlı olsun, işte 3 komutan varsa biraz asker sayısı daha fazla olsun ki oyuncu yetiştirelim ve o sirkülasyondan da para kazanalım. Çünkü yani ülke futbolunun gelişimi açısından bence bu kıymetli çünkü. Ya oyuncu ihraç etmek, yetiştirmek. Ya Hollanda futbolu, Belçika futbolu gerçekten çok iyi modeller. Ya oralarda mesela onlar da tabii ki yani üstelik biz nüfus bakımından çok daha avantajlıyız bu ülkelerden. Ya onların en önemli artıları şu. Onlar mesela Afrika'daki kurmuş oldukları akademilerin ekmeğini yiyorlar evet. Çoğunlukla. Çok fazla oyuncu oradan kazanıp işte Generation Food gibi akademilerden oyuncu çekerek onları parlatıp sonra Avrupa'nın büyük liglerine pazarlıyorlar. Ya biz de bence bu alanda biraz yetiştirici olsak çok önemli düzeyde paralar kazanırız ama biz çok fazla yetiştirici olmayı herhalde tercih etmiyoruz.
1: Ki senin az önce dediğin gibi fazla komutan olunca da problem çıkıyor.
0: Evet. Yani o da maalesef tabii ki handikaplı durumlardan bir tanesi. Ama işte dediğimiz gibi keşke daha fazla oyuncu yetiştirebilsek kesinlikle. Coğrafyada.
1: Kesinlikle. Madem Fenerbahçe'ye girdik, Dik-i Şerif'ten ayrılması muhtemel olan Cengiz Ünder için de bir transfer gelişmesi var. Çorum Futbol Kulübü devreye girdi bu oyuncu için. Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giymişti Cengiz Ünder. Forma girecek mi, tekrar eski Cengiz'i görebilecek miyiz derken Cengiz Beşiktaş'ta da olmadı. Çok aralıklı performans sergiledi. Fenerbahçe'de de artık tabii o mevkide çok güçlü isimler var.
0: Evet.
1: Yeri geliyor, Nene de yine o rotasyona yazılıyor. Greenwood zaten oranın ana şu anda oyuncusu. Cengiz Ünder hakkında neler söylemek istersiniz? Hayri Beşer sizinle başlayalım.
2: Neler söylemek isterdim, neler söylemek zorundayım durumu söz konusu. Ya Cengiz aslında güzel bir rol modeldi. Yani Altın Ordu altyapısında yetişmiş. Oradan Başakşehir gibi kurumsal bir yapıya transfer olmuş. İşte Edin Vişcan'ın da Başakşehir'de çok çok iyi işler yaptığı dönemde sol tarafta oynuyordu, Solon oynuyordu hatırladığım kadarıyla. Parlamış ve Roma'ya transfer yapmış. Pırıl pırıl, sporcu ahlakıyla da örnek gösterilebilecek bir Türk genci olarak iyi bir temsil fırsatı yakalamıştı. Onu da iyi değerlendirdi aslında ilk başlarda. Açıkçası ben Fenerbahçe'deki hikayesinin bu denli büyük bir hayal kırıklığı olacağını tahmin etmiyordum. Cengiz Ünder'deki ısrarı da hep anlayışla karşıladım. Hatta Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın da onunla ilgili hayalleri oldu. Tekrar Cengiz'i kazanmaya dair ciddi beklentileri vardı. Gelinen nokta sadece hani Fenerbahçe'nin ya da işte Beşiktaş'ın bir yerli oyuncudan performans alamaması, beklentilerinin karşılık kalması değil. Aynı zamanda çok iyi bir rol modele dönüşmüş bir oyuncunun yolunun yarım kalması bence üzücü. Yani Cengiz Ünder bir dönem milli takım için de vazgeçilmez bir isimdi. Dolayısıyla hani oradan buraya gelmiş.

0: futbolu için güzel olur. Ama gelinen nokta gerçekten üzücü.
1: Evet sevgili izleyenler, transfer raporu devam ediyor. Evet sevgili Caner İş Beğendiren, sözü sende bırakmıştım. Tam Cengiz Ünder'le ilgili konuşuyorduk.
2: Evet, Cengiz zaten yani yetenek seti anlamında çok tartışacağımız bir isim değil zaten. Çok oldukça kaliteli, Avrupa'da, Roma'da, Marsilya'da forma giydi. Kariyerinin son sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Belki o beklenti seviyesini belki tam anlamıyla karşılayamadı Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki performanslarıyla. Ama şu anda gündemde Çorum FK var. Çorum Futbol Kulübü bence bu sezonun flaş ekiplerinden birisi olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk kez bu sezon Süper Lig'e yükseldiler. 17 tane transfer gerçekleştirdiler. Kadrosu önemli ölçüde değişti. Uğur Uçar'la birlikte bambaşka bir hikaye izletebilirler bize. Ben mesela Galatasaray Çorum FK maçında stadyumdaydım. O karşılaşmayı basın tribününde takip etmiştim. Yani o maçta mesela bir puan almalarına rağmen ben o günkü oyunlarını beğendim. Ya ki uzun vadede bence önemli işler yapabilecek transferler de gerçekleştirdiler. İyi bir takım var ve böyle bir takımda mesela Cengiz Ünder kendisini bulabilir. Yani performansını tekrardan belirli bir seviyenin üstüne çıkartabilir. Hep söylerim, o yüzden oyuncuların tercih ettiği takımlar da çok değerli. Tabii ki büyük kulüplerde oynamanın getirdiği baskı, oradaki taktik, sadakat vesaire durumlarının dışında belki Çorum FK'nın mevcut sistemi içerisinde daha özgür rolde de oynayabilir Cengiz mesela. Sonuçta artık daha tecrübeli sınıfında oraya gidiyor. Dolayısıyla orada belki daha farklı bir performans da izletebilir. Çorum FK önemli transferler gerçekleştirdi. Yeni takımında belki çok daha farklı bir performans gösterebilir. Bir yükseliş yoluna da girebilir Cengiz. Bunu tabii da vaat ediyor zaten yeteneğiyle kesinlikle.
1: Kesinlikle. Peki Fenerbahçe ile devam edelim o zaman yine. Fenerbahçe'de tabii bu transfer döneminde özellikle Beşiktaş gibi onlar da yine seçici gittiler. Gerekli takviyeleri yaptılar. Bundan önceki transfer sezonlarına baktığımızda Fenerbahçe hep yeniden bir kadro kurma işine giriyordu. Ama bu sezon aynı şeyi söyleyemeyiz. Ake transferi oldu, Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood. Bu transferleri gerçekleştirdi Fenerbahçe. Sizce bir transfer daha gerçekleşecek mi Fenerbahçe'de? Gerçekleşirse hangi bölgeye veya hangi bölgelere gerçekleşmeli? Ayrı Beşer, sizinle başlayalım.
0: Ya Fenerbahçe aslında yapması gereken transferleri büyük ölçüde yaptı diyebiliriz. Hı hı. Transfer gerekir mi bundan sonra? Yani sol bek için düşünülebilir. Yani hı hı. Brown konusunda ben çok net değilim. Mesela Osterwolde ayrılmamış olsaydı hatta büyük ihtimalle İsmail Kartal sol bek pozisyonunda daha çok Osterwolde'yi de kullanabilirdi. Artı Osterwolde'yi stoperleri zaman zaman takviye etme anlamında, yedekleme anlamında da kullanabilirdi. Ya bu iki pozisyonda, yani stoper pozisyonu için artı bir oyuncu gerekir kanaatindeyim. Evet, belki kadroda stoperler var ama hani Skriniar-Ake ikilisinin olmadığı senaryoda Fenerbahçe sıkıntı yaşar gibi geliyor bana. Öbür taraftan da söylediğim gibi sol bek pozisyonu için düşünülebilir. Ha, onun ötesinde yani farklı tartışma kalemleri açabilirsiniz tabii ki. Ama bence Sayın Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını şöyle bir cümle içerisinde sıralamıştı ve o ihtiyaçlar doğrultusunda belki biraz gecikme de olsa transferler yapıldı. Teşhis doğru konuldu ve alınması gereken oyuncular alındı. Şimdi şu var. Şimdi Fenerbahçe iki tane golcü transfer etti.
1: Evet.
0: Vedat ve Lukaku. Lukaku zaten dünya çapında önemli bir golcü. Vedat da iyi bir oyuncu. Yani hem Fenerbahçe'de hem Fenerbahçe'den sonra gittiği takımlarda çok önemli işler yaptı. Oyuncular kaliteli, önemli oyuncular. Ancak performansları

0: konusunda biraz soru işaretleri yok mu? Var. Süreç içerisinde göreceğiz bunu. Yani neden dolayı bunu söylüyorum? Şimdi Fenerbahçe İsmail Kartal'la birlikte henüz yeterli olsa da olmasa da bence daha heyecan verici, daha baskılı, oyunu genelde rakip sahaya yıkabilen, geçişleri de tempolu bir şekilde yapmak suretiyle etkili olan, seyri insanı sıkmayan bir takıma dönüştü. Yani şimdi Fenerbahçelilerin de istediği bu, futbol severin de, hepimizin de istediği bu. Yani İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'yi seyretmek bana hiç fena gelmiyor. Şimdi bu oyun yapısı içerisinde alınan işte Vedat olsun, Lukaku olsun, ya o tempoya, o ritme katkı sağlayacaklar mı, yoksa zaman zaman o tempoyu aşağıya çekecekler mi? Bir soru işareti bu. Hani bağlantı oyununda da katkıları iyi olursa bu problem halledilir diye düşünüyorum. Şu an görünen şu ki Greenwood hazır gelmiş gibi. Yani büyük ölçüde daha doğrusu hazır gelmiş gibi. Fenerbahçe onunla da gol bulabiliyor. Yani burada golü sadece işte merkez santforun ya da golcülerin sırtına yüklememek Fenerbahçe'nin lehine olur. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Ama ez cümle senin soruna dönersek, ya özellikle stoper pozisyonu için sanki bir takviye gerekiyor. Kulübenin birazcık daha dolu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani genel hatlarıyla zaten Fenerbahçe'de şu anda kadro oldukça şişik görünüyor. Çok sayıda yabancı oyuncu var ve ayrılan isimler hala daha devam edecek. İşte Osterwolde'nin Roma durumu, işte Diego Carlos ayrılacak ve iki oyuncu da stoper denkleminden çıkacak isimler. Şimdi Fenerbahçe'de stoper rotasyonunda aslında önemli ölçüde bir ihtiyaç doğacağını da gösteriyor bu durum. Ama tabii ki bu kadar fazla yabancı oyuncu da varken benim tahminim tamamen Fenerbahçe orada bir yerli stopere gitme şansı, ihtimali biraz daha artıyor. Bu da tabii ki bu isimlerin başında işte Alanya Spor'dan Ümit Aktağ öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Yine Yusuf Akçiçek mesela tekrardan Fenerbahçe'nin gündemine gelme ihtimali var. Adil Demirbağ yine konuşulabilecek isimlerden bir tanesi. Yani bu oyuncular Fenerbahçe'nin talep ettiği stoper rotasyonu için uygun isimler. Dolayısıyla bu üç isimden bir tanesi belki önümüzdeki günlerde daha yoğun biçimde konuşabiliriz. Yani Fenerbahçe'nin muhakkak gündeminde ama bu isimlerden bir tanesi belki de yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza bile atabilir. Bu da mümkün.
2: Tabii. Sezon içerisinde yine sol ön mevkiyle ilgili transfer iddiaları çıkıyordu Fenerbahçe ile ilgili ki bu iddialardan en güçlü isimler arasında tabii Rafael Leao ismi sık sık gündeme geldi ki bu transfer haberi daha henüz Fenerbahçe Lukaku'yu transfer etmeden önce gündeme gelmişti. Lukaku transferinden sonra biraz daha tabii o haber değerini kaybetti. Belki bir sol ön oyuncusu transfer olabilir, bilmiyorum. Ne düşünürsünüz?
1: Zaten bununla alakalı bir isim gündeme geldi. Jean-Matteo Bahoya ismi. Fransız oyuncu. Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor. Yani bir kontenjan transferi olarak düşünülüyor. Çünkü Fenerbahçe orada da önemli ölçüde aslında boşalttı o kadrodaki isimleri. Yani şu anda işte Sidiki Şerif'in vesaire ayrıldığı bir senaryoda şu anda Fenerbahçe bir U23 kriterine uygun bir isim takıma katabiliyor. Dolayısıyla bu kritere uygun bir sol kanat oyuncusu. Rashford stilinde bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin aslında bu transfer döneminin başından beri istediği türevde bir isimdi. Yani tabii ki ana planda Marcus Rashford'ı alması bekleniyordu. Ama tabii ki çok maliyetli bir isim olduğu için daha çok o minvalde bir isme gidilmesi burada belki de ön plandaydı. Rashford stili bir oyuncu. Saatte 37 kilometre saat hıza ulaşarak Bundesliga'da 2024-25 yılının en hızlısı seçilmiş bu arada bahsettiğimiz isim. Evet.
0: Rekora yakın bir şey bu.
1: Nasıl?
0: Yani futbolcularda rekora yakın bir
1: rakam. Tabii. Yani Bundesliga'da 2024-25 sezonunda bir maç içerisinde herhangi bir işte tek bir pozisyon içerisinde en yüksek hız metriğine ulaşmış oyuncudur. Oldukça patlayıcı, patlayıcı da çok kuvvetli bir isim. Yani sol önde belki de Fenerbahçe'nin şu anda ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Bu oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralamayı düşünüyor sarı lacivertliler. Geçtiğimiz sezon rotasyon parçasıydı tabii ki Eintracht Frankfurt'ta ama birçok karşılaşmada da süre aldı aslında. Evet, aldığı süreler belki önemli ölçüde sınırlı olabilir. İşte genelde 20-25 dakika, 30 dakika oynadı ama birçok karşılaşmada forma şansı buldu. Anladığım kadarıyla bu sezon belki de Eintracht Frankfurt'ta geniş rotasyonda daha az şans bulacağı düşüncesiyle oyuncu da bence ayrılmaya muhtemelen sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin de zaten sol öne tercih ettiği profile de uygun. Belki de önümüzdeki günlerde Bahoya ismi Fenerbahçe için çok daha sesli biçimde dile gelebilir diye getirilebilir diye düşünüyorum.
2: Çok iyi bir değer paylaştım bu arada. Beni de heyecanlandırdı. Ya bir futbol sever olarak 37 kilometre dedin değil mi?
1: Evet.
2: 37 kilometre hız.
0: Yani benim bildiğim rekor o seviyelerde. Belki Ronaldo'nun daha üzerine çıkmışlığı söz konusu olabilir. Messi mesela 36'ya çıkabilmiş en fazla filan gibi bilgiler vardı da o yüzden hakikaten heyecan veriyor.
1: Ben de bugün öğrendim zaten bu bilgiyi. Yani biraz şans eseri denk geldim.
2: Çok ilginç.
1: Evet
2: ya.
1: Evet.
2: Gerçekten. Yani 37 kilometre.
0: Müthiş hızlı. Demek.
2: Yani Bundesliga, o hızda koşarken yani, yere düşse
0: tabii.
2: Yani çok
0: bisikletle mesela hızlandığınız zaman bile o hıza kolay kolay çıkamazsınız yani. Çok kolay çıkılan bir hız değil.
2: Peki o zaman biz yavaş yavaş kapatıyoruz transfer raporunun sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizden hemen sonra Avrupa Gecesi programı karşınızda olacak. Aspor ekranlarından ayrılmayın. İyi akşamlar.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıt Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.
2: Tekrar program.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifilio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha işine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı.
kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lailapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı.
Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tony'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Lukaku.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Tekrar program.

0: Mutlu pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme, o günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş, ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puanda, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 29 puanı var. Çok enteresan bir sezon. Yani ilginç.
1: Trabzon'un saltanatının,
0: değil mi?
1: Değil mi?
0: Son şey artık.
1: Evet.
0: Demleri. 39 puanla Trabzonspor evet. 79-80'in şampiyonu, evet. Fenerbahçe 35 puanla ikinci olmuş. O zamanlar daha 2 puanlı lig, yalnız unutmayalım.
1: Tabii.
0: Diyarbakırspor, Kayserispor, Göztepe küme düşüyor. Göztepe'nin puanı 27. Galatasaray ve Beşiktaş 29'ar puanla ligde kalıyor. Nasıl bir sezondu Kemal abi?
1: Valla şöyle, Trabzon'un lige çıktıktan sonra, Türkiye 1. ligine diyelim
0: o zamanki adıyla,
1: çıktıktan sonraki büyük performansı, inanılmaz performansı, yani o kadar ki oyuncuları bile daha doğru dürüst tanınmıyor spor sever.
0: O sezonun
1: o sever
0: şeyi de burada.
1: Evet. Bu Beşiktaş'la Galatasaray'ı, yani şampiyonluklara alışmış Fenerbahçe'nin ötesindeki diğer iki büyüğü son derece sallamış bir sezondur bu. Çok enteresan maçlar izledik. Benim aklımda kalanlar 79-80 dediğine göre ne olmuş? 38 sene mi olmuş?
0: Evet. Mesela az bu zaman değil.
1: Balıkesir olması lazım bu ligde. Yok mu o?
0: 79-80'de Balıkesir yok.
1: Yok.
0: Belki o bir sene sonraki mi acaba?
1: Ha, olabilir. Ben mesela bir Beşiktaş-Balıkesir maçı hatırlarım. Beşiktaş'ın çok ciddi sıkıntılar çektiği şeyde, İnönü Stadı'na çıkıyor Beşiktaş. Balıkesir'i mutlaka ama mutlaka yenmek zorunda. Yani yenemezse bir kere daha kümede kalıp kalmama savaşı verecek. Ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
2: Bu o dönemin kadrolarından biri mi?
1: Vallahi o yani çok iyi bilemeyeceğim ama olabilir. Ve Beşiktaş'ın o maçta Balıkesir'i yendiği maçta Ahmet Sağbek Ahmet'in attığı gol 5 metre ofsaydı.
2: Hadi canım.
1: Tabii. Sonra aynı Ahmet Beşiktaş'tan ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Benzin istasyonu kurdu. Orada yaşamaya devam etti.
2: Aleci Rasim Kara.
1: Sağsa Allah selamet versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin.
2: Samet Aybaba daha çok genç.
1: Tabii. Şimdi
2: Necdet var. Bak, Ziya var. Burada Fikret var.
1: Şey, Serpil Hamdi Tüz'ün teknik direktör. Görüyor musun?
2: Göremedim. Ne
1: tarafta? Süleyman abinin yanında.
2: Evet, evet.
1: Şimdi Beşiktaş gör. Futbol tarihinin en büyük yanlışıdır. Altyapıdan Beşiktaş'a sayısız ürün kazandırmış Serpil Hamdi Tüz'ünü, ki bu işin ustasıydı hakikaten. Hı hı. Sen al A takıma teknik direktör yap. Olur mu ya? Ha, Serpil Hamdi Tüz'ün hayatında A takım teknik direktörlüğü yapmadan antrenörlüğü bırakabilir. Verdiği eserler 30 tane şampiyonluğa bedeldir. Bu o takımdır. Şimdi tabii o Ahmet, ben basın tribünde seyrediyorum. Numaralı'nın eski İnönü stadında 5 metre ofsayttan aldı, götürdü, golü attı. Hakem de verdi. Ve Beşiktaş o 1-0'lık galibiyetle kümede kalmayı garantiledi. Ben sonra aynı hakeme, iyi dostum, dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre yani, böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi, ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen verdiği cevap budur. Ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
2: Bu sezon Galatasaray'da çok.
1: Burada Galatasaray'da.
2: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
1: Yani
2: Beşiktaş eksi averajı bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
1: Eser tabii.
2: Gökmen abi de var sol
1: Güngör
2: başta.
1: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Fatih var tabii. Tabii Öner var. Efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var. Yanlış görmüyorsam değil mi? Gökmen'in yanında. Tabii. Hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş döneminde.
2: Hemen yani, hatırlamıyorsam 80-81.
1: Evet.
2: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
1: Tabii.
2: Bak, bakın Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
1: Tabii. Aynen öyle.
2: Onun eksi 7 averajı var. Fenerbahçe'nin artı 4 var tabii. Diye Fenerbahçe
1: evet.
2: ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. Öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
1: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
2: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34-31'i. Bu sefer
1: tabii.
2: Fenerbahçe. Rauş'un dönemi mi bu?
1: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım. Kimler var? Alparslan var. Erol var rahmetli.
2: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula.
1: Müjdat Cem.
2: Alparslan, Erol.
1: Önder rahmetli. Kaleci Adem.
2: Ali Kemal mi o?
1: Ali Kemal en başta oturan. Değil mi? Şu tarafta yani evet. En başta oturan Ali Kemal.
2: Çok enteresan ya.
1: Evet. Frieder Rauş Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını, yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa, hı-hı, Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç. Çok yakışıklı bir Alman. Vıt dedi, daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
2: Verelim.
1: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo, bu değil o. Aha, bu sene bu. Tabii tabii. Ligin ilk devresinin
2: Adana Spor'a bak, ikinci sırada.
1: İlk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı. Fenerbahçe Adana Spor.
2: İlk yarının son maçı.
1: Fenerbahçe Adana Spor. Adanaspor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rausch Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda yine Gaziantep. Tabii Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rausch'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rausch Kadıköy'de Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede denize nazır adalar ayak altında dağıttı.
2: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
1: Takım da dağıttı. O dağıtınca
2: görüldüğü takım üzere değerli izleyenler hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
1: Takım da dağıttı ve işte
2: sonuçta böyle oldu.
1: Sonuçta tabii bazı bu süreçte işte Bağdat Savunma'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
2: Nerede?
1: Bağdat Savunma. Ya Bağdat Caddesi. Hmm. Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunma'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim hangi

0: Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela savunmada? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi? Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha, Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten küme düşselerdi. Hı hı. Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet. Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım
0: öyle? Yok, olmaz abi, düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi, olmaz.
1: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış, onu da atlamayalım. Tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon tabii, bakın. Tabii, 3 büyükler tane lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce.
0: Tabii.
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon, Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan eksi 11 averaj ya.
0: İşte burada da
1: eksi 11 averaj. Tabii.
0: Burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
1: Bu mu 80 takımı çocuklar?
0: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
1: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
0: Aurelio, Marco Aurelio da, tabii.
1: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
0: abi yok, Trabzon'un
1: olmaz.
0: Şöyle
1: kaleci Metin Aktaş falan.
0: Trabzon,
1: yok, o bu sıkıntılı bir takımdı, evet hatırlıyorum.
0: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular. Ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
1: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
0: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii tabii.
1: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
0: Şimdi bir kere
1: buraya Hasan gazete küpürleri de gelecek
0: şimdi
1: bu arada.
0: Şimdi bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaraylı. Kere, evet. Onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
1: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
0: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye,
1: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
0: Rize'yi Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
1: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
0: İşte yani oradan yani. Hasan Vezir evet, kiralandı.
1: Ligin başıydı.
0: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
1: Şu şortlarda ne komik
0: tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş. Ha,
1: bu birazdan bunu vereceğiz. Galatasaray'a geçtikten sonra.
0: Müthiş fiziksel gücü. Bir de Rize'den Fener'e geliyor. Büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım. Gittikten sonra ne oldu? Oraya baksınlar. Beni çürütmeye kalkanlar evet. varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün...
1: Ya şu sağ voleye baksana
0: tabii,
1: biraz önce.
0: Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4-3'lük maç.
1: 3-0 meşhur maç değil mi?
0: Tabii.
1: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. top.
0: Neyse dönemin Fener Başkanı...
1: Kaleci de Simović ha bu arada.
0: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın ofisindeyim.
1: Burada da Galatasaray'a geçtik.
0: Evet, zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar evet. azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santr.
1: Dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın odası.
0: Evet, eski bir Fener futbolcu yanımda.
1: Yani meşhur.
0: Karşı.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok. O kadar değil.
1: Ha o değil. Değil. Tamam.
0: Sonra
1: tamam,
0: kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener Başkanı'nın yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü senin malın evet. değil. Ya abi dedi sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi esas dedi malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrfor da orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba hı-hı. yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Ha.
0: Değil mi? Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen evet. gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla başka bir takım yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan.
0: Yani
1: sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli ya ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray'da yönetici olarak kulübünü takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şey de galiba yanında gidiyor Yurdaşen Kararsan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan hı. Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için. Diyor ki Rize'ye herhalde o tarafını bilmiyoruz.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim ben Hasan benim yanımda bizde oynamak istiyor işte kaç para istiyorsunuz? 50 lira al sana 50 lira diyor Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ha Hasan ne oldu o da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman
1: mi?
0: Zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok Yurdaşen Karahasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. O yönetici Yurdaşen Karahasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte evet. anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından evet. karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımının ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk, ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben daha sonra,
1: onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki dağıtmış. Yıllarda Hasan'la biz çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor, yoksa
0: çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al. Öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaray'la, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın. Takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye,
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu oluyor ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi, ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle, antitezini de söyleyelim. Bir tez, ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabii Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
0: Söyleyeceğim biraz.
1: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporer gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir, yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa, tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig, 6'sı Milli Küme, 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi, topu sana atayım.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: İlk adım
0: o zaman ya. Fuar Şerli Vayfa falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'daki.
1: 55-56, bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
0: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de

0: İstanbul'u.
1: 56-57 bu.
2: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. Hı hı. O yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi, evet, oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57-57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde etti 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
1: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
2: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58 de olabilir.
1: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
2: Tabii tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Hı. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
1: Ama Türkiye'li tamam bir şey daha sorayım.
2: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar, hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
1: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü
2: ve,
1: anlamda.
2: Ve Nice'le oynuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. Hı hı. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman Temdit yok, uzatma yok. Hı hı. Üçüncü maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19.
1: 19.
2: İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
1: ondan önceki iki sezona ilgili.
2: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten dördüncü bitirdim. Ama statiye göre işte, Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1, neyse 2 milli mensuçat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
1: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
2: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye Ligi'dir o diyor. Yani. Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahallilik. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
1: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan, öyle mi?
2: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
1: Kapsamıyor bütün ligi.
2: Kapsamıyor. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
2: 59-60.
1: 59-60.
2: İki kademelidir başlayan. O çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
2: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59'dan 67'ye kadar.
2: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
2: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var, Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne, kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'ta Türkiye Deplasmanlı Ligi ilk adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazar oynanıyor.
1: Öyleymiş.
2: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
2: Tabii tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara vay Gücü vay. Beykoz Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan, işte 2 gün olursa olmaz.
2: Tabii. Üst üste veya geliyor mesela. Mesela Adana Demirspor
3: Kemal abi ya.
1: Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu. Evet.

0: Mesela Adana, öyle... Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o, Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener'de de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi. Onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı biz iki sene üst üste, yani iki sezon diyelim, İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
2: orada
0: çıktı.
2: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangi
2: yok
0: sene
2: orada. Ben baktım, İstanbul Ligi'nde şampiyon, ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
2: İşte orada bir standart yok diyorsun.
0: Tabii sen standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
2: Orhan Şeref Apak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takım mı 40 takım
2: mı? Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
2: abi?
0: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
2: Değil mi?
0: Şeyden Şere'ye nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da, ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
2: Yani öyle deplasmanlı bir oynayabilmek işte, çok
0: yani
2: zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
2: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'ta bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni,
2: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye deplasmanlı ligi, biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
2: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz değil, daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra Trabzon.
2: Ama o etkiyle, onun o sürecin sonucu
0: tabii
2: galiba.
0: Tabii orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor
2: evet,
0: kuruyorlar.
2: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
2: Öyle öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru de. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor, sen de bizde, gel sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursa Spor oluyor.
2: Değil mi?
0: Gaziantep Spor oluyor, Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
2: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur, ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi
2: emin değilim
0: şöyle
2: diyorsun.
0: bu çıkan şey, Şekip Bey konuşma yapmış,
2: evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey, ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterleri, şeref asları gibi isimleri

0: önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dini suçmuştur diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guiza'nın transferinden de haberiniz yoktu da. İkinci başkan olarak. Ondan da haberiniz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefterle şerefin lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele Lefter'inkini. Hele Lefter'inkini.
2: Evet.
0: Biliyor, onu anlatmıştım galiba.
2: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın, meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel, sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi. 39 yaşında. 39 yaşında. Geldi, oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. Ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana de yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım. Gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize ben gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hep tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama Lefter'le Şeref'in lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Ha. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha meşgul edecek bu konu.
0: Eder. Ben sana söyleyeyim belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben Bak bizim Yavuz vardır, İstanbul Spor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf eski.

0: Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz. Şurada anayasa, baba yasa, Yargıtay mı? Ya ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum, ne var ki ya? Bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum, bilmedin yersen yasası dedi.
1: Peki.
0: Selamlar.
1: Evet. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Bence bunların birincisi, yani inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsun Spor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsun Spor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbaink. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbaink'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbaink. Kemal abi.
0: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
1: 90A'da.
0: Şimdi Hasselbaink buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
1: Takımın da önemi var diyorsun.
0: Tabii, oyuncu
2: ama var. Şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbaink'ten bahsediyoruz. Ya,
0: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
1: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbaink bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
0: Baksana takım kaptanı, neresi o? Arsenal mı? Yok, neresi?
1: Ya Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla
0: ama işte diyorum sana. Yani
1: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon? Emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
0: Gider.
1: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla.
0: Leverkusen, evet.
1: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
0: Tabii.
1: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Altyapı.
1: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı
0: tabii,
1: sonra.
0: Tabii.
1: O milli takımın da kalesini koydu Ganalı milli. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
0: Tabii.
1: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa. Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
0: Tabii. Bir de şeyde, Denizli'de golü atamadı.
1: Onu atamadı. Onu atamadı.
0: Metrede.
1: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
0: Yalnız Ribery'nin
1: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
0: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
1: Kendi menajeriyle?
0: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
1: Bir şey iş çeviriyorlar Marsilya değil mi?
0: Başkanı tabii iş çeviriyorlar. Onun bütün...
1: Ama elden kaçırmamak lazım.
0: Yani. Ya bende Fransızca...
1: Bu hadi bu da bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
0: Tabii.
1: Ama 6 ayda kaptı.

0: kaçırmak?
1: Ben o Fransa belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım. Hı hı. Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar ona gelenmez el yazılı.
0: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var. Evet. 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu daha Eto 17 yaşında.
1: Tabii tabii 17-17 buçuk yaşında menajeri bizim avukat benim adaş Kemal'le bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin buraya getiriyor ondan sonra. Diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde baktım bir çocuk oturuyor çay içiyor bu kim dedim ben
0: Eto
1: bu dediler ki Eto
0: İstanbul'da sizin berber Murat da
1: abi neymiş dedim bu ya böyle böyle dediler Kemal geldi yanında da bir şey İspanyol galiba menajer
0: bu önemli Ercan
1: ondan sonra İşte bunu dedi yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi der ağzında bir de ondan uğraşacağız yani yatacak. Nerede yatıracağız nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra iki gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim, baktım Eto oturmuyor. İki gün çay içti berberde.
0: Berberde çay, o kadar çayda.
1: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi, şey İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi.
0: Mallorca'dan sonrası malum zaten.
2: Ya nasıl bir şey bu ya?
1: İşte.
0: Bu nasıl bir şey?
1: İşte. Bu yani hani. Şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde imzalı mı imzalı ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
0: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim geldi ama teğet geçti.
1: Tabii teğet geçti Mallorca'ya gitti oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim tabii. Kadarıyla. Yani adam o İspanyol
2: muazzam oynadı zaten.
1: O kadar anlatmış ki demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor adam geçiyor atletik yapılı.
2: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
1: İşte diyor ya bunu diyor gelecek bakın diyor buraya getirdim.
2: Hani çok severiz.
1: Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim menajer avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı bahsettiğin adamı ya burada diyor verelim Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor yapalım diye. Ali Şer.
0: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
1: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
0: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
1: Ne o? Başkan olacak işte Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e efendim diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık evrakı gösterdim bana gösterme diyor. Ya al oku dedim ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
0: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS'de.

0: Viyasa ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
4: Awesome.

0: İzleyenler, Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Bugün günlerden Avrupa Futbolu günü, hatta dün geceden itibaren de böyleydi. Oldukça dolu bir programımız var. 3 saat boyunca yayındayız. Bugün Perşembe, 2 karşılaşma var hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un. Ama önce dünle başlayacağız. Dün Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geceyi geride bıraktık Türk futbolu adına. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş mücadelesinde Lyon deplasmanına çıktı. İlk mücadele biliyorsunuz ki Kadıköy'de oynanan mücadele birbirlik eşitlikle tamamlanmıştı geçtiğimiz hafta. Fenerbahçe deplasmandan istediğini aldı, rakibini 2-1 mağlup ederek yıllar sonra ait olduğu yere, Devler Ligi'ne geri döndü. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki 1-1 biten maçın ardından Groupama stadında oynanan rövanşta Sarı Lacivertler sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Malik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılım hakkı elde etti. Evet, Fenerbahçe 18 yıllık hasrete son verdi ve Sarı Lacivertliler Devler Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Oldukça keyifli ve prestijli bir turnuva bizleri bekliyor diyebiliriz. Şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalara bir göz atalım. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal galibiyeti, zafer gecesini değerlendirdi ve camiamıza hayırlı olsun dedi. Öte yandan Olympique Lyon'da teknik direktör neler söylemiş? Fonseca'nın açıklamalarını dinleyeceğiz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi.
1: Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harf harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için, onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi, bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum. Benim rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi, oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse, aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek, panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncular

0: Ama güvendiğim hem ekibime güvendiğim için bilim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için bu enerjim beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorunda. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon liginde başarılı olmak istiyoruz. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olması da gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenman edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk. Oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı. İki golümüz iptal oldu. Bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler. Son ana kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik.
2: We're happy that our fans can celebrate this long wait. Obviously, it's been 18 years since they've been in the Champions League, so we're over the moon. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon'da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle turu atladık. Takım adına mutluyuz. Teknik heyetimiz adına mutluyuz. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra, 18 yıl beklediler, 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz. Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz da kutlamaya hazırız. Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk. Çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde. Bu akşamın keyfini çıkarın. Takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz. Ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ve Fenerbahçe'nin diğer gündem maddelerine bakacağız. Sarı lacivertlerde bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Osterwolde takımdan ayrılmıştı. Şimdi ise Cengiz Ünder yolcu. Çorum Futbol Kulübü Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Süper Lig'in yeni ekibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir kısmını ödemeye hazır. Çorum ekibinin teknik direktörü Uğur Uçar da Cengiz Ünder'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Cengiz Ünder 29 maçta 5 gol atıp 4 de asist katkısında bulundu. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir güne geldik. Saatler 19'u gösterdiğinde Devler Ligi'nde Avrupa futbolunun en prestijli sahnesinde kuralar çekilecek. 36 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netlik kazandı. Dün oynanan playoff turu maçlarıyla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 2008 yılından sonra ilk kez iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde beraber mücadele edecek. Son olarak 2008'de Fenerbahçe ile Beşiktaş birlikte katılmıştı bu turnuvaya. Bu kadar uzun bir sürenin ardından tabii iki Türk takımını Devler Ligi'nde görmek bizler için de çok çok kıymetli, çok çok önemli. Özellikle Türk futbolunun marka değeri açısından. Peki kurallarda bizi neler bekliyor? Muhtemel rakipler kimler? Yeni sistemde, yeni lig sisteminde işleyiş, format nasıl? Haberimizde izleyelim.
4: Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak. 36 takımın yer alacağı lig aşamasının maçları Monaco'da belli olacak.
5: Galatasaray.
6: Yes, it is Galatasaray.
4: Doğrudan Devler Ligi'ne katılan Süper Lig şampiyonu Galatasaray 3. torbada bulunuyor. Fenerbahçe de Lyon'u elerse aynı torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şu şekilde. Birinci torba. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. İkinci torba. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV. Üçüncü torba. Galatasaray, Lyon ya da Fenerbahçe, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar. Dördüncü torba. Slavia Prag, Stuttgart, Lask Linz, Como, Lens, Sabah, Dinamo Zagreb ya da Viking, Slovan Bratislava veya Selce, AEK Atina ya da Levski Sofia.
3: Avrupa'daki kupalarla, kulüplerimizin Avrupa yolculuğuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün de çok kritik bir gün. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçları oynanacak. Trabzonspor'un Ferencvaros'la oynayacağı mücadele zaten ATV ekranlarından yayınlanacak. İlk olarak Beşiktaş maçıyla başlayalım. Daha erken bir saatte oynanacak Beşiktaş'ın mücadelesi. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 mağlup etmişti. Bu akşam da rövanş oynanacak.
5: Aspor Radyo.
3: Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı Kırmızılı Kulüp açıklamasında federasyonun kararının Türk futbolunun kurallarıyla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğini ifade eden bir gösterge olduğunu belirtti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada alınan kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır ifadelerine yer verildi.
5: Aspor Radyo. Aspor Radyo.
3: Hemen bir düzeltme yapalım. Şimdi bu akşam oynanacak karşılaşmalara bakacağız. Önce Beşiktaş'ı izleyelim.
7: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kaunas Žalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Greno stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
3: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ikinci maçında Beşiktaş ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Kaunas Žalgiris ile bu akşam rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde yapılan açıklamaları dinleyeceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Emirhan Topçu karşılaşmayı değerlendirdi.
8: Questa è una finale playoff, ci siamo arrivati, abbiamo superato.
9: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de burada yarın iyi bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emirhan'ın da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece. Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önümüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmiş geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika. Yani şimdi Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
8: Kelles confitte fanno parte
9: Poku hakkında, kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu, birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz bir kanattan. Hızlı bir oyuncu, aynı zamanda bir U23 oyuncusu, yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok.
10: Şu an ben bireysel olarak bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım olarak bu sene her şeyi çok istiyoruz. Birden fazla kulvardayız şu an. Yarın da bildiğimiz gibi geçen haftanın rövanşını oynayacağız ve Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun tek sebebi bence çok istememiz, takımca çok istememiz. Ben de bireysel olarak geçen seneye göre tabii ki de daha farklı çalışıyorum, daha farklı öğreniyorum hocamızdan. Ben böyle bir hedef söyleyemem. Çıkabildiğimiz kadar en yukarıya çıkmak istiyoruz. Çünkü rakiplerimiz kimler olacak, kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ve önceliğimiz zaten yarınki maç daha tamamlanmadı. Yarınki maçı tamamlamamız lazım. Yarın önce bir kazanalım, bitsin, Avrupa Ligi'ne bir katılalım inşallah. Ondan sonra düşünürüz abi. Şu an çünkü net bir şey söyleyemem. Bizim kazanmamız lazım. Biz buraya skor korumaya değil, kazanmaya geldik. Tekrardan kazanmaya geldik. Çünkü bir başarı elde etmek istiyoruz. Skoru korumaya çalışırsak her türlü bir yerde bir başarısızlık olabilir. Yani risk olabilir. Futbol bu abi.
3: Beşiktaş bu akşam oynayacağı Kaunas-Jalgiris maçıyla birlikte Avrupa Kupaları tarihindeki 264. maçına çıkacak. Siyah beyazlar daha önce 263 maçta toplamda 3 kez çeyrek final heyecanı yaşadı. Şimdi Beşiktaş'ın Avrupa karnesi sizlerle.
11: Beşiktaş Kaunas-Jalgiris rövanşıyla Avrupa Kupalarındaki 264. sınavına çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 263 müsabakada 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet alırken 356 gol atıp kalesinde 395 gol gördü. Beşiktaş Avrupa Kupalarında bugüne kadar 131 deplasman maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 24 beraberlik ve 72 mağlubiyet alan siyah beyazlılar rakip kalelere 151 gol gönderdi ve kalesinde 245 gol gördü. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 138 maç oynayan Beşiktaş 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Siyah beyazlılar bu karşılaşmalarda 217 gol atıp 180 gol yedi. Kaunas-Jalgiris rövanşı Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki ikinci Litvanya takımı sınavı olacak. Siyah beyazlılar ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etmişti.

0: Beşiktaş Avrupa Kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Siyah beyazlılar 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003'te UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı. Siyah beyazlılar 2016-2017 sezonunda çeyrek finalde Olympic Lyon'a penaltı vuruşları sonucunda elenmişti.
1: Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemine bakacağız. Siyah beyazlılar son olarak Dušan Vlahović'i kadrosuna katmıştı. O transferden sonra hamleler devam edecekti ve Dušan Vlahović'in ardından Juventus'tan bir futbolcu daha takıma eklendi. O da Fabio Miretti. Beşiktaş yeni orta sahası Fabio Miretti'ye kavuşuyor. Juventus'tan transfer edilen İtalyan orta saha sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Fabio Miretti geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 3 de asist kaydetti. Biliyorsunuz ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu yabancı kuralı dolayısıyla 4 büyükler ellerinde çok fazla değerlendirmediği yabancı oyuncuları satmaya ve göndermeye başladı. Son olarak Beşiktaş'ta da Jan Onana ile yollar ayrıldı. Yaz transfer dönemini yoğun geçiren siyah beyazlılar Onana'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Fransız ekibi Lens'tan transfer edilen 26 yaşındaki Kamerunlu orta saha siyah beyazlı formayla 16 maçta forma giydi ve bir asist üretti. Beşiktaş'ın 3 yıl boyunca kontratlı oyuncusu olan Onana, Marsilya ve Genoa ekiplerine de kiralık olarak gönderilmişti. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Ancak o karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin verdiği bazı kararlar Beşiktaş yönetiminin tepkisini çekmişti. Özellikle Aliti ve Trossard arasında yaşanan ve Beşiktaş yönetiminin tokatlama, yumruklama olarak ifade ettiği pozisyona çok fazla tepki vardı, eleştiri vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu'na istifa çağrılarında bulunulmuştu. Ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu tepkisini birebirde de dile getirmek için Riva'ya gitti. Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bu Merkez Hakem Kurulu'yla işler yürümeyecek dedi.
2: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte iki senedir hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, işte yetiştirdik eğitimci, işte Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara. Bu sadece bizim için geçerli değil. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçı Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış. Bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
1: Beşiktaş'a bu akşam oynayacağız. Kaunas-Jalgiris maçı öncesi başarılar dileyelim ve bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Saatler 21.30'u gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor sahaya çıkacak. Bordo Maviler geçtiğimiz hafta Papara Park'ta oynanan

0: mücadeleden ne yazık ki 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Ancak o karşılaşmada skor yanıltıcı olabilir. Özellikle Trabzonspor'un ikinci yarıdaki oyun hakimiyeti çok fazla bizlere umut verdi. Trabzonspor oradan 1-1'lik beraberliği de koparabilirdi. Ancak girdiği pozisyonları ne yazık ki değerlendiremedi. Bu akşam için umutlarımız çok çok yüksek. 21.30'da Macaristan deplasmanında Trabzonspor'dan galibiyet bekliyoruz. Bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak ekranlarınıza gelecek, izleyiciyle buluşacak. Maç öncesinde iki takımdaki son duruma haberimizde bakalım.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi bileti için Budapeşte de sahaya çıkıyor.
2: Bina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
1: Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildiği Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
3: Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
1: Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek.
0: Bu akşam 21.30'da ATV'de Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi ekranlarınıza gelecek. Bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Tekke ve oyunculardan Cenk Özkaçar açıklamalar yaptı. A-Spor ekibinden A-Spor muhabiri Yunus Emre Sel'e özel açıklamalarda bulundu. İkisinin de ortak fikri Avrupa Ligi'nde tur atlamak oldu.
4: Oyun olarak oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerimizden çok daha üstün oynadık. Ama tabii Avrupa Ligi'ndeki bu maçlar çok daha zor. Şimdi avantajlı taraf ve evinde oynuyoruz. Kolay bir karşılaşma bizi beklemeyeceğiz ama biz Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bütün her şeyimizde hazırız yarınki maça. Rakibimizin de açıkçası bu avantajını önce koruyup sonra kontratak ve duran toplarla bize gol bulmaya çalışacaklardır. Biz de buna fırsat vermemiz lazım. Belki ekstradan bize içerideki ambiyanstan dolayı baskı yapmak isteyebilirler. Ona da hazırlıklıyız. Yarınki maça hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkartırsak buradan Avrupa Ligi'ne kalan taraf biz olabiliriz diye ümidim çok fazla. Tabii Avrupa Ligi'ne kalmamız ekonomik açıdan oyuncularımın pazarda olması gerektiği açısından çok çok değerli tabii. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. İlk maçta avantajımızı rakibimize verdik. Şimdi yarın gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama Trabzonspor olarak, kadro olarak baktığımızda bunu başarabilecek güçteyiz açıkçası. Yarın bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Her şeyle hazırız maça biz. Özellikle çipinin olmayışı bu tip maçlarda çok önemli. Çünkü çipi bana göre dünyada hemen hemen her oyuncuya fiziksel olarak cevap verebilecek durumda. Durumu çok çok iyi idi. Bence çok haksız bir şekilde, ağır olabilecek bir şekilde cezalı duruma düştü. İki maç vermişler, bugün öğrendik. Çipinin olmayışı tabii ki bizim için bir dezavantaj. Çünkü rakibin arkamızı kullanacağı çok açık. Dolayısıyla orada problem yaşarız ama yarın inşallah orada oynayacak arkadaşlarımız da inşallah oynayacağımız şey, oyun planımız da inşallah bunlara çok fazla fırsat vermeyiz. 18 aydır her şey ortada zaten. kendi gerçeğimizde Trabzonspor'a ne faydalı olabilir? Şu ana kadar 12-13 yıllık antrenörlük hayatımda da problem yaşadığım anlar oldu ama genel hatlarıyla iletişimimiz çok çok iyi. Hamdolsun inşallah çok daha iyi olur.
5: Tabii ki de buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını biz kendi oyunumuzla sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak bizim lehimize bir atmosfere çevirmek istiyoruz. Tabii ki de maçın gidişatı önemli olacak. Sonuçta 1-0'lık bir mağlup olduğumuz bir skorla buradayız. Maçın gerektiği noktalarda hocamızın bize söylediği şekilde oyunu yönlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de burada 1-0 yenmek de bizim için yeterli olmayacak. Tur almak için umarım gereken skoru alıp buradan tur alıp Avrupa Ligi'ne kalıp evimize dönmek istiyoruz. Şu an hani günümüz futbolunda değişen koşullar gereği sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da yarın doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum sahada. Çünkü tur atlamak için öncelikle gereken şey bu olacaktır. Onların koyduğu bu agresifliğe, sertliğe biz de cevap vereceğiz. Ardından kalitemizde umarım buradan tur atlayan taraf olacağımıza inanıyorum.
0: Türkiye Futbol Federasyonu tartışmalı 10+4 yabancı kuralıyla ilgili değişikliğe gitti değerli izleyenler. Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10+4'ün dışında kalan yabancıları Türkiye Kupası'nda değerlendirebilecek. Birinci lig kulüpleri ise 6+2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibarıyla kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak. Sonrasında yapılan transferler için herhangi bir değişiklik uygulanmayacak. Şimdi ise gazete manşetlerine bakacağız. Dört büyüklerin kulüp gündemlerini haber başlıklarıyla ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelerde nasıl görülmüş bu haberler? Hep birlikte göz atalım. Tabii bütün gazetelerin ortak maddesi şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi zaferi oldu. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Tarih böyle yazılır manşeti kullanılmış ve öne çıkan oyuncu performansları da yine ekranlarınıza fotoğraf olarak gelmiş. Archie Brown, Guendouzi, Vedat Muriç'in fotoğrafı var. Aman Allah'ım, koşun haber verin tarihe. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe'miz Fransa'da destan yazarak mutluluğun resmini çizdi. Lyon'u Groupama'nın çimlerine gömdü ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı ifadeleri kullanılmış. Görüyorsunuz bir altın çerçeveli takım fotoğrafı da ekranlarınıza geliyor. Tabii sadece bir tur atlama değil, Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasretine de son vermesi çok çok çarpıcı bir veriydi. O yüzden gazetelerde sık sık bu veriyi ön plana çıkarak Fenerbahçe'nin başarısını böylelikle taçlandırmış. Devam ediyoruz bir diğer gazetemizle. Bakalım Fenerbahçe'nin zaferi nasıl görülecek diğer gazetelerde baktığımızda. Ancak ilk olarak Fanatik gazetesiyle başlayacağız. Az önce biliyorsunuz Beşiktaş'ın da transfer gündemine ilişkin haberler ve Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalara bakmıştık. Beşiktaş'ın yeni transferi geldi. Poku transferi. Poku bitti, Miretti geliyor başlığı var Fanatik gazetesinde. Siyah beyazlar önceki gün Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen'in formasını giyen Ernest Poku'yla anlaşmaya varmıştı. Hollandalı kanat oyuncusu bu gelişmelerin üzerine gerekli evraklarını topladı ve İstanbul'a geldi. Peki esas Beşiktaş'ın başlığı ne? Sabrımız kalmadı. Alanya Spor maçından sonra hakem tepkisi büyüdü. Beşiktaş Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Serdal Adalı Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşmek için Riva'ya gitti ve işte öne çıkan açıklaması da sabrımız kalmadı şeklindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da durumu arz edeceğim dedi Serdal Adalı. Beşiktaş yönetimi belli ki bu hakem konusundaki tepkisini devam ettirecek. Devam edelim sayfanın alt tarafında Beşiktaş'ın da başlıkları yine yer verilmiş. Genel olarak ekranlarınıza da bu şekilde verelim gazete başlıklarını. Fanatik gazetesinde sarı lacivert destan var. Fenerbahçe'nin 17 sezonluk hasreti bitti. Ait olduğu yerde Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer şeklinde Fenerbahçe'nin de yine Şampiyonlar Ligi zaferi böylelikle adlandırılmış, ekranlarınıza getirildi. Sayfanın yine detaylarında görüyorsunuz. Diğer kulüp başlıkları da var. Sabah sporla devam edelim. Sabahta Galatasaray'ın gündem maddesi var. Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

0: aktarıyoruz. 8-10 Eylül tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar oynanacak. Galatasaray'ın da transferdeki hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çok daha hızlanmasını bekliyoruz. Çünkü bugünkü kurallardan sonra Galatasaray'ın rakipleri de belli olduktan sonra ciddi ciddi büyük hamleler bekliyoruz Galatasaray yönetiminden. Onlardan bir tanesi de Leao transferi. Leao son düzlükte ifadelerine yer verilmiş Sabah gazetesinde. Galatasaray Portekizli yıldızı kadrosuna katmaya yakın. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla el sıkışan sarı kırmızılar Milan'la da 45 milyon euro bonservis üzerinden anlaşma sağladı ifadelerine yer verilmiş. Forvet'te yeni aday Aslani, geçtiğimiz günlerde Demirović ismi çok fazla ön plana çıkmıştı Galatasaray'da. Ama bugün baktığımızda ise Aslani ismi gündeme gelmiş. Özellikle Osimhen'in yedeklenme durumu söz konusu. Milliyet Spor'la devam ediyoruz. Milliyet'in sayfasındaysa tabii ki futboldan daha çok Filenin Sultanlarının zaferi ön plana çıkarılmış. Bu sultanlar 4-4'lük, 4-4'le yolumuza devam ediyoruz. Sev Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na. Trendyol Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubunda fırtına gibi esen A milli takımımız Almanya'yı da geçerek 4-4 yaptı. Filenin Sultanları Vargas'la Hande'nin etkili oyunuyla sonuca gitti. Gizem savunmada kusursuzlu ifadeleri var. Son sayfaya bakalım. Takvim gazetesine göz atacağız. Az önce de olduğu gibi yine Galatasaray'ın transfer gündeminden Leao ismi ön planda. Dün özellikle sosyal medyada da bunun hareketliliği vardı. Gardi'nin işini ele attığı, biliyorsunuz Gardi son dönemde Galatasaray'ın transferlerinde çok fazla rol oynayan bir menajerdi. Yine Leao transferi için de İtalya'da Gardi görüşmelerini yaptı. Galatasaray uzun süredir hedefinde olan Portekizli süper yıldızı bitiriyor, büyük bomba patlıyor şeklinde. Burada Forvet'te Deniz Gür formülü başlığını görüyorsunuz küçük bir kutuda. Az önce Aslaniye'yi konuşmuştuk. Burada da Deniz Gür, milli futbolcu Deniz Gür'ün Galatasaray'a yazıldığı haberi ön plana çıkıyor. Galatasaray'da böylelikle bir devamlılık durumu söz konusu. Transferde Leao uzun zamandır vardı. Yine haber başlıklarımızda da çok fazla Leao ismini görüyoruz. Şimdi ise gazete manşetlerinden sonra diğer kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Kocaelispor'la devam edelim. Geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış mücadelesinde Kocaelispor Ahmetspor Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadeleden sonra teknik direktör Selçuk İnan ve takımın kalecisi Serhat Öztaş Delen mikrofon karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.
1: Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından o deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor. Bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip oradan kazanmak istiyoruz. Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz. Daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Görüşme halinde olduğumuz bir tane oyuncu var. Çok yakın olduğumuz. Dediğim gibi belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir.
2: Konya maçı kesinlikle kazanmak için gideceğiz oraya. Kolay maç olmayacak. Konya zorlu bir deplasman. Ya elimizden ne geliyorsa yapacağız 3 puan için. Çünkü bizim de 3 puana ihtiyacımız var. Onların ne kadar varsa bizim de o kadar 3 puana ihtiyacımız var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi elimizden gelen iyisini yapacağız. 3 puanı alıp geri döneceğiz inşallah.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni takımlardan Erzurumspor Futbol Kulübü İbrahim Diabate'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alaves takımında geçiren 26 yaşındaki santrfor La Liga'da 10 maçta 2 gol kaydetmişti. Fil dişili oyuncu Mallorca, Sevilla, Atletico Madrid gibi takımlarında altyapısında forma giydi. İsveç ekibi Geist'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. Trendyol Süper Lig'de Gençler Birliği fırtınası

0: yansıyor. 24 yıl aranın ardından Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Gençler Birliği'nde özellikle Fenerbahçe'den transfer edilen kaleci İrfancan Eğribayat'ın performansı fark yarattı. Özellikle ilk hafta oynanan Fenerbahçe mücadelesinde kalesinde devleşmişti. 10 kurtarış yapmıştı. Bir sonraki maçta da yine performansını sürdürdü. İrfancan Eğribayat'ın Gençler Birliği başlangıcına birlikte göz atalım.
1: Yani öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Metin Hoca önderliğinde takımın bir oyun felsefesi var. Takımda inanılmaz bir birliktelik var. Hocamız sağ olsun. Geçen seneden hem takımı ligde tuttu hem de oyuncu grubunu çok birleştirici bir şekilde inanılmaz bir ortam oluşturmuş. Burada ben geldiğimde çok şaşırmıştım zaten. Fenerbahçe'de son sezonumda birazcık böyle biraz sıkıntılar yaşamıştım. Sonra bir Samsun macerası oldu. Orada da istediğim performansları veremedim. Saha içinde çok fazla konsantre olamadım. Buraya gelirken Metin Hoca ilk önce konuştuğumuzda bana inanılmaz bir özgüven verdi. Gerçekten bana şu cümleyi kurdu. Ben seni dedi tekrar futbola kazandırmak istiyorum dedi. Metin Hoca ile daha önceden de biliyoruz, görüyoruz. Kendisi çok düzgün, çok karakterli bir insan. O yüzden onun sözüne hem çok güvendim ve inanılmaz bir hissiyat aldım ona karşı. Ben dedim, hocam dedim ben geleceğim senin yanına. Çok fazla isteyen takım olmuştu, başka yerlerden arayanlar olmuştu ama özellikle Fenerbahçe kulübüne de söyledim. İşte ben dedim hem eşimin Ankaralı olması hem de işte Metin Hoca'nın bu kadar çok istemesi. Ben Gençler Birliği'ne gitmek istiyorum dedim. İşte böyle bir ortam oluşturabilir miyiz bu transferin olması için? Sağ olsun orada da Fenerbahçe Kulübü hem Gençler Birliği'ne hem bana yardımcı olarak bu transferin bitmesini sağladılar. Yani bence oynadığımız ilk iki maçtan çok daha zorlu bir karşılaşma geçecek. Çünkü Erzurumspor hem lige yeni çıkan bir takım, yeni yapılanmaya çalışan bir takım. İlk iki maçı da bence çok zorlu rakiplere karşı oynadılar. Birisinde işte Diyarbakır deplasmanına gittiler. Sonra da Galatasaray'a karşı oynadılar. 2'de 0'la başlamış olmalarını böyle çok böyle bir referans olarak almamak gerekiyor. Dünya zaten dünyada kendini kanıtlamış. İlk geldiğinde de hepimizin çok heyecanlandığı bir isimdi. Hatta ben ilk antrenman çıkarken futbol hayatım boyunca hiç heyecanlanmadım. Kadar heyecanlanmıştım Mourinho'yla ilk antrenmana çıkacağım zaman. Kendisinin en büyük özelliği bence ikili ilişkileri çok iyi. Yani işte oynayacağım maçtan önce gelip benimle konuştuğu anda işte o maçta çıkarken dünyanın en iyi kalecisi olduğunu hissediyorsun. Metin Hoca'ya geldiğimiz zaman da yani farklı bir tabir olacak ama ya, bence takımın babası gibi. Yani gerçekten her oyuncu onu baba olarak görüyor bence. Bir baba figürü oluşturmuş burada. Ve babalıktan ziyade bir de bence bir komutan, böyle bir yarbay, albay görüntüsü de var ve biz gerçekten kendimizi onun askerleri gibi görüyoruz. İşte o ne derse onu yapmaya çalışıyoruz sahada. Ve gerçekten maçtan önce yaptığı konuşmalar, ben daha önce çok fazla hocayla çalıştım. Amacım kimseyi yermek, kötülemek değil ama Metin Hoca'nın yaptığı konuşmalar kadar böyle oyuncuya özgüven veren bir konuşma daha önce hiç görmedim, yaşamadım.
0: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe Galatasaray'la karşılaşacak. Ancak bu maç öncesinde Göztepe'ye Godoy'dan kötü haber geldi. İzmir ekibinin Gençler Birliği ile oynadığı mücadelede sakatlanan Godoy'un çekilen MR'ında diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Sambacı en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Sarı Kırmızılı takımda Furkan ve Sundberg'in de sakatlığı bulunuyor. Göztepe'nin Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha, Bokele ve Ege'den oluşturması bekleniyor. Stoylov'un Miroşi'yi de stoperde kullanabileceği belirtildi. Uzun yıllardır Turkuaz medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Turnuvada birinci eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek. Kupada ilk tur eşleşmeleri belli oluyor. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Riva'da yapılacak kura çekiminde 3. lig ve amatör ligden 20'şer takım mücadele edecek ve taraflar da takımları ve rakiplerini bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur maçları 15, 16, 17 Eylül tarihlerinde oynanacak ve A Spor ekranlarından izleyecek.

0: ile buluşacak. Evet değerli izleyenler, haber başlıklarımızı sizlerle paylaştık. Yavaş yavaş ilk bölümün sonuna geliyoruz Sabah Spor'unda. İkinci bölümde başlıklarımız ve gazete manşetlerimiz aynı zamanda bağlantılarımızla yeniden karşınızda olacağız.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın Türkiye.
11: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Reklam.
14: A Spor Radyo.
15: Güzellikler Dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla.
17: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
15: Güzellikler Dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla.
17: Bir reklam.
18: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
19: Garanti BBVA Kripto.
17: Bir reklam.
20: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
13: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
21: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
22: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus.
0: Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalık

0: var. Küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyor.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, Sigortam Net.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
13: A Spor Radyo.

adını yazdırmayı başardı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de 1-1 biten maçın ardından Groupama stadında oynanan rövanşta Sarı Lacivertler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada

0: Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Malik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör açıklamalarına bakalım. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, camiamıza hayırlı olsun dedi. Ancak İsmail Kartal'ın açıklamalarının arasında biraz da bir tepki ve eleştiri vardı. Özellikle hem kendisine hem oyuncularına hem de yönetime yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi İsmail Kartal ve takıma sahip çıkılsın mesajını verdi Fenerbahçe camiasına. Lyon tarafındaysa Fonseca büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
1: Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harf harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum. Benim rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antrenman ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım. Rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde.

0: şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrene edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimliği taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçelik böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek.
1: Şuna gerçek ya.
2: Şampiyonlar

0: Zafer'le turu geçmek istiyorduk. Oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı. İki golümüz iptal oldu. Bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler. Son ana kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik.
1: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon'da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle turu atladık. Takım adına mutluyum. Teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra, 18 yıl beklediler. 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz. Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz da kutlamaya hazırız. Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk. Çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk. Ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde. Bu akşamın keyfini çıkarın. Takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz. Ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
2: Galatasaray gündemiyle devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4'lük yabancı kuralına yeni bir düzenleme getirdi ve bu kuralın dışında kalan yabancı futbolcuların Ziraat Türkiye Kupası'nda kullanılabileceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Galatasaray kulübünden bu kural değişikliğine açıklama geldi, tepki geldi. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralına tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı Kulüp açıklamasında federasyonun kararının Türk futbolunun kurallarla değil şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesi olduğunu belirtti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada alınan kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır ifadelerine yer verildi. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündem maddelerini, haberlerini ekranlarınıza taşıdık. Bakalım gazetelerde iki kulübün gündemi nasıl görülmüş? İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süredir yer kaplayan bir Rafael Leao meselesi vardı. Burada da yine gündem başlığı Leao. Fotomaç gazetesi Leao zirvesi ifadesini manşetine taşımış. İtalya'da Leao'nun Galatasaray'la yaptığı görüşmeler manşetlere çıktı. Aston Villa'nın da istediği Portekizli sol kanadın Milan'dan ayrılması halinde sarı kırmızılılara gitmek istediği vurgulandı. Bir de tabii bu transferle ilgili bonservisle ilgili de bazı maddeler var. 50 milyon ısrarını görüyorsunuz, bir kırmızı başlıkta verilmiş. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray şimdi Leao için yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlıyor. Türk kulübü Milan'ın son saatlerde oyuncunun fiyatı düşürmesi halinde görüşmeye hazır ifadeleri kullanılmış. Milan 50 milyon istiyor Rafael Leao transferi için. Yine Galatasaray'ın transfer gündeminden bir başka madde Lang'ın Cimbom maçı. Kanat transferine odaklanan Galatasaray'da Noah Lang'ın adı öne çıkıyor. Maaşında indirime giden Hollandalı kanat oyuncusu için Napoli 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti Noah Lang. Yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor tecrübeli futbolcu. Devam edelim diğer başlıklarla. Fanatik gazetesi Rafael Leao'yu manşetine taşımış, kanat transferinde İbre yine ona döndü ifadesi.

0: Var. İsmail Asar için bir haftadır yoğun uğraş veren Galatasaray'da eş zamanlı olarak Leao ile de temaslar devam ediyordu. Portekizli yıldız Aston Villa'nın ardından Tottenham'ın teklifini de reddetti. Arabistan'a kesinlikle gitmeyeceğini kulübüne iletti. Yine burada da Milan'ın bonservis isteği, fiyat kırmaması yine bilgiler arasında yer alıyor. 60 milyon euro ifadesi var. Burada da Galatasaray'ın bu fiyatı 40-45 milyon bandına çekmek için de yoğun bir pazarlık durumu söz konusu. Galatasaray'da yine ön plana çıkan başlığımız Rafael Leao oldu. Devam ediyoruz diğer gazeteyle. Evet, buradaysa ön plana çıkarılan Sabah Spor'da Fenerbahçe'nin galibiyeti. Hasret bitti. Birbirinin rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırmayı başardı. 2008-2009 sezonundan bu yana düşler sahnesine geri döndü. Fenerbahçe ifadesi var. Maçın öne çıkan istatistikleri, skor katkıları, oyuncu performansları yine sayfada yer verilmiş. Sayfanın devamında önemli bir detay var. Bir halka içerisinde verilmiş. Kasa da kazandı ifadesi. Burası çok önemli. Fenerbahçe 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi hasretine son verirken ekonomik olarak da büyük bir gelirin sahibi oldu. Katılım bedeli 18.62 milyon euro. Bu bedelde, bu ücretle Fenerbahçe'nin kasasına girmiş oldu. Şampiyonlar Ligi prestij olduğu kadar maddi anlamda da kulüplere çok büyük bir gelir kapısı olmayı da sürdürüyor değerli izleyenler. İsmail Kartal'dan olay sözler. Az önce İsmail Hoca'nın açıklamalarını sesli olarak ekranlarınıza yansıtmıştık. Maçtan çok eleştirilere bir tepkisi vardı İsmail Kartal'ın. Fenerbahçeliler takımın arkasında dursun, gerçek Fenerbahçeliler kendini göstersin şeklinde. Yine İsmail Kartal'ın tepkisi de bu şekilde yer buldu Sabah Spor'un sayfasında. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin de yine öne çıkardığı başlık Fenerbahçe oldu. Hem Fenerbahçe hem de Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi. Devlerin aşkı büyük olur şarkı sözüyle Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne geri dönüşü bu başlıkla anlatılmış. Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'ye yakıştı. Lyon deplasmanında birbirinin dezavantajını ortadan kaldıran temsilcimiz, kaliteli ayakları, Ederson'un sihirli elleri ve kulübesiyle 18 yıllık hasreti sonlandırdı ifadelerine yer verilmiş. Sayfanın biraz daha üst kısmına yönetmenimden rica edeyim. Orada önemli bir detay var. Rakipler bugün belli olacak. Biliyorsunuz saatler 19'u gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi var. 36 takım netleşti. 4 torba belirlendi. Fenerbahçe ve Galatasaray 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılıyoruz. Temsilcilerimiz 3. torbada yer alacak ve 4 torbadan ikişer rakibini bekleyecek. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kura çekimi belli olduktan sonra, rakipler belli olduktan sonra canlı yayınla tabii ki ekranlarınıza bunu da taşıyacağız. Devam ediyoruz Takvim gazetesiyle. Takvim gazetesinin manşetinde ise son olarak mutlu son yakın ifadesi kullanılmıştı. Leao transferinde, Leao transferi bütün gazetelerde hemen hemen kendisine yer buldu. Galatasaray'ın yakın zamanda bu transferi bitireceği ifadeleri var. Yine burada da Milan'ın bonservisle ilgili pazarlığı durumu söz konusu. Galatasaray yönetimi Milan'ı 45 milyon euro ve bonuslara ikna ettiği ifadeleri kullanılmış. Sayfanın üstünde az önce de söylediğimiz Monaco'da kura heyecanı ifadesi var. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kuralları bugün saat 19'da Monaco'da çekilecek. 3. torbada yer alacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirinden zorlu rakipler bekleniyor. İlk karşılaşmalar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Evet, gazete manşetlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başlıklarını inceledik. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden Avrupa Kupaları heyecanıyla devam ediyoruz. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunun rövanş mücadeleleri var. Temsilcimiz Beşiktaş'ta başlayalım. Saatler 20'yi gösterdiğinde siyah beyazlılar ilk karşılaşmada 3-0 mağlup ettiği Kaunas Žalgiris'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde iki takımdaki son durum neymiş, haberimizde izleyelim.
1: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasında

0: sıralamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kauno Žalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Grenos stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
1: Şimdi karşılaşma öncesi yapılan açıklamaları dinleyelim. Dün Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano oyunculardan Emirhan Topçu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vincenzo Italiano hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak dedi. Emirhan Topçu'nun da yine hedefi aynı. Bakalım açıklamalarda neler söylendi.
2: Questa è una finale playoff, ci siamo arrivati, abbiamo superato.
3: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de burada yarın iyi bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emirhan'ın da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece. Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiğiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önümüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika. Yani şimdi Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor. Ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
2: Kere sconfitte fanno parte...
3: Pok hakkında kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz bir kanattan. Hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu. Yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak. Ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok.
4: Şu an ben bireysel olarak bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım olarak bu sene her şeyi çok istiyoruz. Birden fazla kulvardayız şu an. Yarın da bildiğimiz gibi geçen haftanın rövanşını oynayacağız ve Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun tek sebebi bence çok istememiz, takımca çok istememiz. Ben de bireysel olarak geçen seneye göre tabii ki de daha farklı çalışıyorum, daha farklı öğreniyorum. hocamızdan. Ben böyle bir hedef söyleyemem. Çıkabildiğimiz kadar en yukarıya çıkmak istiyoruz. Çünkü rakiplerimiz kimler olacak, kimlerle oynayacağız bilmiyoruz. Ve önceliğimiz zaten yarınki maç daha tamamlanmadı. Yarınki maçı tamamlamamız lazım. Yarın önce bir kazanalım, bitsin, Avrupa Ligi'ne bir katılalım inşallah. Ondan sonra, onu ondan sonra düşünürüz abi. Şu an çünkü net bir şey söyleyemem. Bizim kazanmamız lazım. Biz buraya skor korumaya değil, kazanmaya geldik. Tekrardan kazanmaya geldik. Çünkü bir başarı elde etmek istiyoruz. Skoru korumaya çalışırsak her türlü bir yerde bir başarısızlık olabilir. Yani risk olabilir. Futbol bu abi.
1: Beşiktaş'a başarılar dileyelim ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimize devam edeceğiz. Trabzonspor bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde ilk mücadelede 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la rövanş maçına çıkacak. Bordo Maviler Macaristan deplasmanına konuk olacak. Bu karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç öncesinde iki takımdaki son durum ne? Haberimizde göz atalım.
5: Trabzonspor Avrupa Ligi bileti için Budapeşte'de sahaya çıkıyor.
6: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
5: Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildi. Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
7: Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
5: Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek.
1: Bu akşam 21.30'da oynanacak Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Fatih Tekke ve milli futbolculardan Cenk Özkaçar, A-Spor muhabiri Yunus Emresel'in sorularını yanıtladı ve karşılaşma öncesi hedeflerini anlattılar.
8: Oyun olarak oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerimizden çok daha üstün oynadık. Ama tabii Avrupa Ligi'ndeki bu maçlar çok daha zor. Şimdi avantajlı taraf ve evinde oynuyoruz. Kolay bir karşılaşma bizi beklemeyeceğiz ama biz Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bütün her şeyimizde hazırız yarınki maça. Rakibimizin de açıkçası bu avantajını önce koruyup sonra kontratak ve duran toplarla bize gol bulmaya çalışacaklardır. Biz de buna fırsat vermemiz lazım. Belki ekstradan bize içerideki ambiyansdan dolayı baskı yapmak isteyebilirler. Ona da hazırlıklıyız. Yarınki maça hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkartırsak buradan Avrupa Ligi'ne kalan taraf biz olabiliriz diye ümidim çok fazla. Tabii Avrupa Ligi'ne kalmamız ekonomik açıdan oyuncularımın pazarda olması gerektiği açısından çok çok değerli tabii. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. İlk maçta avantajımızı rakibimize verdik. Şimdi yarın gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama Trabzonspor olarak, kadro olarak baktığımızda bunu başarabilecek güçteyiz açıkçası. Yarın bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Her şeyle hazırız maça biz. Özellikle çipinin olmayışı bu tip maçlarda çok önemli. Çünkü çipi bana göre dünyada hemen hemen her oyuncuya fiziksel olarak cevap verebilecek durumda. Durumu çok çok iyi idi. Bence çok haksız bir şekilde, ağır olabilecek bir şekilde cezalı duruma düştü. iki maç vermişler, bugün öğrendik. Çipinin olmayışı tabii ki bizim için bir dezavantaj. Çünkü rakibin arkamızı kullanacağı çok açık. Dolayısıyla orada problem yaşarız ama yarın inşallah orada oynayacak arkadaşlarımız da inşallah oynayacağımız şey, oyun planımız da inşallah bunlara çok fazla fırsat vermeyiz. 18 aydır her şey ortada zaten. Kendi gerçeğimizde Trabzonspor'a ne faydalı olabilir? Şu ana kadar 12-13 yıllık antrenörlük hayatımda da problem yaşadığım anlar oldu ama genel hatlarda iletişimimiz çok çok iyi. Hamdolsun inşallah çok daha iyi olur.
9: Tabii ki de buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını biz kendi oyunumuzla sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak bizim lehimize bir atmosfere çevirmek istiyoruz. Tabii ki de maçın gidişatı önemli olacak. Sonuçta 1-0'lık bir mağlup olduğumuz bir skorla buradayız. Maçın gerektiği noktalarda hocamızın bize söylediği şekilde oyunu yönlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de burada 1-0 yenmek de bizim için yeterli olmayacak. Tur almak için umarım gereken skoru alıp buradan tur alıp Avrupa Ligi'ne kalıp evimize dönmek istiyoruz. Şu an hani günümüz futbolunda değişen koşullar gereği sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da yarın doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum sahada. Çünkü tur atlamak için öncelikle gereken şey bu olacaktır. Onların koyduğu bu agresifliğe, sertliğe biz de cevap vereceğiz. Ardından kalitemizde umarım buradan tur atlayan taraf olacağımıza inanıyorum.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gündemleri gazetelerde nasıl görülmüş? Hep birlikte göz atalım. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Salah varsa umut vardır. Trabzonspor. Burada Fanatik yazarı Olcay Çakır, Ferencvaros ve Macaristan'da oynanacak rövanş maçı öncesi bu karşılaşmayı yorumladı ve Trabzonspor'un Ferencvaros karşısındaki tur umutlarını takımın yıldız futbolcusu Muhammed Salah üzerinden okumuş. Zaten Trabzonspor'un son oynadığı Başakşehir maçında da yıldızlaşan bir Muhammed Salah vardı. İki golle birlikte inşallah turla dönecek Ferencvaros deplasmanından temsilcimiz. Devam edelim. Fotomaç gazetesinde ne var? ATV'de zafer günü. Bordo Maviller Macaristan'da tur için sahaya çıkıyor. Trabzonspor playoff tur rövanşında bu akşam 21.30'da başlayacak dev maçta. ATV ekranlarında çıkacak Ferencvaros karşısına. Karadeniz fırtınası tarih yazacak ifadeleri kullanılmış. Yine foto maçın sayfasında da Trabzonspor bu şekilde görülmüş. Sabahın sayfasına şimdi göz atalım. Gecemizi aydınlatın. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Beşiktaş Jalgiris'e, Trabzonspor Ferencvaros'a konuk oluyor. Beşiktaş'ta Kartal yine şov peşinde yazısı var. Trabzon'da ise zorlu kapışma ATV'de olacak ifadeleri kullanılmış. Sayfanın devamında da Fatih Tekke'nin "Umarım hak eden kazanır" başlıklı maç öncesi açıklaması yine Yunus Emre Sel imzalı haberde yer bulmuş. Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Deplasmandan turla dönün. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçlarına çıkacak ve lig aşaması için bilet almaya çalışacak ifadeleri var. Sayfanın devamında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın TFF görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalar ekranlarınızda. Derbiye yabancı hakem istiyoruz. Hakem görmemiş olabilir, VAR tokadı nasıl görmez, tüm dünyaya rezil olduk dedi Serdal Adalı. Takvim gazetesine bakalım son olarak. Orada da yine Serdal Adalı'nın sayfanın devamında açıklaması var. Dünyaya rezil olduk. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün federasyona çıkarma yaptı. 3 gündür Trossard'ın psikolojisi bozuk ifadelerini kullandı Sayın Başkan Serdal Adalı. Gazete başlıklarından sonra sabah sporuna bir gelenekle devam edeceğiz. Sevgili Haldun Domaç yine bizlerle birlikte olacak. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk Rezan Hanım. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
10: İzleyicilerimize güzel bir gün olsun. Güzel bir gün başladı zaten, öyle söyleyelim. Dün geceden kalan gün güzel başladı, öyle söyleyebiliriz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bugün de aynı şekilde devam etsin.
1: İnşallah gerçekten yani Avrupa'da uzun süre sonra gerçekten dört büyük takım dediğimiz takımımız, temsilcimiz bu büyüklerini inşallah Avrupa'da gösterecekler. Fenerbahçe ile başlayalım. Dediğiniz gibi dün geceden itibaren süren bir zafer gecemiz var. Fenerbahçe Lyon'u saf dışı bıraktı. oyunuyla da yine övgü dolu toplayacak noktaları vardı. Oyuncu performanslarıyla da öne çıktı Fenerbahçe ve 18 yıllık hasrete son verdi. Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz. Dünkü karşılaşmadan öne çıkan notlarınızı rica edeyim sevgili Aydın Domaç.
10: Tabii ki önce şöyle başlayalım. Türkiye için gerçekten çok güzel. 18 yıl sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olmak, Devler Ligi arenasında olmak Türk futbolu açısından çok önemli ve anlamlı bir durum. Şunu da vurgulamak lazım. Yani yatırımları yapan takımlarımızın bunların dönüşünü alma durumu söz konusu oluştu. Bu da çok güzel. Şimdi dünkü maça baktığımızda benim hani notlar diyebileceğim nokta, bir kere İsmail Kartal'ın çok doğru bir stratejik plan yaptığını gözlemliyoruz. Hoca biraz sitem etti ama yani işte eleştiriler diyor. Tabii ki bu iş şöyle, yani başarılı olduğunuz zaman alkışlanacaksınız ama yanlış strateji olduğu zaman ve kaybettiğiniz zaman da eleştirileceksiniz. Bu doğal bir durum. Yani bu hayatın her yerinde geçerli bir durum, öyle söylemek lazım. Ama dün akşam gerçekten mükemmel bir plan yapmış. Hatta bir önemli noktaya değineyim. Dikkat ederseniz son topları Ederson'la oynadık. Yani daha doğrusu kritik topları Ederson'la oynadık. Ve Ederson'un bütün topları da uzun Vedat'a, zaman zaman Lukaku'ya, zaman zaman Mason Greenwood'a attı. Yani rakibin yapabileceği dörtlü beşli sıkıştırma, o çabuk ayaklarla yapacağı sıkıştırmayı önlemeye yönelik en basit plan bile buydu. Yani basit bir plan gibi görünüyordu ama bu bile bir plan olarak sahaya yansımıştı. Duran toplardaki stratejiler çok doğruydu. Orta alandaki yani o ilk duvar o örüldü, öyle söyleyebiliriz. Yani genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe çok doğru bir stratejiyle oynadı. Hatta şunu da söylemek lazım. Mesela pek çok kişi Nene'yi bekliyordu ki Nene yani bizim de hani geçen maça göre oynamaya başlar diye düşünürken sakatlık nedeniyle o riski almadı. Hoca Oğuz'la başladı ve bence de Oğuz da çıkana kadar maçın iyilerinden biriydi. Öyle söyleyebiliriz ki keza bir başka önemli noktaya daha işaret etmek lazım. Hani cesaret, cesaret, cesaret diyoruz ya, yani o cesareti de ortaya koydu. Talişka ile Vedat'ı yan yana, yani daha doğrusu önlü arkalı ama sanki zaman zaman çift forvet gibi oynatması da bir cesaretti. Yani bu şu mesajı verdi. Dedi ki ben kazanmaya gidiyorum. Hatta bunu 60. dakikalara kadar Talişka'yı çıkartmamak, yani oralara kadar oynamış olmak da şunun ifadesi. Evet, hala kazanmaya devam eden bir takım büyüyetini yansıtmak istiyorum dedi. Bu da gerçekten önemli bir mesajdı. Yani oyuncularına İsmail'i sahaya çıkartıp ikinci 45 dakikaya başlarsam oyuncularının şöyle bir mantığı olabilir. Tamam, şimdi bu dakikadan itibaren savunmaya geçiyoruz. Öyle bir düşünce olmadı. Oyunun her anında hem savunmada hem orta alanda hem geçişlerde çok önemli fırsatlar oldu. Biraz daha belki fizik olarak yukarıda bir Fenerbahçe olsa, ki ona da işaret etmişti, sadece rakip çok daha uzun süre dinlendi, rotasyonu derin yaptı ama biz biraz daha fit kalmak için uğraştık demişti. Yani sonuç itibariyle baktığımızda gerçekten yani doğru planlanmış bir maç ve doğru planlamanın sonucunda 18 yıl sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. Ve bazı oyuncuları belki, bilmiyorum Rezan, ayırmak lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bütün takımın bütün oyuncuları gerçekten iyi performans sergiledi. Ama mesela Ederson'un kritik anlarda sahneye çıkması, o temiz ayağını kullanma şansının ona verilmiş olması. Bu bir temiz ayak derken yanlış anlaşılmasın. Yani ayağının düzgünlüğünden, topu oyuna sokma becerisinden bahsediyorum tabii ki. O ayağını kullanmış olması Fenerbahçe için önemli bir avantajdı. İlk günden beri hep söylediğim bir cümle var. Avrupa'ya gelen oyuncular, özellikle Arap coğrafyasından geldiklerinde, onlara bir süre tanımak gerekiyor. Bir iki ay, ki geçen sezon o süre bitti. Şimdi Kante gerçek kimliğine bürünüyor, onu söylemem lazım ve bunun daha üstüne koyacak. Yani gerçekten çok, bazen şöyle bir cümle kullanırdık, yani geçiyorsun bir oyuncuyu, tekrar karşına geliyor. Geçiyorsun, yine karşına geliyor. Yani böyle hani klasik tabiri hacı yatmaz gibi tekrar önüne geliyor. Aynen öyle bir oyuncu yolunda ilerliyor. Eski günlerine dönüyor, öyle söyleyebiliriz. Ben Vedat Mor için, Fenerbahçe için çok değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Gol atar, kaçırır, bunlar işin başka tarafı. Ama bazen şöyle bir durum vardır, şöyle bir istek vardır. Ya bir oyuncu da isyan etse de takım bir böyle kendine gelse, silkelense deriz ya, o isyanı sahada her daim gösterecek oyuncu Vedat Muriç. Dikkat ederseniz gitti, gol atmaya çalıştı, orta alana geldi, yardımcı oldu, duran toplarda kalesini savundu ki bir tane talihsiz kafası da var ama yani kafa vuruşu, ama sonuç itibariyle baktığımızda bütün bunlar Vedat Mor için Fenerbahçe oyununda çok değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ve bir de tabii belki bunların arasında Oğuz'un nasıl bir kimlik olduğunu da gözlemleme şansını bulduk. Onu vurgulayacağım. Bir önemli noktada Archie Brown'un, hani aramanıza gerek yok, ben buradayım bir sol bek olarak, özellikle hücumcu bir sol bek olarak ben buradayım. Biraz savunma yönünde daha da gelişirse çok farklı bir boyuta gelecek Fenerbahçe'yi, böyle bir kabaca özetleyebilirim. Senin soruların üzerinden de yanıtlayabiliriz bazı noktaları.
1: Evet Haldun Umak, çok güzel özetlediniz. Özellikle öne çıkan oyuncu performansları, Ederson, Oğuz Aydın, Archie Brown gibi oyuncuların performansları fark yarattı. Bu arada iki yarıyı birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda 4 dakika içinde zaten çok önemli bir skor katkısı elde etti Fenerbahçe. Çok güzel bir ön alan baskısı yaptı ve İsmail Kartal'ın oyun planını çok iyi sahaya yansıttı. İkinci yarıda savunma direnciyle bence turu alan bir Fenerbahçe vardı. Ama burada tabii o 60 ve sonrası 15 dakikalık oyun periyodu, Lyon'un baskı yaptığı, Lyon'un zaten golü bulduğu ve golleri aradığı, iptal edilen gollerin geldiği o 15 dakikalık sekans birazcık soru işaretleri uyandırdı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 9 tane maça çıkacağı düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin savunmadaki o 15 dakikalık periyodu nasıl şekillendireceği, sonrasında bununla ilgili nasıl önlem alacağı da bence çok kritik. Siz bu 15 dakikayı nasıl yorumlarsınız ve Fenerbahçe bunu daha böyle düzenleyebilmek, yani 90 dakikaya bir savunma istikrarı yaratabilmek için neler yapmalı sizce?
10: Şöyle söyleyeyim, çok doğru bir tespit. Yani o 15 dakikadaki kırılmalar zaten can sıkıcı noktalara getirebilirdi Fenerbahçe'yi. Onu özellikle söyleyelim. Fakat şunu da bir yandan söylememiz gerekiyor. Bazı oyuncuların henüz daha net bir şekilde 90 dakika için hazır olmadığını da gözlemliyoruz. Yani şimdi mesela Oğuz'un çıkmasını birçok kişi tepki gösterdi. Ama şunu da söylemek lazım. Oğuz'un maç trafiği çok yeterli değil. Yani bir maç trafiği, bizim klasik tabirle söylediğimiz bir cümle vardır. Bir antrenman kondisyonu vardır, bir de maç kondisyonu. Maç kondisyonu oynayarak kazanılan bir durum. Mesela Mason Greenwood'da da dikkat edersen o son bölümlerde yavaş yavaş böyle düşüşleri görmeye başladık. Sürükleyebileceği, götürebileceği bazı topları daha çok durarak, oynayarak götürmeye çalıştı. Yani bu biraz da takımın sezon başında daha tam net bir şekilde hazır olmamasından kaynaklanıyor. Bir de hakkını teslim edelim. Şimdi biz sanki şey gibi düşünüyoruz. Yani Fenerbahçe hani Avrupa'nın sıradan bir takımını yenmiş, elemiş gibi düşünüyoruz. Yani böyle bir durum da söz konusu değil. Genç, atletik ve özellikle söyleyebileceğiz yüksek kondisyonlu, dinamik bir takıma karşı oynadı Fenerbahçe. Onu da bir yere yazalım. Yani hani Openda'lı, Numua'lı, yani Tolisso'lu, yani kadroya baktığımız zaman Malik Bofana'lı, yani böyle bir kadrodan bahsediyoruz. Yani özellikle ön alanı şey gibi, arı kovanı gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu takıma karşı sezonun başında bazı oyuncuların henüz net olarak, yani fizik olarak çok iyi olmadığı, işte sakatlıktan dönen bir Vedat var, işte Mason Greenwood'da henüz daha böyle %100'lerde değil Mason Greenwood. Talişka'yı zaten biliyoruz, o bir risktir ama o riski aldı, dedi ki benim cesaretle oynamam lazım dedi. Yüksek verim aldı mı, belki almamış olabilir ama sonuç itibariyle bu da var. Yani o 15 dakikanın önümüzdeki maçlarda yok edilebileceği bir süreç var. Yani o önümüzdeki süreci kullanacak Fenerbahçe ki yavaş yavaş ne yapacak? Bu oyuncuları daha da ileriye taşıyacak. Söz gelimi Lukaku daha henüz istenen düzeyde değil. Yani Lukaku gibi bir oyuncu Şampiyonlar Ligi için de çok değerli. Zaten burada bir önemli noktayı kaçırıyoruz Ezan. Belki onu kaçırmamamız lazım. Şimdi Fenerbahçe kadrosuna bakıyoruz. Tamam, Lyon'la ilgili bu cümleleri söyledim. Fenerbahçe kadrosunu bir sayalım. Avrupa deneyimi çok yüksek oyuncular sayacağız. Ederson, Ake, Milan Škriniar, öne doğru Kante, Guendouzi, hatta Vedat, Lukaku, yani bunlar Avrupa deneyimleri çok yüksek bir oyuncu profili. Şimdi böyle baktığımız zaman hani or taraftan baktığımızda da yani Lyon tarafı, Fransa tarafı baktığında da şöyle görüyordur. Öyle biz basit bir takıma elenmedik diyorlardır. Yani bu oyuncular gerçekten çok önemli oyuncular diye bir tırnak içerisinde bir korkuları vardı zaten. O korku gerçeğe dönüştü. Bizim için de bir mutluluğa dönüştü, öyle söyleyebilirim. Yani sonuç itibariyle o 15 dakikayı, 20 dakikayı tabii ki oynayacak Fenerbahçe. O tür süreçler olacak. Benim orada bir tek beklentim vardı. Onu da yapmaya çalıştı ama çok da karşılığını aldı mı dersen çok almadı. Mesela İrfan Can'ın kahvecinin oyuna sokulmasının sebeplerinden biri top biraz Fenerbahçe'de kalsın yani düşüncesi vardı. Mesela o noktada çok yukarıda bir istekler gerçekleşti mi? Pek fazla gerçekleşmediği için Fenerbahçe biraz baskı yedi. Ama bunlar gayet doğal. Deplasmanda maç kazanıyorsunuz. Bu önemli bir nokta. Onu özellikle söylemek isterim. Ve kazandığınız, yendiğiniz rakip de öyle, yine söyleyeyim. Hani olayı biraz küçültmemek adına da konuşmak lazım. Lyon da öyle yabana atılacak bir takım değil. Bugün ve bu maçı ne kadar istediklerini de bir yere yazmamız lazım. Yani şunun için söylüyorum, mali bir krize giriyorlar. Bu maçı kazansalar da o mali krizden çıkacaklardı. Çünkü şimdi Fenerbahçe'ye gelen 30 milyon euroluk bir rakam var aşağı yukarı. Bunu kazandıkları andan itibaren belki de bazı oyuncularını satmaktan da vazgeçeceklerdi. Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceklerdi. Yani müthiş bir kırılma maçıydı onlar için de. Bu kırılma maçından kazanarak çıkmak da Fenerbahçe'nin başarısını biraz daha yukarıya taşıyor diyebiliriz. Bizim açımızdan çok güzel değil mi? Yani biz evet, iki tane Türk takımını Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz. Yani salımız, çarşambamız artık full yani. Böyle bir güzellik var. Devler Ligi'nde iki takımı olan bir ülkeyiz artık. Ve buna hasrettik, özlemle bakıyorduk ve bu özlemimiz gerçekleşti.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Talisca konusu. Dün Talisca... Yani sahada yoktu diyebiliriz. Oyundan alınana kadar Talisca'nın gerçekten esamesi okunmadı. Oynatıldığı mevki dolayısıyla tabii ki bir vücut diline de yansıyan bir mutsuzluğu var Talisca'nın. Asensio olsaydı mutlaka Asensio'yu 11'de görürdük diye düşünüyorum ama Talisca'lı bu düzen ve Talisca'nın biraz 10 numarada ya da forvet arkasında oynatıldığı düzen Fenerbahçe'yi adeta sahada 10 kişi bırakıyor diyebilir miyiz?
10: Şimdi Talisca çok farklı bir oyuncu Rezan. Şöyle söyleyeyim, yani Talisca'ya yükleyeceğiniz misyon ne? Ona evet, bakmanız lazım. Talisca hiçbir zaman takımı oynatan bir oyuncu değil. Yani bir Asensio muadili oyuncu değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Talisca şöyle söylememiz lazım, bir final oyuncusu. Yani sizin en sıkıştığınız anlarda sahneye çıkar. Hiç beklemediğiniz anda kafayı vurur, sağa gönderir, sola gönderir, duran top kullanır. Yani böyle bir oyuncu, final oyuncusu. Ama şimdi takımlarda genellikle final oyuncuları santroforlar oluyor. Yani onlara yükleniyor bu misyon. O bölgede oynayan oyuncu, yani o forvet arkası oynayan oyuncunun takımı oynatması gerektiğinde oyunu sakinleştirmesi, topun kendi takımında kalmasını sağlaması, gerektiğinde iki kanat oyuncusunu oyuna sokarak iç koridor pasları atması gibi birçok unsur var burada. O unsurlara baktığımızda Talisca o oyuncu değil. Talisca daha çok kendisi bitiren, finali kendisi yapan oyuncu. Öyle baktığımızda Talisca'yı böyle kabul ederseniz ancak zaman zaman kullanırsınız. Peki Talisca bunu kabul eder mi? O konuda onu ikna etmeniz lazım. Yani biz ihtiyaç halinde camı kırınız oyuncusu olarak seni düşünüyoruz demeniz lazım. Eğer öyle düşünmüyorsanız, yani net bir şekilde Talisca ile ilgili önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu çok net. Asensio'nun dönüşü aslında Fenerbahçe için çok değerli olacak. Ama şunu da söyleyeyim, yani biz bütün bir Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, işte lig, bütün bunları bir tek Asensio'nun sırtına yüklemek de doğru mu? O da işin başka bir tarafı, onu da konuşmak lazım. Oralara bir takım içerisinden de olabilir bir yükleme yapmak lazım.
1: Aynen öyle. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün de 19'da kura çekimi var. Yine rakipler belli oldukça konuşacağız. Peki bugünün menüsüne dönelim. Bugün hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un maçları var. İlk önce 8'de Beşiktaş'ın maçı oynanacak. Gerçi ilk skor, yani ilk maçtan gelen skor 3-0. Biz artık kesin gözüyle bakıyoruz. Tabii ki futbolda kesin ifadeler kullanmak doğru değildir ama hem rakibin gücü, kalitesi hem de Beşiktaş'ın ilk maç skoru düşünüldüğünde bu akşam çok zorlu bir karşılaşma olmamasını umut ediyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
10: Ben şöyle düşünüyorum, hani seninle paralel bir cümle kurayım. Ben ikinci maçı da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Hı-hı. Yani çok olağanüstü bir performans görmezsek, Zalgiris hani burada yaptığından çok farklı bir kimlik sergileyemeyecekse Beşiktaş ikinci maçı da kazanır. Öyle söylememiz lazım. Beşiktaş bence artık Avrupa Ligi'nde rakiplerini bekleyecek. Öyle vurgulayabilirim.

0: Çünkü performans olarak olsun, oyun olarak olsun, heyecan olarak olsun Beşiktaş'ı ben çok iyi görüyorum, öyle söyleyeyim. Vincenzo Italiano da o cesareti zaman zaman yansıtıyor. Oyuna müdahaleleri çok doğru bir şekilde oluyor. Tabii bunları bu Zalgiris maçına göre değil, genel anlamda konuşmamız gerekecek. Onu da biraz daha zaman içerisinde konuşacağız. Tabii ki Beşiktaş için bu süreçte bu MHK, TFF, Serdal Adalı vesaire olaylarının gelmiş olması neyse ki 3-0'lık bir maçın ortasına geldi. Yani çünkü bunlar oyuncuların da gerçekten böyle bir motivasyonlarını olumsuz etkileyecek noktalar. Neyse ki diyorum bu maça geldi. Bir an önce o işin de evet, çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Haldun Domaç, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sabah sporunda sizlerin de değerlendirmelerini izleyiciyle buluşturmuş olduk.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sabah sporunda ikinci bölümü de yavaş yavaş toplayalım. Üçüncü bölümde stüdyoda Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte olacak. Yine bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir ara.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Umran Oto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
4: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah sporunda 3. bölümle karşınızdayız. Bu bölüme Furkan Bozoğlu ile başlayacağız ve futbol gündemindeki bütün başlıkları beraber değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Rezan.
0: Seninle de ilk yayınımızı yapacağız
1: evet,
0: bugün.
1: Evet ilk yayınımızı yapacağız. Güzel bir yayın olacağını umuyorum.
0: Gurme bir yayın olmasını temenni ediyorum.
1: Umuyoruz.
0: Gördüğünüz üzere gazeteler açıldı.
1: Tabii ki.
0: Çok fazla manşetimiz var.
1: Aynen öyle.
0: Güler yüzle açıyoruz. İnşallah bu güler yüzlü halimizi yarın da devam ettireceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan güzel haberler geldikçe. Önce Fenerbahçe ile başlıyoruz. Hemen düne gidelim Furkan. Müthiş bir geceyi geride bıraktık. Az önce Haldun Domaç'la da konuşurken belirttiğim bir ifade vardı.

0: farklı yarı, iki farklı Fenerbahçe'nin oyun anlayışı.
1: Kesinlikle.
0: Hemen oradan başlayarak hareket edelim karşılaşmayla. Zaten genel değerlendirmelerini vereceksin ama ben onunla başlamak istiyorum. Yani ilk yarı İsmail Kartal'ın oyun planı işe yaradı. Bizi şaşırtan bir 11 ile sahaya çıktı. Hepimiz şunu bekliyorduk. İsmail, Kante, Genduzi'li bir orta saha.
1: Evet.
0: Fenerbahçe oyunu biraz orta sahada tutacak. Oyunun temposunu düşürmeye çalışacak. Rakibin baskısını kırmaya çalışacak ve biraz da geçiş oyunu kovalayacak diye düşünmüştük.
1: Tabii.
0: Ama İsmail Kartal bizi tamamen offside'a düşürdü ve daha cesur, daha Fenerbahçe oyununu oynayacağını
1: Kesinlikle.
0: Gösterdi. Ve 4 dakikada da bunu sonucunu aldı skorlarla birlikte.
1: Aynen öyle.
0: İkinci yarı farklı. Yani ikinci yarı daha fazla Lyon'un cesur oynamaya çalıştığı. Çünkü kaybedecek taraf olan kısma geçmişti Lyon.
1: Tabii ki.
0: Bu sefer Lyon'un cesaretini kırmaya ve savunma direnciyle karşılık vermeye çalışan bir Fenerbahçe vardı. Sen bu perspektiften nasıl değerlendiriyorsun maçı?
1: Öncelikle şunu ifade edebiliriz. Fenerbahçe bunun gibi birçok karşılaşma oynadı geçtiğimiz yıllarda. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde kırılma maçları vardı. Konferans Ligi'nde aynı şekilde. Bu noktada tabii ki artık Fenerbahçe'de şunu gördüm ben. Yani bugün bu kez ofansif oynasam, hücum oynasam ne kaybedebilirim ki düşüncesi oyuna yansımıştı net bir şekilde. 11'e yansımıştı ve sonrasında oyuna yansımıştı. Öncelikle ben Fenerbahçe'yi kesinlikle oyun olarak çok beğendim. Onu ifade edebilirim. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. 18 yıl sonra böyle bir başarıya imza atmak bence çok önemli. 19 yıl sonra iki Türk takımı aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Yepyeni bir format ve bu formatta geçen sene Galatasaray ilk bizleri temsil eden takımdı ve şimdi ise Fenerbahçe ve Galatasaray yer alacak. Kimler gelecek? Şimdiden heyecanlıyız. Bugün saat 19'da kura çekimi var. Üçüncü torbada yer alıyor temsilcilerimiz. Gerçekten bir gurur oluşturuyor. Yani bu Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin Devler Ligi'nde de devam edecek olması bence takdire şayan. İki takımı da ben açıkçası kutluyorum. Çabalarını ortaya koyacakları ve umuyorum ki iki takım da ilk aşamada ilk 24'e kalacakları bir serüven geçirirler Devler Ligi'nde. Fenerbahçe için ilk aşamada şunu söyleyebiliriz. Evet, ilk maç berabere bitmiş. Orada avantajlı olan taraf Lyon. Lyon'un ekonomik kriz içerisinde olduğunu biliyoruz. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ama diğer taraftan da şunu unutmamamız gerekiyordu. Ben daha doğrusu şunu düşündüm. Yani bu maç öncesinde Fenerbahçe daha da mı havaya girmeliydi? Bunu daha da mı yüksek sesle ifade etmeliydi? Tarihi bir karşılaşmaya çıkıyor dedim yani Fenerbahçe için. Bunu daha odaklı bir şekilde gösteren Fenerbahçe vardı maç saatine kadar. Maç başladıktan sonra Fenerbahçe'nin ne kadar istekli, arzulu olduğunu net bir şekilde gördük yani. Takım olarak sadece kadro maliyeti olarak değil, kadro değeri olarak değil, kadro değeri dışında da kaliteli oyuncularını sahaya yansıtan bir Fenerbahçe net bir şekilde gördük açıkçası. Oyuna bu şekilde başlamak bir cesaret. Yani bunu söylemenle birlikte ilk aklıma gelen şey şu oluyor. Ya zaten geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne gidememişim. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde hep hüsrana uğramışım. Hep geçen seneyi hatırlamak bile istemez diye düşünüyorum Fenerbahçeliler. Yani Benfica'da Kerem'in attığı golle kaybedip iki turda tek bir gol ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle o turu kaybediyorsunuz ve Avrupa Ligi'nde yolunuza devam ediyorsunuz. Yine bir hüsranla başlıyorsunuz sezona. Yine o hüsranla beraber şampiyon olur muyuz umuduyla yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu kez öyle değil. Bu kez tarihe geçmiş bir takım görüyoruz Fenerbahçe. Tarihe geçti. Teknik direktörüyle, oyuncularıyla, başkanıyla aynı şekilde. Sayın Aziz Yıldırım'ın geldikten sonraki kurmuş olduğu kadro bugün bizlere Şampiyonlar Ligi'ne gidiş yolunu gösterdi. Sadece oyuncuyla değil, kenetlenmeyle bu işin olabileceğini Aziz Yıldırım bir kez daha gösterdi. İlk son kez de Aziz Yıldırım vardı. Şimdi de Aziz Yıldırım 18 yıl sonra bu tozlu defterden çekip aldı, raftan aldı yani Şampiyonlar Ligi defterini ve yeniden yeni bir sayfa açtı. Açıkçası çok isteyen bir Fenerbahçe vardı ve bunu sahaya yansıttılar. Kim öne çıktı diye soracak olursan aklıma Ederson'un kurtarışları geliyor. Oğuz'un bindirmeleri geliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda onu çok iyi doldurmuş olması o bölgeyi ve evet, üzerine katmış olması en azından Lyon'a karşı kesinlikle şu düşünülmesin bu arada. Ya işte Lyon eski Lyon değil ve Lyon'un kadrosunu biliyorsunuz. Zaten Lyon geçtiğimiz son 5 yılda 6 yılda iyi durumda değil. Bunu zaten farkındayız ama stat, ambiyans, teknik direktör Lyon'da herhangi bir şey değişmemiş. Ya Fonseca gerçekten

0: önemli bir teknik adam.
1: Kötü bunun haliyle dışında, buraları zorluyor işte.
0: Aynen öyle. Zorluyor ve zaten iyi Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiğini tabii biliyoruz. Ama her ne olursa olsun o markanın ne kadar kuvvetli olabileceğini ve o deplasmandan galibiyetle çıkabilmenin önemini kesinlikle unutmamamız gerekiyor yani. Hatırlıyorum ki temsilcilerimiz kimlere kimlere kaybedip de işte Devler Ligi'ne gitmedi veya oradayken ne kayıplar yaşadık biz, hiç beklenmedik kayıplar ki geçen sene bile buna oldu yani. Galatasaray mesela Union Saint-Gilloise'yi evinde kaybetti. Hı hı. Bunun gibi durumlar yaşandı ama Liverpool'a karşı önemli kazanımları var. Fenerbahçe'nin de bu sezon kadrosunun çok iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Alternatifli bir kadrosu var. Kimler gidecek konusu zaten ayrı bir başlık ama şu an için iyi bir kadrosu var İsmail Kartal'ın elinde. Ben geldiğinde de şunu söylemiştim. Her teknik direktör o koltuğu ister dedim yani. Çünkü elinizde geçmiş yıllardan harmanlanmış, yıldız futbolcularla donatılmış bir kadro var. Kimi oynatsanız sırıtmaz. Kimi oynatsanız ideal 11'de olabilecek bir oyuncu dersiniz. Yani bugün mesela Oğuz için ben bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin ideal 11'inde olsa şaşırmam. Niye Oğuz var demem mesela. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood yeni bir transfer. Gerçekten önemli bir oyun ortaya koyuyor. Farkını ortaya koyuyor yani. Dün de bunu gösterdi.
1: Çok özverili oynadı bir de.
0: Yani aynen öyle. İkili mücadelelerde sanıyorsunuz ki Greenwood biraz daha böyle cılız kalır gibi düşünüyorsunuz, hı hı, ama değil. Ve bence dün en iyi maçını oynadı Greenwood.
1: Semedo'nun da açını çok kapattı savunmada.
0: Aynen öyle. Semedo da iyi oynadı, iyi performans sergiledi. Defans hattında büyük bir hata görmedik. Tabii ki burada hücumla, hı hı, başlamanın da etkisi var.
1: Tabii.
0: Sonuçta sizin bölgenize ötelediniz yani, getirmeyi, hı hı, getirmemeyi sağladınız. Ake ve Şikriniar sırıtmadı. Bunun dışında orta alan Gendouzi'yi çok beğendim. Ayrı bir motivasyonla hazırlanmış. Neden? Marsilya'dayken Lyon taraftarıyla olan bir ilişkisi var onun. Onu maç içerisinde, maç önünde hatta maç sonrasında, maalesef, göstermiş oldu. Yani. Umarız sonrasında, yani şu an için sadece bir para cezası. Yani çünkü bir ceza gelme durumu var. Lyon'a da, Fenerbahçe'ye de. Umarız sadece para cezasıyla kalsın. Çünkü para konusunda Fenerbahçe'nin dün kasası doldu. Ondan bir kısmı belki cezaya dönüşebilir yani. Ama günün sonunda Lyon deplasmanında Fransa'da böyle bir skorla dönmek, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek 18 yıl sonra çok büyük iş. Sayın Aziz Yıldırım'ın büyük çabası ve sonrasındaki gelen bu başarı, İsmail Kartal'ın doğru oyunu, oyuncuların da aynı şekilde büyük performansı bence büyük bir rol oynadı zaten.
1: Şimdi İsmail Kartal'dan devam edelim istiyorum. Maç sonu açıklamalarını az önce de ekrana getirdik, evet, biliyorsun. Şimdi İsmail Kartal'dan ben daha çok Fenerbahçe'nin zaferinin nasıl kazanıldığı, işte 11 tercihinin insanları şaşırtmasıyla ilgili, o bölümle ilgili bir teknik bakış açısını, İşte Ederson'un kullandığı uzun toplardaki neyi amaçladı ve nasıl, evet, bunu sahaya yansıttığına dair daha fazla bir teknik analiz beklemiştim bir futbol izleyicisi ve bu işi yapan bir medyacı olarak. Ama İsmail Kartal'ın gündeminde biraz daha, şimdi önündeki gazetede de görüyorsun, hı hı, tepki vardı. Yani Fenerbahçe'ye sahip çıkılmaması, Fenerbahçe'yi itibarsızlaştırmayla ilgili bir algı, evet, operasyonu yapılması, kendi ifadeleriyle söylüyorum bunu, kendisine, işte başkana, yönetime, oyunculara yapılan eleştirilerle ilgili bir tepkisi vardı İsmail Hoca'nın. Ya İsmail Kartal'ın ne yazık ki her sonuçta iyi veya kötü kendini bir fazla açıklama çabası olduğunu, doğru, görüyoruz. Kendini bir ispatlama, iyi yaptığı şeylerin altını çok fazla çizme, kötü bir senaryo olduğunda da tepkisel yaklaşma ve işte tabiri caizse parmak sallama durumunu, evet, görüyoruz. Dün de işte gerçek Fenerbahçeliler ortaya çıksın, Fenerbahçe'ye sahip çıkın, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Dünkü maçın konusu bu değildi. Yani bu bir özel röportajda konuşulsa, yani bir baş başa sohbette, mesela bir milli arada, tabii, konuşulsa ki anlayacağım, ama şu an bu çok zamanlı ya olan şimdi bir durum değildi. Ama onu da anlayabiliyorum. Çünkü üzerine çok fazla gidildiğini, evet, düşünüyorum ve ne yazık ki hakkını kimse teslim etmediği için, özellikle medyada da bu çok sık karşılaştığım bir durum benim, kendi hakkını kendi vermeye çalışıyor. Hı-hı. Bunu da anlıyorum, böyle bir çabasının olması. Ya 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne İsmail Kartal'la gidiyor.
0: Evet.
1: Yani bunun hakkı kesinlikle teslim edilmeli. Ama işte biraz hocanın serzenişlerini burada yansıtması çok doğru bulduğum bir
0: ya
1: durum
0: zaten,
1: değildi.
0: Zaten bunu yapmasa da bugün tamamen övgü dolu sözlerle bahsetse oyuncuları için, camia için, 18 yıl sonra uyanın ayağa kalkın işte Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz ifade

0: bahanesini kullanıp basın toplantısını bitirse sabahına, yani bugün, evet, zaten İsmail Kartal övülecek ki. Zaten zaten yani teknik olarak da övülecek. Çünkü önemli bir iş yani, geçmişe bakıyorsunuz. Neler neler atlatmışsınız. Hep bulunduğunuz kulvarlar farklı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çalacak yani sizin, hı-hı, stadyumunuzda. Zaten siz bu açıklamaları yaptıktan sonra kısa bir basın toplantısı yapın. Bu övgülerle bahsedin. Oyuncularınız için, birliktelik için artık yeniden başladı işte bu birlikteliğimiz. Bugün yeni bir güne başlıyoruz. İfadeleri kullanılsa yeterli olur dediğini de anlıyorum. Evet, kendi hakkını kendisi savunuyor. Ama bu kadarına gerek yok. Bu kadar deşmeye gerek yok, evet, yani açıkçası. Çünkü her basın toplantısında buna benzer şeyler görüyoruz. Bunun ben biraz nasıl söylesem, yıllardır süren o şampiyonluk hasretinin gelmemesi sonrası Fenerbahçe medyasında biraz daha böyle her şeyin didik didik konuşulması, detayına kadar inilmesi, taraftarın da aynı şekilde bunu biraz daha yoğun bir şekilde yaşaması sonrası bunu bir ayna olarak görüyorum. Yani İsmail Kartal'ı yansıdığını görüyorum. Hı hı. Çünkü takip ediyor belli. Teknik direktör değilken de takip ediyordu belli ki. Hep onlara bakarak, hep bu bunalımın içerisinde belki de kendisi de vardı. Evet. O şampiyon olamamanın belki de bir Fenerbahçeli olarak kendisi o bunalımın içerisindeydi. Ama bundan yavaş yavaş çıkmaya başlayan bir Fenerbahçe görüyoruz. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi serüveni için daha böyle taraftarı harekete geçirebilecek, birlikteliği oluşturabilecek sözlerin gelmesi bence de yeterli olurdu yani. Ama teknik direktörlerde şu vardır. Bunu her teknik direktör için söylemeyeceğim tabii ama çoğunluğunda bir başarı geldikten sonra eteklerdeki taşlar dökülür. İsmail, evet, Kartal'da da her maç var bu. Maalesef. Her kazanma sonrası var yani.
1: Hep ben yaptım. Biz buna çalıştık.
0: Evet.
1: Oyuncuyla özel görüştüm. Zaten bunu söylemesine gerek yok. Şimdi diyelim ki İsmail Kartal bunları konuşmasaydı biz yine aynı şeyleri konuşacaktık. Ne dedik en başında? 11 bizi şaşırttı dedik.
0: Evet.
1: Biz hepimiz Fenerbahçe'nin daha temkinli olmasını bekledik. Neden? İşte Lyon 1-1'i kopardı burada. Lyon kendi gücünün de farkına vardı ve Fenerbahçe, işte Fransız basınında gördük. Fenerbahçe çok fazla yıldız var ama oyun organizasyonu olarak sahada hiç yoktu. Biz gözümüzde büyütmüşüz bakış açısı vardı. Çok özgüvenlilerdi. Yani, evet, galip gelmiş gibilerdi. Ve Fenerbahçe ilk maçta bireysel yetenekle 1-1'i koparırken burada takım organizasyonuyla galip geldi. Tabii. Yani zaten Fenerbahçe'nin belli başlı pozisyonlara çalıştığını özellikle Greenwood'un golünde gördük. Yani orada Archie Brown'un golünde gördük. Archie Brown'un orada Maitland-Niles'la eşleşmesi tesadüf değil.
0: Tabii ki.
1: Çalışılmış bir şey
0: tabii
1: bu.
0: Ki.
1: Yani orada hangi oyuncuyla eşleşeceği ve nerede kafa topuna çıkacağına çalışmış Fenerbahçe.
0: Aynen.
1: Bunu Archie Brown tek başına yapmamış. Biz bunları zaten izleyici olarak görüyoruz ama işte hoca sürekli vurgulayınca, evet, biraz
0: biz söylüyoruz
1: buna yine
0: hocam.
1: Eleştiri oluyor.
0: Ya tabii ki. Ya biraz böyle bu konuda şimdi haddime değil ama iletişim desteği alsa mesela daha iyi yerlere gidilebilir. Yani insan her yaşta öğrenebiliyor
1: tabii ki, tabii ki,
0: sonuçta. Belki bu konuda kendisi farkında olup da düzeltebilir ilerleyen süreçte ama tabii ki konuşacağımız şey de bu değil. Fenerbahçe'ye, hı-hı, yapmış olduğu, katmış olduğu şeyler geldikten sonra önemli. Bunun dışında bundan sonra hemen Samsunspor maçını düşünmemiz gerekiyor. Hatta soyunma odasında şampiyon olmuş gibi seviniyordu futbolcularımız. Ben de biraz sakin olun dedim diye. Bence bu kadarına da gerek yok. Bence, evet, hak ediyorlar ya.
1: O kutlayacaklar
0: gün,
1: tabii ki.
0: O, evet, gün doğmuş olan bir çocuk bugün 18 yaşında. 18 yaşında ya. 18 yaşında olan bir çocuk, Fenerbahçe'li olan bir çocuk. Şampiyonlar Ligi ne demek? Orada o Şampiyonlar Ligi müziği ne demek? Evet, playofflarda çalıyordu ama gerçek anlamda o turnuvanın ambiyansı bambaşka yani. Bunu her statta ben gittiğimde de görüyorum. Yani o stat bambaşka bir hale bürünüyor. Tabii ki stadın full çekmesiyle, oradaki o ışıkla, o müzikle bambaşka bir ambiyansa giriyorsunuz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA bunu başarıyor yani o organizasyonla gerçekten.
1: Evet.
0: Bunu yaşayabilmek önemli. Tadını çıkarması gerekiyor bence Fenerbahçe'nin ama tabii ki bunu da unutup sonraki maça bakmak, göz atmak burada çok çok önemli.
1: Evet, devam edelim. Yine İsmail Kartal'ın planları doğrultusunda dedim ya, ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı. İlk yarı oyun planını gördük sahada. Çok fazla ön alan baskısı yapan ve sahipsiz topları kazanan, rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe oyunu seyrettik. Şimdi işin ikinci yarı kısmı önemli. Hatta 60'tan sonrası önemli.
0: Evet.
1: Ney? İşte Lyon golü buldu. Lyon'un iki tane iptal edilen golü var. Gerçekten, evet, dün şans yanı.

0: Yanımızdaydı bazı pozisyonlarda. Evet. Kaçan pozisyonlar var. Oyuna sonradan dahil olan Budaş'ın yine
1: Budaş da çok hareketlendirdi kanalı.
0: Çok hareketlendirdi orada. Yani ciddi fark yaratan bir oyuncu değişikliğiydi. Oradan çıkarmamız gereken dersler var savunma anlamında. Bunu da konuşmak gerekiyor. Yani 15 dakikalık sekans biraz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı 9 karşılaşmada dikkat etmesi gereken noktaları birazcık gösterdi diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten dediğin gibi ciddi bir bireysel hata görmedik dün Fenerbahçe'de. Kalesinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok fazla hem hücuma hem savunmaya katkı veren bir Fenerbahçe vardı. Greenwood'u çok fazla geriye gelirken gördük. Vedat'ın kafayla topu uzaklaştırdığını
1: Vedat'ın
0: gördük.
1: Vedat'ın bir de geriye olmadan gelip top alması.
0: Aynen
1: o da
0: öyle.
1: Çok önemli.
0: Aynen
1: yani
0: öyle. Bu bağlamda oradaki o 15 dakikayı nasıl yönetecek Fenerbahçe? Bunu evet da konuşalım istiyorum.
1: Tabii. Şimdi bence kırılma anı, birçok kırılma anı var yani. Ama ilk kırılma anı diyeyim, penaltı beklenen pozisyon. Hı-hı. Orada bir hakem de galiba orada topla temasın çok kısa mesafede olması sebebiyle penaltıyı vermedi. Sonrasında Lyon'un golü bulması Malik Fofana'yla. Ardından biz kafada tabii ki senaryo çiziyorsunuz. Yani evet, Fenerbahçe iyi başladı, 60'a kadar iyi götürdü ama herhalde işte Malik Fofana da gol attı. Bundan sonra maç uzatmalara gider veya Lyon son dakikalarda gol atar ve turu geçer durumu oluştu. Ama buna dinlenen bir Fenerbahçe olduğunu gördük açıkçası. Çünkü son ana kadar turu isteyen Fenerbahçeli futbolcular olduğunu her mevki gördük yani. Onu evet da söylemem gerekiyor. Tabii sonrasında o iptal edilen gol o senaryonun bir devamı niteliğindeydi ama iptal sonrası biraz daha akıllı oyuna dönen bir Fenerbahçe gördük. Lyon'da bence oyuna sonradan girip de Ateka aynı şekilde Budaş beklenen yani artık kadromuz bu kadar kısmını ben Lyon'da gördüm yani. Biraz da zayıf gücü noktası yetmedi, oldu yani. Evet yani Fenerbahçe'deki kadar geniş bir kadronuz yok. Yani Vedat almışsınız, Greenwood'unuz var 11'de. Talisca'yı oynatıyorsunuz. Oyuna sonradan Lukaku giriyor. Lyon'da öyle bir lüks durumu yoktu ama Fenerbahçe geçmişte dediğim gibi yani yine bu imkanlarda çok maç oynadı. Çok kez de kaybetti ama ve kendi seviyesinin altında.
0: Özür dilerim, Lyon'da bütün 11'ini dinlendirmişti ama öyle bir avantajı
1: tabii
0: vardı.
1: Tabii ki aynen yani öyle. O da çok önemli bir taktik mesela. Böyle bir kadronuz var. Bu oyuncuları dinlendirmek de çok kıymetli bir sonraki maç için. Ama Fenerbahçe bunu net bir şekilde gösterdi. O üstünlüğünü, oyun üstünlüğünü gösterdi. Oyunun son anlarında ben daha fazla baskı yer mi diye düşündüm. Ama çok da öyle olmadı. Topu biraz daha alıp çevirebilen bir Fenerbahçe gördüm. Hatta bir pozisyon vardı. Böyle Lyon'dan top Fenerbahçe'ye geçti orta alanda. Sonrasında sol kanattan tekrar orta sahaya geldi. Dedim ki Fenerbahçe'de normalde şu olurdu. İşte top çevirelim düşüncesiyle kaleye dönerdi Fenerbahçe savunması veya orta sahası. Öyle bir durum olmadı. Baktım topu 3. bölgeye attılar.
0: İsmail
1: ben maç
0: girdikten
1: bitti dedim
0: sonra değil mi?
1: Evet.
0: Tamam hatırlıyorum. Çünkü İsmail oyuna girdikten sonra Talisca'dan çok daha iyi 10 numara performans çıkardı
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet aynen öyle.
0: Onu da konuşalım. Az önce Haldun abiye de sordum. Yani uzun bir süre Fenerbahçe gerçekten 10 kişi oynadı benim gözümde. Yani Talisca'nın
1: hiç yok.
0: Kendisine verilen mevkide 10 numara mevkii veya işte forvet arkası diyelim hiç varlığını göremiyoruz. Hı-hı. Hatta topsuz oyunda Fenerbahçe neredeyse 4-4-2 gibi oynadı. Yani evet, o rolden sürekli çıkıyor. Olmuyor Talisca'ya bu. Evet. Talisca'yı da kötü gösteriyor. Bu Talisca'nın kötü bir futbolcu olduğu anlamına veya
1: tabii
0: Fenerbahçe'ye katkı sağlamadığı anlamına gelmesin. Talisca özellikle oyunun sıkıştığı anlarda ceza sahası dışından şutları adam eksiltebilmesiyle Fenerbahçe'de fark yaratıyor. Ama onun dışında hiç yok. Yani evet, oyun katkısı hücumsal olarak evet var. Özellikle 3. bölgede var ama geri kalan bölgelerde biz Talisca'yı hiç görmüyoruz. Ne koşuyor ne öyle bir çabası var.
1: Aynen öyle.
0: Yani Talisca'nın bir şekilde sen oyun kilitlendiği noktada veya belli başlı rakiplerde bizim 11 tercihimiz olacaksın. Onun dışında kenarda beklemen, kendini hazır tutman gerekiyor ya ikna edilmesi lazım. Yoksa bu ilişki böyle yürümeyecek
1: tabii
0: ve
1: ki
0: gerçekten çıkan dedikodular sonucunda belki de Talisca'ya yollar ayrılma durumuna gelecek.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifler var. Talisca da o noktada sıcak. Bu yani biraz futboldaki ekonomik kısma önem veren bir isim yani. Aklıma mesela Ryan Babel gelir. Talisca da o isimlerden bir tanesi. Yani maaşına çok önem verir. Yani öyle söyleyeyim. Takımdan, kulüpten çok, ülkeden çok. Ama tabii ki kendisinin istediği şehir Dubai. O sebeple oradan gelen bir teklif var. Bu noktayı biraz daha tabii Fenerbahçe değerlendirecek. Ama şu anki oyun planlaması içerisinde bulunacağı mevki 10 numaraysa, Asensio'nun rotasyonu olarak düşünülüyorsa, çünkü biz Mourinho döneminde de kanatta gördük mesela Talisca'yı, kanat forvette oynadı. Ya ben oyuncuya baktığım taraf, oyuncunun bakış açısından göz atarsak da, ya her yerde oynatıyorsunuz bu ismi. Artık bir yerde istikrar sağlayayım, sabit kalayım düşüncesi de yok.
0: Senin gözünde mesela Talisca hangi pozisyonun oyuncusu?
1: Ya uzaktan şutlarına ben Türkiye'de en iyi şutör olarak görüyorum. Ya, onu söyleyeyim.
0: Yani sağ açı pozisyonu olarak soruyorum.
1: Bir şey söyleyemiyorum.
0: Yok değil mi?
1: Evet. Yani ya kanada koyamıyorsunuz, kanatta oynuyor.
0: Evet.
1: 10 numaraya koyamıyorsunuz. 10 değil, 8 zaten olmuyor ama geçmişte var.
0: 9.5 da değil. Yani
1: aynen.
0: Yok, olmuyor
1: 9.5 da değil. Center for'a koyuyorsunuz. Tabii ki orada hava toplarının hakimiyeti önemli. Yine oradaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. En yakın olduğum center for.
0: Ya 4-6-0 oyuncusu gibi,
1: evet,
0: aslında değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet, evet. Yani. O yani bizim milli takımımızı düşünelim. Orada mesela evet. 4-6-0'da hücum attığında Barış Alper Yılmaz olur mesela. İşte tam öyle bir takımda son ilerideki son adam olabilecek evet. konumdaki bir isim yani. Gerçekten bir nitelik oluşturamıyoruz. Yani
0: gerçi Barış
1: gibi.
0: Alper Yılmaz kadar da mesela rakibi geçebiliyor mu? Patlayıcılığı böyle var mı? O da yok.
1: Sadece şeyi dedim. Biz hani Barış Alper Yılmaz'ı evet. kullanıyoruz ya orada. Hani
0: doğru, aynı doğru. Yani ona bile...
1: O planlamada Talisca işte orada son adam olabilir. O işi yerine getirebilir. Evet. Yani Barış o işi tam anlamıyla yapıyor mu? Oradan emin değilim ama Talisca yapar gibi geliyor yani bana.
0: Evet, son olarak Fenerbahçe'yi de konuştuk. Nasıl bir kura bekliyoruz. Tabii
1: evet,
0: burada konuşacağız.
1: Onu konuşalım tabii.
0: Ben senden şimdi hemen kalem kağıt elinde hazır var.
1: Tabii.
0: 4 torbadan Fenerbahçe'ye 2'şer tane rakip belirle. Az önce 9 dedim, dilim sürçtü, kusura bakmayın. 8 maç olacak. 4'ü iç saha, 4'ü dış saha. Kimler gelsin istersin demiyorum. Tahminini soruyorum. Fenerbahçe sen
1: torbalar var mıydı?
0: 19'da. Hemen istersen önünde açalım. Yani hazırda tamam. var mı bilmiyorum ama ben ya da sana söyleyeyim.
1: Varmış bende burada
0: tamam,
1: da var.
0: Tamam süper.
1: Bakalım.
0: Gazetede var. Evet, ilk
1: şimdi,
0: torbadan kim geliyor?
1: İlk torbadan kim? Ya şimdi,
0: buraya not alacağım. Sonra akşamdan sonra konuşalım.
1: Tabii konuşalım. Şöyle söyleyeyim, bu arada ya birinci torbaya öyle bir baktım ki her takım zor.
0: Evet.
1: Her takım
0: birinci
1: zor.
0: Gerçekten.
1: Yani, gerçekten öyle. Yani her takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek kapasitede takımlar. O sebeple Galatasaray ile aynı takımda eşleşme durumları da olabilir bu arada ama
0: tabii
1: ben
0: ki.
1: İkisini iki takımda bir de umuyorum tabii ki büyük takımlardan ikişer tane
0: ekrana geldi yönetmenim
1: ikişer tane yani ayrı ayrı takımlar gelsin istiyorum birinci torbadan Fenerbahçe'de Galatasaray'da ki dört farklı
0: takım izleyelim,
1: birinci torbadan takım izleyelim
0: evet.
1: İstanbul'a gelsin istiyorum yani ben bir kere buraya eğer biz Fenerbahçe diyorsak Barcelona'yı yazarım
0: şaşırtıcı ben kafamda hemen bir Mourinho Kadıköy senaryosu yazdım. Fenerbahçe olursa olur mu çünkü?
1: olabilir. Evet, olabilir.
0: Tamam sen şimdi yap sonra ben tahminlerimi yapacağım. Birinci torbadan Barcelona dedik.
1: Aynen Barcelona
0: ve
1: diyorum.
0: İzleyicilerimiz de bu arada yazabilir. Onlarınkine de bakarız.
1: İkinci takım ise düşündüğüm Arsenal diyorum.
0: Arsenal.
1: Son şampiyon.
0: Evet, acımasız bir başlangıç.
1: Evet maalesef.
0: İkinci torba.
1: Zaten Real Madrid Bayern de desem ya aynı şey.
0: Zaten aynen öyle.
1: İkinci torbada yine böyle baktığımızda bir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi dediğimizde aklıma benim Porto geliyor.
0: Bir Portekiz takımı illa gelir değil
1: bir
0: mi?
1: Bir Portekiz takımı var. O sebeple bir Porto yazıyorum
0: tamam,
1: yine oraya.
0: Porto yazdık.
1: Porto yazdım. İkinci takım olarak da PSV yazıyorum.
0: Alışkındır diyorsun. Doğru.
1: Evet.
0: Tamam onu da
1: biraz
0: yazdık.
1: Biraz PSV yine Fenerbahçe'nin çok fazla denk geldiği karşılaştığı takımlardan
0: evet.
1: bir tanesi.
0: Üçüncü torba.
1: Üçüncü torbada yine mesela beni çeken Fenerbahçe'nin hep karşılaştığı takım
0: evet.
1: Feyenoord geliyor ama Leipzig diyorum.
0: Leipzig diyorsun. Evet. Diğer takım.
1: Son olarak da Shakhtar diyorum.
0: Shakhtar peki.
1: Arda hocam.
0: Ve son torbaya geldik.
1: Son torbada şu an zaten iki takım daha seçeceğiz zaten
0: evet.
1: değil mi? Evet.
0: 8'e tamamlayalım.
1: Buradan Viking diyorum.
0: Viking ve
1: Como.
0: Como. Güzel. Şimdi Furkan...
1: Bunu Galatasaray için de yapabiliriz.
0: Bunu birazdan Galatasaray bölümünde yaptıracağım zaten. Tabii. Furkan Bozoğlu'nun Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi kurası şu şekilde. Barcelona, Arsenal ilk torbadan, Porto PSV ikinci torbadan, Leipzig Shakhtar üçüncü torbadan, Viking Koma da dördüncü torbadan. Bu arada bu turnuvaların en sevdiğim bölümü bu ya. Kura
1: değil
0: çekimi.
1: Değil mi? Çok yani, güzel. Yılda bir kez olur.
0: Yılda bir kez oluyor. Tadından yenmiyor gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani ben de çok severim böyle uğraşmayı.
0: Sana katılan bakalım kimler var? Cenk adlı izleyicimizin tahminleri arasında Arsenal, PSV, Porto, Shakhtar var. Bir de Como var. Hı-hı. Ekstra Bayern,

0: AEK Villarreal demiş kendisi.
1: Yakınız ama.
0: Aynen, yakınsınız. Fena değil yani, yakın. Evet. Mehmet Kuru adlı izleyicimiz ne demiş? Inter, Atletico, Sporting, Brüj, Feyenoord, Shakhtar, Slavia, Como demiş. Şimdi sıra bende.
1: Tabii.
0: Ben sen zaten seçerken hemen hızlı hızlı yaptım. Şöyle senin yanına da yazıyorum. Ben ilk torbadan Real Madrid geleceğine kesin gözüyle bakıyorum.
1: Mourinho, Arda bir gel.
0: Ya bu olacak. Hikaye hep olur. Yani illa bir çıkar.
1: Evet.
0: Ya Arda için isterdim ama şimdi korkuyorum da tabii Real Madrid olduğu için. Bir Real Madrid yazıyorum. İki de içimden Inter geçiyor ilk torbadan.
1: Inter.
0: Buraya kendi adımda yazayım. İkinci torbadan ben bir Sporting bekliyorum.
1: Yine bir Portekiz takımı.
0: Ve Kulüp Brüj yazıyorum.
1: Brüj.
0: Evet. Üçüncü torbadan Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimalini gördüğüm bir Bodo Glimt var. Bodo Glimt varsa illa bir Türk takımını bulur çünkü.
1: O da bulur, evet.
0: Ve Napoli diyorum.
1: Napoli.
0: Dördüncü torbadan da içimden LASK ve Stuttgart geçiyor.
1: LASK ve Stuttgart. Yine evet. Stuttgart'ta daha geçmişte zaten Fenerbahçe.
0: Senle ortak paydamız yok.
1: Şu an için hiç yok. Evet. İlginç, güzel. Böyle olması çok iyi. En azından gerçekte çekilecek olan kurada mutlaka
0: İlla
1: ikimizden
0: bir
1: birinin
0: mi?
1: Denk geleceği olacaktır.
0: Peki, güzel
1: ortak
0: oldu.
1: Da olmayacak yani, o da aynen güzel öyle. Tarafı. Umarız güzel bir kura çekerler. Şöyle İnşallah. Bir şey söylemem gerekiyor. Bu yeni formatta şimdi birinci torbadan bir takım seçiyorsunuz. Bu takımlardan hangisiyle iç sahada veya deplasmanda oynayacaksınız? Tabii. Bu da çok önemli. Çok önemli. Sizin puan durumunuzu etkileyebiliyor. Bir anda birinci torbadan bir takımı yenebiliyorsunuz. İşte son torbadan, dördüncü torbadan bir takıma karşı puan kaybı yaşayabiliyorsunuz.
0: Bir bu de fikstür de önemli yani. Olacak. Şimdi atıyorum, diyelim ki Fenerbahçe Real Madrid'le eşleşti ama Real Madrid maçını son hafta oynayacak.
1: Evet.
0: O zamana kadar çoktan Real Madrid işte ilk 8'i garantilemiş. Belki lider olmuş.
1: Aynen öyle. Bu
0: yani orada
1: önemli.
0: Onun bir büyük amacı olmaya da biliyor. Böyle şeyler de, böyle evet. senaryolar da çok
1: yani diyorsun ki kura dışında maç tarihleri de önemli.
0: Tabii maç takvimi çok
1: takvim
0: önemli.
1: Takvim önemli yani.
0: Takvim
1: sonlarda
0: önemli, tabii
1: çok
0: ki
1: daha iyi.
0: Sahada önemli evet. ama takvim de orada o işin evet. rengini çok değiştiriyor.
1: Yani işte Fenerbahçe dediğin gibi mesela sen Stuttgart ve LASK'ı seçtin. Örnek veriyorum, ilk iki maçını LASK ve Stuttgart'ta oynasa Fenerbahçe hı hı. burada çok daha farklı konuşuruz yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Çünkü 8 puan geçen sene 7-8 puan lig aşamasında ilk 24'e kalmayı sağladı. 12 puan ilk 8'e kalmayı sağladı.
0: Evet.
1: Yani burada 8 puan şu an düşünüyorsunuz ya, kolay 8 maçta 8 puan alabilir sanki diyorsunuz ama öyle kolay olmuyor gerçekten.
0: Evet, aynen öyle.
1: İşte Galatasaray ilk 8'i kaçırmıştı. Union Saint-Gilloise'ye karşı kaybettiği bir maç vardı. Az önce de ifade etmiştim.
0: Hı hı.
1: Bu sefer ama Liverpool'a karşı kazandı. İlk 8 olmadı ama sonrasında yine son 16'ya kalmayı başardı. Bu sebeple önemli matematik de var yani işin içerisinde.
0: Dilersen ekranda hazır grafik varken Galatasaray'ın tahminlerini de yapalım.
1: Öyle mi? Tamam.
0: O da aradan
1: tabii
0: çıksın.
1: Ki,
0: bir daha ki. Bir daha istemiş olmayalım.
1: Tamam.
0: 19'da kura çekimi var. Şimdi Galatasaray için tahminlerimizi yapıyoruz. 8-10 Eylül tarihleri arasında ilk maçlar oynanacak. İki Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ait olduğumuz yerdeyiz. Gerçekten Türk takımlarını her zaman burada görmek istiyoruz. Evet, başlayalım. İlk torbadan Galatasaray'ı kim yazıyorsunuz?
1: Başlayabiliriz. Ben Inter'i yazıyorum.
0: Galatasaray'a Inter dedin ilk torbadan. İkinci takım?
1: İkinci takım olarak gördüğüm...
0: Sen düşünürken izleyicilerimizden de tahminlerini bekliyoruz.
1: Tabii ki. Real Madrid yazıyorum.
0: Real Madrid'i burada. Yani benim tahminimi Fener'de, sen Galatasaray'da yaptın.
1: Aynen.
0: Tamam.
1: Mourinho Ramsbach'a gelsin. Okan Hoca ile bir denk gelsinler.
0: Daha önce de gelmişti.
1: Aynen öyle. İkinci torbaya geçiyoruz. İkinci torbaya Roma yazıyorum.
0: Roma yazıyorsun ikinci torbaya.
1: Ve Manchester United.
0: Manchester United. Güzel. Daha önce Old Trafford'da yendi Galatasaray. Hem de
1: Icardi ile.
0: Eze eze yenmişti bu arada. Evet, o maça gitmiştim evet. ben.
1: Öyle mi?
0: Old Trafford'da olduğumu anlamadım Galatasaray taraftarının sesinden. Yani gözünü kapat, orası
1: hiç
0: Old Trafford değil.
1: Hiç susmadılar diyorsun. İnanılmaz.
0: Çok bastırdılar. Susmak önemli değil. Sesini orada kabul ettirmek.
1: Evet.
0: Orada o taraftarı bastırmak
1: yani.
0: Önemli. Müthiş bir maçtı gerçekten.
1: Çok güzel. O,
0: üçüncü
1: bence
0: torba.
1: Çok şanslısın yani. Çok
0: evet.
1: güzel maçtı. Üçüncü torbadan şöyle bir bakıyorum. Villarreal diyorum. Hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi.
0: Evet. Bir rövanşını alalım diyorsun.
1: Evet yani olabilir.
0: Evet.
1: Diğer takım olarak da kimi desek, Napoli'ye böyle yakınım ya. Napoli diyeceğim.
0: Napoli diyorsun peki.
1: Napoli diyorum.
0: Dördüncü torba.
1: Villarreal Napoli de zor yani aslında ama.
0: Tabii.
1: Dördüncü torba Slavia Prag.
0: Tamam. Orada da bir rövanş var zaten.
1: Ve

0: Sabah diyorum.
1: Sabah. Türk eşleşmesi diyorsun.
0: Aynen. Tebrik ediyorum. Sabahı da Azerbaycan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Gerçekten.
1: Çok fazla izleyicimiz var
0: 8
1: burada.
0: Yıl sonra 8 yıllık evet. bir takım ve böyle bir başarıya imza atmaları inanılmaz.
1: Karabağ'dan sonra ikinci başaran takım bu arada.
0: İnanılmaz bir şey. Gerçekten evet. tebrik ediyorum. Önemli bir çok cüzi miktarda harcamayla buraya evet. kadar gelmiş olmaları bence burada çok çok önemli. Umarız ki iyi işler yapacaklar. Geçen İnşallah. Sene de hatırlıyorum Kayrat Almaty vardı. İlginç evet, takımların olması evet. da güzel yani.
1: Kesinlikle. Şimdi ben de hemen hızlıca tahminlerimi yapayım. Galatasaray'a ilk torbadan
0: evet. Kimi seçiyorsun?
1: Atletico Madrid diyorum. Atletico Madrid ile Liverpool diyeceğim ben ya. Yani
0: geçen sene iki takımla da oynadı, bu takımlarla oynadı.
1: Ya da dur ya bir dakika. Düşünüyorum.
0: Evet.
1: Vazgeçtim. Bayern diyeceğim.
0: Atletico Madrid Bayern.
1: Aynen. İkinci torbaya geçelim. İkinci torbadan Galatasaray'a ben Dortmund diyeceğim. Dortmund ve Aston Villa. Üçüncü torbadan Galatasaray'a Shakhtar ve
0: Shakhtar'ı seçirsin Arda şey.
1: Shakhtar ve burada bence Galatasaray'da Fenerbahçe'de bir Napoli oynayacak sanki. Oradan sen Napoli. Ben bir Napoli görüyorum ikisinde.
0: Öyle mi? Sen Aynen öyle. Kimi seçtin üçüncü torbadan?
1: Üçüncü torbadan Shakhtar ve Napoli'yi seçtim.
0: Ben de evet burada ortak.
1: Dördüncü torbadansa AEK diyorum.
0: Dördüncü
1: ve
0: torba.
1: Lens diyorum. Galatasaray'ın da bence tamamen tahmin salladık. Bizim evet. tahminlerimiz böyle. Bakayım
0: Tabii ki.
1: Bizimle ortak düşünen kimler var yorumlarda. Çok fazla tahmin yapan izleyicimiz oldu. Ben Napoli Osimhen derim demiş bir izleyicimiz.
0: Tabii.
1: Orada çok farklı bir Doğru. hikaye olur. Osimhen'in motivasyonunu düşünemiyorum.
0: Fotoğrafını
1: gerçekten.
0: Çekeyim şöyle ben de kalsın
1: bende. Ben not aldım buraya hepsini not aldım. Bakıyorum Galatasaray Liverpool tahminleri gelmiş. Real Madrid Roma United Villarreal sabah tahminleri var. Real Arsenal Dortmund. PSV, Napoli, Bodo, Stuttgart, AEK tahmini gelmiş Mustafa Doğukan adlı izleyicimizden. Bakalım nasıl olacak, gerçekten keyifle
0: çok güzel,
1: bekleyeceğiz.
0: Çok güzel. Yani 19 yıl sonra iki Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde olacak olması bence çok önemli. Hı hı. Şunu söylemiş olalım, aynı gün içerisinde bir şehirden iki takım Şampiyonlar Ligi'nde olamıyor. Hem güvenlik hem farklı organizasyon gereği.
1: Siyasi bu durumlar sebeple, da var tabii işin tabii, içerisinde.
0: Bu sebeple salı ve çarşamba günleriniz... Yani
1: planlarınızı
0: bence,
1: ona göre yapın.
0: Aynen öyle. Çok yoğun ve çok hareketli geçebilir. Futbolun adına bir anda uyanacaksınız Fenerbahçe Bayern Münih maçına. Bir anda uyanacaksınız Manchester City Galatasaray. Yani biz yazmadık ama denk gelebilir
1: evet,
0: yani.
1: Evet bak City'yi hiç görmedik
0: City,
1: yani.
0: Evet düşünmedik mesela. Enzo Maresca ile neler yapacaklar.
1: Biraz manifest işini fazlalaştırmış. Yine tekrar görüşmek istiyorum falan.
0: Mesela bu mümkün olabilir.
1: Yani uyanacaksınız, bu, şimdi United. Bir sürü oyuncu gitti.
0: Evet.
1: Yani... Hiç İspanyol kalmadı takımda.
0: Aynen
1: Bilmiyorum. Öyle. City. Bilemeyeceğim.
0: Yani işleri zor gibi.
1: Aynen Onu öyle. Söyleyeyim. Enzo Maresca biraz Guardiola'yı imite etmeye çalışıyor ama olmuyor. Üzerinde durmuyor.
0: Evet,
1: Şimdi
0: evet,
1: hazır
0: evet.
1: Galatasaray konuşmuşken bir Galatasaray dosyasını da kapatalım. Sonra Beşiktaş ve Trabzon'a geçelim. Tekrar dönmeyelim. Galatasaray'ın gündem maddesi zaten transfer.
0: Ve Leao.
1: Ve ben senin tweetini gördüm. Hemen oradan hareket etmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Yani çok kısa bir süre kaldı.
0: Hı hı.
1: Uzun süredir bir Leao trafiği devam ediyor. Oyuncu da net değil, kulüp de net değil. Kulübü bonservis de ikna edemiyor Galatasaray. Oyuncunun da gözü hep bir İngiltere'de bir yandan.
0: Hı hı.
1: Aston Villa zorluyor. Tottenham evet. istediği olmadı. Bir red durumu gelmiş galiba Leao'dan.
0: Hı hı.
1: Gardi işin içine girdi. Gardi varsa transfer genellikle Galatasaray'ın istediği şekilde sonuçlanıyor ama bu Leao transferi konusunu nasıl değerlendiriyorsun? Hem rakamlar yüksek. Yani 45-50 milyon euro, 60 milyon eurodan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani büyük bir yıldız ama bu transfer nasıl sonuçlanacak?
0: Şimdi burada gerçek olan şey şu, Milan Leao'yu gönderecek. Kesin olan bu. Corriere dello Sport'ta çok fazla haber görmüştüm bununla ilgili. Hı hı. Önce 50, sonra 55, sonra 60 milyon euro istiyor Milan diye. İtalyan kaynakları Milan'a biraz böyle para kazandırmaya çalıştı gibi geldi bana. Son olarak da 60 milyon euro istiyor diye.
1: Evet.
0: Bununla ilgili birçok haber detay gördük. Burada tabii ki transfer olunca işin içerisinde algı çalışması da yapılıyor kulüpler içerisinde. Şu anki geldiğimiz noktada iki seçenek var. Kesin olan şey Milan'dan ayrılacak Leao.
1: Evet.
0: Ya Aston Villa'ya gidecek ya Galatasaray'a. Aston

0: ile gitmesinin en büyük gerekçesi şu. Kendisi bugün hangi takıma gitmek istersin, hangi ligde oynamak istersin diye sorulduğunda Leao Premier Lig diyor. Ama Galatasaray'ın da ne kadar önemli, güçlü bir takım olduğunun farkında. Geçtiğimiz yıllarda hep isminin Galatasaray'la anılması oyuncuyu biraz cezbediyor. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi performansı, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması oyuncuyu olumlu yönde etkileyen noktalar. Peki transfer hangi aşamada? Transfer bugün bitecek noktada. Bugün veya yarın transferin bitme söz konusu. Şunu ifade edelim. Şampiyonlar Ligi'nde olan takımların kadro bildirimi 3 Eylül gece 01'de sona
1: Evet.
0: eriyor. Yani Galatasaray için 4 Eylül transferin son günü, ama eğer büyük bir yıldız gelecekse, bugün şu ana kadar gelmedi. Batrako ve Ugo Çukwu'yla yürütüyor şu an transfer sürecini. Eğer büyük bir yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istiyorsa son 6 günü kalmış durumda bugün itibarıyla. O sebeple şu an Galatasaray Milan'la anlaşma noktasında. Bu süreci zaten Gardi yürütüyor.
1: Evet.
0: Her sene Gardi İtalya'dan mutlaka bir iki oyuncu getiriyor yani. İtalyan veya farklı. İşte Zaniolo transferini geçmişten biliyoruz. Bunun dışında Torreira, Mertens'i dahil edebilirsiniz. Icardi'yi dahil edebilirsiniz. Bugün de Leao transferi son aşamaya gelmiş durumda. Aston Villa oyuncuyu kiralayıp zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak istiyor. Galatasaray ise direkt olarak 45 milyon euro, 40 milyon euro verebiliriz dedi. Şu anki pazarlıklarda 45 milyon euroya evrildi bu, bonuslarla beraber. Ama bitmiş olan şu an için net bir şey yok. Leao Galatasaray'a gelmeye artık tamam. Neden tamam? Yıllık olarak ödenecek olan parada 10 milyon euroluk bir ödeme planı oluşturulmuştu. Şu an bu bonuslarla 12 milyon euroya çıktı. Leao şu an için tamamen kendisine kalmış noktada. Galatasaray Milan'la anlaşmış durumda ve aynı şekilde Aston Villa da Milan'la anlaştı. Daha yüksek ödeme yapabilirim diyor Aston Villa, ama ben kiralayıp sonrasında ödeme yapacağım diyor. Galatasaray da 45 milyon euroya Leao transferini bitirme aşamasında. Şu an La Gazzetta dello Sport'un bugünkü çıkmış olan haberinde Premier Lig'e gitmeyi tercih ediyor, ancak Villa'nın masadaki teklifi 6,5 milyon euro. Buradaki en büyük fark da o. Yani kendi istediğiniz lig ve 6,5 milyon euro mu, Galatasaray ve 12 milyon euro mu? Burada Leao'nun tercih etmesi gerekecek, hangi takımda
1: karar
0: oynayacağını.
1: verecek, evet.
0: Aynen öyle. Ama bu transferin Galatasaray lehine bitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bugün bile hareketli anlar yaşanabilir transferde. Bugün veya yarın artık Galatasaray'ın Leao transferini bitirmesini bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Galatasaray'ın Stepne olarak da tuttuğu, yani bir dünya yıldızı olmadığı için taraftarına bu kadar sizi beklettik, Leao'yu da getirdik demesini bekliyorum. Ona da ifade etmiş olayım.
1: Bu arada sadece Leao ile bitmeyecek ki. Yani
0: bitmez.
1: Hala Osimhen'in
0: Bitmez.
1: Yedeği yok.
0: Çünkü
1: Demirovic konuşuldu, konuşuldu. Hiçbir şey yok. Deniz Gül yazılmış. Olacak mı, olmayacak mı belli
0: resmi
1: değil.
0: Resmi teklif yapıldı.
1: Yani 6 güne nasıl sıkışacak? Yani bu
0: çok
1: biraz
0: ya, plansızlık.
1: Bu büyük bir plansızlık.
0: Bunu kabul etmesi gerekiyor yönetimi.
1: Bir şey soracağım. Yani
0: tabii,
1: ne düşünüyorsun merak ediyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Özellikle Trabzonspor'a büyük bir yer ayırıyorum. Hatta Beşiktaş'a da. Belki Fenerbahçe o kadar değil, ama transferde biraz rakiplerinin durumuna mı güvendi Galatasaray? Yani şöyle söylemek istiyorum. Kadro derinliği değil de kadro kalitesi olarak biz zaten 4 yıldır şampiyonuz,
0: evet,
1: ve kemik kadromuz bizde. O kemikleşen kadroda hep bir sabit iyi bir kaleci. İşte Muslera'ydı, sonra Uğurcan oldu. Önünde Davinson Sanchez, Abdülkerim. Torreira hep sabit. İleride de Osimhen. Ben zaten
0: omurgayı kurdum.
1: Omurgaya sahibim. Çevresini dolduruyorum. Çevresine Barış Alper'i koyuyorum. Sané'yi koyuyorum.
0: Evet.
1: Bir sürü alternatifim var. Ama zaman geçti. Çok hızlı bir şekilde. Önce bir Salah geldi. Vlahovic geldi. Trossard geldi. Lukaku geldi. Rakiplerinin hamleleri Galatasaray'ı zora sokmş gibi geliyor. Yani eğer diğer rakipleri de bu kadar ağır kalsaydı, biz bu kadar hem Galatasaray yoğunlaşmayacaktık, hem de Galatasaray bu kadar sıkışmayacaktı gibime geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bana. Yani sanki kendi kadrosuna fazla güveniyordu. Evet, hı-hı, güvenilecek bir kadrosu var, ama eksiklerini gördük hazırlık
0: Tabii
1: maçlarında.
0: Ki.
1: Ve Galatasaray'ın zaten lig başlayana kadar resmi mücadelesi olmayacağını da biliyorduk. Hazırlık maçlarıyla yetinmek zorundaydı.
0: Tabii ki.
1: Göz göre göre lades dedi Galatasaray ve şu anda belki bu transferi tamamen farazi konuşuyorum. 40 milyona çözecekti ama şu anda 45'e 50'yi vermek zorunda kalacak
0: aynen
1: istiyorsa.
0: Öyle.
1: Yani kendi kendini zora soktu.
0: Yani her zaman transferde planladığınız olmayabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda transferin son anlarında fırsat takviyeleri, transferleri yaptınız. Bunu her sene yapacak da değil.

0: değilsiniz. Galatasaray'da şu an bunu yaşıyor. Çünkü transferin son günleri beklendi. Mali olarak daha az ödeme yaparız düşüncesi oldu ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Belki de transferin son gününde bir oyuncu için yapılacak ama şu an boşta kalan, gündemde olan bir yıldız oyuncu yok. O sebeple omurga kısmından devam edeceğim. Evet, Galatasaray'ın şu an bir omurgası söz konusu. O omurgaya geçmişte Muslera vardı mesela kalede. Bugün Uğurcan var. Omurgada herhangi bir problem yok. Fakat Davinson, Abdülkerim, bu iki oyuncu artık yıprandığını sahada belli ediyorlar. Alınmasınlar. Gerçekten müthiş oyuncular. Büyük saygı duyuyorum. Bu seviyede buraya kadar oynayabilmek bence çok önemli. Ama Davinson Sanchez devre arasından beri Como'ya gitmek istiyorsa artık oyuncunun yerine başka birini düşünün. Oyuncu 30 yaşına geldi. Farklı bir planlama yapabilirsiniz. Hadi göndermediniz, yerine bir transfer yapın. Lukumi'yi mesela kaçırmamalıydı. Bunu her zaman söylüyorum. 22 milyon euroya Lukumi transferini bitirdi Juventus. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne yine direkt giden ve buradan pay alacak olan bir takımın ya 152 milyon euro harcaması bence lüks değil artık. Çünkü geçen seneki süreçte Osimhen'e 75 milyon euro vermişsiniz.
1: Tabii.
0: Bu sene daha da güçlü bir ekonomiyle 1 milyon forma satmışsınız. Kombine ve VIP satışlarında sizin üzerinizde kimse yok. Loja satışlarında rekor seviyedesiniz. Daha sayabileceğim birçok kalem var. Sponsorluklar apayrı noktada. Bu noktada hala Galatasaray transferde istenilen noktaya gelmedi. Yani ben ne düşünürdüm? Bir kere planınızın, projenizin olduğu noktada net bir şekilde boş olan noktaya en kısa sürede transferinizi, takviyenizi gerçekleştirirsiniz. Transfer Galatasaray'da transfer döneminde başlamamalı. Transfer 3 ay öncesinden başlamalı Galatasaray'da. Sonrasında transfer dönemi açıldığında ıslak imzalara dönüşmeli. Ama biz bunu kesinlikle görmedik Galatasaray'da. O sebeple şu an bu omurgaya çok güvenmek bu sene için büyük problem oluşacak. Onu da ifade etmiş olayım.
1: Peki Galatasaray'ı da yavaş yavaş toparlayalım ve bugüne devam edelim. Bugün hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi maçları var. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş Kaunas Jalgiris deplasmanına çıkacak. İlk maçı 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor ise 21.30'da ATV ekranlarından canlı olarak ekranlarınıza gelecek karşılaşmada Ferencvaros deplasmanına çıkacak. Trabzon'dan başlayalım, sonrasında da Beşiktaş'ı yorumlatacağım sana. Nasıl maçlar bekliyorsun? Trabzon 1-0 yenildi ama maçın gidişatı o 1-0'ın karşılığı değildi. Çünkü çok fazla pozisyona girdi, kaçırdı. Evet. Oradan bir 1-1 çıkabilirdi.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah deplasmandan iyi bir sonuç alacağız ama nasıl bir maç bekliyorsun? Hem Ferencvaros deplasmanından hem de Jalgiris deplasmanından.
0: Trabzon-Ferencvaros maçındaki stadyum atmosferi Macaristan'da da olacak. Ferencvaros taraftar gerçekten çok kuvvetli. Ama Trabzonspor taraftarı gerçekten müthiş bir ambiyansla karşılamıştı takımını o maçta. Bu maçta da yine tabii ki kompakt oynayan, yine stadyumu dolduran ve taraftar gücünü sahaya yansıtan bir rakip var. Bunu ifade edelim. Biz bu maçta yeni transferlerin mücadelesini görürsek eğer, Trabzonspor Ferencvaros mücadelesinden bu virajdan mutlaka çıkacaktır. Bu kaliteye hakim bir Trabzonspor var. İyi oyuncuları var. Bunu en iyi şekilde kullanabilecek Fatih Tekke var. Ben Trabzonspor için umutsuz olmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu akşam Trabzonspor'un bu zafere, Fenerbahçe'nin yaşatmış olduğu zaferi bugün hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un yaşatacağını açıkçası düşünüyorum. Baktığımızda Trabzonspor seviyesinde mi Ferencvaros değil, ekonomik olarak değil, taraftar olarak değil ama zor olanı başardılar. Trabzon'dan galibiyetle ayrıldılar. Geldiğimiz bu ikinci rövanş mücadelesinde de yine bastıracaklar ama rahat başlayacaklardır oyuna mutlaka. Hücum ederek başlayacaklarını sanmıyorum. Daha temkinli bir Ferencvaros bekliyorum. Saldıracak olan tarafın, harekete geçecek olan tarafın Trabzonspor olması gerekiyor ve öyle de olacağını düşünüyorum. Salah'ın maç maç daha iyi olduğunu görüyoruz. Geçenki maçta daha iyi bir performans sergiledi. Ligde gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydu ama sadece Salah'la bu işte bitmez. Olmaz yani. O sebeple herkesin ipi ele alması gerekiyor. Aral'ın da, Muçi'nin de, Malinowski'nin de, Fabinho transferi çok çok önemli. Üzülürüm yani bu takımı konferans ligine gitmesine. Avrupa Ligi'ni hak eden bir takım.
1: Kesinlikle.
0: Trabzonspor. Ferencvaros'a karşı ciddi bir hazırlık vardı Trabzonspor'da. O ciddi hazırlığın sonucunda da

0: bir skor elde edeceğini düşünüyorum bu akşam. Saat 21.30'da ATV'de yayınlanacağını da ifade etmiş olalım.
1: Gün boyu da yayınlarımız olacak Macaristan'dan. Beşiktaş maçı ile ilgili de kısa bir görüşünü alayım, sonra toparlayacağız.
0: Tabii Beşiktaş rahat bir karşılaşmaya çıkacak ama burada Vincenzo Italiano'nun açıklamaları önemli. Ben maça 0-0 gözüyle bakarak çıkacağım diyor. Yani ilk maç 0-0'mış gibi çıkacağım. O şekilde takımı çıkaracağım düşüncesinde. Yine Žalgiris karşısında galibiyetle dönebilecek bir Beşiktaş'ı görüyorum açıkçası. Evet, ligde bir puan kaybı yaşandı ama bunun ben Avrupa'ya yansıyacağını pek sanmıyorum, düşünmüyorum. Hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
1: Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Son olarak Beşiktaş'a şu eklemeyi de yapacağım. Dün Serdal Adal'ın açıklamaları vardı.
0: Evet.
1: Yani daha ikinci haftadan maalesef büyük bir hakem krizi yaşıyoruz. Artık. Ben de şaşırmıyorum. Ya şaşırmıyorum da sanki çok erken oldu ya.
0: Çok yani. Erken. Çok erken oldu yani ikinci haftada.
1: Yani istifalara davetler, TFF'ye gidip görüşmeler ikinci evet. haftadan. Ya ne oluyoruz diyeceğim. Ya tabii Beşiktaş'ın belli başlı noktada tepkisini anlayabiliyoruz. Özellikle o Trossard'ın pozisyonunda. Ama işte hem başkanın hem Önder Özen'in Trossard'ın psikolojisiyle ilgili yaptığı açıklamalar enteresan geldi birazcık
0: kulağa. Kesinlikle.
1: Yani Trossard seviyesinde bu kadar üst düzeyliklerde oynamış, çok fazla mücadeleye girmiş bir oyuncunun. Bilemedim. Biraz durum değişik okunuyor sanki.
0: Yani tabii net bir pozisyon.
1: Tabii ki.
0: Onu söyleyelim yani. Ya ikinci haftada böyle bir bariz pozisyonun da göz önünde olan bir pozisyonun da açıkçası hatalı karara dönüşmesi. Bunun varın bunu görmemesi yani insanı çileden çıkartıyor tabii. Beşiktaş taraftarını da çileden çıkarttı. Ama her ne olursa olsun kural şöyle veya böyle işte bunun dışında ya hakem görmedi, hata yaptı demek bence artık işin basit tarafı. Biz şu an Avrupa'nın 5 büyüklüğü diyoruz ama gerçekten ligimize baktığınızda gelen yıldız oyunculara baktığımızda başka bir seviyedeyiz. Ama bu seviyede de hakemlerimiz olmalı diyorum ben. Onlara da sabretmemiz gerekiyor. Onlar da tabii ki işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ben kesinlikle bir art niyet aramıyorum. Arayanlar olduğu için söylüyorum bunu ama ben öyle bir art niyet aramıyorum. Ama bu kadar hata da artık yeter yani. Şimdi 3-4 hafta dinlendirilecekmiş hakem. Yani dinlendirilse günün sonunda ne olacak? Ne yapar? Ne değişir
1: ne
0: bilmiyorum.
1: Ne değişecek değil mi?
0: Bence o kadar da dinlendirmeye de gerek yok ya. Bence kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Bir hafta içerisinde bir insan o hatanın farkına mutlaka varacaktır eğer bu hataysa.
1: Aynen öyle.
0: Hatanın farkına mutlaka varacaktır. Yani sırf tabii ki işte bu kadar tepkiye karşı bir karar almam gerekiyor. İşte 4 hafta dinlensin demek de bana mantıklı gelmiyor. Yani hakem daha sezonun başı böyle bir hakeme güvenip böyle bir Beşiktaş maçına çıkarıyorsunuz. 4 hafta o zaman dinlendirilmemeli diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Ağzına sağlık Furkan Bozoğlu.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum. Bugünün menüsünü hemen hızlıca yine hatırlatalım. Saat 20'de Beşiktaş'ın maçı var. 21.30'da Trabzon'un Ferencvaros maçı var. ATV ekranlarından yayınlanacak. 19'da da Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın rakipleri belli olacak diyelim. Sabah sporunun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.

0: ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız sevgili izleyenler. İlk saat diliminde her zaman olduğu gibi günün gelişen spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Son 2 saatte ise gündemi değerlendireceğiz. Stüdyo konuklarım gelecek dilerseniz. Başlayalım. Temsilcimiz Fenerbahçe ile başlayacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe dün akşam Lyon deplasmanında galip geldi ve 18 yıl aranın ardından Fenerbahçe kendisini Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Bu gerçekten harika bir olay oldu. Türk futbolu adına tamı tamına iki kez, altıncı kez iki Türk takımımız Şampiyonlar Ligi'nde bizleri temsil edecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki 1-1 biten maçın ardından Groupama stadında oynanan rövanşta Sarı Lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Archie Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Malik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkı kazandı.

0: Maç sonu basın toplantısında iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.
1: Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harfi harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyon Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum. Benim rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antrenman ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım. Rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenör edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bunu gösterin. Gerçek.

0: Fenerbahçelisiniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri. Bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin mi, görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk. Oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı. İki golümüz iptal oldu. Bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler. Son ana kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik.
2: Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Lyon maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
3: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon'da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle turu atladık. Takım adına mutluyum. Teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl beklediler. 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz. Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz da kutlamaya hazırız. Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk. Çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk. Ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde. Bu akşamın keyfini çıkarın. Takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz. Ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
2: Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü devreye girdi. Çorum Futbol Kulübü Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yetkilileri oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı. Süper Lig'in yeni ekibi 29 yaşındaki futbolcunun maaşının önemli bir kısmını ödemeye hazır. Çorum ekibinin teknik direktörü Uğur Uçar da Cengiz Ünder'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Cengiz 29 maçta 5 gol 4 asist katkısında bulundu. Şimdi bir diğer temsilcimizle devam edeceğiz. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bu akşam saat 21.30'da Macaristan'da Ferencvaros deplasmanına konuk olacak Trabzonspor. İlk maç 1-0 Ferencvaros galibiyetiyle sonlanmıştı. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda hedef Trabzonspor'un turu geçmesi.
4: Yine orta şansı yaptı ortasını. Oh!
5: Bu Bordo Mavililer playoff ilk maçında 1-0 yenildi. Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karadeniz ekibi mücadeleyi en az 2 farklı

0: kazanarak Kupa 2'de lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un tek farklı galibiyeti halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo Mavililer 120 dakikayı da bir gol farkla üstün tamamlarsa tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini almak isteyen Fatih Tekke'nin ekibinde sakatlığı devam eden Folcarelli ile cezalı Vivu maçta forma giyemeyecek. Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Gökten Gürpüz ise UEFA listesinde yer almıyor. 2-1 kazanılan Başakşehir maçına 2 golle damga vuran Bordo Mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmada takımının en büyük kozlarından biri olacak.
1: Malinovski yerden oynadı. Salah, şut pozisyonu. Salah, top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı.
0: Macar ekibi Ferencvaros, birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Ferencvaros stadında saat 21.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Rade Obranovic yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmada UEFA'nın verdiği ceza sebebiyle Trabzonspor taraftarları maçı tribünden takip edemeyecek.
2: Sevgili izleyenler, şimdi yayınımıza bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Beşiktaş Fabio Miretti'ye kavuşuyor. İtalyan futbolcu bugün 15.30'da İstanbul'da olacak. Bir kez daha paylaşalım. Beşiktaş Fabio Miretti'ye kavuşuyor sevgili izleyenler. İtalyan futbolcu bugün saat 15.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Tabii çok değerli bir transfer Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi sağ kanat arayışını sona getirdi. Noktaladı. Ernest Boku'yu transfer etti Beşiktaş. Ardından Fabio Miretti de Beşiktaş formasını giymeye an itibarıyla çok yakın. Şimdi detaylı bilgi için Efecan Öztaş'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Efecan, telefon attığımızda. Efecan, yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk Batar. Sana da iyi yayınlar diliyorum konuklarına beraber. Beşiktaş Fabio Miretti. Beşiktaş Fabio Miretti'yi kadrosuna katmıştı. İki gün önce Juventus'ta anlaşma sağlanmamıştı ama oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmıştı. Daha sonrasında Juventus'ta da Beşiktaş masaya oturmuş ve bu transferi noktalamıştı. Biz kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesini, İstanbul'a gelmesini beklediğimizi ifade etmiştik ve bugün de Beşiktaş taraftarlar yeni transferlerine kavuşacaklar. İtalyan futbolcu saatler 15.30'u gösterdiğinde İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak İtalyan futbolcu ve bu akşam saatlerine doğru da sağlık kontrollerinden geçecek. Beşiktaş hayırlı olsun diyelim Batuhan ve Fabio Miretti, saatler tekrarlayalım, 15.30 gösterdiğinde İstanbul'da olacak.
2: Peki sevgili Efecan, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Değerli izleyenler, az önce Efecan'ın da belirttiği gibi saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Fabio Miretti'nin gelişmeleri oldukça yine bu ekranlardan, Aspor ekranlarından sizlerle buluşturacağız. Biz şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve Cenk Özkaçar maç öncesi açıklamalarda bulundu.
4: Oyun olarak oyunun çoğu bölümlerinde rakiplerimizden çok daha üstün oynadık. Ama tabii Avrupa Ligi'ndeki bu maçlar çok daha zor. Şimdi avantajlı taraf ve evinde oynuyoruz. Kolay bir karşılaşma bizi beklemeyeceğiz ama biz Trabzonspor olarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bütün her şeyimizde hazırız yarınki maça. Rakibimizin de açıkçası bu avantajını önce koruyup sonra kontratak ve duran toplarla bize gol bulmaya çalışacaklardır. Biz de buna fırsat vermemiz lazım. Belki ekstradan bize içerideki ambiyansdan dolayı baskı yapmak isteyebilirler. Ona da hazırlıklıyız. Yarınki maça hazırız. İstekliyiz. İnşallah yarın duygumuzu onların üzerine çıkartırsak buradan Avrupa Ligi'ne kalan taraf biz olabiliriz diye ümidim çok fazla. Tabii Avrupa Ligi'ne kalmamız ekonomik açıdan oyuncularımın pazarda olması gerektiği açısından çok çok değerli tabii. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. İlk maçta avantajımızı rakibimize verdik. Şimdi yarın gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Ama Trabzonspor olarak, kadro olarak baktığımızda Bunu başarabilecek güçteyiz açıkçası. Yarın bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Her şeyle hazırız maça biz. Özellikle çipinin olmayışı bu tip maçlarda çok önemli. Çünkü çipi bana göre dünyada hemen hemen her oyuncuya fiziksel olarak cevap verebilecek durumda. Durumu çok çok iyi idi. Bence çok haksız bir şekilde, ağır olabilecek bir şekilde cezalı duruma düştü. İki maç vermişler, bugün öğrendik. Çipinin olmayışı tabii ki bizim için bir dezavantaj. Çünkü rakibin arkamızı kullanacağı çok açık. Dolayısıyla orada problem yaşarız ama yarın inşallah orada oynayacak arkadaşlarımız da inşallah oynayacağımız şey, oyun planımız da inşallah bunlara çok fazla fırsat vermeyiz. 18 aydır her şey ortada zaten. Kendi gerçeğimizde Trabzonspor'a ne faydalı olabilir? Şu ana kadar 12-13 yıllık antrenörlük hayatımda da problem yaşadığım anlar oldu ama genel hatlarıyla iletişimimiz çok çok iyi. Hamdolsun inşallah çok daha iyi olur.
5: Tabii ki de buraya tur atlamak için geldik. Umarım buradaki deplasman havasını biz kendi oyunumuzla sahada futbolun gerektirdiği doğruları yaparak bizim lehimize bir atmosfere çevirmek istiyoruz. Tabii ki de maçın gidişatı önemli olacak. Sonuçta 1-0'lık bir mağlup olduğumuz bir skorla buradayız. Maçın gerektiği noktalarda hocamızın bize söylediği şekilde oyunu yönlendirmeye çalışacağız. Tabii ki de burada 1-0 yenmek de bizim için yeterli olmayacak. Tur almak için umarım gereken skoru alıp buradan tur alıp Avrupa Ligi'ne kalıp evimize dönmek istiyoruz. Şu an hani günümüz futbolunda değişen koşullar gereği sahada rakibin koyduğu minimum sertliğe ve agresifliğe sen de ortak olmak zorundasın. Kalitenin haricinde oyunun bu kısmında da yarın doğru bir cevap vereceğimizi düşünüyorum sahada. Çünkü tur atlamak için öncelikle gereken şey bu olacaktır. Onların koyduğu bu agresifliğe, sertliğe biz de cevap vereceğiz. Ardından kalitemizde umarım buradan tur atlayan taraf olacağımıza inanıyorum.
2: Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam saat 20'de UEFA Avrupa Ligi playoff revanşında Litvanya temsilcisi Žalgiris'e konuk olacak. İlk maçta 3-0 avantajlı bir skor elde etmiştik. Detaylar haberimizde.
6: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kaunas Žalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Greno stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Emirhan Topçu maç öncesi basın toplantısında konuştu.
7: Questa è una finale playoff, ci siamo arrivati, abbiamo superato.
8: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de burada yarın iyi bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emirhan'ın da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor. Ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece. Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önünüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmiş geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika. Yani şimdi Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
7: Kelle sconfitte fanno parte
8: Pok hakkında. Kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz bir kanattan. Hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu. Yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu. Bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günü itibaren, cuma günden sonra da bizimle olacak. Ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Bir çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok.
9: Şu an ben bireysel olarak bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım olarak bu sene her şeyi çok istiyoruz. Birden fazla kulvardayız şu an. Yarın da bildiğimiz gibi geçen haftanın rövanşını oynayacağız ve Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun tek sebebi bence çok istememiz, takımca çok istememiz. Ben de bireysel olarak geçen seneye göre tabii ki de daha farklı çalışıyorum, daha farklı öğreniyorum hocamızdan. Ben böyle bir hedef söyleyemem. Çıkabildiğimiz kadar en yukarıya çıkmak istiyoruz. Çünkü rakiplerimiz kimler olacak, kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ve önceliğimiz zaten yarınki maç daha tamamlanmadı. Yarınki maçı tamamlamamız lazım. Yarın önce bir kazanalım, bitsin Avrupa Ligi'ne bir katılalım inşallah. Ondan sonra düşünürüz abi. Şu an çünkü net bir şey söyleyemem. Bizim kazanmamız lazım. Biz buraya skor korumaya değil, kazanmaya geldik. Tekrardan kazanmaya geldik. Çünkü bir başarı elde etmek istiyoruz. Skoru korumaya çalışırsak her türlü bir yerde bir başarısızlık olabilir. Yani risk olabilir. Futbol bu abi.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da federasyonla görüştü. Merkez Hakem Kurulu'na yüklenen Adalı 4. haftadaki Fenerbahçe derbisinde yabancı VAR talebinde bulunabileceklerini söyledi.
10: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta yani söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte iki senedir hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, işte yetiştirdik eğitimci, işte Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de federasyon başkanımızla TFF yönetim kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık bir şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu.

0: şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu.
1: İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim, yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et oz. Oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı var talebi olabilir. En azından bu seneki, yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama vardı gözünün önünde sen, yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış, bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında düzenleme yaptı sevgili izleyenler. Süper Lig kulüplerinde 10 artı 4'ün dışında kalan yabancılar Zira Türkiye Kupası'nda oynatılabilecek. Futbol Federasyonu Zira Türkiye Kupası'na özel yabancı kuralında değişiklik yaptı. Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takım listesine yazmadıkları yabancı oyuncuları kupada oynatabilecek. Süper Lig ekipleri 10 artı 4'ün dışında kalan yabancıları Türkiye Kupası'nda değerlendirebilecek. 1. Lig kulüpleri ise 6 artı 2'de yer vermediği oyuncuları kupa müsabakalarında kullanabilecek. Bu düzenleme 26 Ağustos itibarıyla kadroda bulunan oyuncular için geçerli olacak. Galatasaray bu kuralın ardından bir açıklama yayımladı. Galatasaray TFF'nin yeni yabancı kuralına tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı Kulüp açıklamasında federasyonun kararının Türk futbolunun kurallarla değil şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesi olduğunu belirtti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada alınan kararın tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır ifadelerine yer verildi. Şimdi transfer haberiyle devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü İsveç ekibi Gais'ten İbrahim Diabate'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alaves'de geçiren 26 yaşındaki santrafor La Liga'da 10 maçta 2 gol kaydetmişti. Fil dişili oyuncu Mallorca, Sevilla, Atletico Madrid gibi takımların altyapısında forma giydi. Geçtiğimiz haftanın kapanış maçında ilk 3 puanını alan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ve takımın kalecisi Serhat Öztaş denen mikrofon karşısına geçti.
3: Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından o deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor. Bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip oradan kazanmak istiyoruz. Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz. Daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Görüşme halinde olduğumuz bir tane oyuncu var. Çok yakın olduğumuz. Dediğim gibi belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz.

0: Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir.
1: Konya maçını kesinlikle kazanmak için gideceğiz oraya. Kolay maç olmayacak. Konya zorlu bir deplasman. Ya elimizden ne geliyorsa yapacağız 3 puan için. Çünkü bizim de 3 puana ihtiyacımız var. Onların ne kadar varsa bizim de o kadar 3 puana ihtiyacımız var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi elimizden gelen iyisini yapacağız. 3 puanı alıp geri döneceğiz inşallah.
2: Göztepe Galatasaray maçı öncesi Brezilyalı oyuncu Alan Godoy'dan kötü haber geldi. Alan Godoy Galatasaray maçında forma giyemeyecek. İzmir ekibinin Gençler Birliği ile oynadığı maçta sakatlanan Godoy'un çekilen MR'ında diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan sambacı en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Sarı kırmızılı takımda Furkan ve Sundberg'in de sakatlığı bulunuyor. Göztepe'nin Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha Boke'ye Ege'den oluşturması bekleniyor. Stoylov'un Miroşi'yi de stoperde kullanabileceği belirtildi. ...24 yıl sonra sezona 2'de 2 ile başlayarak Gençler Birliği'nde kaleci İrfancan Eğribayat bireysel ve takım performanslarını değerlendirdi.
3: Yani öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Metin Hoca önderliğinde takımın bir oyun felsefesi var. Takımda inanılmaz bir birliktelik var. Hocamız sağ olsun. Geçen seneden hem takımı ligde tuttu hem de oyuncu grubunu çok birleştirici bir şekilde inanılmaz bir ortam oluşturmuş. Burada ben geldiğimde çok şaşırmıştım zaten. Fenerbahçe'de son sezonumda birazcık böyle biraz sıkıntılar yaşamıştım. Sonra bir Samsun macerası oldu. Orada da istediğim performansları veremedim. Saha içinde çok fazla konsantre olamadım. Buraya gelirken Metin Hoca ilk önce konuştuğumuzda bana inanılmaz bir özgüven verdi. Gerçekten bana şu cümleyi kurdu. Ben seni dedi tekrar futbola kazandırmak istiyorum dedi. Metin Hoca ile daha önceden de biliyoruz, görüyoruz. Kendisi çok düzgün, çok karakterli bir insan. O yüzden onun sözüne hem çok güvendim ve inanılmaz bir hissiyat aldım ona karşı. Ben dedim, hocam dedim ben geleceğim senin yanına. Çok fazla isteyen takım olmuştu, başka yerlerden arayanlar olmuştu ama özellikle Fenerbahçe kulübüne de söyledim. İşte ben dedim hem eşimin Ankaralı olması hem de işte Metin Hoca'nın bu kadar çok istemesi. Ben Gençler Birliği'ne gitmek istiyorum dedim. İşte böyle bir ortam oluşturabilir miyiz bu transferin olması için? Sağ olsun orada da Fenerbahçe Kulübü hem Gençler Birliği'ne hem bana yardımcı olarak bu transferin bitmesini sağladılar. Yani bence oynadığımız ilk iki maçtan çok daha zorlu bir karşılaşma geçecek. Çünkü Erzurumspor hem lige yeni çıkan bir takım, yeni yapılanmaya çalışan bir takım. İlk iki maçı da bence çok zorlu rakiplere karşı oynadılar. Birisinde işte Diyarbakır deplasmanına gittiler. Sonra da Galatasaray'a karşı oynadılar. 2'de 0'la başlamış olmalarını böyle çok böyle bir referans olarak almamak gerekiyor. Dünya zaten dünyada kendini kanıtlamış. İlk geldiğinde de hepimizin çok heyecanlandığı bir isimdi. Hatta ben ilk antrenman çıkarken futbol hayatım boyunca hiç heyecanlanmadım. Kadar heyecanlanmıştım Mourinho ile ilk antrenmana çıkacağım zaman. Kendisinin en büyük özelliği bence ikili ilişkileri çok iyi. Yani işte oynayacağım maçtan önce gelip benimle konuştuğu anda işte o maçta çıkarken dünyanın en iyi kalecisi olduğunu hissediyorsun. Metin Hoca'ya geldiğimiz zaman da yani farklı bir tabir olacak ama ya, bence takımın babası gibi. Yani gerçekten her oyuncu onu baba olarak görüyor bence. Bir baba figürü oluşturmuş burada. Ve babalıktan ziyade bir de bence bir komutan, böyle bir yarbay, albay görüntüsü de var ve biz gerçekten kendimizi onun askerleri gibi görüyoruz. İşte o ne derse onu yapmaya çalışıyoruz sahada. Ve gerçekten maçtan önce yaptığı konuşmalar, ben daha önce çok fazla hocayla çalıştım. Amacım kimseyi yermek, kötülemek değil ama Metin Hoca'nın yaptığı konuşmalar kadar böyle oyuncuya özgüven veren bir konuşma daha önce hiç görmedim, yaşamadım.
2: Şimdi İtalya Serie A'ya uzanıyoruz değerli izleyenler. Açılış haftasında Roma sahasında Fiorentina'yı ağırladı. Roma iyi bir başlangıç yaptı.

0: açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin dokunuşuyla maç başlıyor. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora vurdu. Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Sekken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kapa vuruşu gol. Hermoso için ama bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı malına. Donyerman'ın şut hareketi çıktı. Gol. Dybala'nın getirdiği topta Donyerman'ın golü buluyor. Kaldığı yerden golleri devam ediyor. Donyerman'ın. Topuyla harika aldı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Donyerman'ın. İlk haftanın bir başka şık golü Malin'den geliyor Serie A'da. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Doniel Malin. İki gelir mi? Malin çaprazda. Malin vurdu gol. Dakika sürüyor Donyerman'ın. Asist Dybala, gol Malin. Uzun top Cristante'den Lulli, yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı Malin'den Dybala'ya. Paulo Dybala, Dybala içeri, Malin hat-trick. Dybala 3 asist, Malin 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Başına bela açacak gibi. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulay şansını denemişti. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizilli. Nicolo Pizilli. Dördüncü golü de buluyor Roma onunla. İçin açılış haftası kutlama haftası oluyor. 4-0. Son düdük. Roma 4, Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.
1: Şimdi İspanya La Liga ile devam edeceğiz. Real Betis Valencia deplasmanından 3 puanla döndü.
2: Geri sayım bitmek üzere. Valencia Real Betis maçı Mestalla'da başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
3: Sağ. Mafeo. Sol ayağıyla çevirdi. Rafa Ortiz'den. Danjuma'da kalan top. Danjuma 3 Betis'i çevriliyor onu. Danjuma hızını kullandı. Çevirdi Vayes. Seken top. Müdahale geldi Sato. Sato döndü vurdu Vayes. Beherin. Parrott. Girer girmez boş pozisyonla aldı topu. Parrott baktı kaleye. Parrott direği sıyırdı. Offside da yok. Girer girmez yeni takımında golü atmak üzereydi Troy Parrott.

0: Ayağa geldi. Pablo! Mendes önde Pablo! 83. dakika. Gözyaşlarına boğuluyor. Gol sevincinde Pablo Garcia. Obrenić. Otorbi. Otorbi sıyrıldı. Girdi içeriye. Otorbi çevirdi. Sato. Sato yatırmak istiyor. Rakibin olmadı. Obrenić. Dışarıya. Ve bak bitti. Betis bu golle kazanıyor.
1: La Liga'nın ikinci haftasında Osasuna sahasında Levante'yi ağırladı.
2: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor. Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia. Orta geldi. Öndüre Ante Budimir. Son anda kale ağzına müdahale bir kez daha. Kafa vuruşu ve kaleci Matthew Ryan. Önce Ante Budimir. Sonrasında Hernando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda. Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı. Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa. Son anda. Matthew Ryan. Ante Budimir. Ante Budimir vurdu Matthew Ryan. Abel Bretones. Yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz. İndir dönüyor. Uzaklardan deniyor. Sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda. Son anda. Kale ağzında. Kale ağzında. Çok kritik müdahale son anda. Üst üste fırsatlar olsa sümeden bir kez daha girecekler şimdi. Döner kullanıldı. Öndüre Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
1: İngiltere Premier Lig devi Manchester City 100 milyon euroluk transferini resmiyete döktü.
3: Premier Lig'de astronomik transferler hız kesmiyor. Son hamleyi yapan ekip bir kez daha Manchester City oldu. Gök mavililer bir süredir üstünde çalıştıkları Ayub Buadi'nin transferini nihayete erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Lille takımının 18 yaşındaki faslı yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz medyasına göre Manchester City, Buadi için Lille'e yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Lig 1'de 30 maça çıkan genç yetenek, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının tüm maçlarında ilk 11 oynadı. Manchester City'de Pep Guardiola devrinin sona ermesiyle birlikte Rodri,

0: Bernardo Silva ve Reinders'te takımdan ayrılmıştı. Yeni menajer Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a ödenen 135 milyon euronun ardından Boadi transferi ikinci büyük transfer olarak dikkat çekiyor.
1: Evet sevgili izleyenler, programın açılışında da bahsettiğimiz gibi 6. kez iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi bizleri temsil edecek. Saat 19'da bugün Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapılacak. Torbaları görüyoruz. Birinci torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid var. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting, Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven yer alıyor. Bizim temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe. Üçüncü torbada yer alacak sevgili izleyenler. Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk bizim torbamızda olacak. Şunun da altını çizelim. Her torbadan iki takımla eşleşeceğiz. Bunun altını bir kez daha çizelim. Dördüncü torbada Slavia Prag, Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları yer alıyor. Saat 19'da Monaco'da kura çekimi gerçekleşecek sevgili izleyenler. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından sevgili stüdyo konuklarım yanımda olacak ve gündemi değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
11: Parafın katkılarıyla.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Evet sevgili izleyenler, spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminin sonunda söylediğim gibi yanımda stüdyo konuklarım var. Sevgili Seyit Ateş ve Ahmet Akçan. İki saat boyunca birlikte olacağız sevgili izleyenler. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı konuşacağız. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Tabii güzel bir güne uyandık. Şu açıdan Türk futbolu adına iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'nde bizleri temsil edecek. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe yapılan transferlerle birlikte ilk önce bu sezon Süper Lig'de harika bir sezon izleyeceğiz dedik ama evet, üstüne bir Şampiyonlar Ligi heyecanı da eklendi. Şimdi iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans sergileyecek, nasıl maçlar olacak, nasıl bir kura çekilecek? Bu arada kura demişken de bu akşam saat 19'da Monaco'da Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek sevgili izleyenler. Tabii detayları yine Aspor ekranları paylaşacak. Bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız demek istiyorum ve Fenerbahçe maçıyla başlangıç yapmak istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz.
1: Evet.
2: Gerçekten kendi adıma çok mutlu oldum. İki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde olması hem izleyenler için büyük bir keyif hem de Türk futbolu için, marka değerini arttırmak için büyük bir fırsat. Temenni ediyorum iki takımımız da Avrupa Ligi'nde olur. Yani Beşiktaş'ın turu zaten geçeceğine ben kendi adıma neredeyse eminim. Trabzon'a da o derece büyük bir güvenim var ki benim Trabzon'dan beklentim de turu geçip Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi.
0: İnşallah öyle olur hocam.
1: Tabii ki Ahmet hocamın temennilerine katılmamak mümkün değil. Gerçekten samimiyetle söylüyorum, herhangi bir arka planı olmaksızın inanılmaz mutlu oldum Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Çünkü ben dünya kulüplerini, iki tane kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maçlarla daha çok seyredeceğiz, daha çok zevk alacağız. Ülke için çok kıymetli bir maçtı. Fenerbahçe'yi gerçekten başkanından yönetimine, teknik direktöründen futbolcusuna kadar herkesi kutluyorum. Hayırlı olsun ülkemiz için.
0: Evet, şimdi tabii Fenerbahçe turu atladı, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Biz şimdi detayları konuşacağız. Hocam aslında kadro açıklanırken Oğuz Aydın ve Talişka kararı birçok sporsever tarafından konuşuldu, tartışıldı. Maç öncesinden bahsediyorum. Ama maç başladıktan sonra özellikle Oğuz Aydın yani beklenenden iyi bir performans sergiledi diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Oğuz'dan yana benim zaten hiçbir şüphem yoktu. Sadece maç öncesi yorumlarda acaba solda Nene mi oynar düşüncesi evet, ön plandaydı. Yani birçok kişi de Nene'yi bekliyordu. Son maçlarda İsmail Hoca Nene'yi oyuna aldığı için Nene'nin oynadığı kısa dönemdeki performansı da kabul edilebilir. İyi bir performanstı. Ama futbolcularla bir arada olan, onların hazırlıklarını, konsantrasyonlarını en yakından bilen, tanıyan zaten hoca. Kaldı ki bir de İsmail Hoca'nın oyun anlayışını Oğuz ilk günden itibaren, ilk antrenmandan itibaren çok daha iyi bir şekilde biliyor. Orada bir tercihi oldu İsmail Hoca'nın. Bunun doğru olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. İkinci tercihte yine birçok beklenti İsmail, Gendozi, Kante orta saha üçlüsüyle başlamasından yanaydı. Bu güvenli oyunu tercih edelim diye strateji yapan futbol severlerin, yorumcuların düşüncesiydi. Aslında isimler değişmiş olsa bile strateji değişmedi. Yani şunu ben çok önemserim. Bakın bir maçlığına, iki maçlığına çok kaliteli, ofansif özellikli futbolculardan da defans katkısı alabilirsin.

0: Ama defansif oyunculardan bir maçlığına da olsa ofansif katkıyı alman çok zor. Bu kaliteyle ilgili bir şey. O yüzden bu maç Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı bence şu an için en azından en önemli maçtı diyebiliriz. Olur da ligimizde veya Şampiyonlar Ligi'nde final gibi bir maç gelirse o da böyle değerli olur. Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girebileceği bu maça yönetim, teknik heyet, takım, hatta taraftar, futbol severler de çok iyi konsantre olmuştu. İsmail Hoca'nın orta saha tercihinde şunu gördüm ben. Evet, biz lafta değil, buraya galibiyet için, tur atlamak için geldik. Bunun için de biraz oynamamız lazım. Yani oyunun, futbolun, oyun yönünü de ön planda tutuyordu. Diğer türlü çıksa belki de sadece Çanakkale geçilmez diyebileceğimiz oyunu kendi yarı alanında kabul edip rakibin ataklarını savunma zihniyeti, stratejisi Fenerbahçe'ye bu maçı kazandırmazdı. O yüzden bence strateji olarak çok doğru. Futbolcu tercihlerinde de Talisca'yı oyuna aldı. Bu stratejinin çağırdığı adam Talisca'ydı. Ama oyunda Talisca belki de Fenerbahçe'nin dün çok iyi oynamadı diyebileceğimiz tek futbolcusuydu. Onun dışındaki futbolcular, sonradan girenler dahil, harika oynadılar. Onun yerine giren İsmail'in performansı da ondan iyiydi. Bence çok doğru bir strateji, iyi bir hazırlık, rakibi iyi analiz edip sonra da oyun disiplinden kopmadan son düdüğe kadar sahada kısa bir dönem baskı yemiş olmasına rağmen galibiyeti hak eden bir Fenerbahçe vardı. Sevindik, gurur duyduk. Teknik detaylara daha sonra biraz daha detaylı bir şekilde gireceğiz tabii.
1: Evet, Gençler Birliği maçının kadro planlaması, rotasyonu her ne kadar kötüyse, orada ne kadar İsmail Hoca'yı eleştirdiysek, dünkü maç planlaması ve kadrosundan dolayı da İsmail Hoca'yı gerçekten tebrik ediyorum. Ahmet Hocam'ın söylemlerine katılmakla beraber İsmail Hoca dünkü maça ben bu maçı kazanacağım. Ben Fenerbahçe'yim, benim elimdeki kadro yapısı Lyon'un kadro yapısından futbolcu itibariyle daha iyi. Biz daha iyi organize olmuşuz. Bu ülke için, Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldan sonra katılmak çok kıymetli. Bunun için de ben her türlü riski almalıyım. Ben galibiyet için çıktım diye bir düşünce ortaya koydu. O kadro açıklanırken Oğuz konusunda gerçekten Talisca konusunda tereddüt yaşamadım. Talisca'yı ben beğeniyorum. Talisca her şartta, her pozisyonda topa vuran ve inanılmaz goller atan, yani ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir şey. Ceza sahası içerisinde üstelik etkili. Yani ikinci santfor fonksiyonunu yerine getirebilecek bir oyuncu. Oğuz konusunda ben şey yaptım. Oğuz yani oynayacak kadar hazır mıydı? Oğuz oyunda kaldığı süre içerisinde gerçekten çok iyi şeyler yaptı. Bir eksiği gözle çarptı mı? Çarptı. Maç eksiği var. İdman eksiği değil. Maçla idman arasındaki performans çok farklı şeylerdir yani. Mesela Greenwood belli bir dakikadan sonra dikkat ettiyseniz yani yorgunluk belirtileri çıktı artık. Alıp gideceği yere yani gitmesi gereken pozisyonlarda bile ne yaptı? Geri döndü. O ikiye bir adam geçme özelliklerini falan filan onu kullanmaya başladı. Yoksa alıp gidebilecek pozisyonlar vardı ama oraya kadar şey olmuştu. Ama dün hocamın dediğine aynen katılıyorum. Fenerbahçe'de oynayan herkes değişiklik. İrfan Can Kahveci oyuna girdiğinde belki taraftar ya da futbol severler ya İrfan Can niye girdi? İrfan Can'ın girme meselesi topun Fenerbahçe'de kalması gerekiyordu. Oldu mu? Çok olmadı. Yalnız sadece ben şeyi ilk 10 dakikayla 50 ile 65 yaş dakikalar arası yani o 15 ilk 10 25 dakikada inanılmaz tedirginleştim yani. Çünkü gerçekten Lyon çok iyi bir takım. Bundan şunu da söyleyebilirim, iddialı bir cümle belki. Lyon çok öyle her takımın yenebileceği, eleyebileceği bir takım değil. Fenerbahçe dün beklentinin üzerinde bir performans göstererek Lyon'u eledi. Gerçekten çok önemli bir başarı elde etti. Lyon da katılacağı Avrupa Ligi'nde çok can yakacak yani. Öyle her takımın alt edip bertaraf edeceği bir kulüp değil. Hem futbolcu yapısıyla hem organizasyonla çok kıymetli bir kulüp. Buradan da bir şey daha söylemek istiyorum. Dün maçtan sonra

0: yani futbolun dışında olan şeye uymayan, fair play ruhuna uymayan saldırılar olmuş yani. Evet. Sosyal medyaya düştü, önemli saldırılar var. Yani taraftar tribünden atlayıp Guendouzi'ye uçan tekme sallıyor. Allah'tan önüne Fenerbahçe'deki görevli arkadaşlardan biri geçti de şey yapmadı. Yani tam darbe gelmedi kendisine. Ciddi şey olaylar çıktı. Şimdi UEFA acaba ne yapacak? Bir Türk takımında, Türkiye'de herhangi bir statta bu şekilde bir maç olsaydı, UEFA acaba Türkiye'ye uyguladığı şartlar ile Fransa'daki bu olaylardan dolayı eşit davranacak mı gibi bir şeyim var. Beklentim var. Bakalım ne olacak?
1: Cevap?
0: Yani
1: bence davranmayacak.
0: Bence davranmayacak. Evet, bence davranmayacak. Ama davranması lazım. Bu işin takibi de gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu işin sahibi. Çünkü ülke takımına yapılmış bir şey var. Saldırı var. Bunun mutlak manada takip edilmesi lazım. Bizim meselemiz Lyon'un ceza alması falan olması filan olması değil. Yani ama bu yapılan muamelelerinde cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum. Hocamın dediği gibi ileriki dakikalarda daha geniş cümleler kurabiliriz beraber.
2: Peki yine kadro odaklı gidelim isterseniz.
1: Evet.
2: Dün goller Vedat Muriç ve Archie Brown'dan geldi. Özellikle Archie Brown'un geçen sezon dahil bu sezon hani sol bekte as oyuncu olacak mı? Orada bir istikrar yakalayacak mı derken aslında Archie Brown sezona iyi bir başlangıç yaptı. Orada güven verdi. Ceza çok güzel bir gol attı. Yere sektirerek topa vurdu. Top ağlarla buluştu. Ve dün Archie Brown da ortalama reyting bakımından sahanın en iyi oyuncularından birisiydi hocam. Hem Vedat Muriç hem Archie Brown özelinde neler söylemek istersin?
1: Ya Archie Brown aslında şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda bence iyi oynadı. Kaldı ki Fenerbahçe'nin, benim iddiam şu, Fenerbahçe'nin şu anki kadro yapısında sol beki Archie Brown. Yani büyük takımsanız, şampiyonluğu oynuyorsanız, Avrupa'da büyük hedefler peşinde koşuyorsanız kesinlikle bir hücum bekine ihtiyacınız var. Yani kanadı çok iyi kullanması lazım ama özellikle bazen güçlü takım maçlarında defansif yönde de bir açının olmaması lazım. Archie Brown henüz çok genç bir futbolcu. Fenerbahçe'de 10+4'ünde oynayan zaten, evet, bir futbolcu. 2002'li. O yüzden bu yaşına rağmen ki Fenerbahçe'de geçen sene geçirdiği dönemde de bence gelişmesini sürdürdü. Daha önceki maçları hatırlasınlar, bu sezon başında oynadıkları. Archie Brown'un ters kademelere girip de hatta duran topta yine aklımda bir pozisyonda kale önünde Fenerbahçe'nin gol yemesini engellediği birçok davranışı oldu.
2: Var, doğru.
1: Evet, dönem dönem hata yapabiliyor ama günümüz açıklarına bakıyoruz. Hepsi bizim pırpır diyebileceğimiz adamlar. Yani çok çabuk, dribling özellikleri çok iyi oyuncular. Onların karşısında bir defans oyuncusu olarak çalım yememek mümkün değil. Biz nasıl Greenwood'u anlatırken ya rakip bilse bile engelleyemiyor diye övünerek anlatıyoruz. Rakiplerin de o tür oyuncuları var. İşte dün de hem Numak hem Fofana rakibin etkili iki tane kanat oyuncusuydu. Ben Archie Brown'un dünkü maçta yine çok attığı golden dolayı değil, çok iyi oynayanların arasında olduğunu, bunun bir tesadüf olmayıp daha önceki maçlarda da Archie Brown'un o formayı hak ederek kazandığını özellikle söylemek istiyorum. Tabii biz gol atanları biraz ön plana çıkarıyorsak o zaman Vedat Muriç'ten de bahsetmek lazım. İşte Seyit Hocam'ın anlattığı Oğuz'un iyi performansı, yaptığı orta, akan oyunda yani ikinci hamle için bile orada hazır bekleyen bir Vedat Muriç ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu. Ama ben şunu söyleyeyim, biz her ne kadar o iki golü attıysak bile bize turu getiren belki de birinci adım Fenerbahçe'nin dün kompakt bir şekilde istisnasız bütün futbolcuların iyi oynadığı defans oyunu geldi. Yani dedik ki kaliteli futbolcular önemli bir maçta defansı yapmalı. Yaptılar da. Greenwood geri geldi, Vedat geri geldi, Talisca geldi, Oğuz geldi. Bunlar çok önemliydi. Bir de şu gerçek var. Seyit Hocam'ın böyle yüreğinin hop hop etmesini doğal karşılıyorum. Sen Lyon gibi bir deplasmana gidiyorsan oyunun bir bölümünde rakibin senin üzerine gelmesini de doğal karşılamıyorsun.

0: olman lazım. Buna hazırlıklı olman lazım. İsmail Hoca buna hazırlanmış zaten. O bölümlerde bile Fenerbahçe çok bariz pozisyonlar, net pozisyonlar vermedi. Fenerbahçe'nin defans anlayışı ilk adım, binanın temelini o oluşturdu. Biz hep onu diyoruz. Takım olarak iyi bir takım savunması yapıyorsan, rakibe fazla pozisyon vermiyorsan, teknik becerisi yüksek futbolcularınla gol de bulabiliyorsun. Bir de İsmail Hoca'ya da hakkını teslim edelim. Daha sonra İsmail Hoca değerlendirmesi de yaparız. İsmail Hoca antrenmanlardan neler çalıştıklarını hep uzun uzun anlatıyor. Duran topları özellikle anlatıyor. Yani evet, çalışıyorlar belli. O duran toplardan birinde ikinci golün gelmesi de onlar için ayrı bir keyif. Tabii hep onu diyorum, Guendouzi Kante ikilisi dün yine o sadece defansif yönde değil, oyunun geriden kurulumunda yeri geldiğinde rakibi biraz daha önde karşılamada harika işler yaptı. O yüzden Fenerbahçe her şeyi hak etti. Onun keyfini de akşama birlikte yaşadık tabii. Bu arada bir cümle Ederson'a edip topu hocama atayım.
1: Estağfurullah.
0: Ederson, geçen sene eleştirilen Ederson'dan artık güvenilir bir Ederson'a evrildi. Yani biraz öndeki takım kaleciyle birleşebiliyorsa, biraz daha iyi savunma yapabiliyorsa, Ederson'un sadece oyun kurulumunda değil, kalede kurtarışlarıyla da dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu akşam bize bir kez daha gösterdi.
1: Evet, Ederson'la devam edelim. Ben hep iddiam şuydu Ederson'la ilgili: Avrupa'nın, dünyanın sayılı kalecilerinden biri, ama Fenerbahçe'ye gelirken o pozisyonda geldi. Ama Fenerbahçe'deki teknik direktörün yanlış defans kurgusu, yanlış defans anlayışı, yanlış oyuncu tercihiyle beraber Ederson maalesef tartışılır hale geldi. Aziz Yıldırım başkan olurken de ben yine dedim ki, Aziz Başkan, Ederson'la ilgili tercihinin bence Ederson'dan yana kullanacak. Ederson her ne kadar motivasyonu bozulduysa da kendisiyle görüşüp Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak diye düşünmüştüm. Ki doğru çıktı. Ederson tartışılmayacak bir kaleci. Ederson yani her kalede olması gereken, her takımda olması gereken bir kaleci, bir anlayışta. Yani dün o sıkışan anlarda bile ayağıyla en uca, sağa sola en uçtaki oyuncuya pas atabilecek kadar yetenekli bir kaleci. Ederson'u yanlış defans kurgusuyla tartışılır hale getirdik, ama Fenerbahçe bu sene o yanlışlarından vazgeçti. Ben Archie Brown'u geldiğinden beri çok beğenen biriyim. Beğenme gerekçem de şu: evet, şeyde, ofansif futbolda çok iyi, ama defansa zaman zaman hatalar yapıyor, geri gelmiyor, içeride çalımlar yiyor. Bir de uzun boylu savunma oyuncularının genel itibariyle çalım yeme şeyleri biraz daha fazla. Biliyorsunuz hocam bu işi. Yani dediğiniz gibi işte karşısındaki bir pırpır, işte 1.70-1.75 boyundaki o çabuk bir başka oyuncu, hücum oyuncusu, o tür bekleri çok rahat geçebilecek şeyler yapar yani. Hareketler yapar. O açıdan ben dün akşam attığı golden ayrı olarak da kendisini de beğendim. Bütün futbolcular, dün akşam Fenerbahçe'nin futbolcularıyla ilgili, ya şu eksik oynadı mı? Yani mesela Talisca oyundan çıktı, çıkarken acaba kendisi ya beni niye çıkarttı mı dedi, yoksa evet ben buraya kadardım, bundan sonrası işte ikinci şey devreye girmeli. Yani İsmail gelmeli. O Kante, Enduzi ve İsmail defansı, o duvar bize lazım, çünkü çok geliyorlar adamlar. Yani gol lazım adamlara. Hakem de ısrarla onların gol atması için çok destekler verdi. Gerçekten destekler verdi. Gözle görülür şeylerdi. Biz Türk hakemleriyle ilgili bu kanaatim benim mevcut. Ancak dün akşamki hakem de biraz Türk hakemliğinden esinlenmiş mi ne? Yani adam gidip 6 dakika, 5 ya da 4, 3 dakika o faul olan, ofsayt olan pozisyonu ısrarla izledi. Allah'tan VAR'daki adam varmış da adam o kararı verdi ve Fenerbahçe'nin yani neredeyse turu engelleyecekti. Ki maç uzasaydı yani maç böyle bitmezdi gibi de bir korku da vardı. O izlerken hep her seferinde gösteriyor, ya faul işte her diyoruz ama bir türlü adam monitörün başından
2: çok
1: ayrılmadı.
2: Uzun sürdü.
1: Uzun sürdü.
2: Çok uzun sürdü.
1: Evet, ama işte Fenerbahçe bütün bunlara cevabını sahada doğru verdi, iyi verdi. Fenerbahçe'yi, futbolcuları, İsmail Hoca'yı, teknik kadroyu, kulüp

0: Ülkem adına tebrik ediyorum. Bize bir mutluluk yaşattılar. Bundan sonraki Şampiyonlar Ligi maçlarında da inşallah iyi bir gruba düşer. Galatasaray'la beraber iyi sonuçlar alırlar. İki takımın aynı gruba düşme ihtimali yok değil mi şu?
1: Grup dediğimiz zaten şey, birbirleriyle karşılaşmıyor.
0: Evet, eyvah, birbirleriyle karşılaşmıyor. Yani. Onu demek
2: zaten, istedim. Bundan sonra tabii,
1: zaten tek grup. Çok kısa bir hatırlatmada bulunayım. İsmail Hoca dün değindiği için biz işte bu maç çok önemli olduğu için bir erteleme rica ettik demişti federasyondan. Bakın Fenerbahçe 3 günde bir maç oynayabileceğini gösterdi, kanıtladı. Yani bu çok önemli ama Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra bu 3 günde bir maçlar çok sıklaşacağı için gerçekten oradaki zorlukları da hepimiz biliyoruz. Ama ben buna rağmen Fenerbahçe gibi çok derin bir kadrosu olan takımın o dönemde de bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Keza Galatasaray yapacağı transferlerle, onu Galatasaray bölümünde konuşacağız, onların da geniş kadrosu olacak. Tabii büyük bir ihtimalle kulüplerimiz, benim kendi görüşüm, sezonun bir bölümünde yine bir erteleme isteyebilirler. Eğer bu erteleme istenecekse bu dört büyük kulübümüz, dördü de şampiyonluğu oynuyor, daha şimdiden kendi aralarında bir konsensüs sağlasınlar, federasyonla bir görüşsünler, olacak mı olmayacak mı bunun kararını versinler. Yoksa her hafta bir kulüp istedi ertelemedi, öteki kulüp istedi ertelemedi, bu tür tartışmalar hem federasyona hem kulüplerimize zarar verdiği gibi futbolcuların, teknik adamların da konsantrasyonunu dağıtıyor. Yani şunu biliyoruz, bu kadrolarla 3 günde bir maçı bizim takımlarımız rahatlıkla oynar. Yeter ki antrenmanlar veya rotasyonlar doğru planlansın.
2: Tabii rakibin golünü de konuşmak istiyorum. Ahmet Hocam sen biraz bahsettin Fofana'dan. Çok güzel bir vuruş yaptı Fofana ama şunun da altını çizmek istiyorum. Orada Semedo'nun bir hatası olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani Şikrinyar'ın adamına gidiyor Semedo. Tabii Şikrinyar'da da geçtiğimiz sezonlara göre bir düşüş mü desek? Yoksa alışkın olduğumuz Şikrinyar'dan bir tık uzak görüntümü sergiliyor desek hangisi daha olur bilemiyorum. Ya,
1: İkisinden de biraz benim görüşüm. Şimdi belirli futbolcular sezonun ilk haftalarında formlarının zirvesine ulaşamayabilirler. İşte Şikrinyar da onlardan bir tanesi.
0: Kante de öyle, Kante de daha.
1: Kante geç başladı evet. Zaten. O yüzden Şikrinyar henüz oraya tam olarak ulaşmış durumda değil. İkincisi, şimdi bir Lyon'un ortaya koyduğu oyunla, oradaki tempoyla veya maçın oradaki önemiyle, rakibin kalitesiyle bizim ligimizi bazen kıyasladığında arada ciddi farklar oluyor. Bu çok önemli. O açıdan da defansın daha fazla zorlanacağı maçlardan biriydi. Maç öncesi buradaki yorumlarda benim düşüncem şuydu. Evet, yani bu dönemde bizim Fenerbahçe'nin eksiklerini konuşmamız çok doğru olmayabilir. Ama teknik adamın, İsmail Hoca'nın bu eksiklerini bu maçlardan sonra özellikle konuşması lazım. Çünkü futbolcu yenildiği zaman, maç kaybettiği zaman onun morali zaten bozuk. Gel bir de senin şu eksiğin var giderelim dediğin zaman istediğin verimli çalışmaları yapamıyorsun.
0: Alamazsın da.
1: Ama böyle bir maçtan sonra İsmail Hoca dese ki ya bizim defanstaki uyumumuz hala tam olarak oluşmadı. Gelin Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük takımlara karşı bu galibiyetleri elde etmek için onu biraz daha çalışalım dese futbolcular keyifle çalışır. İşte Şikrinyar'da, Semedo'da bundan dolayı dönem dönem hata yapacaklardı. Nitekim orada oldu. Rakip oyunu zaten sağ taraftan getirmişti. Otomatikman sağa doğru defans bir yöneliyor. Orada kademeye girilmesi gereken pozisyonlar olabiliyor. O yüzden de Semedo önünde bir adam varsa önce oraya yönelmek zorunda. Ama arkasında da onun direkt birebir oynadığı Fofana vardı. İşte ikisini birden tutmakta zorlanıyorsun. Yani o gol de Fofana'nın muhteşem bir vuruşuyla atılmış bir goldü. Yani gol olunca bu hemen göze battı. Yani bir takım
2: hocam, çok özür dilerim. Bir son dakika bilgisi var. Onu paylaşayım. Ardından tekrar sözü size bırakacağım. Beşiktaş Ernest Boku'ya resmen imzayı attırdı sevgili izleyenler. Ernest Boku resmen Beşiktaş'ta siyah beyazlılar Hollanda

0: Kanadalı kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde yine haberini yapmıştık. Oyuncu İstanbul'a gelmişti ve resmi imza atıldı. Ernest Boko an itibariyle artık Beşiktaş'ın futbolcusu. Bu transfer kiralık olarak gerçekleşti sevgili izleyenler. Beşiktaş bölümünde de daha detaylı konuşacağız. Hocam tekrar sözü sana bırakayım.
1: Tabii o konuda topun böyle yüksekten şamdal diyebileceğimiz bir şekilde geliyor olması da defans oyuncularını her zaman daha çabuk ekarte eder. Yoksa daha alçak, sert ortalar olsa onlara müdahale şansı olur. Velhasıl Fenerbahçe'de en üst tam olarak oturmamış o defanstaki dizilimin, uyumun beraberinde getirdiği açıktı. Rakip de bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Yani çok iyi oynadı dediğimiz Ederson bile orada çaresiz kaldı. Yani onun
0: çok ölü noktaya gitti,
1: evet,
0: hocam.
1: Birinci direğe girmesi, o topa öyle bir vuruşu da kimse beklemiyordu. Ederson da golü geç gördü. Şimdi diyoruz futbolda her şey konuşulduğu kadar kolay değil. Yoksa bana kalsa ben burada şimdi bir konuşma yaparım. Bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Milli takımımız Dünya Kupası'nı kazanır. Ama konuşarak olmuyor bu iş. Bu işin sahada uygulanması lazım. Ve şu gerçeği de kabul ediyorum. Bizim takımlarımız Avrupa takımları kadar hazır olmamasına rağmen biz dünkü gibi bir performansı bir takımdan görüyorsak, o takım bunu oynuyorsa bunu sadece alkışlamak lazım. Yani ufacık hatalar her yerde olabilir, bir gülün bile dikeni olduğu gibi.
2: Evet. Yani ben Semedo'yu beğeniyorum. Yani Semedo gerçekten akşam da Semedo kötü müydü diye sonra asla kötü değildi. Semedo'nun karşısında kim oynuyordu? Sahanın hemen hemen en iyisi. En iyi ayağı, en iyi açığı. Ben son zamanlarda seyrettim en iyi kanat oyuncusu.
0: Malik Fofana.
2: Fofana. Gerçekten en iyi kanat. Kaç yaşında bilmiyorum, genç herhalde.
0: 21 yaşında.
2: 21 yaşında. Yani ben adama hani bayıldım dersiniz ya, gerçekten bayıldım yani. Fena bir adam yani. Semedo'nun Fofana'nın geçmeyeceği birebir de hiçbir defans oyuncusunu göremem. Asla, herkesi perişan eder yani. Buna rağmen Semedo onunla mücadele etti. O pozisyonda normaldir. Yani hocamın dediği gibi yukarıdan gelen topun kontrolü biraz zordur yani defans oyuncusunun. Onu attığı yerde yani kalecinin uzanamayacağı, göremeyeceği, hepimizin şaşkınlıkla baktığı bir ala yere attı adam. Çok da iyi kullandı ayağını. Evet. Onun için ya yani bunu Semedo'ya ben ya işte Fofana gol attı, kötü mü oynadı diye asla söyleyemem. Şiklinlerle ilgili de şey değil. Yani o da fizikli bir adam, malum fizikli bir adamın yani 1.85-1.90 boyundaki belli bir kiloya sahip bir fizik ile işte 1.70-1.75 boyundaki bir fiziğin yani adelen grubunun aynı anda aynı süre içerisinde hazır hale gelmesi mümkün değil. Doğru mudur hocam? Yani şey olarak bakıyorum yani oyuncunun
1: teorik hazır olarak, bilimsel teorik olarak mümkün.
2: Bilimsel olarak.
1: Ama biz eksik yaptığımız için yani, bizde evet, mümkün olmuyor. Evet.
2: Yani o işin üstadı olduğunuz için size soruyorum sevgili hocam. Onun için yani evet, şu anda geçen seneki o şey pozisyonda mı, o formda mı değil. Ama süre geçtikçe Fenerbahçe çok da hırslı. Bazen de futbolcu formunu yani göstermeye çalışırken hırsına da yenilebiliyor yani. Onun her pozisyonu, her topa gidişi böyle adamı yercesine gidiyor yani. Hırsla gidiyor. Ben zaman zaman yani penaltı yaptırabilir, işte kırmızı kart görebilir. Hatta dün o sarı karttan sonra hakeme de biraz uzun süre itiraz edince ben dedim hakem bunu kollayıp bunu atabilir bile diye bir endişenin içine de düştüm yani. Çünkü müdahalelerin tamamı şey topa ama sert. Her hakem o sertliği görmeyebilir. Futboldan anlamayan bir hakem bu pozisyonda sarı, ikinci bir sarı, kırmızı, hadi 10 kişi kaldınız. O açıdan Şükrü'nün de ilerleyen zamanda form tutacağını ve Fenerbahçe'ye geçen sene zaten defansın en iyi adamıydı. Bu sene de yine o pozisyona geleceğine inanıyorum. Fenerbahçe dün kaleciden tut son şeye kadar, en uçtaki oyuncusuna kadar çok bana göre gereken yani ne gerekiyordu? Dün çıkıp Lyon'u Lyon'da yenmek. Başka şansın yok. Maç uzamaya gitseydi Fenerbahçe'nin tur atmayacağı ihtimali daha da fazlalaşacaktı gibi geliyor bana. Çünkü fizik ve kondisyon itibarıyla ben Lyon'u Fenerbahçe'den biraz daha yukarıda gördüm. Yani biraz daha önde gördüm. Yanılıyor muyum hocam?
1: Yani ben de katılıyorum.
2: Evet. O

0: Bizim genel her sezon başı klasik hale gelmiş eksiklerimizden biri. Niye? Sezonu belki biraz geç açıyoruz veya zamanında açsak bile tam kadro antrenmanlara başlamıyoruz ki bu sene Dünya Kupası da vardı. Teknik adamların o yönden de işleri gerçekten zordu. Diğer taraftan takımın en önemli oyuncuları yeni yapacağınız transferler. Transferleri de son günde yaparsan şimdi bundan sonra yapılacak transferler zaten hazırlık dönemi bitmiş, lig başlamış. Yani oradaki eksiklerini gidermek kolay olmuyor. Bir de bizde şöyle bir alışkanlık var. Ya hazırlık dönemi eğer hazırlık dönemine bir futbolcu katılmadıysa orada eksiğin varsa sanki o eksikler bütün sezon boyu devam edecekmiş gibi konuşuluyor. Hayır. Yani bu dönemde sıfır olan bir futbolcu bile benim takımıma geliyorsa ben bu dönemde ona hazırlık dönemimde diğer futbolculara yaptığım yüklemelerin aynısını yaparak onu belirli bir seviyeye getirmeliyim. Bu benim görevlerimden biri. Sezon başladığı zaman o çalışmalar yapılmaz diye bir kural kanun hiçbir yerde yok. Ama Skriniar'la ilgili ben şunu gözlemliyorum. Bu sene Skriniar'ı biraz daha fazla konuşacağız gibi. Çünkü Fenerbahçeli yorumcu arkadaşlarımdan da Skriniar'ın bazen o agresif anlayışı, bazen faullerdeki diyelim rakibe
1: topa
0: en
1: sert
0: azından o
1: müdahalesi diyelim.
0: ikili mücadelelere giriş şekli çok anlatılmaya başlandı. Bunlar hakemlerin de kulağına gidiyor ve her şeyden önce futbol severlerin kulağına gidiyor. Hepsi artık biraz daha fazla faul, biraz daha fazla kart beklemeye
1: Beklentisi.
0: başlayacaklar. Yani bu da Skriniar adına, Fenerbahçe adına çok olumlu olmayabilir. Ama bakın biz şunu hep çok büyük bir özellik olarak kabul ediyoruz. Ya futbolcu dediğin hırslı olacak, girdiği zaman koparacak. Ben futbolu biraz da akıl oyunu olarak düşünüyorum. O şekilde izah ediyorum. Ya kontrolsüz güç, güç değildir cümlesi benim düsturlarımdan bir tanesidir. Çok eski, şu anda rahmetli olmuş bir futbolcuyu örnek olarak veririm. Beckenbauer Almanların yetiştirdiği en büyük defans oyuncusudur. Yani bizim spikerlerimiz onun maçını anlatırken ilk defa oralarda duyuyordum. Topu rakibin ayağından, tereyağından kıl çeker gibi aldı.
1: Çekti.
0: Yani bu çok önemli. İlla da
1: Naif
0: orada
1: bir futbolcudur,
0: kuvvetlerin
1: evet.
0: çarpışması gerekmiyor. Doğru pozisyon alma, birebirdeki o doğru defansif yaklaşım sabır o topu kazanmanıza hem de faul yapmadan ikili mücadeleyi o sertlikte yaşamadan sizin yapmanız gereken bir şey. Bunlar futbolun detayları tabii. Onlara başka programlarda daha uzun gireriz. Yani burada çok konuştuk Skriniar'ı. Ligde şu ana kadar gösterdiği o performansın üzerinde bir performansla alkışı hak edenlerden biriydi. Bunu kabul edelim.
2: Tabii dünkü programda da mesela yaş ortalamalarına değindik. Hem Lyon'un hem Fenerbahçe'nin. Dünkü kadroda Lyon'un 26 yaş ortalaması var. Fenerbahçe'nin 29,6. Yani yukarıya yuvarlasak 30 diyelim. Deneyim faktörü kazandı diyebilir miyiz? Yani oyuncular Şampiyonlar Ligi'ni o kadar arzuladı ki. Tabii her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermek ister. Oralarda olmak ister ama deneyim faktörü ve oyuncuların hani Rocky filminde der ya Eye of Tiger, hani kaplanın gözü. Oyuncuların gözünde sanki o vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'ni çok arzulayan, isteyen oyuncu grubu vardı sahada.
0: Mutlaka ama Lyon da Fenerbahçe kadar istedi. Bakın ben maç bittikten sonra Lyon'lu futbolcuların sahada yatışlarını gördüm. Tabii o tabloları çok sık yaşadığım için kafasından şu an neler geçiyor diye düşündüm. Ki geçmişte bizim kafamızdan da buna benzer düşünceler geçti. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz maçlardan sonra ya işte kendimi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gösterme fırsatını kaybettim üzüntüsü var. Ne diyor Seyit Hocam? Gencecik futbolcular, çok kaliteli futbolcular. Yani bunların hepsi orada çok daha iyi piyasa yapabilirlerdi kendi çıkarları adına.
2: Hocam bir kere Fenerbahçe şunu da kırdı bence. Yani şimdi Fenerbahçe'de alışkın olduğumuz Fenerbahçe'de hep son dakika travmatik şeyler yaşayan bir Fenerbahçe
0: Evet.
2: olduğunu biliyoruz geçen sezondan. Özellikle Ederson işte önündeki defans kurgusu. Şimdi Lyon'un son dakika yakaladığı pozisyonu hatırlıyoruz hepimiz. Yani normalde Fenerbahçe o golü yesek şaşırmazdık. Çünkü Fenerbahçe hep travmatik sonuçlarla bu şekilde elendi Şampiyonlar Ligi playoff'unda. Fenerbahçe bir yerde onu da kırdı. Yani psikolojik boyut olarak onu da kırmış oldu Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe
1: mutlaka. Şimdi işin sportif yönü o yüzden çok önemli. Lyon için ekonomik yönü çok önemliydi. O gelirlerden yoksun kalıyor olmaları futbolculara da olumsuz yansır. Yani ben işte bir çocuk olarak babamın aniden büyük bir para kazanacağı bir işe girdiğini öğrendiğim anda derim ki tamam, artık babamın kazancı iyice arttı. Evdeki yemeklerin kalitesinden
2: ben harcamaya
1: evdeki
2: devam edeyim.
1: Ayrı eşyalara kadar normal. Evet, yani doğru. Abartmadan söylüyorum. Doğru söylüyor. Oradaki kalite de kesinlikle artar. Doğru. Buna da üzüldü Lyonlu futbolcular. Kaldı ki yani kulübünde o paraları çok ihtiyacı var.
3: Evet. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir kura heyecanı da yaşanacak. Saat 19'da Monaco'da kuralar çekilecek. Torbalar bu şekilde. Bizim iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada olacak sevgili izleyenler. Her torbadan iki takımla eşleşecek takımlar. Birinci torbaya baktığımızda Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer alıyor. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar yer alıyor. Ve aynı zamanda Galatasaray ve Fenerbahçe, az önce söylediğim gibi, iki temsilcimiz de üçüncü torbadan katılacak. Dördüncü torbada Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları dördüncü torbadan katılım sağlıyor. Torbalar bu şekilde. Tabii birinci torba hiç tartışmasız. Ya takımlar belli. İkinci torba, üçüncü torba ve dördüncü torba özelinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani ikinci torbaya baktığımızda aslında biraz daha, tabii burada yine çok değerli takımlar var. Ama birinci torbaya göre yani ciddi bir fark var diyebiliriz. Yani şimdi birinci torbada tartışmasız takımlar var. Ya yani Paris Saint-Germain son şampiyon, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool. Ya yani Liverpool her ne kadar son sezonlarında, özellikle son sezonunda ne kadar iyi olmasa da Liverpool her zaman bir tehdittir. Liverpool her zaman Liverpool'dur. Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico, Arsenal'da geçen sezon keza Paris Saint-Germain'in finaldeki rakibiydi. Hocam katılır mısınız yorumuma?
1: Katılıyorum. Arada mutlaka onların lehine bir fark var. Tabii orada da geçmişte elde ettikleri başarılardan biz bunu konuşuyoruz. Doğru bir tespit. Yalnız çok başarılı olan takımların da dönem dönem performanslarının düştüğünü gördük. O yüzden orada diyelim Manchester örnek verecek olursak, ben bu sene iki maçını seyrettim Manchester'ın. Geçtiğimiz senelerdeki Guardiola'yla yakaladıkları performansın çok daha uzağındalar. Yani orada tabii bir takım seçecek olsam ben Manchester'ı seçerim. Yani bu kadar iyi takımların arasında orada bile belirli farklar olabilir. Yani Liverpool'u ayrı değerlendirmek lazım. Sonra bu rakiplerle içeride mi dışarıda mı oynuyorsun, o da çok önemli.
3: Ya yani, şimdi ikinci torbadan Dortmund deplasmanı gelse, yani Iduna Park'ta,
1: City deplasmanından daha zor olur bence.
3: Tabii.
1: Yani kesinlikle buna benzer örnekler çok. Takımlarımıza tabii kura şansı da kesinlikle diliyoruz.
3: Ya Aston Villa geçen sezon Fenerbahçe Aston Villa eşleşmesini izlemiştik Kadıköy'de. Ki orada da Fenerbahçe yine çetin bir oyun ortaya koymuştu. Yani performans anlamında, tempo anlamında Aston Villa'dan geri kalmamıştı. 1-0 mağlup olsa da sahadaki oyun beğenilmişti. Yine son sezonlarda Manchester United'la da Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray keza Manchester United'ı Old Trafford'da mağlup etmişti. Bu şekilde torbalar. Tabii benim yine dördüncü torbadan çok böyle istemediğim bir takım Como. Como sıkıntılı bir takım biraz. Yani temsilcilerimiz adına. Siz peki bir tahminde bulunmak ister misiniz?
1: Tahmin dedi, ben dilekte bulunurum hocam. Yani tahmin etmek zor. Sen tahmin edebiliyorsan ben, hocam yok, tahmin etsin.
2: Temenni edebiliriz.
1: Tabii,
2: benim temennim
1: dilek.
2: Mesela Fenerbahçe ile ilgili söyleyeyim. Birinci torbadan ben kimi isterim? Inter'i isterim.
3: Inter.
2: Inter isterim.
3: Bir hakkınız daha var yine.
2: İkinci yok, Inter'i isteyeyim ben.
1: Bir içeride direkt, bir dışarıda oynasın evet, ya. Yani iki
2: Inter
1: takım.
2: Inter'i isterim. Ya ben Fenerbahçe Inter'e karşı yani şey oynar, kafa kafaya oynar. Bir City'yi tercih etmem oradan. Barcelona'yı etmem. Real Madrid'i etmem.

0: Bayern'ı etmem.
1: Ya mesela şu da farklı bir hikaye olmaz mı? Real Madrid'le işleşiyor Fenerbahçe Kadıköy'de. Arda Güler ve Jose Mourinho Kadıköy'e geliyor. Bu da ilginç bir hikaye. Bu da ilginç
2: Seyit
1: bir
2: Hocam
1: hikaye.
2: Oraya girecek diye düşündüm.
0: Estağfurullah. Yani ikinci torbada ben Fenerbahçe için söyleyeyim. İkinci torbada hani herkesin böyle zayıf ya gitsin kulüp bürüş olmasın istiyorum. Kulüp bürüş yani inanılmaz Avrupa maçta oynayan bir takım. Çok iyi organize olan bir takım. Burada Real Betis olabilir. PSV Eindhoven olabilir. PSV de olabilir. Yani PSV ile baş başa oynayabilir Fenerbahçe. Burada üçüncü torbada yani Shakhtar olmasın. Sevgili Arda Turan kardeşimiz orada. Yani Shakhtar olmasın. Shakhtar Arda Turan'la da bir ivme kazandı. Yani o da kesin. Bodo Glimt olmasın. Bodo Glimt futbolu gerçekten bizim futbolumuza çok ters. Çok şey oynuyorlar. Yani fiziğe dayalı. Fazla güce dayalı.
1: Yani bir de deplasman faktörü var tabii. Bodo Glimt deplasmanı çok
0: çok zor bir deplasman. Zor bir deplasman. Uzak bir şehir. Yani bizim taraftarımızın olmayacağı gitse bile münferiden gidebilecek bir şeydir. Orada Villarreal olabilir. Napoli olabilir. Leipzig olabilir. Yani olabilir. Dördüncü torbada da Sabah dışındaki her takım olabilir. Sabah. Niye Azerbaycan Sabah takımı. Dışında? Azerbaycan takımı Sabah.
2: Evet.
0: Yani iyi de organize oluyorlar. Bizim takımımız olmasın yani bizim gruba gelmesin yani. bizimkilerle karşılaşmasın. Como bu sene iyi transferler yapıyor, iyi organizasyon yapıyor. Como olmasın. Abi orada her takım bir şey ya dördüncü torbadaki her takım bizim takımlardan üstün değil. Slavia Prag olur, Bratislava olur. AYK de olmasın yani o da bir Yunanlarda iyi organize oluyorlar Avrupa kupalarında iyi oynuyorlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni sıkça oynayan bir takım evet. Ve tecrübeli. Galatasaray Liverpool'da gelse bana göre fark etmez. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni oynamayı becerebilen bir takım. Gerçekten Türkiye Ligi'nde oynadığı maçlara bakıyorsunuz. Bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'ne apayrı oynuyorlar yani. Ona o organizasyonu çok iyi yapıyorlar. Futbolcular değişse bile o şey devam ediyor. O gelenek devam ediyor. Onun için Galatasaray için birinci torbada Liverpool. Hocam siz ne dersiniz? Liverpool mu? Arsenal mı?
2: Arsenal'ı istemem. Barcelona'yı kesinlikle istemem. Bayern, Paris Saint-Germain bunlar benim istemediğim takımlar. Tabii diğerleri de biraz daha tercih edebileceğim takımlar. Örneğin bir Atletico Madrid'de deplasmanda oynamayı istemem. İçeride, evet. İçeride oynarım. Veya Manchester City görece sanki benim için daha rahat olabilecek deplasmanlardan bir tanesi. Ama Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Seyit Hocam dedi ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı biliyor. Fenerbahçe de biliyor. Belki geçmişte çok büyük bir Şampiyonlar Ligi deneyimi olmasa bile bakıyorsun Ederson, Ake, Skriniar, Kante ya bu futbolcuların hepsi bütün takımı sayabiliriz. Yani. Lukaku dahil Şampiyonlar Ligi'nde o kadar çok maç yaptılar ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi oynamayı bildiğini akşam da gösterdi.
1: Evet.
2: O yüzden olaya böyle yaklaşmak lazım. Bir de futbolun bir gerçeği şu. Rakip çok güçlü olabilir. Hatta onun evinde bir maça çıkmak zorunda kalabilirsin. Buna rağmen her takımı yenme şansı var. Bu sıfır değil. Orada %1 de olsa, %5 de olsa her teknik adamın bunu kovalaması lazım. Dün İsmail Hoca da bence bunu yaptı. O açıdan yaklaşarak bir strateji oluşturdu. Yoksa herhalde dünya futbol severleri arasında bir araştırma yapılsaydı büyük bir çoğunluğu Lyon'un turu geçeceğini söylerdi.
0: Evet.
2: Tabii ben özellikle son torbaya değinmek istiyorum. Slavia Prag Lyon maçını izledim. Slavia Prag ilk maçta müthiş üstündü. Bir kontratak, çok yanlış hatalı bir gol yediler. 1-0'dan sonra maçı 2-1 çevirdi. Çok iyi bir takım. O yüzden onu bir düşünmek lazım. Keza bilinmeyen AEK Atina'nın futbol severlerimiz geçen sene mutlaka Samsun AEK maçını hatırlayacaklardır. Evet, evet, evet. Harika bir performans evet. Ortaya koymuştu. Samsun'un oradaki ilk mağlubiyetine evet. içeride mağlubiyetini sağlamışlardı. Como zaten iyi bir takım. O yüzden benim böyle tercihlerim biraz da belki her maçın bir hikayesi vardır ya.

0: İşte bir Okan Buruk Mourinho ayrı bir hikaye.
1: Evet.
0: Galatasaray Arda Turan ayrı bir hikaye.
1: Ya, tabii
0: İki
1: ki.
0: Kardeş takım Fenerbahçe veya Galatasaray Azerbaycan'a gittiği zaman herhalde Azerbaycanlı kardeşlerimizin en çok keyif alacakları rakipler odur. Onlar da Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi görmek istiyorlar. Bu benim kendi görüşüm. Yani sonuçta şu gerçek var. Rakiplerimizi seçme şansımız yok.
1: Yok, evet.
0: Ne gelirse baktığımıza deyip bunu kabul ederek o gruplarda mümkün olduğunca ilk 8, olmuyorsa ilk 16'ya, çok zorlandığımız zaman da en azından ilk 24'te olmamız lazım. Ben her iki takımımızın da böyle bu listeye baktığımda çok ilginç sürpriz takımlar çıkacaktır arada. İlk 24'te olacaklarına kesinlikle inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Temennim ilk 8 belki biraz zor olabilir ama ilk 16'ya girebilecek güce sahipler.
2: İlk 16 diyorsun hocam.
0: Evet.
2: İki takım içinde.
0: İki takım içinde.
1: Yani kadro planlamasına baktığınızda Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Manchester City dışında, Barcelona dışındaki hemen hemen diğer takımlara bütçe olarak da yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani Manchester United ikinci torbada belki Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan daha yüksek bütçeli bir takım. Ama Kulüp Brugge, Betis, PSV, Porto bile değil, Aston Villa bile Fenerbahçe, Galatasaray kadar bir bütçeye sahip midir? Onu bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bu takımlar içerisinde ilk 16'ya kalmaları çok da sürpriz değil. Bir de Şampiyonlar Ligi
0: kesin artık değil. Yani ben onu ulaşılabilir, çok emin bir hedef olarak söyledim. Evet. Yani yoksa bizim kulüplerimizin teorik olarak elenme riski olduğu gibi ilk 8 şansı hocam, da ufak da olsa var. Oradaki şart ne? Bütün maçlarını çok iyi oynaman
1: biz
0: lazım.
1: Şunu yenemedik. Özgüven meselesi. Biz bir özgüveni kazanamadık yani. Avrupalı takım deyince sanki biz yenileceğiz gibi bir anlayışla baktık. Bunu Galatasaray değiştirdi. Sonraki yıllarda Beşiktaş değiştirdi. Dün akşam da Fenerbahçe değiştirdi. Yani biz her takımı elleyebilecek durumdayız.
0: Tabii.
1: Organizasyonumuz, futbol yapımız, teknik direktörlerimizin bakış açısı falan artık bu işe yeterli. Bir de bu Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası kadar kıymetlidir yani. Avrupa'nın en büyük turnuvasıdır ve vitrinin en doğru olduğu yerdir yani. Vitrinin en herkesin görebileceği bir yerdir. Herkesin izlediği bir ligdir. Onun için iki takımımız da ilk 16'ya inşallah kalacaklar, geçecekler. Biz de gururlanacağız onlarla.
0: Tabii dileğimiz o yönde. Ben kendi adıma takımlarımıza da güveniyorum. Yani diyelim 16-24 arasında olmanın avantajını da biliyoruz. O yüzden ileriye dönük ilk 8'e girmeleri, kalmaları için bence oradaki kurallar da çok önem arz edecek.
1: Dün Lyon'la ilgili bir anekdot daha anlatayım. Maç izlerken bir hanımefendi, kadın başkanları var. Sürekli maçı izlemediğiniz için sürekli ayağa kalkıyor. Hele o şeyde, o hakemin VAR incelemesinde ellerini böyle başını avuçların arasına koymuş düşünüyor. Sonradan yorumcular falan dediler. Ekonomik olarak Lyon takımının ihtiyacı varmış. Futbolcu satmaması için bu 30 milyon euroya ihtiyaçları varmış. O 30 milyon euroyu aldıklarında kadroyu muhafaza edeceklermiş. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a söylüyoruz. Alabilir misiniz?
2: Fofana mı?
1: Fofana'yı alabilir misiniz?
0: Peki fiyatı nedir Fofana'nın?
2: 30 milyon piyasa değeri var şu an.
1: Kaç?
0: Evet.
2: 30 milyon.
1: 30?
2: Evet.
0: Peki.
2: Yani kapıyı çalsanız herhalde bir 45-50'den. Peki. O da iyi bir
0: fiyatlar. Peki bir şey soracağım şimdi. Örnek vereceğim. Fofana'nın değeri 30 milyon. Tam bilmiyoruz. Belki 35 olur veya 25 olur. Bizde en çok adı geçen kanat oyuncularından biri, Fofana'nın oynadığı bölgede oynayan biri Leao. Ve söylenen rakamlar da Galatasaray 45
1: euro
0: önerdi, kabul etmedi.
1: Öyle söylüyor.
0: Evet. 45-50 milyona Leao'yu mu alırsınız yoksa 30 milyona Fofana'yı?
1: Leao ile ilgili net bilgim olmaz. Çok yok ama ben Fofana'yı alırım. Kayıtsız şartsız Fofana.
2: Hocam Fofana'yı 30'a bırak.
1: Fena bir adam.
0: Hayır, örnek verdim. Ben şunu
2: 30'daysa tabii ki yani yine aynı fiyatlar olsa bile ben yine Fofana'ya gidebilirim bu arada.
1: Yani o öbürü Leo 45 ise Fofana'ya 50 bile ver. Allah Fofana geleceği ben söyleyeyim yani. Şurada tahmin yürütelim. City, Real Madrid, Barcelona'ya gider o çocuk yani. Ben öyle görüyorum onu.
2: Gent'ten yetişmiş evet. Bu arada. Belçika Ligi'nden. Kendisi de bir Belçikalı.
0: Ya hocam işte takımları sayarken Brugge'den bahsetti. Yani Brugge'ye baktığın zaman belki şu an piyasa değerleri çok yüksek olmayan oyuncular görürsün.
1: Ama Brugge PSV'nin takım değeri
0: biraz düşük görülebilir.
1: Paris Saint Germain sahiplerinin aynı zamanda Brugge'nin ortaklığı.
0: O yüzden Belçika takımları çok genç futbolcuları çok genç yaşta alıp onları orada geliştiren, bakın eğiten. Yani bu çok önemli. Gerçekten çok iyi bir eğitim veriyorlar. Futbolcuların gelişmesi konusunda çok başarılılar. Oradan da Avrupa'nın devlerine birçok futbolcunun transfer olduğunu biliyoruz.
2: Hocam en son işte Arsenal Zolis'i aldı.
0: Tabii. Yani
2: 40 milyona yakın bir para ödedi kulüp Brugge Arsenal.
0: O yüzden Brugge ki geçmişte bizim takımlarımızda da eşleşti. O maçları da hatırlıyorum. Her zaman böyle takım değeri çok yüksek olmayan ama çok kaliteli futbol oynayan iyi takım oldu Brugge.
2: Peki bir araya gidelim isterseniz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler. Bizden ayrılmayın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyor.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Değerli izleyenler, Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat diliminde Spor Ajansı'nda bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Dominik Livaković, Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, Barcelona'ya transferi açıklandı. Livaković'in Fenerbahçe'nin Hırvat oyuncusu, Hırvat kalecisi, İspanyol devi Barcelona'yla anlaştı sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle aktarmış olalım. Bir transfer gelişmesi daha var. Şimdi onunla devam edeceğim. Bu transfer gelişmesi ise Galatasaray'la ilgili. Galatasaray, Rafael Leao transferine çok yakın değerli izleyenler. Sıcak saatler yaşanıyor, sıcak dakikalar yaşanıyor. Şimdi detaylı bilgi için Aspor muhabiri Emre Kaplan'a bağlanacağız. Sevgili Emre Kaplan telefon attığımızda. Emre Kaplan, hoş geldin yayınımıza. Detayları dilersen senden alalım.
1: Çok teşekkürler Batuhan. Dediğin gibi Galatasaray ve Rafael Leao cephesinde sıcak saatler yaşanıyor. Aslında bu transferle ilgili Galatasaray'ın uzun aylardır girişimleri, görüşmeleri var. Hem oyuncu cephesiyle hem İtalyan devi Milan'la sık sık masaya oturuldu. Sık sık pazarlıklar, görüşmeler yapıldı ama dün itibariyle Galatasaray artık transfer döneminin de sonuna yaklaşıyoruz. Leao için yaptığı teklifi arttırdı. Bonuslarla birlikte yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklifi Milan'ın önüne koymuş durumda Galatasaray. Rafael Leao cephesiyle daha öncesinde, aslında yaklaşık bir ay önce, 9 milyon euro artı bonuslarla bir el sıkışma durumu söz konusuydu Galatasaray adına. Fakat şu an itibariyle yeni gelişme şu ki burada Galatasaray'ın bir rakibi de var masada. İngiliz ekibi Aston Villa'da şu anda Rafael Leao için Milan'la görüşmelerin içerisinde. Orada da Aston Villa'nın zorunlu satın alma anlaşmasıyla yaklaşık 50 milyon euroluk bir teklifi var. Tabi Galatasaray'ın buradaki en önemli avantajlarından bir tanesi Leao'ya önerdiği rakamın daha yüksek olması ve bugün itibariyle artık bu konuda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Dün Galatasaray adına George Gardi Milan kulübüyle direkt olarak yüz yüze görüşmeler yaptı. Galatasaray'ın teklifini iletti. Milan kulübü bu teklifi inceledi ve sıcak baktıklarını ifade ettiler. Aston Villa'nın da dediğim gibi bir teklifi var ama Galatasaray'ın bu transferde daha önde olduğunu, bu transferi bitirmeye daha yakın olan taraf olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Galatasaray heyeti, yönetim heyeti, Sayın Başkan Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu, Sayın Maruf Güneş Monaco'ya gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için tahmin ediyorum ki tabii bugün de görüşmeler devam edecek ama yarın itibariyle artık bu konunun neticelenmesini bekliyoruz. Galatasaray'da da konuştuğumuz yöneticiler cuma gününü işaret ediyorlardı bu transferle ilgili. Yarın itibariyle bu konunun artık neticeye ulaşmasını beklediğimizi söyleyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Galatasaray teklifini 45 milyon euroya kadar, bonusları da içeren teklifini 45 milyon euroya kadar çıkardı. Rafael Leao için masadaki teklifi Galatasaray'ın 9 artı 3 12 milyon euro yıllık ücret ve Aston Villa'nın teklifi, oyuncu için yaptığı teklif aşağı yukarı bunun yarısına tekamül ediyor. Galatasaray'ın bu transfer yarışında daha önde olduğunu ve yarın itibariyle de bu konunun artık neticeye kavuşmasını beklediğimizi söyleyebiliriz sevgili Batuhan.
0: Sevgili Emre Kaplan, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Evet değerli izleyenler,

0: programımıza devam ediyoruz. Sevgili Emre Kaplan'ın da aktardığı gibi Rafael Leao Galatasaray'a çok yakın. Tabii geçtiğimiz günlerde yine bu transfer gelişmesiyle ilgili haberleri yine A-Spor ekranlarından sizlere aktarmıştık. Bakalım ne olacak? Cuma gününü işaret etti Emre Kaplan verdiği bilgilerde. Tabii bu transfer gelişmesinde masada Aston Villa'da Galatasaray'ın ciddi rakibi İngiliz devi. Onlar da bu sezon yaptıkları satışlarla birlikte kadroda özellikle çok kan kaybettiler. Morgan Rogers bildiğiniz gibi Chelsea'ye transfer oldu. Ezri Konsa, Tielemans, Malin gibi oyuncuları, önemli oyuncuları kaybetti Aston Villa. Onlar da bu isimle birlikte kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Tabii şu anda Galatasaray'ın teklifi daha makul bir seviyede Aston Villa'ya göre. Leao'ya daha iyi bir teklif yapmış durumda Galatasaray. Şimdi bu transfer gelişmesini konuşmak istiyorum. Ahmet Hocam, dilersen sizinle başlayalım. Nasıl bir transfer gelişmesi, neler düşünüyorsunuz?
1: Galatasaray'ın bu dönemde özellikle mevki belirtmeden transfere çok ihtiyacı var. Yani bütün camia, taraftar transfer bekliyor. Ama o transferi yaparken de doğru transfer yapmak lazım. Onun için doğru mevkiye doğru futbolcuların alınması lazım. Tabii Batrakov alındıktan sonra Galatasaray'ın en öncelikli bence transfer bölgesi santrofor. Şu an takımı Yunus'la birlikte taşıyan Osimhen var. Allah korusun Osimhen'e bir şey olsa Galatasaray'ın elinde ikinci bir santrofor yok. Tabii ki ihtiyaç halinde her hoca camı kırar, oradan bir futbolcu orada oynatır. Ama özellikle Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğunu de hedefleyen bir takımda bırakın iki tane, üç tane santrofora ihtiyacınız olacak. O yüzden benim önceliğim o olur. Ki önerilen rakamlar da basit rakamlar değil. Ben görüşümü daha önce belirttiğim gibi tekrar arkasında duruyorum. Benim eğer takımımda Barış varsa, Yunus varsa, Sané varsa ben bu kadar büyük ücret 45 milyon ki futbolcunun alacağı da 12 milyon yine bonuslarla birlikte net, bu da çok büyük bir rakam, oraya böyle pahalı bir transfer yapmam. Yani ben işte demin konuştuk Fofana, sevgili Zeki Uzunduru Kanada selam olsun. Arada bilgilendirdi bizi.
0: Selamlar olsun.
1: Fofana Roma'ya gidiyormuş. Yani daha önceden bir ön anlaşma yapmışlar. Turu geçerse kalacak, turu geçemezse gidecek. Bakın demek ki Lyon bunlara kadar düşündü. Evet. Sen demin başkanı anlatıyordun ya.
2: Evet.
1: Yine onun bir öncesi Fenerbahçe'nin attığı offside golünden sonra da fark etmediler. Öyle bir sevindi ki başkan yani ama offside'le ayak kırıklığına da uğradı. Tabii kısaca geri döneyim. O yüzden Galatasaray bence taraftarı memnun edecek bir Leao transferi yapıyor ama şimdi soru, Leao gelince hangi mevkide oynayacak? Size. Yani, solda. Sol açık.
0: Tabii.
1: Orada kim oynuyor? Barış. Ya Barış'ın geçen seneki performansına dünyada kaç tane futbolcu ulaşır? Leao oraya ulaşabilir mi? Hadi ulaştığını varsayalım. Barış'ı oradan orada oynatmıyorsan nerede oynatacaksın sahada? Sahada da şu an Osimhen'le çok iyi bir uyum yakalamış Yunus var. Ve geçen sene büyük övgülerle alınmış Alman milli takımının oyuncusu Sané var. İkisini birden kulübeye mi göndereceksin? Bunlar 10 numarada oynar diyorsan daha yeni bir Batrakov transferi yaptın. Bakın Leslie zaten Galatasaray'ın şu ana kadar ilk yaptığı transfer Leslie oynamadığı için, zaman alamadığı için eleştiri var. Bir de Batrakov'da oynamayacaksa eleştiriler daha da artacak. Ben Leao'yu oynatacağım diye bu kadar büyük harcama sonrası çok değerli oyuncularımdan birini kulübeye çekeceksem o da bence çok doğru değil. O yüzden benim kendi görüşüm, bu şekilde aldığın futbolcuları yarın öbür gün elden çıkarmakta zorlanıyorsun. Ve kadroda şişkinlik oluyor. Ondan sonra hadi federasyonla kural değişsin görüşmeleri, konuşmaları yapılıyor. Onlara nasıl gönderirim konuşmaları yapılıyor. Yani oraya işte ihtiyacını giderebilecek kalitede daha genç futbolcuları alıp onlarla bence bir gelişme sağlayıp böyle bir stratejiyle daha iyi sonuçlar elde edebilirsin. Leao Galatasaray'da çok iyi oynadığını varsayalım. Seyit Hocam.

0: Bir sene sonra, iki sene sonra Leao'yu kaça satarsın? Yani 50 milyona aldığın bir Leao'yu en azından 60-70-80'e satman lazım ki ekonomik yönden bir kar edesin. O rakamlara da satılması mümkün değil.
1: Mümkün değil, evet. Bir Osimhen değil.
0: Yani bunları çok detaylı düşünüyor olmak lazım. Kaldı ki Galatasaray'da hala işte belirli mevkilerde belirli soru işaretleri var. Stoper alınsın mı, alınmasın mı? Ki hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde ona mutlaka ihtiyaç olacak. Galatasaray'ın bazı mevkileri şu an kalite olarak evet dense bile, yani Şampiyonlar Ligi için birinci sınıf futbolcular mı, onu da ayrı değerlendirmek, düşünmek lazım. Sanki transfer planlaması Galatasaray'da biraz beklenilenin gerisinde kaldı gibi.
1: Evet. Bundan önceki sohbetlerde, programlarda ben de Galatasaray'la bahsinde, Galatasaray'la ilgili konuşurken, Galatasaray'ın evvel emirde Osimhen'i yedeklenmesi lazım. Şart yani. Başka hiçbir şansı yok. Yani evet tamam, Osimhen sakatlandığında, Allah korusun, işte cezalı pozisyona düştüğünde ya da rotasyona gidildiğinde Barış Alper kısmen orayı dolduruyor, ama bu sefer Barış Alper'in mevkisi boş. Yani Barış Alper gibi bir oyuncunuz varsa, Yunus gibi bir oyuncunuz varsa, gerçekten hocamın dediğine aynen katılıyorum. Leo'yu almam. Ha, Leo alırsınız 20 milyona, 15 milyonlara bonservis bedeliyle, olabilir mi? Olabilir. Leo da fizik olarak güçlü. İşte Milan'da oynayan, geçen sene 29 maçta 9 gole 3 asiste katkı sunmuş, oynadığı gerçekten sol kanatta etkili olabilen, pozisyon üretebilen, pozisyon yaratabilen bir oyuncu. Ancak Galatasaray'ın acil ihtiyacı bir sol kanat oyuncusu muydu? Bana göre değil, hocamla aynı kanattayım. Galatasaray'ın öncelikle stoper mevkisinde transfere ihtiyacı vardı, santfora ihtiyacı vardı ya da orta sahada, eskiden playmaker derdik ya, şimdi 10 numara diye dillendiriyoruz. 10 numaralı bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Galatasaray öncelikli transfer şeyleri bunlar, ama tabii bunları almak kolay değil. Yani Galatasaray kalitesinde, Galatasaray'da oynayabilecek kalitede oyuncuyu da talip olduğunuzda 50 milyondan aşağı kimse kapıyı açmıyor artık. Fiyatlar biraz yukarı uçtu. Yani yukarı gitti. O açıdan Galatasaray'da transfer yapmayınca taraftar büyük bir tepki göstermeye başladı. Yani taraftar ilk maçta işte Çorum'la berabere kalan takımın yönetim istifa diye sloganlar atıldı. Sanki geri dönüp baktığında bu yönetim 4 kez üst üste şampiyon yapmış bir yönetim değilmiş gibi. Yani onun için bizim futbol severimiz, taraftarımız hep transfer ister. Hep mutlaka transfer, ama transferin doğru planlaması için de zamana ihtiyaç var. Bunu yaymanız lazım. Alelacele transfer yapalım derseniz, İşte yani Leo için bunu söylemiyorum, ama gidersiniz Alara'da bir oyuncu getirirsiniz, elinize patlar, hiçbir şey faydalı olmaz. Yani o açıdan sabırla, inceleyerek esas ihtiyaç duyduğunuz mevkilere transfer yapmak en doğru yoldur. Onu siz yıllarca bu işin çok içinde bulundunuz, biliyorsunuz. Onun için ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Galatasaray'ın bir stopere, bir santfora, bir orta sahaya evet iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var, ama bir sol kanat oyuncusuna acil ihtiyacı var mı? Bence acil ihtiyacı yok. Barış Alper herhangi bir şey yaptığında sahne var orada. En doğru transferler, en doğru oyuncular bunlar. Ama transfer yapmak için mi? Ben bunu da böyle düşünmüyorum. Galatasaray bunu yapmayacak bir kültüre de sahip. Yani ille de transfer yapayım diye mi alelacele? Muhtemelen Okan Hoca'nın okeyi alınmadan Leo'da transfer, yani transfer masasına Galatasaray oturmaz ki. Her gün Emre kardeşimizin de biraz önce söylediği gibi her gün rakamı yukarı çekiyor. Yani dün de 45 milyon euroya yakın bonuslarla beraber bir teklif sunuyor. Aston Villa masada, Aston Villa'nın sunduğu parayla yine Emre Kaplan kardeşimizden aldığımız bilgiye göre arada büyük fark var. Milan kimi tercih edecek? Tabii ki Galatasaray'ı tercih edecek. Oyuncu tarafı da anlaşıldığı takdirde Milan Şampiyonlar Ligi'nde yok, değil mi? Yanılmıyorum, değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde de yok. Leo da Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım diye Galatasaray'ı tercih edecek kanaatime göre. Galatasaray ona maaş olarak da herhalde Milan'dan daha fazla bir şey teklif sunacak. Yani onun için bence Leo gelecek. Eğer gerçekten

0: Galatasaray kulüp ve Okan Hoca bu işe karar verdilerse Leo'nun transferi mümkün. Doğru transfer mi? Ya bugünkü şeye göre, kağıt üzerinde planlamaya göre doğru transfer değil. Ama Okan Hoca hepimizden daha iyi bildiği için, Okan Hoca'nın da okey alınmadan herhalde yönetim transfer yapmaz. Demek Galatasaray için doğru transfer. Hayırlı olsun deriz. Ya, faydalı olur mu? Faydalı olur. Faydalı olacak bir
1: kim
0: oyuncu.
1: Kim oturacak?
0: Yarın evet sizin bir sorunuz vardı. Bu adamı 2 sene oynattınız. 2 sene sonra satar mısınız 50 milyon euroya? Ben o arada müdahale ettim. Hayır, o bir Osimhen değil.
2: Şuna Osimhen... şu bilgi de paylaşayım yine konusu geçiyorken. 2019-2020 sezonunda Milan Lille 49,5 milyon euro ödeyip kadrosuna katıyor Leao'yu. Yaklaşık 5 sezon forma giyiyor Milan'da. Bugün de konuşulan tutar 45 milyon euro.
1: Ama o zaman da Leao 5 sene gençti.
2: Tabii 22 yaşındaydı.
1: O yüzden onları da
0: merak
1: düşünmek
0: ettiğim
1: lazım.
0: Şey var. Fofana Roma'ya kaç paraya gitti?
1: Sevgili Zeki dinliyorsa, evet. Dinliyorsa evet, o belki onun da cevabını verebilir. Şimdi Galatasaray ile ilgili bakın çok önemsediğim şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Galatasaray 4 sene şampiyon oldu. Büyük başarı. 4 sene. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans başarıydı. Tebrik ediyorum. Bu beraberinde neyi getirdi? Senin yönetimin, teknik heyetin Okan Buruk dahil ve futbolcuların 4 yaş yaşlandı. Yönetimde sorun değil, teknik direktörde sorun değil ama futbolcularda sorun.
0: Performans sunan onlar.
1: Tabii, şimdi
2: Malik Fofana 35-40 milyon euro bandında transfer tamam. Gerçekleşiyor.
1: Leao'dan ucuz yani.
2: Evet, Leao'dan ucuz.
1: Şimdi futbolcuların teknik heyetin 4 senede öyle büyük kazanımlar elde etti ki banka hesapları milyonlarca dolar veya euro arttı. Artık çok zengin oldular. Veya 4 sene önce bu futbolcular hani er demeyelim ama en azından on başı çavuştu. Şimdi hepsi 4 yıldızlı general oldular. Şimdi bir böyle omuzlarında 4 yıldızlı apolet olan bir futbolcunun banka hesaplarının bu kadar büyüdüğü bir futbolcunun 4 sene yaşlanmış olmanın 4 sene bu takımı ben şampiyon yaptım zihniyetine sahip futbolcuların kendi aralarındaki takımdaşlık anlayışı da başka bir seviyeye gelir. Galatasaray'ın bunu çok iyi kontrol ediyor, dengeliyor olması lazım. O yüzden yani Barış ilk başladığında Barış Keçiören Gücü'nden Galatasaray'a gelmiş olur mu diye sorulan genç bir futbolcuydu. Şimdi Barış işte dünyanın her tarafında bilinen çok büyük teklifler alan bir futbolcuya geldi. Şimdi 4 sene önceki Barış da şu anki Barış aynı değil, aynı olamaz. O dönemde onun mevkisine bir futbolcu alsan hiçbir şey demeyecek Barış. Şimdi ya ben buradayım, niye 50 milyon verip de benim yerime bu futbolcuyu alıyorsunuz diye düşünebilir. Aynı şey Yunus için geçerli. Veya Sané, ben Alman milli takımının Dünya Kupası'nda oynayan sağçıyım, niye kesiliyorum diye. Bunlar onlarda olumsuz etkileri beraberinde getirir. Galatasaray'ın bunu çok iyi dengeliyor olması lazım.
0: Evet.
1: O takım, teknik heyet, yönetim ilişkileri, iletişimi eskisi gibi sağlıklı olmazsa bu Galatasaray'ın bu seneki sorunlarından biri haline
2: dönüşebilir. Ama hocam o bölgede bir forma rekabeti de olmaz mı bu transferle birlikte? Biraz da hani olumlu yaklaşmaya çalıştım ben. Hani Barış, Alper Yılmaz'la Leao arasında bir forma rekabeti Barış'ı da hani üst seviyeye çekmez mi?
1: Ya bakın şimdi Galatasaray'ın önceliği geçen sene takımın en iyi performanslarından birini sergileyen Barış'a forma rekabeti yaratacak bir futbolcuyu 50 milyona oraya almak mı? Yoksa Galatasaray'ın ikinci santroforun olmadığı bir bölgeye bir santrofor almak mı? Ve o forma rekabetini geride Abdülkerim'le veya Sanchez'le mi yaratmak lazım? Ki orada bir sürü soru işaretleri var. Diyoruz ki orada Lemin oynayabilir. Orada diyelim yeri geldiğinde Jakobs oynayabilir. İşte Singo oynayabilir. Ya bütün bunların yanı sıra sen oraya Abdülkerim'den, Sanchez'den daha değerli bir stoper

0: koyuyorsam bu benim önceliğim olur.
1: Yani.
0: Kaldı ki sen sağ bekte hala Salah ile oynuyorsun. Klasik bir sağ bek değil. Onu yedekleyecek veya onu rekabet edeceği adam Singo. İnşallah sakatlık sorunu yaşamaz. Sol beye bakıyoruz. Orada sayı çok. Ama ben sol kanatta Barış ve Leao'yu birlikte tutacağını, bir tane A standardında birinci sınıf sağ bekimin, sol bekimin olmasını tercih ederim. Stoperimin olmasını tercih ederim. Yani biz Van Dijk'ları konuşuyorduk sezon başı. Veya Galatasaray'a orta saha diyoruz. Orta sahada ki bu saatten sonra Galatasaray için şu çok önemli. Hala gider mi diye konuşulan futbolcular var. Ben artık birinin gideceğini Galatasaray'dan beklemiyorum kendi adıma. Lemina dahil olmak üzere. O açıdan bakıldığında da Leslie'den alacakları performans Galatasaray adına çok önemli. Batagov genç biri, yetenekli biri, temenni ediyorum 10 numara pozisyonda Batagov beklentileri İnşallah. Yerine getirir.
1: İnşallah.
2: Bu arada bir izleyicimizden de mesaj var. Ahmet Bey Seyit Ateş'e bir soru yöneltmiş. Az önce siz Milan Şampiyonlar Ligi'nde değil dediniz. Ama şu anda Galatasaray'ın masadaki rakibi Aston Villa'da Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bu durumda oyuncu iki takım da aslında Şampiyonlar Ligi'nde. Hani o faktörden dolayı bir seçim olacağını siz belirtmiştiniz.
1: Evet.
2: Şimdi Aston Villa da Şampiyonlar Ligi'nde. Ama ek bir yorum yapmak ister misiniz?
1: Şey tabii ki yani Leo serbest bir oyuncu olsa, yani free derler ya, free olsa, bonservisi elinde olsa, hı hı, Aston Villa mı Galatasaray mı, bir de alacağı ücrete de bakar. Yani biri 7 milyon euro yıllık maaş teklif ederken öbürü 12 milyon euro teklif ediyorsa 12 milyon euroya gelir. Yani duygusal davranır, 12 milyon euroya gelir. Şimdi o tercih ona şey yapar. Galatasaray'ın sunduğu Leo'ya maaş ne kadar, Aston Villa'nın sunduğu maaş ne kadar, bu free halinde yani bonservis elindeyken, bir de bonservisi Milan'da, Milan kimden çok para alırsa o oraya gönderir oyuncuyu, doğru mu sayın hocam?
0: Ya mutlaka.
1: Oraya gönderir. Ya onun için Galatasaray tercih edilir diye düşünüyorum o taraf soyucumuzda. Sorarken belki bunu şey yapmadı. Evet, ben o sebepten, yoksa asla başka bir şey düşünerek söylemedim.
0: Rakamlar aşağı yukarı denk. Yani Aston Villa, sevgili Emre de söyledi, mecburi satın alma opsiyonunu bir teklifte bulunmuş. Tabii bu tür transferlerde kulüp istediği parayı alabiliyorsa futbolcunun tercih edeceği kulübü o da tercih eder.
1: Tabii ki problemsiz.
0: Çünkü futbolcu gitmediği zaman zaten yani. O zaman kulüp hiç istemediği bir duruma gelir ki, yani Galatasaray'ı tercih edeceği konusunda da gelen bilgiler oldukça yüksek.
1: O yükseklik şeydendir bana göre, teklif edilen maaştır.
2: Tabii.
1: Muhtemelen.
2: Tabii zaten oyuncuya yönelik daha iyi teklif Galatasaray.
1: Şimdi sevgili hocam, çok kıymetli bir şey, yani çok önemli bir esas, önemli şey. Barış Alper 4 milyona 5 milyona oynuyor, öyle diyelim. Bilmiyorum kaç oynadığını. Muhtemelen öyledir. Geçen sene iyileştirildi o Osimhen'den sonra, şartları iyileştirildi Barış Alper'in. Şimdi bu Leo'ya 12 milyon mu euro, 12 milyon mu teklif edilmiş, öyle duydum.
2: Bonuslarla birlikte.
1: Bonuslarla beraber. Şimdi Barış Alper aynı performansı, belki daha üst performansı sergilen Barış Alper'in maaşı nasıl 4'te kalır ya da 5'te kalır ya da 6'da kalır? Yani burada da bir sıkıntı meydana gelebilir. Onun için ben Leo'nun Galatasaray için, bence hocamın aynen dediği gibi, daha önce de ben de söyledim, stopere, santfora, sağ beke ihtiyaç varken, %100 ihtiyaç varken, bende alternatifleri bol olan alana transfer yapmam. Ama tabii ki tercih Galatasaray yönetiminin ve sevgili hocanın.
0: Sonuçta bir futbolcu transfer ediliyorsa tabii biz burada sadece görüş bildiriyoruz. Benim hiç değişmeyen bir anlayışım, bir görüşüm şu. Sezon başında, transfer döneminde bütün kulüpler, bütün futbolcular için hayırlı olsun diyerek onlara burada daha olumlu bir başlangıç sağlama adına bir destek verdiğimi de herkes bilir.
1: Evet.
0: Tabii bugün biz belki Leao'yu ben kendi adıma tercih etmeyebilirim, ama bunun nedeni hiçbir zaman Leao'nun kendi değil, kalitesinden hiçbir zaman şüphe etmeyeceğim futbolcuların başında geliyor. Evet. Yani Leao'yu ben de izlemekten çok keyif
1: alıyorum. Yani.
0: Hele hele Galatasaray forması altında

0: izlemekten keyif de alırım. Orada bir problem yok. Benim futbol anlayışımda şu da var. Ya nasıl bir futbolcu bir kulübe geldiği zaman, geldiği mevkide o kulüpte başka oyuncular varsa, onlardan kabul edilmeyi bekliyorsa, şu anda Galatasaray'da da Barış da olsa, Sana da olsa, Yunus da olsa, bir kanat oyuncusu transfer ediliyorsa, o futbolcuyu da veya o kararı da onların kabul etmelerini ve o arkadaşlarını kendileri karşılandığı gibi olumlu yönde karşılamalarını beklerim. Futbolun içinde bu rekabet olacak.
1: Vardır, evet, tabii
0: ama
1: ki.
0: Seyit Hocam'ın değindiği o kulüp içinde ödemelerin dengeli olması çok önemli bir konu. Yani şu da bizde bir sorun haline geldi. Ya her sene bir futbolcunun biz ücretini arttırmak zorunda kalmayalım. Sonuçta biz yabancı para döviz cinsinden anlaşmalar yapıyoruz. Yani ne oluyor da biri biraz daha fazla kazandı diye ötekini de her sene bu kadar arttır. Yani kulüpler ekonomik yönden gerçekten gelecekleri çok karanlık olan bir dönem içine girdiler. Burada son derece dikkatli olmamız lazım. Bak, Lyon'un yaşadığı sıkıntılar yarın öbür gün bizim kulüplerimizin başına da gelebilir. Kaldı ki şu an borçları konuştuğumuzda gerçekten orada çok çok büyük sorunlar var kulüplerde.
2: Evet, evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Evet, Rafael Leao'yu konuştuk. Tabii ilerleyen süreç içerisinde bu transferle ilgili bir son dakika gelişmesi olursa yine Aspor ekranlarından sizlerle birlikte paylaşacağız. Değerli izleyenler, Trabzonspor'a geçiş yapmak istiyorum. Temsilcimiz bu akşam Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. İlk mücadele Ferencvaros galibiyetiyle noktalanmıştı. 1-0 mağlup etmişti Ferencvaros Trabzonspor'u. Mücadele bu akşam ATV'den naklen yayınlanacak değerli izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Maç 21.30'da başlayacak. Şimdi bu maçı konuşmak istiyorum. Tabii moralli bir Trabzonspor var. Şuradan bağlayacağım. Son lig maçını baz aldığımızda harika performans gösteren dünya yıldızı Muhammed Salah söz konusu. Bu performansla birlikte tabii takımda ister istemez takım içi hava değişti. Moraller bir nebze olsun yükseldi. Çünkü Trabzonspor'u ele aldığımızda istediği başlangıcı bir nebze yani yapamadı Trabzonspor. Bu maç o bakımdan Trabzonspor'a iyi geldi. Bugün Ferencvaros karşısında nasıl bir Trabzonspor bekliyorsunuz? Seyit Ateş, dilersen sizinle evet başlayalım. Ardından Ahmet Hocam'a da sözü vereceğim.
1: Trabzon son maçını, yani Ferencvaros maçını da seyrettim. Trabzon o maçta da çok iyi, yani üstün oynadı. Sezon başı maçlarında siz %100 performansı ortaya koyamazsınız. Yani tam hazır değilsiniz. Futbolcu adalesi hazır değil. Motivasyonunuz iyi değil. Yani bazı eksikler vardır. Her takımda vardır. Fenerbahçe'de vardır. Galatasaray'da vardır. Beşiktaş'ta vardır. City'de vardır. Real Madrid'de vardır. Trabzonspor'da olması da doğaldır. Ben Trabzonspor maçının da tıpkı Fenerbahçe-Lyon maçı gibi Fatih Teke Hoca'nın bugün evet biz bu maçı almamız lazım, bu maçı alacağız deyip öyle bir motivasyonla, öyle bir kadro yapısıyla sahaya çıkacağından eminim. Ve Trabzon bu turu atlayacak diye de içimdeki hissim çok fazla beni bu konuda emin hale getiriyor. Son maçlarda da Muhammed Salah gerçekten bir yıldız olduğunun şeyini gösterdi bize. Yani attığı gollerle, oyuna katkısıyla, oyun içerisindeki yüz hatları bile çok kıymetli. Yani kendisine en ağır fauller yapılırken bile Muhammed Salah'ın gülücük atması, gülmesi, yüzünün hiç gerilmemesi bile inanılmaz hoşuma gitti. Ben bu tür futbolcuları inanılmaz seviyorum. Kendi özel hayatımda da iş arkadaşlarımdan hep istediğim şey şu. En zor şartlarda siz gülüyorsanız başarılı birisiniz. En zor şartlarda bile eğer gülüyorsanız siz başarılı birisiniz diye hep bunu tavsiye ederim. Ben onu yapıyor muyum? Ben onu yapmıyorum. Yapamıyorum yani. Ama Muhammed Salah sahada, ben Muhammed Salah'ı görürken, gördüğümde bu hafta, yani adama inanılmaz sert girdiler. Yani inanılmaz fauller yaptılar. Faullerin bazılarını hakem verdi, bazılarını vermedi. Hele bir hakem kendisine sarı kart gösterdiğinde de ben üzüldüm Muhammed Salah adına. Çünkü gerçekten o pozisyonda Muhammed Salah evet ceza sahasına girdi. Birini çalımladı, öbür ikinci oyuncuyu geçerken takıldı ve düştü. Penaltı mı? Değil asla. Zaten Muhammed Salah da yerden kalkarken hocaya, hocam penaltı falan değil işaretini evet, yaparken yaptı. Ali Şansalan sarı kart gösterdi. Ben Ali Şansalan'ın soyadını değiştirmiştim geçmiş yıllarda. Şimdi onu söylemeyeyim.

0: Yani buna rağmen Muhammed Salah yine güldü. Hiç biz gerilmedi, şu yapmadı, bu yapmadı. Demek Trabzonspor Muhammed Salah'ı almakla da çok inanılmaz doğru bir transfer yapmış. Çok iyi yapmış. Bu Trabzonspor'un kadro yapısı, oyuncu kalitesi, organizasyonu François Faroş'u geçecek şekilde bir kulüp. Bugün Macaristan'da inşallah Trabzonspor'da bizim istediğimiz sonucu alır i̇nşallah. Ve bizi mutlu eder, Avrupa Ligi'nde devam eder.
1: İnşallah. Ahmet Hocam, size sözü bırakacağım. Ama onun öncesinde bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Burçin Hoca'ya bağlanacağız. Burçin Keskin kendisi programımıza konuk olacak. Dün de kendisiyle tabii Fenerbahçe maçı öncesi programımızda bir bağlantı gerçekleştirmiştik. O maçın hakemi Maurizio Mariani hakkında ilginç detaylar vermişti bize ve o aktardığı detaylar maç içerisinde önümüze çıktı. Burçin Hocam, hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Batuhan. İyi yayınlar diliyorum ben de.
3: Ahmet Hocam'a,
2: Seyit Hocamıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum buradan.
4: Sağ olun. Teşekkürler hocam, saygılar.
1: Hocam, bugün Trabzonspor zorlu bir deplasmana gidiyor. Macaristan'da Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Bu maçın hakemi Sloven hakem Rade Obrenović. 35 yaşında. Tabii detayları yine sizden alacağız. Neler eklemek istersiniz?
2: Şimdi Batuhan, öncelikle şuradan başlayayım. Biliyorsun Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Hacı Osmanoğlu ve UEFA Başkanı Alexander Ceferin arasında çok iyi bir ilişki mevcut. Ve bunu da zaten Süper Lig'de yıllar sonra ilk defa Galatasaray-Fenerbahçe maçına gelen yabancı hakemle görmüştük. O hakem de Slovenya'dan Slavko Vinčić'ti. Şimdi Slavko Vinčić Dünya Kupası finali yönettikten sonra hakemliği bıraktı biliyorsun. Ve Rade Obrenović de Slovenya'dan onun yerine adaylardan birisi. Slovenya'nın önemli hakemlerinden biri. 28 Ağustos 1990 doğumlu. Yani bu akşam maç sonrası doğum gününü kutlayacak aslında Batuhan. Yani 36 yaşına girecek. Şimdi şöyle başlayayım. Hakemimiz bir kere genç bir hakem. Dediğim gibi 36 yaşında ve Ocak 2026'da elit kategoriye yükseldi. Önü açık bir hakem olarak gözüküyor. Şimdi biliyorsun ben hep istatistiklerden konuşmasını seviyorum. Son iki sezonda, ki bu sezonda Şampiyonlar Ligi önelemesinde bir maç yönetti, ona da değineceğim. Toplam 15 maç yönetmiş. Bu 15 maçta ev sahibi takımlar 27 gol atmış, misafir takımlar 23 gol atmış. Yani bu bile yakın. 413 faul çalmış, 205 tanesi ev sahibi takım tarafından yapılmış, 208 tanesi misafir tarafından yapılmış. Yani 205'e 208. Yani çok ortada faul çizgisi olan bir hakem diyebiliriz. Sarı kartlarda ise 73 tane sarı kart çıkartmış, 36 tanesi ev sahibine, 33 tanesi misafire. Bak bu rakamlar da çok iyi. Yani çok ortada maç yöneten, geleceğe açık. Kendisi için çok önemli çünkü bu sezon yöneteceği maçları da birazcık belirleyecek olan bir maça çıkıyor bu akşam. O nedenle ortada ve iyi bir hakem maçımızı yönetecek diye başlayayım öncelikle. 3 tane kırmızı kart çıkartmış. Burası çok ilginç. Bu çıkarttığı 3 kırmızı kartın 3'ü de ikinci sarı karttan. Bunu unutmayalım çünkü detaylarda yine inceleyeceğim. Şimdi istatistiklerden sonra... Maçlarını izledim. Zaten biliyorum çoğunu Obrenović'in. Şimdi maç başına 27,5 faul ortalamasıyla yönetmiş bu 15 maçı. Yani UEFA standartlarının biraz üstünde. Ya çok sert bir maç başlangıcı beklemiyorum. Birazcık daha kontrollü maç başlangıçlarını hedefleyen bir hakem. Bu bence Trabzonspor için avantaj. Çünkü biliyoruz ilk maçta French Boys'un ne kadar faullü ve sert oynadığını. Bu bakımdan önemli bir nokta diye düşünüyorum. Şimdi disiplin çizgisi çok önemli bu maçlarda. Biliyorsun 10 kişi kaldığımız zaman çok büyük dezavantaj içine giriyoruz. Şimdi en dikkat etmemiz gerekli olan nokta özellikle genç hakemlerde hız ve şiddet. Ve özellikle yatarak müdahalelerdeki hız ve şiddet. Buna çok dikkat etmemiz lazım maçın başından itibaren. Vivo'nun olmaması tabii çok büyük bir dezavantaj bence. Defansta çok önemli müdahalelerde bulunuyordu. Ama oynarsa Savic'in biraz dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Pina'nın, Cabral'ın birazcık daha dikkatli olması lazım. Onun dışında ikinci önemli nokta taktiksel faullerde çok titiz. Yani önü açık olan oyuncuya veya ceza sahasına hareketlenirken bir sonraki

0: ki hamlede daha iyi bir atak olabilecek bir oyuncuya foul yaptığınız zaman veya çektiğiniz zaman hemen burada da sarı kart çıkartabiliyor. Yine çok önemli bir nokta, topsuz alanda yapılan müdahalelere de hemen sarı kart çıkartıyor. Yani bir verkaç gerçekleştirmek istediğinizde topu attığında hani diğer oyuncuya foul yaptığında bazen atlayabiliyor hakemler ama bu konularda çok titiz. Hatta geçen sezon yönettiği Bayern Saint-Gilloise maçında eski Fenerbahçeli Minje'yi yine böyle uzaktan gelen bir topta tutmadan dolayı ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı. Yine 2025-2026 sezonunda bu sefer Sporting Marsilya maçında önce Marsilya'da yine penaltı verdi. Sonra VAR müdahalesinden sonra penaltıyı iptal edip bu sefer Marsilyalı Emerson'a aldatmadan dolayı ikinci sarı kartı çıkarttı. Yani ceza sahasındaki mücadelelerde de birazcık zorlamamız lazım. Yani temasları göstermeye veya abartmamamız lazım. Olanları da vermeme eğiliminde oluyor çünkü elit hakemler. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine hız ve şiddet demiştik. 2024-2025 sezonunda bu sefer Monaco-Benfica maçında şu an Galatasaray'da oynayan Singo'yu rakibinin üzerine çok sert sıçrayıp biraz da başına temas ettiği için ikinci sarı kartla oyun dışı bırakmıştı. Yani ikinci sarı kartları kullanabilen bir hakem. Bu konuda da farkındalığımız olursa iyi olur. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Şimdi sezon başlarında Şampiyonlar Ligi ön elemeleri görev almak hakemler için çok önemlidir. Ve Rade Obrenović de Aarhus Sabah maçında görev aldı. Şampiyonlar Ligi 3. tur ilk eleme maçında. Macaristan'da oynanmıştı bu maç. 2-1 kazanmıştı Aarhus. Sonra biliyorsun kardeş ülkemizin önemli takımı Sabah Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Evet. Müthiş bir maçla. Onları da tebrik edelim tekrardan. Ama ilk maçı yönetmişti. Ve bu ilk maçta ilginçtir. Sabah teknik direktörü Valdas Dambrauskas'a sarı kart çıkarttı. Yani teknik alanda da dikkat etmemiz lazım. Fatih Hoca genelde çok daha sakindi. Ama bu sene birazcık daha enerjisini hakem kararlarına veya itirazı harcayabiliyor. Bu konuda biraz dikkatli olursa sevinirim. Çünkü ihtiyacı var Trabzonspor'un hocamıza. Benim genel anlamda verebileceğim mesajlar bunlar Batuhan maç için.
1: Hocam çok teşekkürler. Yine çok ilginç, detaylı bilgiler aktardınız. Ağzınıza sağlık.
2: Ben hocama bir şey sorabilir
1: Tabii
2: miyim?
1: Tabii hocam.
2: Hocam Maurizio Mariani ile ilgili de Fenerbahçe Lyon maçından önce buna benzer çok değerli bilgiler vermiştiniz. Ama ben şunu gördüm. Mariani çok yanlıydı. Veya Trabzonspor'un ilk French Forest maçına bakıyorum. Igor Poyak'tı herhalde oradaki hakem. Trabzon kendi sahasında resmen hakem tarafından neredeyse katlediliyordu. Bu derece iki kötü hakem performansı izledik bizim aleyhimize. Cefer'in herhalde bu hakemlerin performansını görüyordur. Madem ilişkiler bu kadar iyi. Ya biz bizi tutsunlar demiyoruz ama haksızlık da yapmasınlar. Fenerbahçe'ye Trabzon'a yaptıkları gibi.
0: Hocam şimdi söylediklerinizin çoğuna katılıyorum ama bazı konularda ekleme yapmam gerekiyor. Hep biliyorsunuz ben maç sonrasından daha çok maç öncesi yapılması gereken çalışmalarla ilgili kafa yormanın önemini vurgulamaya çalışıyorum. Mesela Maurizio Mariani aslında isim olarak maça oturan bir hakemdi. Çünkü yönetmediği büyük maç kalmamış neredeyse ve bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinin en büyük adaylarından biriydi. Ama dünkü performansı bence de beklentinin çok altındaydı ve bu sene Şampiyonlar Ligi finalini yönetme şansını bence bu maçla kaybetti. Çünkü maça iyi başlamasına rağmen özellikle ikinci yarı Lyon'un hem oyuncularının abartılı temasları gösterme çabasına yenik düştü hem de seyirciden ve skordan etkilendi bence. O nedenle başarısız bir performanstı, katılıyorum. Igor Payak için ise şöyle söyleyeyim. Zaten aslında atama beklediğimiz tecrübe seviyesinin biraz altındaydı. Igor Payak'a baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor mesela kariyerinde ilk defa, çok önemli maç. Çok önemli bir maçı yönetiyor. Villarreal Karabağ maçını yönetiyor geçen sezon ve hani İspanyol bir takım ve Karabağ maçını yönetti. O maçta mesela sıfır kartla maçı geçiyor ama bu sezon başında yönettiği maçta 6 tane sarı kart çıkartıyor. Yani performansı çok dalgalı bir hakemdi. Yani aslında bunu bekleyerekten birazcık da maça çıkması gerekiyordu Trabzonsporlu oyuncuların. Şimdi bu tip bilgilere sahip olduğunuz zaman bu farkındalıkla birazcık daha iyi yönetebilirsiniz bu ilişkileri. Yoksa Igor Payak da ben Çok şaşırtmadı beni verdiği karar.

0: Yani maçın başında zaten Salah'la olan o ikinci dakikadaki hafif didişmesi bence onun maç içerisindeki foul çizgisini de etkiledi. Ama Igor Payak da tabii iyi bir maç çıkartmadı. Bunu şuradan anlarsınız. Verdiği kararlar doğru da olsa yanlış da olsa oyuncular tarafından kabul görmüyor hocam. Bu en çok sizi üzen noktadır maçta. Karar verdiğiniz zaman kabul görmemesi sizi çok etkiler. Ama ben bu akşam öyle olmayacağını umuyorum. Rade Obrenović'in yeni elit hakemimizin kendi kariyeri içinde çok önemli olan bu maçta iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Umarım da öyle olur. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'la UEFA Avrupa Ligi'nde oluruz. Dünkü müthiş Fenerbahçe galibiyetinden sonra ve iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından sonra bu akşam da keyfimizi katlarız diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür
2: hocam.
0: Ederim Mutlu. İyi yayınlar, selamlar,
1: teşekkürler.
0: Saygılar.
2: Teşekkürler.
1: Evet, şimdi yayınımıza yine bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Yine bir transfer gelişmesi. Bu kez Fenerbahçe'den sevgili izleyenler. Fenerbahçe'den Marcus Rashford harekatı. Yönetici Cihan Kamer kura çekimi sonrası İngiltere'ye gidecek. Şimdi bu transfer gelişmesiyle ilgili daha detaylı bilgileri sevgili Erdem Akbaş'tan alacağız. Erdem Akbaş şu an telefon hattımızda kendisi. Erdem Akbaş hoş geldin yayınımıza. Detayları senden alalım.
3: Hoş bulduk patron, iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe tarihi bir sefere, kendisi adına tarihi bir geceyi imza attı ve Lyon'u geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da Fenerbahçe'nin transfer hamlelerindeki hedeflerin büyüyeceğini ifade etmiştik. Ve burada da merkeze konumlandırdığımız isim bir süredir benim de yayınlarımda vurguladığım isim Marcus Rashford'tı. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Şunu söyleyebilirim. Bugün kura çekimi var Monaco'da. Kura çekimi sonrası Fenerbahçe yetkilileri ve Cihan Kamer İngiltere'ye gidecek. Fenerbahçe'nin hedefinde Marcus Rashford var. Olur olmaz noktasında bir şey söyleyemem. Henüz erken ama Fenerbahçe Marcus Rashford'ı istiyor. Bunu çok net olarak vurgulamamız gerekir. Olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Zaten transfer penceresinin kapanmasına çok da uzun bir süre yok. Ayın 4'ünde Türkiye'de kapanacak. Fenerbahçe'nin hedefinde sol kanat transferi için Marcus Rashford var. Onu da vurgulayalım Batuhan. Gelişmeler oldukça paylaşacağız. Fenerbahçe transferlere devam edecek.
1: Peki Erdem Akbaş çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Evet. Yani transfer bombaları ardı ardına patlıyor. Önce Galatasaray'la Rafael Leao ile başladık. Şimdi Fenerbahçe'de Marcus Rashford konuşuluyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne ayak basar basmaz Fenerbahçe yine ilginç, yıldız bir transfere imza atabilir. Yani bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hücum hattı çok can yakar gibi duruyor. Yani Marcus Rashford sol kanat, sağ kanat Mason Greenwood, ileride Lukaku, Vedat Muriç. Hocam nasıl değerlendirsiniz?
2: Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra zaten bütün düşünceler Aziz Başkan'ın takıma en azından 2-3 tane böyle Rashford ismine, kalitesine sahip futbolcu transferiydi. Yani bunu ben de bekliyorum Fenerbahçe'den. Bu futbolumuz adına, kulüpler adına tabii ki çok güzel bir gelişme olur. Her şey bir tarafa. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı ihtimallerini arttırır. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe zaten kadrosunu henüz ona indiremedi. Bir, iki böyle futbolcunun transferi konusunda da Fenerbahçe orada nasıl bir çözüme gidecek onu da ben kendi adıma merak ediyorum. Şimdi yeni futbolcu gelmesi demek bu kadrodan bazılarının çıkması demek.
1: Her yani, seferinde bunu konuşuyorum.
2: Lyon maçında Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan harika performanslar sergileyen hangi futbolcuyu çıkaracaksın? Bu konuda işleri gerçekten çok zor ama Rashford gerçekten çok büyük bir isim o kesin. Ben özellikle Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan çok çok değerli isimler bekliyorum bu son 5-6 gün içinde. Keza Beşiktaş'tan belirli transferler gelecek. Trabzonspor'da da arayışlar devam ediyor.
1: Tabii. UEFA'ya son kadrolar 2 Eylül'de teslim ediliyor bildiğiniz gibi. Çok kritik dakikalar, kritik saatler. bizleri bekliyor. Tabii bu gelişmeler oldukça yine A-Spor ekranlarında sizlerle buluşacak değerli izleyenler. Trabzonspor'da kalmıştık. Dilerseniz temsilcimizin bir muhtemel 11'ine bakalım. Ardından Beşiktaş'a da değinmek istiyorum.

0: Trabzonspor'un muhtemel 11'ini rica edeyim arkadaşlarımdan. Trabzonspor bugün önemli bir müsabakaya çıkacak. Ferencvaros karşısında Trabzonspor'un bugünkü 11'i bu şekilde olması bekleniyor. Kalede Onana, Cabral, Savic, Cenk ve Mustafa savunma dörtlüsü olması bekleniyor. Hemen önlerinde üçlü bir orta saha kurgusu. Malinovski, Meli, önünde Ernest Muçi. Kanatlarda Saviolo ve Muhammed Salah'ın olması bekleniyor. Santrafor mevkiinde ise Paolo Nacho görev alacak bugün Ferencvaros karşısında. Ve şimdi bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Žalgiris'le karşı karşıya gelecek bugün. İlk maçta 3-0 farklı bir galibiyet almıştık. Çok avantajlı bir skoru elde ettik. Beşiktaş'ın kadrosu da kalede Nübel, Uğurtara, Calo, Akbadu, Taylan savunma dörtlüsü bu şekilde olması bekleniyor. Hemen önlerinde Endidi, Orkun Kökçü, Olaytan üçlüsü olması bekleniyor. Kanatlarda İlhan Fakıllı, Baslav Çerni. Hücum hattında santrafor mevkinde ise Dušan Vlahović'in olması bekleniyor değerli izleyenler. Şimdi bir bağlantımız olacak. Zira Türkiye Kupası'nın da kura çekimi bugün bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili Engin Can Çelik'e bağlanacağız. Gerekli detayları bizlere aktaracak Engin Can Çelik şu anda yayınımıza bağlantısını gerçekleştirdi. Engin Can Çelik, öncelikle kolaylıklar diliyorum. Bugün tabii Zira Türkiye Kupası kura çekimi heyecanı da yaşanacak. Neler aktaracaksın bizlere?
2: Batuhan, çok teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndayız. Birinci eleme turu mücadelesi kura çekimi saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Toplamda 40 takım yer alacak birinci eleme turunda. Üçüncülükten toplamda 20 takım ve amatör takımlardan da toplamda 20 takımın katılımıyla birlikte 40 takımın birinci eleme turu mücadelesinde yer alacağını ifade edelim. Tabii ki de 40 takımdan da bahsedecek olursak, kısa isimlerini söyleyecek olursak ki Adana Spor, Altay, Amasya Spor, FK, Beykoz, Anadolu Spor, AŞ, Buca Spor, Bulvar Spor, Kırşehir Futbol Kulübü, Eskişehir, Anadolu Spor Faaliyetleri, Galata Spor Kulübü, İnkılap Futbol Spor Kulübü, Karaman Futbol Kulübü, KP Spor Futbol AŞ, Kırıkkale Futbol Spor Kulübü, Ordu Spor, Söke 1970-2021, Tokat Belediye Spor Kulübü, Yalova FK 77 Spor Kulübü, Yeni Malatya Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu Futbol AŞ. Amatör takımlara da bakacak olursak ki 1923 Afyon Spor Kulübü, Arıtkaya Edibi Spor, Bayburt Spor, Borçka Spor, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Cizre Belediye Spor, Çankırı Gücü Spor Kulübü, Dersim Spor, Gelecek Siirt 56 Spor, Göle Spor, Hakkari Zap Spor Kulübü, Kağıtta 02 Spor, Kars 36 Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Osmaneli Spor, Sinop Spor, Torul Belediye Spor, Uzunköprü Spor, Ürgüp Spor takımları bugün saatler 14'ü gösterdiğinde kuraya katılım sağlayacaklar ve 15, 16, 17 Eylül tarihleri arasında mücadeleler oynanacak. Tabii ki de bu sezon değişiklikler var Türkiye'nin kupası. Zira Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon eleme turları çift maç olarak oynanıyordu ki bu sezon eleme turları tek maç üstünden oynanacak ki sadece yarı final mücadeleleri iki maç üstünden olacak. O yarı final mücadelelerin tarihlerini de aktaracak olursak, yarı final mücadeleleri birinci maçlar 2, 3 veya 4 Mart 2027 tarihinde, ikinci maçlar ise 20-21 veya 22 Nisan 2027 tarihinde oynanacağını ifade edelim. Tabii ki de final etabı en önemli etaplardan bir tanesi. Merakla beklenen etaplardan bir tanesi Türkiye'nin kupası. Zira Türkiye Kupası'nda final etabı da 29 Mayıs 2027 tarihinde oynanacağını ifade edelim. Yaklaşık 15 dakika önce tüm takım kulüp temsilcileri geldi. Merakla bekleniyor kura çekimi. Türkiye'nin kupası, Zira Türkiye Kupası'nda saatler 14'ü gösterdiğinde de kura çekiminin başlayacağını ifade edelim.
0: Sevgili Engin Can Çelik, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Evet, Zira Türkiye Kupası heyecanı yine bu ekranlarda yaşanacak değerli izleyenler. Engin Can Çelik'in de belirttiği gibi saat 14'te kura çekimi başlayacak. Biz Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Temsilcimiz Beşiktaş. Az önce belirttiğim gibi bağlantıdan hemen önce Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini vermiştik. Žalgiris'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş. 3-0'lık avantajlı bir skor var. Seyit Ateş, neler söylersin?
3: Evet, ben buradan Beşiktaşlı taraftarlara, yöneticilere,
1: teknik kadroya, herkese şunu söylüyorum. Bugün rahat olun. Maçı 11'e 11 oynayacaksınız. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde malum 11'e 12 bazen 11'e 13 oynuyor. Ama bugün Avrupa'da oynadığı için 11'e 11 oynayacak. Eğer herhangi bir futbolcunuz tokatlanırsa, hakem görmese bile VAR mutlaka görecek, ceza alacak. Yani tedirginliğe, endişeye gerek yok. 11'e 11 oynadığınız her maçı alacağınızdan %100 eminim. Siz de içinizi ferah tutun. 11'e 11 bir maça çıkıyorsunuz. Bir haksızlık olursa da VAR odasında oturan hakem, VAR görevlisi hakem mutlaka o haksızlığı telafi edecek. Sonuç için orta hakemi yayına çağıracak. Onun için Beşiktaşlar bu konuda çok dertli. Zaman da az olduğu için ben sadece bu beylik cümlelerle Beşiktaşlara hitap edeyim dedim.
0: Ahmet Hocam neler eklersiniz?
3: Temenni ediyorum. Seyit Hocam biraz hakemlerden sitem etti. Beşiktaş'ın son maçtaki kararlar sonrası dün federasyona bir ziyareti oldu. Onu ima etti. Benim de bir şeyler ima edecek zamanım yok. Ben bir tek şey söylüyorum. Evet, Beşiktaş haksızlığı uğradı. Ama dönem dönem bazı takımların lehine de hata yapılıyor. Lehine hata yapılan bir kulübün de günün birinde federasyonu ziyaret etmesini bekliyorum ben kendi adıma. Diğer taraftan Beşiktaş'ın turu geçeceğine ben de kesinlikle inanıyorum. Kadroya baktığımızda bu kadroda bir iki değişkenlik var. O da gayet doğal. Biraz da mecburiyetten dolayı. Mourinho Beşiktaş'ın kadrosunda yoktu. Trossard ufak bir rahatsızlığı var. Ondan dolayı yok. Ama zaman ilerledikçe bizim takımlarımızın kadroları da oturuyor. Vlahovic'in ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Bu Beşiktaş'ın 11'inin de artık her geçen hafta netleştiğini, birlikte oynama alışkanlığının önümüzdeki dönemde de geleceğini gösteriyor. Bu arada Trabzon maçıyla ilgili de şunu ifade edeyim. İlk maçta çok kötü bir hakem vardı. Yani Trabzon'un yediği golden önce Salah'a bir faul var mıydı? Bence verilebilir bir faul vardı. İki, Vaivon'un hareketi kesinlikle kırmızı kart değil. Yani en fazla sarı kart olurdu. Bugün hakem dezavantajı yaşamayan bir Trabzon, tur şansı var olarak oraya gidiyor. Kadroda da ilk maçtaki değişikliklerin böyle biraz dışında bir kadro görüyoruz. Bugün Vaivu yok. Yerine Savic ve Cenk oynuyor. İlk maçta da Cenk vardı.
0: Evet.
3: Vaivu ile birlikte. Orta sahada Melih aynen oynuyor. Ama ilk maçta Trabzon önde Onaç ve Umut'la oynamıştı. Yani 4-4-2 oynamıştı. Bu bence Trabzon'un oyununu strateji olarak da çok olumsuz yönde etkileyen bir oyundu. Bugün Umut'un yerine Muçi takıma girmiş durumda. Muçi, Onaçu ikilisi her zaman önlü arkalı olduğu için ve Muçi'nin çok hareketli bir şekilde kanatlar dahil her tarafa gittiği için bugünkü Trabzon oyununa o olumlu yansımasını bekliyorum. Trabzon'a da Avrupa Ligi'nde kalabilecek bir performans beklentisiyle başarılar diliyorum.
0: Peki, gerçekten güzel bir program oldu. Dolu bir program oldu. Birden fazla haber verdik.
1: Biraz Beşiktaş'ı az konuştuğumuz için üzüntülerimiz var. Beşiktaş taraftarlar bekliyorlar. Evet. Tabii yani zamanımız
0: kısıtlı evet, olduğundan dolayı yine yaşandı. Evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
3: Ben teşekkür ediyorum. Hocam teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, yayın içerisinde tabii son dakika bilgilerini sizlerle paylaştık. Ne dedik? Galatasaray Rafael Leao'ya çok yakın dedik. Ve son olarak yine Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi gerçekleşti. Marcus Rashford ismi geçiyor. Tabii ilerleyen süre içerisinde bu transfer gelişmeleriyle ilgili bir son dakika gelişmesi olursa yine bu ekranlardan, Alspor ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Alspor ekranlarından ayrılmayın. Spor Ajansı'nın bugünlük sonuna geldik. Bizden hemen sonra gün ortasında Rezan Yetiş Yönetici sizlerle birlikte olacak sevgili izleyenler. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 27 Ağustos 1908 yılında Hicaz Demiryolu

0: hizmete girdi ve İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalkmış oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
1: Aspor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: spor ekranlarından mutlu günler. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Spordaki son başlıkları, son gelişmeleri sizlerle paylaşırken canlı bağlantılarımız da olacak. Futbol dünyasında çok hareketli bir gün. Avrupa'da temsilcilerimiz mücadele ediyor. Bu mücadele dünden başladı aslında. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe playoff turu rövanş mücadelesinde Lyon'la karşılaştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka bir birlik eşitlikle tamamlanmıştı. Sarı lacivertler dün Fransa deplasmanına çıktı ve rakibini 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yazdırmayı başardı. Böylelikle Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde Aziz Yıldırım başkanlığında 18 yıllık hasrete son vermiş oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında deplasmanda Olympic Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başardı. Birbirinin rövanşında Fenerbahçe'yi zafere taşıyan isimler 24. dakikada Vedat Muriç ile 28. dakikada Archie Brown oldu. Soyunma odasına 2-0 önde giden İsmail Kartal'ın ekibi savunma güvenliğini ön planda tuttuğu ikinci yarıda Malik Fofana'nın golüne engel olamasa da maçı kazandı ve Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve son maçını 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı. Bu başarıyla Fenerbahçe 5. kez elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi bileti almaya hak kazandı. Sarı lacivertliler daha önce 1996-97, 2001-2002, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında elemeleri geçip Devler Ligi'nde boy göstermişti. Lyon'u tarihinde ilk kez mağlup eden Sarı lacivertliler Avrupa kupalarındaki 122. galibiyetine ulaşarak Galatasaray'ı geride bıraktı ve Türkiye'nin Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan takımı olmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Avrupa maçlarındaki performansı dikkat çekiyor. 65 yaşındaki Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 ön eleme turunun tamamında da yoluna devam etti. Kartal, 16 galibiyetle de kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçti.
1: Şimdi maç sonu yapılan açıklamaları dinleyelim. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal camiamıza hayırlı olsun dedi. Aynı zamanda hem kendisine hem de kulübü eleştirenlere de bir mesajı vardı İsmail Kartal'ın. Öte yandan Lyon tarafındaysa Fonseca hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi.
2: Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harf harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeğe geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum. Benim rahatlığım bir

0: ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım, rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimize duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendilerini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? Bu futbolcular nasıl antrenör edilir? 99 puanı da ben bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimliği taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsunuz biz Fenerbahçeli böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk. Oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı. 2 golümüz iptal oldu. Bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik.

0: Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler. Son ana kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik.
1: Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci golün asisti Greenwood'dan geldi. Yıldız futbolcu dünün de başarılı oyuncularından bir tanesiydi. Karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. 18 yıl sonra gelen mutluluktan başka bir motivasyonumuz yok dedi.
2: We're happy that our fans can celebrate this long wait. Obviously, it's been 18 years since they've been in the Champions League, so we're over the moon.
3: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle tur atladık. Takım adına mutluyum, teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra, 18 yıl beklediler, 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz. Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz ve kutlamaya hazırız. Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk. Çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde. Bu akşamın keyfini çıkarın, takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
1: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Matteo Guendouzi dün karşılaşmada sarı lacivertli takım adına iyi bir performans ortaya koydu. Ancak hem maç önünde hem de maç sonunda Guendouzi merkezli birçok olay yaşandı. Maç önü tribünlerle arasında bir atışma yaşandı Guendouzi'nin. Biliyorsunuz Guendouzi Fransa'da Marsilya forması giymişti. Marsilya ve Olympique Lyon arasındaki rekabet dolayısıyla bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından bu gerginlik devam etti. Özellikle Lyon tarafının tabii kaybetmesi de onların biraz psikolojisini de bozmuştu maç sonunda. Ancak iş fiziksel saldırıya dönüştü. Karşılaşmanın hemen ardından Guendouzi soyunma odasına giderken kulübede bir arbede yaşandı. Maçın ardından Fransız basınının da yine merkezinde Guendouzi'nin bu olayları vardı. Guendouzi ise kendisini aileme hakaret ettiler diye savundu.
0: Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından olaylar çıktı. Fransız taraftarlar maç boyunca sarı lacivertli takımın orta sahası Guendouzi ve ailesine ağır küfürler ederken son düdüğün ardından sözlü saldırılar fiziksel saldırılara döndü. Guendouzi soyunma odasına doğru giderken Lyon'un teknik ekibinden bir antrenör saldırıya geçti. Fransız futbolcunun yanında bulunan koruma görevlisi saldırganı durdururken tünelin önü bir anda karıştı. Diğer Fenerbahçe ve Lyon oyuncularının da dahil olduğu kavga güçlükle yatıştırıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Guendouzi, 90 dakika boyunca hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaret ettiler. Bu insanı derinden etkileyen bir şey. Eğer alay etmek istiyorsanız bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler. Bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur ifadelerini kullandı. Marsilya taraftarlığını hiçbir zaman gizlemediğini söyleyen Guendouzi, maçtaki sevincinin de bu nedenle yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti.
1: Evet, Guendouzi olayları tabii ki Fransız basının da gündemindeydi. Özellikle L'Equipe Guendouzi'nin bir fotoğrafını kullanarak karşılaşmanın kapak görseli yaptı. Maç sonrasında Guendouzi galibiyeti kutlarken Marsilya tezahüratları yapıyordu. Yine L'Equipe'in de manşetinde Guendouzi ve Marsilya tezahüratları vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'u eleyen Fenerbahçe, başta Fransa basını olmak üzere Avrupa gazetelerine konuk oldu.

0: L'Équipe gazetesi Lyon için ağır bir darbe manşetini kullandığı haberinde Lyon'un ilk yarıda çok kötü oynadığını, iki golün iptal edilmesinin pahalıya mal olduğuna değindi. Gazete ayrıca Guendouzi akşamı felakete çevirdi, provokasyonlarıyla olaylara neden oldu ifadelerini kullandı. Ülkenin önemli gazetelerinden Le Figaro, Fenerbahçe'ye kendi sahasında yenilen Lyon'un büyük hayal kırıklığına uğradığına vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin sadece 5 dakikada skoru 2-0 yaptığına dikkat çeken Figaro, "Kendinden utanmalısın Guendouzi" sözleriyle Fas asıllı Fransız futbolcuyu eleştirdi. Başkent basınının temsilcilerinden Le Parisien de Lyon'un İstanbul'dan avantajlı dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergilediğini yazdı. Gazete Guendouzi'nin "aileme hakaret ettiler" sözlerine de yer vererek tribünlerin sürekli olarak oyuncu aleyhinde tezahürat yapmasının doğru olmadığını savundu. İngiliz yayıncı BBC Sport'ta da maç sonu çıkan olaylara dikkat çekilerek Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından çıkan kavgada Guendouzi başroldeydi. Taraftarlarla sık sık sorun yaşadı ve Lyon'un ezeli rakibi Marsilya lehine tezahürat yaptı denildi. Alman gazetesi Bild ise "Fenerbahçe önce kutlama yaptı, sonra yumruklar havada uçuştu" manşetini kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin galibiyeti küçük bir detay olarak kaldı, asıl odak noktası maçın ardından yaşanan skandal yorumu yapıldı. İtalya'da daha çok Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü konu edildi. Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport gazeteleri Fonseca ve Fofana'yı üzen sarı lacivertlerin AEK, Viking ve Bratislava ile birlikte Devler Ligi'ne devam edeceği bilgisine yer verdi. Fenerbahçe 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü ve uzun bir yıl sonra da iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Son olarak 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş Devler Ligi'nde mücadele etmişti aynı anda. Ayrıca Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birlikte Devler Ligi'ne gittiği son sezonsa 2001-2002 yılıydı. Uzun bir hasret sona geldi ve Devler Ligi'nde Türkler boy gösterecek. Bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde ise Monaco'da Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. 2026-2027 sezonunun lig aşamasında 36 takım belli oldu. 4 torbadan kura çekilecek değerli izleyenler. Şöyle kısaca bir formatı da anlatalım. Biliyorsunuz yeni lig formatının 3. yılındayız. İlk 2 sene Paris Saint Germain şampiyon oldu. Bir lig tablosu olacak. Eskiden tabii ki gruplar vardı. Onlara aşinaydık. Ancak son 16 turundan önce 36 takım lig statüsünde mücadele edecek. İlk 8 takım adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. 9. ile 24. takımlar arası da kendi aralarında playoff turu oynayacak ve kalan takımlar da oradan belirlenecek. İnşallah Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kendilerine son 16 turunda yer bulacaklar. Peki bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim olabilir? Bunları da konuşalım. 4 torbamız var. Her torbadan ikişer takımla eşleşecek takımlarımız. Fenerbahçe ve Galatasaray 3. torbada yer alıyor. Kendi torbalarından da yine 2 takımla eşleşecekler. Bu hatırlatmayı da yapalım. Aynı ülke takımları eşleşemeyecek. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig statüsünde eşleşme ihtimalleri bulunmuyor değerli izleyenler. Bu hatırlatmayı da yapalım. Birinci torbada son 2 yılın şampiyonu Paris Saint Germain'le birlikte Bayern Münih, Real Madrid ki Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı 15 kupayla Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid takımları yer alıyor. Şunu da söyleyelim, Şampiyonlar Ligi'ne en fazla takım gönderen ülkelerde 5'er takımla İngiltere ve İspanya oldu. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüj, Real Betis ve PSV Eindhoven takımları bulunuyor. Temsilcilerimizin bulunduğu torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar ve Galatasaray var. Shakhtar'da biliyorsunuz teknik direktör Arda Turan'ın ekibi. Dördüncü torbada kimler var? Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, Atina, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah ki biliyorsunuz Azerbaycan temsilcisi 7 yıllık bir kulüp, çok mütevazi bir kulüp ve efsaneye imza attı, tarihe imza attı. Karabağ'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ne ana aşamaya katılan ikinci Azerbaycan takımı oldu. Sabah da onlar da tabii çok büyük bir başarıya imza attılar. Peki ne dedik? Saat 19'da Monaco'da kura çekimi var. Peki kura çekimi öncesinde atmosfer nasıl? Takımlar nasıl şekillenecek? Nasıl belirlenecek? Ve kurada bizleri neler bekliyor? Bunların hepsini A Spor yorumcusu Dündar Keşaplı'dan dinleyeceğiz. Kameralarımızı Monaco'ya çevireceğiz ve sözü ona bırakalım. Dündar Keşaplı, hoş geldiniz yayınımıza. Monaco'da durum nasıl? Kura çekimine artık çok az bir süre kaldı.
1: Evet, Rezanyetiş yayınlar, teşekkür ediyorum. Sıcak bir hava, oldukça nemli bir hava ve ancak diğer yandan güzel bir hava. Şöyle ki Fenerbahçe 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi arenasına yeniden çıkmayı başardı. Bizim için gurur tablosu Türk futbol adına. Galatasaray'da bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe iki önemli temsilcimiz yerel saatle, Türkiye saatiyle 19'da yapılacak olan Grimaldi Forum'daki kura çekimi sonrası 2026-2027 sezonundaki rakipleri belli olacak. Oldukça önemli bir karşılaşma, önemli bir turnuva. Bu akşamki kurayı herkes heyecanla bekliyor. Tabii ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçmişti ve 3. torbada yer alacak iki temsilcimiz de. Tabii ya, bu akşam Trabzon ve Beşiktaş'ın rakipleri de kazanmaları durumunda turu geçmelerini tabi arz ediyoruz. Bunların rakipleri de yarın belli olacak ama her şeyden önemlisi bu akşam Türk futbolu Avrupa arenasına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir temsilcimiz, Fenerbahçe'de 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönen bir temsilcimiz. Tabii İtalyan takımlarının da çıkmasını bekliyoruz. Inter, Como, Napoli, Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek İtalyan ekipleri. Genelde İtalyanlardan yana şansımızın çok sık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türk futbol adına yeni bir sınav anlamına geliyor. Bu da Fenerbahçe'nin dahil olmasıyla birlikte hem ülke puanı hem ülke futbol adına çok önemli. Kısaca Şampiyonlar Ligi perdesi bu akşam çekilecek kurallar sonrasında açılıyor ve Türk futbolun kalbi Avrupa'da atmaya başlayacak. Ancak tabii zorlu rakiplerin beklediğinde söyleyebiliriz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Tabii Galatasaray'ı temsilen burada Başkan Dursun Özbek burada. Fenerbahçe'den de yöneticilerin gelmesi öğle saatlerinde bekliyoruz. Ancak Galatasaray'la ilgili de hemen bir not vereceğim. Arkamda gördüğünüz hemen şu o otelin içinde Başkan Dursun Özbek'le menajerlerin görüşmesi gerçekleşmesini bekliyoruz. Böyle bir bilgi geldi bize. Konu Leo. Milan'dan Leo'nun transfer konusu. Dolaşan rakamlar 45-50 milyon civarında. Belki Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu, transfer etmek istediği Leo bugün burada yapılacak görüşmeler sonrasında da sona ermiş olabilir. Bu notu da böyle son dakika olarak paylaşayım. Bu konuyla ilgili görüşmeler olacak ama tabii Başkan Dursun Bey'i görmedik daha ama burada olduğunu biliyoruz. Diğer yandan tabii burada bu süreç içinde genelde transfer görüşmeleri de çok sık sık gerçekleşen durumlardan biri. Monaco'da özellikle transfer sezonu da artık sona geldi diyebiliriz. Evet, kısaca toparlamak gerekirse Rezanyetiş Türk futbolu Avrupa sahnesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bu akşam belli olacak. Önemli rakiplerin kuradan çıkmasını bekliyoruz. Ama tabii her şeyden önemlisi başarılar dileyelim. İyi ve güzel bir sezon olsun. Şampiyonlar Ligi'ni severek her sezon spor severler izliyor. Bu sezonda bakalım Türk temsilcilerimiz kimlerle karşılaşacak? Nasıl bir yıl boyu bu heyecanı yaşayacağız? Ama bu akşam 19'dan itibaren bu netleşecek. Evet, kısaca şimdilik Monaco'dan aktaracağım notlar bunlardı. İlerleyen saatlerde birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da sizde.
0: Dündar Keşaplı, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça Monaco'ya gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim ama sıcak gelişmeler var. Ekranlarınızda altta kayan yazıda görüyorsunuz. Beşiktaş'tan haberler var. Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti'nin İstanbul'a geliş saati güncellendi. Oyuncu saat 16.45 sularında İstanbul'a gelecek ve siyah beyazlı takımın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi açıklamada yapılacak, imzalar atılacak. Öte yandan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık da gerçekleşti. Felix Udoka Almanya'ya geri dönüyor. Union Berlin takımına transfer oldu, tecrübeli futbolcu. Bu bilgileri de hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şampiyonlar Ligi'ni konuşmaya devam ediyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek yalnızca kulüplerin en üst düzey futbol seviyesine çıkması ve Avrupa'da kendini göstermesi demek değil. Aynı zamanda mali açıdan da büyük bir gelir kaynağı. Daha Devler Ligi'nin lig statüsü, lig aşaması başlamadan hem Fenerbahçe hem de Galatasaray kasasını doldurmayı başardı.
2: Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek asır sonra yeniden Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil ediyor. Son olarak 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde buluşan ezeli rakipler 2026-2027 sezonunda farklı bir formatta bir araya gelecek. Artık lig formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasına giren iki temsilcimiz de daha lig başlamadan büyük gelir elde etti. Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray katılım payı olarak 18.6 milyon euroyu önceden garantilemişti. Sarı Kırmızılı ekip sıralamadaki 10 yıllık konumdan 3.5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerinden ise 8.4 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray'ın böylece lig başlamadan elde ettiği tutar 30.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne son olarak 2007-2008 sezonunda katılan Fenerbahçe ise hasreti sona erdirmenin yanı sıra maddi olarak da büyük kazanım elde etti. Galatasaray'la aynı katılım payını alacak olan kulüp, UEFA katsayısı sebebiyle ezeli rakibinden yaklaşık 1.3 milyon euro daha fazla kazanacak. Sarı lacivertler 10 yıllık konumdan 3.8 milyon, 5 yıllık sıralama ve medya gelirinden 9.4 milyon euro alıyor. Böylece sarı lacivertlerin toplam geliri 31.8 milyon euroya ulaşıyor.
0: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılar uzun bir süredir Rafael Leao transferini bitirmek için hem oyuncuyla hem de Milan kulübüyle masadaydı. Oyuncuyla anlaşma sağlandı. Milan'a da teklif artırıldı. Sarı Kırmızılar Leao için bonservis teklifini bonuslarla birlikte 45 milyon euroya yükseltti. Portekizli oyuncuya sunulan teklif ise 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus seviyesine çıktı. Galatasaray 27 yaşındaki yıldız oyuncu için şartları zorlarken İngiliz ekibi Aston Villa'da transfer için masada. Transferle ilgili 1-2 gün içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Evet, Avrupa'da Türk gecesi yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Trabzonspor 1-0'lık yenilginin rövanşında Macaristan deplasmanına çıkacak. Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmak için. Şimdi kameralarımızı Macaristan'a çeviriyoruz. Bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'e bağlanacağız. Maç öncesindeki son gelişmeleri ve atmosferi Yunus Emre'den dinliyoruz. Yunus Emre, kolaylıklar diliyorum. İnşallah her şey yolundadır. Son bilgileri senden alalım.
3: Teşekkürler Rezan. Yayınlar dileyelim. Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında biz de Trabzonspor'la ilgili son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında evinde 1-0 kaybetmişti Trabzonspor. Deplasmanda tur için sahaya çıkacak bordo mavili takım. Tabi bazı eksikler de var ama takımın genel olarak moralinin, motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyeyim. Ben kameraman arkadaşım Barış'ın önden çekileyim. O biraz Budapeşte'den detaylar göstersin. Trabzonspor'da Okay Okuşlu, Folcarelli sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekler. Yine Arseni Batogov da uzun süren sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak. Ama önemli eksiklerden bir tanesi Chibuke Biwu, o kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada oynayamayacak. Tabii yeni transferlerden Fabio'nun da lisansı bu karşılaşmadan sonra, yani ilk karşılaşmadan sonra çıkartıldığı için Macaristan'da Budapeşte deplasmanında forma giyemeyecek. Yine Batista Mendy, Lundstram Draguş, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz de henüz lisans aktif edilmediği için bu karşılaşmada oynayamayacak diğer isimler olarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke dün özellikle Chibuke Biwu'nun yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapabileceğini söylemişti. Mecburi değişiklikler yapacaktı. Yine tercihen değişiklikler yapmasını bekliyoruz biz Fatih Hoca'nın. Trabzonspor adına şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Ferencvaros deplasmanında. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Cabral, stoper ikilisi Savic, Cenk Özkaçar, sol bek pozisyonu pozisyonda da Mustafa Eskellici bekliyoruz. Orta saha pozisyonunda da Melih Kabasakal, Malinovski ikilisi. Sağ kanatta Muhammed Salah, ofansif orta sahada Ernest Muçi. Sol kanatta Aral'ın yerine biz bu maçta Saviolo'yu bekliyoruz ve en üst noktada da Paolo Nacho'nun yer alacağını ifade edelim. Tabii ki teknik direktör Fatih Tekke oyun planında da bazı değişiklikler yapacak. Özellikle Ferencvaros'un ilk maçta aldığı 1-0'lık avantajı koruyacağını düşünüyor Trabzonspor teknik ekibi. Ve bu durumuna göre biraz daha sakin ama agresif bir oyun planı belirleyecek Trabzonspor. Rakibin 1-0'ını tersine çevirme adına tabii ki kazanmak için sahaya çıkacak Trabzonspor ama o telaşla değil biraz daha sakin, soğukkanlı davranmayı tercih edecek Fatih Tekke. En azından oyun planının bu şekilde olacağını dün kendisi bizzat

0: deklare etmişti. Trabzonspor taraftarları bu karşılaşmada cezalı olduğu için tribünde yer alamayacak ama yine de az sayıda Trabzonspor taraftarını davetli veya misafir olarak Ferencvaros tribününde yer almasını bekliyoruz. Trabzonspor yönetim kurulu da neredeyse tam kadro olarak Budapeşte'ye geldi. Onlar da bu maçta takımını yalnız bırakmayacak. Ama dün gece Ferencvaros taraftarları Trabzonspor takım otelinin önünde meşaller yaktı ve takımı da bu karşılaşma öncesi açıkçası bu biraz pozitif yönde etkiledi diyelim. Onlar belki daha farklı düşündü ama takımın enerjisinin, motivasyonunun daha da arttığını söyleyebiliriz. Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından yayınlanacak ve biz de gün boyu bu maçla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Reza.
1: Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Birazdan Beşiktaş gündemine bakacağız ama sıcak bir gelişmemiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonda birinci eleme turunun kuralları çekildi değerli izleyenler. Şimdi hemen Engin Can Çelik'e bağlanacağız. A Spor muhabiri bize son gelişmeleri aktaracak. Turkuaz Medya'nın uzun süredir resmi yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Sözü Engin Can'a bırakalım. Kuralda neler yaşandı kendisinden dinleyelim.
2: Rezan çok teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu Aslan Doğan Milli Takım Tesislerinden tekrardan selamlar. İyi yayınlar dileyelim biz de. Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yıl 65.si düzenlenecek Türkiye Kupası'nda toplamda 140 takım katılım sağlayacaktı ki birinci eleme turu kura çekimi an itibariyle sonlandı ve toplamda 40 takımın nesine 3. lig ve amatör liglerden toplamda 40 takımının katılımıyla kura çekimi belli oldu. İstersen o eşleşmeleri dile getirelim. Galata Spor Kulübü, Yalova FK 77 Spor Kulübü, İnkılap Futbol Spor Kulübü, Beykoz Anadolu Spor, Uzunköprü Spor, Kartal Burval Spor, Altay, Söke 1970 Spor Kulübü, Buca 1928, Gazi Emir Spor Yatırımları AŞ, Kahraman Futbol Kulübü, Kepe Spor Futbol AŞ, Yeni Mersin İtman Yurdu Futbol AŞ, Bucak Belediye Oğuzhan Spor, Osmaneli Spor Kulübü, Eskişehir Anadolu Futbol Kulübü, Kırklareli Futbol Spor Kulübü, Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 1923 Afyon, Karahisar Spor Kulübü, Ürgüp Spor, Amasya Spor, FK Çan Ankara Gücü Spor Kulübü, Sinop Spor, Art Kayadibi Spor Kulübü, Tokat Belediye Spor Kulübü, Keşap Spor Kulübü, Ordu Spor 1967 AŞ, Torul Belediye Spor Kulübü, Adana Spor, AŞ Yeni Malatya Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Kahta 02 Spor, Dersim Spor, Gelecek Sirt 56 Spor Kulübü, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zaf Spor Kulübü, Göle Spor, Kars 36 Spor, Baybur Spor, Borşka Spor eşleşmeleriyle kura sonlandı. 15, 16, 17 Eylül tarihleri arasında da oynanacak mücadeleler. Tabii ki de bu sezon birinci eleme turu mücadelesinin ardından 2, 3, 4, 5 eleme turu olacak. Yarı final etabı 2 maç üzerinden olacak. Final etabında 29 Mayıs 2027 tarihinde oynanmasını beklediğini ifade edelim.
1: Engin Can Çelik'e de teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar dileyelim. Zira Türkiye Kupası'nda da yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Yarışan tüm takımlara da başarılar diliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'la devam edelim. Az önce de ekranlarınıza geldiği şekilde belirtmiştik. Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti bugün İstanbul'da olacak. Siyah beyazlar yeni orta sahası Miretti'ye kavuşuyor. Juventus'tan transfer edilen İtalyan orta saha sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalamak için bugün saat 16.45'te İstanbul'a gelecek. Fabio Miretti geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 3 de asist kaydetti.

0: Evet, siyah beyazlar yeni transferine kavuşurken bir yanda da gözler tabii ki bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrilecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Kaunas Jalgiris deplasmanına çıkacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak bu mücadele. Tabii ki artık Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde lig statüsüne adını kesin olarak yazdırdığını varsayacağız. Ama tabii ki futbolda hiçbir şey kesin değil. Siyah beyazlarda bakalım bu karşılaşma öncesinde son durum ne? Haberimizde izleyelim.
1: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunas Jalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kaunas Jalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Jalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Greno stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.
0: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Emirhan Topçu Jalgiris maçı öncesinde açıklamalar yaptı. İkisi de karşılaşmayla ilgili hedeflerinden bahsetti. Vincenzo Italiano aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poca hakkında da konuştu.
2: Playoff, ci siamo arrivati, abbiamo superato.
3: Şu anda zaten bir playoff finalindeyiz. İki tane tur atladık buraya gelmek için. Çok zor tur atladık aslında. Ve hedefimiz de Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef aslında. Kulüp için çok büyük bir hedef Avrupa Ligi'nde olmak. Biz de burada yarın iyi bir skor alıp Avrupa Ligi'ne girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ilk maçı kazandık. 3-0 kazandık. Bu bizim için bir avantaj. Ama Emirhan'ın da söylediği gibi biliyorsunuz dün de aynı skorla bir maç vardı. Daha sonra rakip elendi oradan. O yüzden asla %100 her şey bir şey kesin olarak bakamayız. Yarın %100'ümüzü verip sonuna kadar konsantre olmamız gerekiyor ve kazanmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'da olmak çok çok önemli bir şey bence. Biz burada olmalıyız. Bu yüzden önümüzde bir 90 dakika daha var sadece. Kaybetmek bu oyunun bir parçası. Bizim mesleğimizin bir parçası maalesef. Yani bu yolculukta tabii ki de maç kaybedeceksiniz, bu normal bir şey. Ama nasıl reaksiyonunuzu gösterdiğiniz tabii ki de önemlidir. Burada maç artık geçmişte kalıyor. Bu geçmişte kalan maçı analiz etmeniz gerekiyor. Oradan dersler çıkartmanız gerekiyor. Mental olarak kendinizi yeni maça, önünüzdeki yolculuğa hazırlamanız gerekiyor. Ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor. Eski maçtan kalıntıların olmaması gerekiyor. Kendinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli bir şey tabii ki de. Önümüzdeki maça %100 kontant olmanız gerekiyor. Yani geçmişe kalır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz. Şu anda önümüzde bir Avrupa maçı var. Şu anda hedefimiz tamamen bu 90 dakika. Aynı şekilde Avrupa maçında olacak. Tabii ki de biz kaybetmek istemiyoruz. Kaybetmemek için elimizden geleni de yapacağız. Ama tabii ki de bu işin bir parçası. Buradan analiz edip tekrar ediyorum. Ders çıkartmanız gerekiyor. Ve performansınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor.
2: Le sconfitte fanno parte...
3: Poca hakkında, kendisi bir ofansif bir kanat oyuncusu, birebirleri zorlayabilen, birebirler diye olabilen bir oyuncu. Bu da bizim zaten bir isteğimiz, bir kanattan hızlı bir oyuncu. Aynı zamanda bir U23 oyuncusu, yani 23 yaşının altında bir oyuncu. Yani kadroya katabilmekte sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden karakteristikleri tam bir gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat yani oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Cuma günden sonra da bizimle olacak ve forma rekabetine o da girecek. Çünkü Çünkü kanatlarda da önemli oyuncularımız var ve onlarla rekabete girmesi bence çok iyi olacağını düşünüyorum. Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Trossard'da hafif bir rahatsızlık olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir problem. Sadece hafif bir rahatsızlığı var. O yüzden kendisi yok.
4: Şu an ben bireysel olarak bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım olarak bu sene her şeyi çok istiyoruz. Birden fazla kulvardayız şu an. Yarın da bildiğimiz gibi geçen haftanın rövanşını oynayacağız ve Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun tek sebebi bence çok istememiz, takımca çok istememiz. Ben de bireysel olarak geçen seneye göre tabii ki de daha farklı çalışıyorum, daha farklı öğreniyorum hocamızdan. Ben böyle bir hedef söyleyemem. Çıkabildiğimiz kadar en yukarıya çıkmak istiyoruz. Çünkü rakiplerimiz kimler olacak, kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ve önceliğimiz zaten yarınki maç daha tamamlanmadı. Yarınki maçı tamamlamamız lazım. Yarın önce bir kazanalım, bitsin, Avrupa Ligi'ne bir katılalım inşallah. Ondan sonra düşünürüz abi. Şu an çünkü net bir şey söyleyemem. Bizim kazanmamız lazım. Biz buraya skor korumaya değil, kazanmaya geldik. Tekrardan kazanmaya geldik. Çünkü bir başarı elde etmek istiyoruz. Skoru korumaya çalışırsak her türlü bir yerde bir başarısızlık olabilir. Yani risk olabilir. Futbol bu abi.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulundu ve toplantı gerçekleştirdi ve konuda tabii ki hakemlerdi. Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında siyah beyazlar Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve o karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'ye ciddi bir tepki vardı karşılaşmanın hemen ardından. Orada da tabii en çok konuşulan pozisyon Trossard ve Arita arasında geçen pozisyondu. Serdal Adalı dünkü görüşmeden sonra açıklamalar yaptı ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Aynı zamanda 4. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem istediklerini söyledi.
5: Bugünkü ziyaretimin özü hakemin yaptığı kötü yönetim artı VAR'daki arkadaşım bu tokat olayını görmemiş olması. Bu MHK başkanı burada olduğu müddetçe maalesef bu hafta biz geçen hafta söyleyeyim Fenerbahçe yaşadı. Bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İşte 2 senedir hakemleri yeniledik. Yeni hakem kadrosu yaptık. İşte yetiştirdik eğitimci. İşte Portekizli eğitimci. Şimdi başka bir eğitimci. Ama bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor. Hakim değil. Ya da hakikaten çok kötü niyetli yani. Yani Beşiktaş'la alıp veremeyeceği bir iş var. Ama bilsin ki yani Beşiktaş'ın da onunla alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman. Federasyonun yaptığı güzel işler de var. Maalesef onları da gölgeliyor. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Bugün itibariyle inandığım şey de Federasyon Başkanımızla TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar. Yani buna inandım artık. İyi olacağını söylüyorlar. Ama bizim bu konuda artık şu kadarcık bir şeyimiz kalmadı. Sabrımız da kalmadı. Bu saatten sonra da derdimizi anlatabileceğimiz, şu içinde bulunan Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu anlatabileceğimiz tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğim bu konuyu. Şu andaki bu hakem konularının içinde bulunduğu durumu. İşin o bir tarafında Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin bir de öyle bir tarafı var. Demin de söyledim yani bir Türk futbolcuya yapılmış olsaydı anlatması ya idare et oluyor işte bu filan diye. Ama bunu ne hocaya ne yabancı futbolculara, bu sadece bizim için geçerli değil ha. Yani bu yarın Galatasaray'ın başına da gelebilir. Fenerbahçe'nin maçına, Trabzon'un başına gelebilir. Ne yapacağız? Fenerbahçe tarafı da eğer onlar da bizimle aynı düşünüyorlarsa bir yabancı VAR talebi olabilir. En azından bu seneki yani şu geçtiğimiz haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Yani her şeyi iyi anlarım ya. Yani hakeme de hani görmeyebilir ya. Onu da bu tarafından hani iyi niyetle anlamış olabiliriz. Herkes öyle düşünebilir. Ama Varda gözünün önünde sen yani tokatı görüp hakemi çağırmayacaksan bunda iyi niyet aramam. Bu oraya hedefli yollanmış, tembihli yollanmış, bu şekilde gelmiş bir arkadaş. Bizim açıklamalarımız marka değerini düşürmüyor. Bizi açıklama yapmak mecburiyetinde bırakan olaylar marka değerini düşürüyor.
0: Bültenimize Avrupa futbol gündemiyle devam edelim. İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola'nın ardından göreve Enzo Maresca geldi Manchester City'de ve çok fazla ayrılık yaşandı. Özellikle orta sahada çok kayıp verdi Manchester City. Rodri ve Bernardo Silva gibi oyuncularından artık mahrum kalacak. Ancak oraya yeni bir yatırım yapıldı. Manchester City, Lille forması giyen 18 yaşındaki Ayoub Boadi için 100 milyon euro ödeyecek.
1: Premier Lig'de astronomik transferler hız kesmiyor. Son hamleyi yapan ekip bir kez daha Manchester City oldu. Gök mavililer bir süredir üst

0: gözünde çalıştıkları Ayub Buadi'nin transferini nihayete erdirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Lille takımının 18 yaşındaki faslı yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İngiliz medyasına göre Manchester City, Buadi için Lille'e yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Lig 1'de 30 maça çıkan genç yetenek, 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımının tüm maçlarında ilk 11 oynadı. Manchester City'de Pep Guardiola devrinin sona ermesiyle birlikte Rodri, Bernardo Silva ve Reinders de takımdan ayrılmıştı. Yeni menajer Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'a ödenen 135 milyon euronun ardından Buadi transferi ikinci büyük transfer olarak dikkat çekiyor.
1: Manchester City'den ayrılan Nico Gonzalez'in yeni adresi belli oldu. Nico Gonzalez Premier League ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu.
2: Nico Gonzalez'in yeni adresi Newcastle oldu. Siyah beyazlı ekip 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United bu transfer için Manchester City'ye yaklaşık 58 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan İspanyol oyuncu 2023-24 sezonunda 21 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tuttu. Gonzalez Portekiz'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından ara transfer döneminde 60 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu. City formasıyla 1,5 yılda 59 maçta süre alan Nico Gonzalez bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
1: La Liga'da Julian Alvarez krizi yaşanıyor. Atletico Madrid'in tecrübeli futbolcusu şu anda gemileri yakmış durumda ve Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor. Oyuncunun gitmek istediği yerler arasında Barcelona ve Arsenal vardı. Ancak bu transfer şu anda çıkmaza girmiş durumda. Atletico Madrid Julian Alvarez'in kolay kolay gitmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.
3: Julian Alvarez'in transfer bilmecesi devam ediyor. Barcelona Başkanı Juan Laporta bir kez daha Julian Alvarez'i transfer edebileceklerine dair bir açıklamada bulundu. Laporta, Atletico'nun yaptığı açıklamaların aksine oyuncuyu başka kulüplere satmaya açık olduğunu iddia etti. Barcelona Başkanı transfer penceresi kapanana kadar Alvarez için tekliflerinin geçerli olacağını da vurguladı. Katalan ekibinin Arjantinli forvet için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı biliniyor. Atletico Madrid ise Barcelona'nın girişimine oldukça sert bir yanıt verdi. Madrid temsilcisi Alvarez'i Barcelona'ya satma ihtimallerinin sıfır olduğunu açıkladı. Kulüp yaşananların para meselesi olmadığını vurgulayarak bu durum bizim için onur meselesi ifadesini kullandı. Yetenekli forvetin durumunu Arsenal'da yakından takip ediyor. Alvarez'in ise tüm yaz boyunca Barcelona'ya transfer olmak istediği aktarılıyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası sırasında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini de dile getirmişti. Alvarez geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında oynanan sezonun ilk maçında ikinci yarıda oyuna girdi. 26 yaşındaki yetenekli oyuncu karşılaşma sırasında Atletico Madrid taraftarlarının yoğun protestosuna maruz kaldı. Barcelona'nın Alvarez ısrarı forvet hattında yaşanan değişimlerin ardından daha da arttı. Robert Lewandowski'nin MLS'e gitmesi ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olması Hansi Flick'in elindeki forvet alternatiflerini azalttı. Alman teknik adam son basın toplantısında Julian Alvarez'le ilgili gelen soruları "Bu konuda konuşmak istemiyorum." diyerek reddetti. 2024 yılında Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Alvarez, İspanyol ekibinde 106 maçta 49 gol ve 17 asist üretti. Atletico Madrid'de 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Arjantin yıldızın geleceği, transfer döneminin son günlerinde Avrupa futbolunun en çok konuşulan başlıklarından biri olacak.
1: Bu haberle gün ortasının sonuna geliyoruz ve Real Madrid Real Sociedad maçının özet görüntüleriyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
4: Mateo Busquets'in Real Madrid Real Sociedad mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Aramburu gitti topla çıktı karşısına. Fede Valverde şimdi pas hemen ileriye. Aramburu düştü oyundan. Vinicius Junior yolladı pası Arda merkezde. Mbappe çevirdi ama kaleciye. Bir anda pozisyon oldu Sociedad kalesinde ama tonlanmadı pozisyon.

Bernardo Silva top kaybı. Oyarzabal'ın pası. Şimdi Ochieng. Araya girdi Konate. Top boştu ama. Takekubo yuvarladı. İyi pozisyon. Vuruş ama Courtois. Oyarzabal'la gole yaklaştırıyor El Sociedad. Ucic orada topla buluştu. İyi döndü. Şimdi Oyarzabal'ı buldu. Dakika 35. Mikel Oyarzabal havalandırdı. Uzak taraf Gomez ama yandan dışarı. Bernardo istiyor. Mbappe istiyor. Valverde derin oynadı. Kylian Mbappe. Bernardo öne gitti, Arda merkeze geldi ve bu hamle sonrası Valverde önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sergio Gomez savunma arkasına doğru pas, Ochieng hareketlendi. Ochieng düzeltti topu, şut şansı. Ochieng bekledi, şimdi plase, top sekti Konate'den. İkinci pozisyon ve gol! Golü buluyor Real Sociedad. 1-1. Suçic. Ochieng bir anda sarktı savunma arkasına. Kötü yakalandı Real Madrid. Ochieng neredeyse harcayacaktı pozisyonu ama top biraz da sevdi Sociedadlıları. Cucurella dakika 60. Fede Valverde. Şimdi tek pas. Seri paslaşmalar. Gol! Kylian Mbappe! Yine tam açmakta zorlanıyor diyecektim Real Madrid ama ben demeye kalmadan pasın hızını bir anda artırdılar ve sonrasında neye uğradığını şaşırdı Sociedad defansı. Konate önde hamlesi, top şimdi Bellingham'ın ayağında, ceza sahası, attı çalımı, Bellingham çekti, düzeltti, vurdu ama savunma durduruyor topu. Bellingham'dan pres, yine söktü topu, Jude Bellingham neler yaptı öyle, Bellingham neler yaptı öyle, Vinicius Junior'a golü attırıyor. 3-1. Baskıyı sürdürdü. Tekrar kazandı. Aldat diye çevirdi Vinicius'a. Vinicius da merhaba diyor seyirciye. Şimdi ceza sahası dışından vuruş. Thibaut Courtois. Vinicius. Vinicius nefis bacak arası. Kylian Mbappe. Muhteşem. Süper. Harikulade. 4-1. Gol, dördüncü gol. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Valverde ceza sahası içi. Fede Valverde. Valverde ama Ramiro buldu koridoru. Gitti topla, şutu attı ama Ramiro. Camavinga. Espi'ni istemişti. Brahim Diaz. Şık topuk pası. Bayrak kalkmadı. Espi. Espi vuruyor. Ramiro sektirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Hakeme döndü Sociedadlılar. Golü kutluyor Bernabeu tribünleri. Espi offside pozisyonunda görünüyor. Matteo Busquets ağlara giden topun değer kazanmadığını işte böyle ifade etti. Ve maç bitti. 3 puan Real Madrid'in.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize

0: göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Idefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Al Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor gündemi başlıyor. 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün öne çıkan tüm gelişmelerini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Al Spor ve Al Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyo konuklarımız Cem Kerpiççiler ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar olsun.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar olsun. Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz.
0: Gayet iyiyiz.
2: Uzun zamandır program yapamamıştık.
1: Evet Cem sen abi iyi gözün daha iyi.
0: Biz ayrılamıyoruz bu arada.
1: Ben en son yayınımı yine Furkan'la beraber yaptım.
0: Evet son sayfa yapmıştık evet. Beraber. Bugün biraz da erken saatlerde beraberiz. Cem Kerpiççiler de bizimle birlikte. Güzel bir yayın olmasını tabii ki ümit ediyoruz. Keyfimiz yerinde. Moraller yüksek. Heyecanlıyız. Bugün saatler 19'u gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleşecek ve tam 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız birden boy gösterecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bu akşam saat 19'da belli olacak. Kura çekimi Monaco'da yapılacak. Galatasaray ligin son şampiyonu Galatasaray zaten direkt olarak lig etabına katılmaya hak kazanmıştı. Fenerbahçe ise bir anlamda zoru başararak tam 3 eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı ve Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bunu başardı Sarı Lacivertler. Bir kez daha hem Fenerbahçe camiasını tabii ki İsmail Hoca'yı da ayrıyeten bence kutlamak gerekiyor. Doğru. Çünkü ciddi anlamda zor bir 3 eleme turunu geçmeyi başararak Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermiş oldu. Maçı konuşacağız. Maçın yansımalarını konuşacağız. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu akşamki muhtemel rakiplerinde yine bu ekranlarda siz sizlerle paylaşıyor olacağız ama şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. 3 saat boyunca birlikte izlemiştim. Sizler de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu akşama dair kura çekiminde tahminlerinizi yazarsanız eğer program içerisinde buna da yer vermeye gayret edeceğim. Torbaları birazdan daha detaylı görürüz ama önce Cem Kerpiççiler'den bir Fenerbahçe'nin Lyon zaferine dair değerlendirme alarak başlamak isterim.
2: Mutlu bir sabaha uyandık. 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zafer akşamına damgasını vuran İsmail Kartal'ın tercihleriydi. İsmail Kartal Fonseca'yı mat etti. İlk maçta Lyon'un üçlü orta sahasına karşı ikili orta sahası bir zaaf yaşamıştı. Bu maçta hepimiz neredeyse İsmail Kartal'ın üçlü bir orta saha tercih edeceğini düşünürken aslında 4-4-2 çıktı. 4 orta saha çıktı. Aslında kanat da kullanmadı neredeyse. Kanatların merkezi değiştirdi ve Fransızların orta sahasını tamamen ele geçirdi.
0: Çok büyük bir risk aldı bu arada hoca ama bu riskin sonunda kazanan taraf olmaya başardı.
2: Tolisso topa değmedi. Morton bir kere bağlantı oyununda hiç Morton'a top aldırmadılar. Önde Oğuz müthiş oynadı. Sen nerelerdeydin be çocuk dedirtti. Ya ne zaman fırsat bulsa Oğuz mümkün mertebelinden geleni yapmaya çalışıyor fakat dünkü maçta müthiş bir performans gösterdi. Vedat çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Bir kere geldi, topu indirdi, servisini yaptı. Greenwood bir sihirbaz. Yani Fransızlar onu iyi tanıyor, o da Fransızları iyi tanıyor. Ve dün Fransızlar onu iyi tanınmasına rağmen durduramadı.
0: Önlem alamadılar.
2: Attığı ters toplar müthiş.
0: Ya bu arada kornerdeki yani ortası... İlk golde Fenerbahçe'nin bulduğu ilk golde evet yani ortayı yapan oyuncu Vedat'a Oğuz'du fakat orada Greenwood'un tersi attığı bir top var. Yani Oğuz'u hareketlendirdiği bir top var. Belki de yani golün yarısını orada Greenwood'un atmış olduğu o pasa yazabiliriz. Muazzam bir pas.
2: Doğru. Çok önemli bir tanımlama. Maçtan önce de Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in şöyle bir tanımlaması vardı Fenerbahçe için. Büyük oyuncu koleksiyoncusu ama oyun gücünde eksik. Fenerbahçe dün L'Equipe de çok büyük bir yanıt verdi. Sadece büyük oyuncu koleksiyoncusu olmadığını, oyununun da doğru planlandığında, kurgulandığında neler yapabildiğini ve Lyon'u kendi evinde eleyebildiğini gösterdi. Fransızların bir kısmının küstah tavırları

0: Gerçekten hiç hoş olmayan sahneler yaşanmasına neden oldu. Ama Fenerbahçe Fransa'da bence ligin geri kalanına da etki edecek çok önemli bir zafer elde etti. Yani sadece Şampiyonlar Ligi'nde evet olmak çok mühim ama bunun lige de yansıması çok önemli olacak. Ve Fenerbahçe aslında kompakt oynadığında ne kadar iyi bir takım olduğunu bize gösterdi. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu takım boyunun çok uzaması. Takım boyu çok uzadığında özellikle defansında çok büyük sorunlar yaşıyor. Ake, Şikriyar açık alanda yakalandığında Fenerbahçe için her zaman soru işaretleri. Fakat kompakt olduğunda Fenerbahçe'nin çok doğru işler yaptığını gördük. Ön tarafta Vedat bir santrofor olduğunda Fenerbahçe'nin ne kadar iyi oyun oynayabileceğini gösterdi. Çünkü topu attığınızda top Vedat'ta kaldı. Vedat bir arabada böyle Dzeko gibi geldi. Dzeko eksiklikleri sundu. Geldi, 9 aldı, oynadı sağa sola, takımını oynattı.
1: Savunma arkası bir tane mesela orta saha merkezine top alıp birkaç adım sonra savunma arkası Oğuz Aydın'ı koşturdu bir pozisyon
0: doğru.
1: Var.
2: Çok net evet, ikinci yarıda.
1: Evet.
2: Doğru. Durum 2-0 iken.
0: Çok önemli bir eksikliği kapattı ki daha henüz tam olarak hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Fenerbahçe doğru yolda fakat Fenerbahçe'nin eksikleri de var. Yani bu müthiş bir zafer ama bu zaferin arkasını doldurmak zorunda Fenerbahçe. Ya bu zafer sadece Fransa'da, Lyon'da, Oli'de kalmamalı. Arkasından çok doğru işler yapmalı. Buradan da Aziz Başkan ve yönetimini kutlamak gerekiyor. Geldiği kesinlikle. Günden itibaren hep Şampiyonlar Ligi hedefini, Fenerbahçe'nin ait olduğu yeri çok net belirlemişti.
2: Transferler zamanlama olarak bence gayet vaktinde takıma kazandırıldı. Yani dün Fenerbahçe Lyon deplasmanında gereken tüm hamleleri yapabildi. Yani İsmail Hoca işte Lukaku'yu gerektiğinde oyuna sürdü. Greenwood gibi bir silahla zaten maça başlamayı yine başardı. Savunmada işte Ake hamlesinin önemini görmüş olduk. Transfer noktasında da gerçekten Sayın Başkan ve yönetimini bence bir kez daha kutlamak gerekiyor. Bu tabii ki oyuncu grubunun ve teknik ekibin her ne kadar başarısı gibi gözükse de yönetimin transferdeki bence gecikmemesi tırnak içerisinde Fenerbahçe'nin bu başarısına da çok büyük bir etki yarattı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok doğru bir analiz. Fenerbahçe dün rakip ceza sahasında 28 kere topla buluştu. Topla buluştuğunda da o değerleri kıymetlendirecek işler yaptı.
2: Vedat da aynı şekilde unutmuş olmayalım. Vedat transferi de ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Tabii bize ama bu maçın hemen röntgenini çekmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı çok net olarak beliriyor. Fenerbahçe'nin uzun bir yolu var. Avrupası, Ziraat
2: orada Türkiye bir kupası, gündemde oyuncu ligi var. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu? Sosyal medyada yansıdı bazı haberler. Fransa basınından zaten biraz daha çıkan haberler aslında. Foot Mercato'nun iddiası. Birazdan daha detaylı konuşuruz transfer konusundaki ihtiyaçları. Çünkü bir Marcus Rashford artık süreci de var Fenerbahçe tabii için. Pepra Opong'la Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yakın olduğu yönünde bazı iddialar vardı. Birazdan daha detaylı konuşuruz. Savunmaya şu an için takviye noktasında en sıcak oyuncu Nice'in 22 yaşındaki Ganalı stoperi Opong olduğu haberleri var Fransa basınında.
0: Geniş alanda hızlı geri dönebilen hızlı bir oyuncu. Topla direkt hat kran paslar atabiliyor. Driplingi var. Fenerbahçe için doğru profil gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o bölgede hızlı bir oyuncuya ve ayağı temiz bir oyuncuya ihtiyacı var. Tabii ki transferde hedeflerin bu noktada doğru profile gitmesi çok kıymetli. Fenerbahçe'nin bence bir değil iki stopere ihtiyacı var.
2: Doğru.
0: Rashford konusunu daha detaylı olarak açarız ama ben şimdilik böyle özetleyeyim.
2: Daha detaylı döneceğiz. O gün Şahinoğlu'ndan da dün akşama dair görüşlerini alacağım. Fenerbahçe'yi uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz ama bugün tabii ki Avrupa Ligi'nde de playoff turu heyecanı yaşanacak. İki temsilcimiz Trabzonspor ve Beşiktaş sahne alacaklar. Bir Macaristan'a gidelim değerli izleyenler. Trabzonspor Macaristan deplasmanında bu akşam 1-0 kaybettiği maçın Romanşı'nda Ferencvaros'u konuk olacak ve ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel de bu mücadeleyi yerinde takip ediyor. Bu akşamki maça dair notlar için sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş maçında Ferencvaros'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti Bordo Mavi takım. Buraya tek amaçla geldi, o da kazanmak ve grup aşamasına, lig aşamasına geçmek için, galibiyetle buradan ayrılmak için geldi. Ben kameraman arkadaşım Barış Seven'in önünden çekileyim. O Budapeşte'nin güzel manzarasını aktarırken ben de takımla ilgili son gelişmeleri aktarayım. Bordo Mavi takımda Okan Yokuşlu, Arseni Batagov,

0: ve Tim Jabal Folcarelli sakatlıkları nedeniyle, Chibuke Awiwu ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Yine Batista Mendy, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz isimleri UEFA Avrupa Ligi'ne bildirilmediği için bu karşılaşmada oynayamayacak. Yeni transferlerden Fabinho da ilk maçın ardından transfer edildiği için rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Özellikle Chibuke Awiwu'nun yokluğunda savunma kurgusunu nasıl şekillendireceği çok merak ediliyor Fatih Hoca'nın. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Cabral, stoperde Savic, Cenk Özkaçar ikilisi, sol bek pozisyonda da Mustafa Eskiyeleci bekliyoruz. Orta sahada Melih Kabasakal, Malinovski ikilisi, sağ kanatta yıldız futbolcu Muhammed Salah, ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol kanatta Aral yerine Saviola'yı muhtemel 11'de bekliyoruz. Forvet hattında da Paolo Nacho'nun yer alma ihtimali oldukça yüksek. Dün rakip takım teknik adamı yaptığı açıklamada ilk maçın avantajını korumak için sahada olmayacaklarını, kendi oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacağını belirtmişti. Ama Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ise rakip takımın tabii ki skor avantajını korumak adına ilk başlarda bir oyun tercihi yapacağını da böyle bir planlama içerisinde olacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ama kendileri adına da biz sakin kalacağız ama agresif oynayacağız dedi. Rakibimizin özellikle skoru korumaya çalıştığı anlarda kendi oyun disiplinimize sadık kalmaya çalışacaklarını ifade etti. Trabzonspor taraftarları bu karşılaşmada cezalı olduğu için tribünde yerini alamayacak ama yine de Budapeşte sokaklarında çok sayıda bordo mavili taraftarı görmek mümkün. Onlar takımlarını desteklemek için yine buraya geldiler. Belki bazıları da tribünde yerini alacaktır. Aynı zamanda dün akşam Ferencvaros taraftarları Trabzonspor'un kamp yaptı otelin önünde meşaller yaktı, tezahüratları da bulundu ama bunun takıma olumlu yönde bir etkisinin olduğunu söyleyelim. Belki onların planlamasında olumsuz yönde bir düşünce vardı ama bu takıma şu an itibariyle pozitif bir etki yaptı. Biz gün boyu yine kameraman arkadaşım Barış Seven'le birlikte Macaristan'dan Budapeşte'den gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sorun yoksa sözü yeniden sana bırakalım Furkan.
1: Yunus Emre Sel ve Barış Seven'e kolay gelsin diyelim. Avrupa'nın herhalde en güzel şehirlerinden birisi Budapeşte'yi çok güzel bir manzaradan bir kez daha görmüş olduk. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi bu akşam saat 21.30'da ATV ekranlarında olacak. Birazdan çok daha detaylı bu akşamki bu zorlu eşleşmeye dair konuşmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Ama biz yeniden Fenerbahçe'ye bir dönelim. O gün Şahinoğlu'ndan dün akşamki galibiyete dair yorum almak istiyorum. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğiz. Fenerbahçe camiası ise 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek o gün.
2: Yani olması gereken, artık çok uzun bir süre olmuştu iki takımla gitmeyeli. Bunları yaşamalıyız yani. Bizim böyle iki takım gönderen ülkeleri düşündüğümüz zaman, hani bir 5 büyük ligi kenarda bıraktığımızda arada sırada farklı ülkeler ortaya çıkıyor ya. Bizim onlardan arada kalır bir yanımız yok.
1: Yok, evet. Mesela Norveç bu yıl bizim, yine iki takımla gidiyor onlarda.
2: Mesela onlar tabii, bir de
1: Bodo ve Viking
2: yani mesela hani.
1: Bodo hani artık zaten hep oralarda.
2: Avrupa'da kendisini gösteriyor ama Şampiyonlar Ligi'nde yeni yeni buralarda yer almış bir takım bak. Doğru. Onlar dahi bu başarıyı elde ederken hani çok küçük bütçelerle yapıyorlar bunları. Biz bu kadar paranın harcandığı, bu kadar ekonominin döndüğü, futbol ekonomisinin olduğu bir yerde bunu standart bir hale getirmeliyiz zaten. Bu bizim adımıza iki takım göndermek başarı diye adlandırılmamalı bundan sonraki yıllarda. Zaten olağan bir durum içerisine girmeli. Çok kıymetli bir iş elbette. Çünkü 3 sezonu erken açıyorsunuz, 3 tane eleme oynuyorsunuz, geliyorsunuz bu aşamaya. Sonunda Lyon gibi bir takımla oynuyorsunuz. Evet, Lyon belki son yıllarda çok iç açıcı durumlarda olmayabilir ancak kadro kalitesi yine fena olmayan, gençliğin ve tecrübenin bir arada olduğu, önemli isimlere sahip olan bir takım ve her zaman zordur bu tür Lyon, Benfica, bu tür eşleşmeler playoff aşamasında çok zordur. Fenerbahçe burada kazasız belasız bu turu atlatmış oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Bu Şampiyonlar Ligi'ne katılım Fenerbahçe adına hem tribüne hem camiaya çok ciddi bir moral kazandıracaktır. Çünkü yıllar içerisinde hep Süper Lig konuşuldu da 12 yıl vesaire derken işin öte tarafında Fenerbahçe Avrupa'da da çok başarısızdı. Yani arada bir sezonu çıkarıyoruz, orada yine bir fena olmaya Jesus döneminde.

0: Fena olmayan bir performans diye adlandırabiliriz belki. Ancak Şampiyon Ligi yoktu işin içerisinde.
1: Tabii yok.
0: Bunca maliyet, bunca harcamanın karşılığı Şampiyon Ligi olmalıydı. Hep playoff'tan, hep elemelerden geri dönüyordu. Tabii. Yani orayı hatırlamaya çok insan var şu an.
2: Tabii ki. Var. 2007, yani yeni 2008, dünyaya gelen bir insan 18 yaşına gelmiş artık, yani hayatta yetişkinliği tabii neredeyse
0: askere
2: gidecekmiş olacak. Evet, askerlik
0: gelecek yıl askere gidecekler yani.
2: Doğru.
1: Bu kabullenemez bir tablo. Çok doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla bunların artık bir rutin haline gelmesi gerekiyor kulüplerimiz adına. Avrupa'ya katılım, oralarda yer almak. Sadece lig sıralamasında işte ilk 5'te tamamlıyorsun, sonra Avrupa'da eleniyorsun, geliyorsun, sezonun hiçbir anlamı kalmıyor. Senin için yeni sezonda yani son yıllarda özellikle bunu çok yaşadık. Doğru. Nedense dünkü maçta Fenerbahçe ilk yarıda doğruları bence daha fazla yaptı.
2: Katılıyorum.
0: İkinci yarı biraz daha Lyon işin içerisine girdi çünkü.
2: Bu arada çok özür diliyorum. Fenerbahçe kafilesi de yurda döndü. Şu anda havalimanından canlı görüntüler. Takım otobüsü de zannediyorum ki havalimanından ayrılıyor şu anda. Evet. Havalimanı canlı görüntüler bu şekildeydi. Fenerbahçe kafilesi yurda döndü. Bir kez daha kutlayalım Fenerbahçeli oyunculara ve teknik heyeti, camiayı. Lütfen devam edelim o gün.
0: İlk yarı doğruların daha fazla olduğu bir Fenerbahçe izlediğimizi düşünüyorum. İşin içerisine çok fazla giremeyen oyuncular da olmadı değil. Tamam. Yani savunmada Semedo'yu izleyemediğimiz bir akşam bence. Yani Semedo'nun çok işin içerisine giremediği. Ön alanda da Talişka'nın bence diğer oyuncu grubuna göre, arkadaşlarına doğru göre geride kaldığı bir doğru akşamdı. Ancak iki kişilik oynayan isimler de vardı. Bunlardan bir tanesi Kante'ydi.
1: Müthiş oynadı.
0: Muazzamdı. Tek başına orta sahada işin savunma kısmında çok büyük iş gördü. Yani işin savunma kısmı şöyle değil. Yine yani savunmaya yakın olmak değil bunun adı.
2: Yine çok gösterişli bir oyun yok gibiydi ama gerçekten akşamın gizli kahramanlarından birisiydi Kante.
0: İşin savunma kısmı dediğimiz zaman hep şöyle algılanıyor. İşte gerideki kaleye yakın olan bölümdeki savunma kısmı. Hayır, değil. Merkezdeki top kapma, pas arası yapma, rakip ceza sahasında kaptığı toplar, bunlar da işin savunma kısmı.
1: %100 önde yani başlıyor.
0: Rakip ceza sahasına yakın olmak hücum anlamı taşımıyor. Oradaki savunmadan bahsediyoruz. Yani Lyon çıkmaya çalıştığında Kante hep oradaydı. Ve gerçekten iki kişilik oynadığı bir akşamdı. Fenerbahçe'de merkezi rakibe teslim etmemek dün akşamki üçlüye baktığım zaman biraz zor bir işti. Ya çünkü Tesman, Morton ve Tolisso ile çıkan bir Lyon'a karşı, ki üçü de top kullanabilen oyuncu. Tabii. Bu arada.
2: İlk maçta bu arada Lyon zaten o orta saha üstünlüğünü almıştı.
0: Ya üçü de çünkü tabii top kullanabilen oyuncular. Ya top kullanma becerisi var. Oyunun evet yönünü, hızı değiştirebilecek oyuncular ama İşte ona fırsat vermemek için anında topun olduğu bölgede baskı ihtiyacı vardı. Bunu da Kante çok iyi yaptı.
1: Çok iyi yaptı.
0: Orada etkisizleştirdi bir nevi Lyon orta sahasını. Gündüz'ü de ona ciddi yardım bulundu. Oğuz Aydın ilk devre gerçekten çok etkili bir oyun. Fenerbahçe'nin alternatif olarak kadrosunda bulundurduğu oyuncular içerisinde kulübe hep oyuncusu olarak görülüyor ya. En ciddi verim alabileceği oyunculardan biri olduğunu dün akşam da gösterdi.
2: Peki, o zaman
0: ama
2: bir
0: sağda
2: soru,
0: ama solda.
2: Şu ana kadarki bütün karşılaşmalarda işte hemen hemen işte Kerem de, Nene de, Oğuz da zaten görev aldılar. Belki dakikalar arasında çok farklılık
0: sol
2: var ama
0: için
2: mesela şu ana kadar vermiş olduğu performanslar ve görüntüsü itibariyle hangi ismi daha hazır ve daha ön planda görüyorsun?
0: Maç
2: arasında.
0: Tek maçlık performanslar özelinde baktığımız zaman, hani Oğuz'un Lyon maçında verdiği performansı diğer oyunculardan bir maç özelinde tam anlamıyla göremedik.
2: Doğru.
0: Yani Kerem'in iyi başlamadığını hepimiz malum. Son maçta, son 1-2 maç bir kıpırdanma, bir yükseliş var oyununda. Belki çok tabelaya yansıyan noktası yok ama ilk maçlarına nazaran dahi, ama bir 90 dakikalık bölüm içerisinde Oğuz kadar çok net oyuna damga vurduğunu söyleyemeyiz bence her iki oyuncunun da. Dün hiç sırıtmadı. Yani ben yedek oyuncuyum rolü değildi o. Direkt ilk 11'de forma rekabetine girebilecek oyuncu rolünü.
2: Orada ben açık konuşayım. Nene'yi bekliyordum.
1: Ben de Nene'yi
0: bekliyordum. Tabii maçtan önceki muhtemellerde hep Nene vardı.
2: Çünkü yani ilk maçta da Nene'ye şans vermişti, hatta Kerem oyundan çıktıktan sonra. Yine ben benzer bir tercih yapar hocaya diye düşünüyordum. Bu anlamda benim adıma da sürpriz oldu Oğuz tercihi.
0: Evet. Hatta golle de bitirebilirdi iyi bir vuruş çıkarsa.

0: 55'te Oğuz aslında turu getirebiliyordu. Evet, çok maçı doğru
1: söylüyorsun. Evet, orada bitirebilirdi. Greenwood'u zaten konuşmaya gerek yok. Yani oyunu açıyor, oyunun yönünü değiştiriyor. Rakip baskı altında, rakibin baskısı altında kaldığında bir anda orada oyunu rahat, yani çalım becerisi, daralan becerisiyle birlikte oradan çıkıp tekrar oyunu rahatlatabiliyor. Vedat Muriç uzun boyun pivot olmadığı anlamını gösterdi bize. Yani uzun boylu olmanın pivot santrafor olmadığını gösterdi bize. Çünkü bundan önce de uzun boylu oyuncular vardı Fenerbahçe'de, değil mi? Hep pivot santrafor diye adlandırılıyordu. Bir tanesi En-Nesyri'ydi.
2: Doğru.
1: En-Nesyri pivot santraforluk rolünü icra etmedi Fenerbahçe'de. Bak, iyi bir ceza sahası içi golcüsü olarak bunu yaptı. Ama o takımda karşılığı Edince'ye koydu bu tanımın. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncuya ihtiyacı var diye konuşuyorduk hep biz. Yani savunmalarla mücadele edebilecek, ayakta kalabilecek, yıpratabilecek, yıpranmayacak, yıpratabilecek bir oyuncu. Dün akşam çok yıprattı. Ruben Kluivert çok kötü bir maç oynadı mesela dün. Bunda Oğuz'un da çok büyük etkisi var, Vedat'ın da çok büyük etkisi var. Merkeze indi, aynı Edin Dzeko esintileri, işte senin az önce bahsettiğin gibi. Merkeze indi, oyunun kurulumuna katıldı.
2: Hep bağlantı,
1: bağlantı oldu çünkü Talisca çok yapamadı mesela. Vedat daha fazla yaptı belki de maç içerisinde. Ciddi katkısı oldu. Onun dışında savunmada Ake'nin performansı bence iyiydi. Archie Brown bu sezon herhalde en iyi maçını çıkardı.
3: Evet,
2: kesinlikle.
1: Ama
2: çok iyi derdi.
1: İşin sonunda konuşmadığımız ve konuşmamız Ederson gereken isime geliyorum. Ederson.
3: Yani ona bir parantez.
1: Sezon başlangıcı, Mert Günok'la başlayan bir sezon içerisinde gidecek mi kalacak mı tartışmalarının arasında bu psikolojiye tekrar onu geri getirmek bence bir başarı. Yönetimsel de bir başarı. Doğru. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım'ın çok güvendiği ifade ediliyordu. Arkasında durduğu, takımda tutacağı ifade ediliyordu. Birçok kişi gitmesi gerektiğini söylerken Ederson'un, yönetimin tavrı çok farklıydı. Dün Fenerbahçe özel ikinci yarıdaki bazı kurtarışlarını hatırlarsanız ayakta tuttu.
3: Yani bu seviyenin oyuncusu olduğunu Ederson aslında çok bir kez daha serdi, hatırlatmış oldu bizlere.
1: Evet, yani kıymetli bir kaleci olduğunu tekrar gösterdi. İşin biraz da psikolojik boyutu da vardı geçtiğimiz sezonun sonunda. Yani oradan buraya geri dönmek de kolay değildi sezon başlangıcında. Bir de transferde konuşuluyorsunuz sürekli. Gidecek misiniz, kalacak mısınız? Bu tartışmalar var. Hatta yani diğer kaç oyuncu için de yine var. O psikolojide sahaya çıkıp da tamamen futbolu konsantre olmak da kolay bir iş değildir. Teknik adam açısından da yani o oyuncuyu sahaya sürerken o oyuncunun zihnini okuyamıyorsun sonuçta.
3: Doğru.
1: Yarın öbür gün Talisca mı gidecek? Semedo mu gidecek? Kim gidecek?
2: Belli. Soru işareti.
1: 11'de
3: birazdan yine bu arada konuşuruz. Yani hani tabii transfere bunların, birazdan geçeceğim ama
1: transfer değil konu. Bunların içerisinde oynanan bir maç.
2: Doğru.
1: Yani bunların arasında oynanan bir maçtı ve buradan başarılı çıktı. Tabii oyunun eksikleri var Fenerbahçe'nin. İkinci devre bence bunu daha net gösterdi. Yani belli bir
2: Semedo'nun tarafı otoban aldı bir ara.
1: Ya 60-75 arası yani o aralık özellikle mesela sürekli Fofana'nın olduğu bölgeden denemeleri vardı. Hatta bir pozisyonda offside.
3: Evet, Openda'nın kafayla attığı golde offside. Zaten golden hemen sonra
1: orada biraz Abner'le Fofana ikilisini savunmakta biraz zorlandıkları bölüm oldu.
3: Orada zaten Lyon o bölümde momentumu da yakaladı. Yani çok
1: bu sezon şimdi mesela o offside ama yani onu şöyle değerlendirelim. Fenerbahçe o pozisyonu çok veriyor. O tarz pozisyonu çok veriyor. Yerleşimde alan kapatmada yani ceza sahası içerisinde santraforun yerleşimine hakim olmada stoperlerin birbiriyle uyumu, yani Gençler Birliği maçında hatırlarsak 5'e 1'de gol yedi Fenerbahçe.
2: Tabii. Çok kalabalık
3: yine bir kenar ortasında.
1: Evet, 5'e 1'de gol yedi. Konya maçında da benzer. Yine kalabalık savunma içerisinde gol yedi Fenerbahçe. Evet. Sürekli kalabalık savunmada tek zaten oyuncudan gol yeme durumu yaşıyor. Bence bunun da biraz üzerine gidilmeli.
3: Şimdi tabii günün en büyük heyecanı saat 19'da yaşanacak. Kura çekimi dedik.
1: Kura mı çekeceğiz biz de?
3: Bir torbalara bakalım. Tabii tahminleri alacağım sizlerden de. O yüzden torbalara böyle biraz daha dikkatle bakmanızı rica edeceğim. Şu anda yayını izleyen ve dinleyen futbol severlerin de bu akşam kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine dair onların da tahminlerini de bekliyorum. Yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Sosyal medyadan bize yazabilirler. Ben şöyle hemen bir ayağa kalkayım. Barco ekranımızda Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele etmeye hak kazanan 36 takımı görüyoruz. 3. torba

0: Burada Fenerbahçe ile Galatasaray yer alıyor ama biz birinci torbayla bir başlayalım. Son iki sezonun şampiyonu Paris Saint Germain birinci torbada bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid birinci torbadaki takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 9 ekip birinci torbada bu şekilde. Şu hatırlatmayı yapalım, yeni formatla beraber takımlar her torbadan İkişer rakip seçiyor değerli izleyenler ve toplamda 8 maç oynayacaklar. 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere. Torba torba gidelim mi? Mesela önce Fenerbahçe için buradan tahmininizi alayım Cem Kerpetçiler.
1: Torbadan gönlümüzden ne geçebilir yani?
2: Fenerbahçe yani, bir torbada...
0: Bir iki tane var göz kırpan, onun dışındakilerin hepsi gerçekten... Çok üst seviye takımlar.
2: Fenerbahçe'nin şöyle bir huyu var. Bir torbada en zor, en iyi takım hangisi ise onu çeker.
1: Yani
2: çeker.
1: Paris'i mi çekecek?
2: Bence Paris Saint Germain'i çekebilir ama bana sorsanız...
1: Ama iki takım çekecek bu arada.
2: Evet.
1: Paris, Arsenal demedi.
2: Yok, demeyeceğim. Yani
0: son finali çekmiş oluyorsunuz.
2: Benim gönlümden geçeni söylüyorum. Ben Inter'i istiyorum. Bir de Atletico Madrid'i istiyorum. Ama bir üçüncü tercih verirsen bana Liverpool'u isterim. Iraola ile birlikte yeni bir düzen içerisindeler. Problem yaşıyorlar. Hatta değiştir dersen, başka bir ikili yap City dersen Manchester City'yi alırım. Orada da aynı şekilde Enzo Maresca'nın
0: geçiş yaşıyor. Ikisi de,
2: hani bunun üzerinden giderim ama Fenerbahçe bu zamana kadar ne çekti? Paris Saint Germain bayan gelsin şaşırmam.
0: Bu arada benim de yani birinci torbada hani tabii kimseyle mümkünse karşılaşmak istemem de yani eğer biriyle oynayacaksam şu an Inter ve Liverpool'u tercih ederim. Evet. Liverpool kadro olarak da biraz bence geçen yıla dahi oranla zayıfladığını düşünüyorum ki bu arada Barcola transfer olacak gibi görünüyor Liverpool'a. Hmm. O biraz dengeleri değiştirebilir. Hmm. Inter'de yine bu 9 takım arasında belki de yani oynamak isteyeceğiniz takımlardan
2: birisi. Temposu düşük. Üçlü stoper oynuyor. Akanji, Bastoni,
0: bir de iç sahada oynarsanız Inter'le puan hayali dahi kurmak çok bence.
1: Sezona iyi bir başlangıç yaptılar yine.
2: Evet, böyle Monza'ya 4 attılar. Hakan Çalhanoğlu'nun golü.
1: Evet, çok da güzel bir gol attı Hakan.
0: Sizin tahmininiz birinci torbadan o gün Şahinoğlu.
1: Yani tahmin olarak soruyorsan gönlünden geçen ayrı olur. Burada mesela tahmin deyince öyle hep bir hikayeler de ortaya çıkıyor kura çekimlerinde. Real Madrid gelir şimdi Fenerbahçe.
2: Mourinho gelsin.
0: Olabilir.
1: Mourinho,
0: evet, doğru.
1: Mourinho Kadıköy'e gelecek falan.
2: Çok güzel hikaye.
0: Bak Inter'de de Hakan Çalhanoğlu hikayesi var mesela. Transferde Fenerbahçe'ye neredeyse imza atıyordu o seçim döneminde. Sayın Hakan Safi seçimi kazansa bugün belki de Fenerbahçe forması giyiyordu
1: burada
0: Hakan.
1: Uzak,
0: rakip olabilir.
1: Uzak olsun diyeceğin takımlar var. Bir de hani belki bir ihtimal işte olabilir, bir diş geçirebilir miyiz acaba diyebileceğin takımlar var. Yani Paris, Bayern, Real, Arsenal ve Barcelona'yı şu an hiç kimse istemez herhalde.
0: Ya Paris ama özellikle sanki hani tam şu an halk tabiriyle evlerden ırak diyebileceğimiz.
1: Ya Paris öyle bence. Bayern de keza aynı şekilde.
2: Son iki sezonda Arsenal da aynı şekilde.
0: Real Madrid dahi beni mesela o kadar çok tedirgin etmiyor. Yani Mourinho faktöründen dolayı.
1: O da iyi başladı.
0: İç sahada ama iç sahada Real Madrid'le oynayabilirim.
1: Yakından tanıdığımız bir isim, ne yapacağını biliyoruz.
0: Evet, yani kısmen yine öngörülebilir bir rakip olabilir şu an Mourinho'nun Real Madrid'i. Sizin tahminler, çok özür diliyorum o gün Şahinoğlu.
1: Yani şimdi Galatasaray'ı da birazdan çekeceğiz.
0: Evet evet, ayrı ayrı gideceğiz. Önce Fenerbahçe ile başladık.
1: O zaman yani Galatasaray geçen yıl City ile oynadı, Liverpool ile oynadı. Buradan bir Atletico bir kulübümüze gelecek gibi hissediyorum.
2: Ben de Atletico yani var.
1: Hissiyat şu an şey olarak.
2: Simone
1: bir de bir Inter görür müyüz Fenerbahçe'de?
2: Gelsin, ben Inter
1: istiyorum. Zaten Fenerbahçe Inter'le en son Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.
0: İstanbul'da
1: David De Souza'nın golü attığı maçta.
0: Evet, doğru, yani.
2: Doğru.
1: Yeniden bir Inter rövanşı olabilir.
0: Evet, geçelim ikinci torbaya.
2: Ha, güzel torba Furkan.
0: Burası yani... Yine zor bu arada.
2: Benim hemen yani var hani, ya. Hiç tereddütsüz.
0: Burada da çok iddialı takımlar var. Yani çok hafife almamak gerekiyor. Borussia Dortmund Almanya'dan ve Roma, Sporting, Aston Villa son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven'ı görüyoruz. İkinci torbadaki takımlarsa bu şekildeydi. Burada tabii yani herhalde en güçlü takım Aston Villa demek.
2: Evet,
0: yanlış
2: ama onlar da iyi başlamadı. Hani Birmingham 4 yediler galiba.
0: Tam emin değilim ama mağlubiyetle başladılar.
1: Roma çok iyi başladı.
2: Roma iyi başladı.
1: Fiorentina'ya 4 dedi 5 attılar.
2: Doğru.
0: 4-0 kazandı onlar da.
2: Burada Kulüp Brugge
0: çok iyi.

0: performansla başlayacak.
1: Kulüp Brugge isterim buradan evet. Mesela. Kulüp Brugge gelsin. Bir de PSV gelsin. Tamam bence.
2: Manchester. Çok ideal takımlar.
1: Manchester'ı şöyle isterim. Orada da Carrick. Yani aynı hikaye. Hani sonu iyi bitirdi ama iyi başlamadı.
0: Çok bence. Dağınıklar şu anda.
1: Problem var.
0: Hull City maçında yani, çok dağınık bir görüntüsü vardı. Kadro olarak da henüz anlısın. Böyle yani ideal 11'ini bulamamış. Mesela ilk
2: ya bir şey söyleyeceğim. Hafta... Manchester United'ın kadrosundan Manchester United adını sil.
1: Evet.
2: Herhangi biz... birinin yani bir Premier Lig izleyicisini ya da mesela geçmişten bir izleyicisinin önüne koy. Böyle
0: evet,
2: şu an
0: 40,
2: 50 yaş
0: oldu.
2: Aralığında 35-50 arasında birinin önüne koy. Kimin kadrosudur bu dersi? yani Bournemouth, ne bileyim Brighton yani en fazla diyebilecek. Evet, evet, bu doğru. Şekilde olur yani.
0: Bu arada yani Şampiyonlar Ligi'nde mesela ilk hafta Manchester'la oynamak avantaj olabilir. Şu an kadro olarak çünkü hiç ideal 11'ini de bulabilmiş değil Michael Carrick. İkinci
2: bu,
0: torbadan.
2: Bu torbada takımlarımızın kadrosunu da düşünelim. Hepsiyle boya ölçüşebilecek
1: tabii.
2: Bir torba. Yani. Evet,
1: ben mesela Porto istemem ama. Porto hep başımıza bela alıyor. Yani Porto.
2: O ayrı. Ya kadro açısından evet, değerlendirilince aslında haklısın. Yani hepimiz yani tabii. Galatasaray'da olsun, aynen. Fenerbahçe'de olsun normal şartlarda hani
1: %100.
2: Galibiyeti oynayabileceğiniz takımlar.
0: Dortmund da eski gücünde değil.
1: Değil.
2: Ya şimdi yani Roma iyi bir başlangıç yaptı ligine. Orada Gasperini etkisi vesaire.
1: Gasperini. Doğru.
2: Var. Şimdi istemeyeceğiniz faktörler var elbette.
0: Evet, teknik direktör takımı.
2: Ama artık, kadro ama. Açısından yani hani mesela birinci torbada değerlendirirken oradaki işte oyun belki zayıf City'de diyorsun ama kadroya bakıyorsun çok önemli isimler yani.
0: Mesela benim üçüncü torbaya birazdan geleceğim ama üçüncü torbada ikinci torbadaki takımlardan daha çok çekindiğim bazı takımlar var mesela.
2: Ya Şaktan. Ben biraz oyuna
0: yani Napoli var.
2: Oyun
0: Napoli
2: çekincesiyle var. Bakıyorum. Yani var. İkinci var. Torbaya oyun çekincesiyle baktım takımlar var. Yani iyi başlangıç itibariyle bu sezona. Mesela burada belki konuşabiliriz Real Betis'i ama Real Betis de Avrupa'da çok iyi işler yaptı bu arada.
1: İspanyolların bir de oyun kültürü var yani.
0: Tabii.
1: Hangi yani İspanya çok, takımı olursa olsun iyi oynuyorlar.
2: Real Betis mesela orada bir çıkış içerisinde. Doğru. Yani oyuna oturmayan, zayıf olan United var. Belki evet. Diyebileceğiz. Yani
0: ben
2: kendisini bulamamış.
0: Borussia Dortmund'la PSV'yi isterim.
1: Kulüp Brugge PSV'de.
0: Kulüp Brugge de zaman zaman zorluk çıkarabilen zorluk bir deplasman oluyor yani. Oluyor. Biraz atmosfer anlamında da böyle fazla. Boğucu bir atmosfer Brugge deplasmanı.
1: Aynı şekilde ezber oyunları.
0: İkiden olmuş. Alayım mı tahminleri? İkişer tane.
1: Tabii. Hadi ben Kulüp Brugge PSV'den yine.
2: Sen Kulüp Brugge PSV dedin. Bu tahmin yapıyoruz madem. Ben de Sporting'e de alışıyoruz gerçi. Bir Real Betis, bir de Sporting diyorum.
0: Sen zor bir kura çektin o zaman.
2: Ben kura çekiyorum şu an. Yani evet, gelsin sen... istediklerim değil de.
0: Yok. Zor bir kura çektin ama.
1: Zor.
0: Gelelim üçüncü torbaya. Feyenoord.
1: Furkan, Aston
2: bu arada ya. Mesela iki takım söylüyoruz. Bunu kime söylüyoruz? Bu da var.
0: Yok Fenerbahçe'si Fenerbahçe söylüyoruz şu an. Şu an Fenerbahçe'deyiz.
2: Ben her ikisi için söylüyorum. İkisinden birini bunlar.
1: Furkan, Aston Villa Brighton 4 attı değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya?
0: Brighton evet.
2: Evet,
0: doğru.
1: 3'e geçebiliriz.
0: Üçüncü torba Feyenoord, Lille, Bodo, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar ve temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bulunduğu torba. Burada tabii Shakhtar'da da Arda Turan detayı bizleri heyecanlandıran bir diğer detay. Bu arada yani rakamsal anlamda da istatistiksel olarak da yani yüzde olarak da Shakhtar'ın Fenerbahçe veya Galatasaray'a rakip olma ihtimali çok yüksek. Çünkü yeni formatta Fenerbahçe ve Galatasaray zaten rakip olamayacak birbirine bu torbada ve bu iki takımı zaten bir kenara yazdığımızda kalan 7 takımdan ikisi rakip olacak Fenerbahçe ve Galatasaray. Hatta 6 takım 7 takımdan ikisi rakip olacak. Yani burada Shakhtar'ın ikisinden birine rakip olma ihtimali belki ikisine birden de rakip olabilir bu arada. O
2: abi,
0: da
2: torbada Shakhtar varsa kulüplerimiz adına kesin evet. Shakhtar bir tanesine denk gelir.
0: Shakhtar bu arada iç saha maçlarını Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin stadı olan Stamford Bridge'de oynayacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. UEFA bunu açıklamıştı.
2: Shakhtar Fenerbahçe'ye denk gelecek bu arada tahminimiz üzerine.
1: Gelir.
0: Öyle
1: gelir.
0: Mi diyorsun? Ben daha çok Galatasaray'a
2: ben
0: rakip
2: Fenerbahçe'ye denk geleceğini düşünüyorum. Mesela diyelim ki torbada Beşiktaş var ve Kiev var. Kesin Kiev Beşiktaş'a gelecek.
0: Doğru.
1: Çok güzel aynen.
0: Bak
1: güzel.
0: Burada bir de Napoli detayı var tabii Galatasaray için. Geçen yıl olmadı ama bu sene evet. Yani Osimhen transfer süreci, teknik direktörleri Massimiliano Allegri Napoli'nin belki Napoli'de rakip olabilir Galatasaray'a 3.
2: Burada,
0: torbadan.
2: Yani

0: oyun itibariyle Bodo ve Villarreal'in uzak durmasını isterim. Ya Bodo'ya biz biraz gözümüzde hala alışamadık yani.
1: Makine
0: Bodo
1: gibi benim bir takım ya.
0: Hala kadro kalitesi, işte kadro değeri, oyuncuların şeyi olarak okuyoruz da değil yani birbirine hakikaten bir sistem takımı. Makine gibi işleyen bir takım.
1: İşliyor.
0: Teknik direktörü değilsin, yeni bir teknik direktörü gelsin, tamam. Aynı oyun sistemi. Hayır, bunu ben biraz Kopenhag'a benzetirim.
2: O takımdaki hep aynı, oyuncular...
0: Yani 10 yıl doğru. Önceki Kopenhag'la 10 yıl sonraki aynı gibi hissediyoruz ya.
2: Bu arada Bodo'da oynayan bazı isimler mesela transfer olduğu takımlarda performans veremedi. Auge Milan'a gitti. Neredeyse unutuldu. Tekrar döndü Bodo'ya, yine gitti. Bambaşka bir oyuncuya dönüştü.
0: Patrick Berth gitti, geri geldi, yapamadı mesela.
1: Alan ve zaman hiç bırakmıyorlar. Müthiş
2: bu arada
1: takım.
2: Bir hatırlatma yapayım, hazır Bodo'dan bahsetmişken de hatırladım. Yeni yine kurallardan birisi, yeni formatla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray üzerinden örnek vereceğim. Mesela Galatasaray geçtiğimiz sezon Bodo'yla iç sahada oynamıştı ve yine Bodo'yla eşleşirse... Yine iç sahada oynayamıyor. Bu kez deplasmana gidecek. Böyle bir kural var. UEFA'nın getirmiş olduğu yeni kurallardan birisi. Yani Galatasaray...
0: O zaman Galatasaray geçen... için uzak kalsın yani.
2: Evet. Bodo gelirse kesin olarak deplasmanda oynayacak.
0: Kasım mesela ayı, Atletico Madrid, Aralık ayı Bodo geliyor.
2: Yine Atletico Madrid gelirse yine deplasmana gidecek. Liverpool gelirse yine deplasmana gidecek. City gelirse bu sefer iç sahada oynayacak mesela Galatasaray. Güzel. Böyle bir durum söz konusu. Başka geçen yıl eşleştiği
0: mesela
2: takım
0: mesela bunu başta bize söyleseydin ona göre tercihler.
2: Ona göre tercih.
0: Ben mesela Galatasaray'a City'yi şu an tercih ederim.
2: Benim hatam. Evet, City ile iç sahada mesela oynamak şu an çok korkutucu.
0: Mesela Liverpool deplasmanı ne olursa olsun gitmek istemezsin. Tabii. Yani oyunu doğru. Oturmamış, kadrosu değişmiş falan. Yani.
2: Atletico deplasmanı da istemez.
0: Aynı tabii, şekilde.
1: %100.
0: Bodo deplasmanı da istemezsin. Ne zaman geleceğim beni değil.
2: Hatırlıyorum. Ben de tam ondan
0: Şubat ayında mı oynayacaksın? Ne
2: başka zaman? Takım yok değil mi geçen yıl Galatasaray'ın oynamış olduğu burada?
1: Anlamadım.
2: Bu dört takım dışında sanırım Liverpool, City, Atletico ve Bodo dışında Galatasaray'ın geçen yıl lig etabında oynadığı başka bir takım.
0: Maçların son tarihi bu arada biliyor muyuz?
2: Yok. Yani Ocak ayına sanırım sarkıyordu zaten yeni yıla. Yeni formatla beraber ama başlangıcı ilk hafta maçları 8-9-10 Eylül'de onu biliyorum.
0: O zaman ben tekrar ediyorum şu üçüncü torbada Bodo'dan uzak kalmak herkesin hayrına.
1: Feyenoord isterim.
0: Villarreal bu arada orada? Çok iyi futbol oynuyor.
2: Ben Lille isteyebilirim.
0: Geçen yıl Villarreal ile Liga'da çok iyi iş yaptı. Bu yıla da yine iyi oyunları var.
1: Var.
0: Yani sorun çıkarabilecek bir takım.
2: Evet.
0: Yani burada Feyenoord olabilir.
2: Lille Boadi'yi de kaybetti.
0: Lille olur.
1: Leipzig'de Diomende'yi kaybetti.
2: Evet, Nkunku'yu aldılar.
1: Leipzig'de olabilir.
2: Burada kimle oynamak istemem? %100 Bodo. Oynamak istemeyeceğim belki de ilk takım burada.
0: Diğerleri açısından da bu arada.
2: Ve Napoli olabilir belki.
0: Evet. Bak Bodo Napoli kendi bak Bodo Şaktan o kadar iyi işler ortaya koydu ki biz bugün 3. torba yani şimdi yani önemini de orada anlıyoruz aslında. 3. torbada çok önemli takımlar var değil mi? Ama biz burada konuşurken mesela Bodo'dan uzak kalınması herkesin hayrına diyoruz. Çünkü son yıllarda yaptıkları müthiş işler bunları gösteriyor.
2: %100.
0: Yani herkese sorun çıkardılar.
1: Ya bir de çok zevkli bir oyunu var mesela ben özellikle ya seyretmek istiyorum.
2: Bu arada geçen yıl Inter'i elediler hatırlatalım.
0: Ya onu Mourinho Roma'nın başındayken 6 attılar Roma'yı hatırlarsınız evet. O maçı.
1: Doğru, doğru.
2: Evet, 3. torbada bu şekilde. Burada işte Bodo...
0: Shakhtar kesin bir takımımıza geliyor.
1: Geliyor.
2: Yani öyle gibi hissediyorum hepimizin, hepimizin ortak hissiyatı.
0: Sanki Fenerbahçe'nin de rakibi olacak.
2: Olacağımız yönünde. Bakalım deplasmanda mı olacak? Yoksa Shakhtar mı acaba? Arda Hoca mı İstanbul'a gelecek? Tabii o da önemli ama hoca da bu arada bilmiyorum böyle bir röportajı var mı Arda Turan'ın ama bence o da rakip olmak ister. Takımlarımızdan birine.
1: İster gelir gelsin burada ağırlayalım.
2: Çünkü hoca da futbolun bu hikaye yönünü seven kişilerden birisi Arda Turan. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray belki dediğim gibi ikisine birden de rakip olma ihtimali var yeni formatla beraber çünkü evet. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak rakipleri de olabiliyor oynayacağı takımlar arasında. Gelelim son torbaya. 4. torba bizim için böyle biraz daha hani puan hesapları yapabileceğimiz torba aslında 4. torba. Slavia Prag, Slovan Bratislava bir parantez açalım. Teknik direktörleri Yaya Toure bir futbol efsanesi ve ilk teknik direktörlük sezonunda Bratislava'yı Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına taşımayı başardı Yaya Toure. Stuttgart bir Alman takım olarak burada dikkat çekiyor ki geçen yıl Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde lig etabında İstanbul'da Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. AEK Atina son Yunan şampiyonu AEK Atina yine bu torbada LASK Linz İtalya'dan Como yeni bir proje.

0: Fabregas takımı.
1: En uzak kalınması gereken takımda zaten Como ile Lens, Lens burada.
2: Evet.
1: Yani.
2: Lens da daha çok yeni Süper Kupa'da Paris Saint Germain'i yendi Fransa'da.
1: İkisi dışında hepsi olur.
2: Evet. Yani. Viking ve Sabah'sa yeni yüzleri Şampiyonlar Ligi'nin. Özellikle Sabah Azerbaycan takımı. Zaten kutlamıştık salı akşamı, evet, ama bir kez daha tebrik edelim onları da. Lig etabına kalmaya başladılar. Burada yani işte hani
1: ben iki takımı Alman, İtalyan, geri kalan hepsi olabilir
2: bak,
1: bence.
2: Alman, Como İtalyan ve Fransız'dan mümkünse uzak durmak gerekiyor. Burada onun dışında hepsi olabilir.
0: Ben biraz kendimi düşünerek farklı bir cümle kuracağım. Ben biraz Como'yu çok seviyorum izlemeyi. Gelsin burada bir izleyelim.
2: Deplasmanı güzel olur değil mi? Como deplasmanı.
0: Hem deplasmanı hem de burada Fabregas'ın takımını bir görelim burada. Bir izleyelim. Çok iyi işler yapıyorlar. Bir yandan da senin hatırlatman çok doğru. Stuttgart Tedesco Hönes'i mat etmişti.
2: Evet.
0: Yani çok taktiksel bir maç olmuştu.
2: O şut mesela kartta Nübel forma giyiyordu kalede. Şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Çabo Beşiktaş'ın gündemine gelmişti Çabo. Stoperleri yine şut kartın. Bu arada o gün çok sever Bratislava'da çok hakim olduğu şehirlerden, deplasmanlardan birisiydi.
1: Kamp'a yakın oluyordu. Maça gitmişti.
2: Sen ama şeyi Sabah
1: Sporar bu arada hala Bratislava'da oynuyor.
2: Alanyaspor'daki.
1: En son oraya geldi, wow, geri döndü.
2: Alanyaspor'da değil miydi en son?
1: Yok, oradan sonra takım değiştirdi etti. Hmm. En son şimdi Bratislava'ya geri döndü Sporar.
2: Bu arada son sen bir Sabah deplasmanın da var
1: gittim.
2: Senin. Beşiktaş'ta evet, hazırlık maçı oynamıştın değil mi?
1: Hazırlık maçı oynamıştı, orada gitmiştim.
2: Yeni bir kulüp bu arada. 8 yıl önce kuruldu Sabah. Evet. Ve 8 yılın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yükselmeyi başardılar. Evet, torbalar bu şekilde. Sizlerin de gönlünden geçen takımları. Her torbadan ikişer tane rakibi olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine rakip olamıyorlar lig etabında. Fakat aynı takımlarla eşleşme ihtimalleri söz konusu. Galatasaray geçen yıl oynadığı takımlarla bir kez daha bu sezon eşleşirse, bu kez artık iç saha deplasman nasıl karşılaştıysa o takımla tam tersi olacak. Yani iç sahada oynadıysa bu kez deplasmana gidecek, deplasmanda oynadıysa bu kez iç sahada oynayacak. Burada da Liverpool, City, Atletico ve Bodo için sadece bu durum söz konusu Galatasaray adına. 36 takım bu şekildeydi. Saat 19'da rakipler belli olacak. Sizlerin tahminlerini bekliyorum. Sosyal medya üzerinden okumaya gayret edeceğim. Yeniden bir Fenerbahçe'ye dönelim. Biraz transfer konusunu açalım. Yani evet, bu Şampiyonlar Ligi süreciyle beraber Fenerbahçe'nin işte ne gibi ihtiyaçları yeniden doğmuş olabilir. Dün evet Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet elde etti ama eksikleri olduğunu da konuştuk. Özellikle savunma anlamında işte bazı zaaflar ve aksamalar söz konusu. Bir Marcus Rashford gelişmesi vardı. Bundan yaklaşık bir saat önce Erdem Akbaş da bu ekranlarda paylaşmıştı. Mesela Rashford üzerinden devam edebiliriz. Bu transfer olası, Rashford hamlesi neler katar Fenerbahçe'ye?
0: Rashford rüya bir transfer olur. Ama ben biraz daha Fenerbahçe'nin ayaklarının yere basması gerektiğini düşünen taraftayım. Elbette kimse hayır diyemez bir Rashford ihtimali doğduğunda. Ama Fenerbahçe'nin öncelikli çözmesi gereken stoper ve ben orta saha merkezde belki de yetişkin olmayan oyuncu standardına uyan o iki kutu arasında gidecek gelecek merkezde Fenerbahçe'de. Çünkü Kante, Guendouzi evet çok iyi alan kapatıyor, oyun bilgileri çok yüksek ama zaman zaman topu driplingle taşıyacak, iki kutu arasında oraya enerji koyacak bir profile gitmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Şimdi stoper anlamında da evet, şimdi bir isimden bahsediliyor. Biraz önce konuştuk, Opong. Yani 2004'lü Ganalı oyuncu, hızlı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin işine yarabilecek nitelikte bir futbolcu. Ama Fenerbahçe doğru seçeneklere gitmeli. Ya bir Rashford'a gidip mesela stoper konusunda tek stoperle kapaması bence olumsuz bir anlama gelir. Çünkü eldeki oyunculardan çok üzülerek söyleyeceğim. Çağlar ne zaman ihtiyaç olsa kadroda yok. Fenerbahçe ne zaman stoper ihtiyacı olsa üzülerek söylüyorum Çağlar'ı göremiyoruz. Yani Çağlar'ı varsayarak eğer orada bir planlama yapılıyorsa ben buraya bir soru işareti koyacağım. Hani oraya bence en az iki stoper alınmalı Fenerbahçe'ye. Bir de orta sahada merkeze mutlaka böyle güçlü bir oyuncu, oraya enerji katabilecek bir oyuncu gerekiyor. Ama biz biraz böyle etiket meraklısıyız. Ya sezonun başından beri hep isimler böyle havada uçuşuyor. Ama dönüp baktığınızda oralara size aslında fayda getirecek etiketi olmayan çok fazla oyuncu var. Mesela Bologna'nın maçını seyrettim ben.

0: geçen gün. Ya orada Norveç milli takımının iki stoper oynuyor. Biri Hegen.
1: Tedesco mağlubiyetle başladı kariyerine.
0: Evet, Haaland. Ya uzun boylular, topla çok doğru çıkabiliyorlar. Hegen mesela hem sağ hem sol ayağını kullanabiliyor. Biz bazen mesela çok uzun süredir mesela Lukim'i konuştuk yani. Lukim aşağı yukarı ama çok oyuncu var. Ben bazen kulüplerin de sadece kendine önerilen oyunculara baktığını düşünüyorum. Burada Beşiktaş'ı ayrı bir noktaya koyacağım. Beşiktaş, Eduard Graf, Önder Özen'le birlikte gerçekten doğru işlere, doğru adreslere gidiyor. Beşiktaş tarafında ayrı konuşuyoruz.
2: Bu arada Beşiktaş'ta da şu hatırlatmayı yapayım tabii izninizle. Ki. Fabio Miretti saat 16.15 sularında, yani yaklaşık 30 dakika sonra Beşiktaş'ın yeni transferi, Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katacağı.
1: Evet, opsiyon.
2: Evet, satın alma opsiyonunu. Orta saha oyuncusu Fabio Miretti de İstanbul'a geliyor. Artık az bir süre kaldı. Havalimanından da canlı görüntüleri yine spor gündeminde paylaşacağız. Buyurun.
0: Kerem, Nene, Oğuz var elinizde. Nene'den acaba çıkıyor musunuz? Talişka'dan çıkma ne durumda? Fenerbahçe'ye Rashford yazılıyor. Rashford söyleniyor ama Fenerbahçe sadeleşmeyi çok çok hızlı ve doğru şekilde yapmalı. Ya Fenerbahçe sürekli isimler yazıldı.
1: Bu arada Şampiyonlar Ligi listelerinin, Avrupa listelerinin verileceği güne
0: çok yaklaştık. Çok
2: 3 Eylül tabii. Saat gece 01.
0: Çok önemli.
1: Yani. Aslında 2'yi 3'e bağlayan gece.
2: İşte. Evet. Yani Türkiye saatiyle 01 oluyor. Avrupa
1: yani
2: saatiyle.
1: 2'yi 3'e bağlayan, yani 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece liste vereceksiniz. Yani zaten bugün en kaçı sınırlı bir süre var. Zaten 4'ünde de bu arada transfer dönemimiz kapanıyor.
0: Doğru.
1: Çok şükür artık Avrupa'da kapanınca.
2: Tam bir hafta var neredeyse. Kapanıyor. Yani 6 gün var aslında.
1: Yani bu kısa sürede gidecek gelecek operasyonu yapmak çok kolay iş değil. Yani hala çok fazla sayıda yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Elde kalanları düşündüğümüzde.
0: Alan Carlos konuşuluyor.
2: Fakat yani Eka bu yeni
1: var, Carlos var.
2: Bence yeni kuralla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu yeni biraz daha işte esneklik tanıdığı kuralla birlikte biraz daha bence bazı ayrılıklar rafa kalkmış olabilir. Yani bazı isimleri Türkiye Kupası'nda kullanabilir
1: şimdi
2: Fenerbahçe.
1: Zaten bak, Diego Carlos, Bekao, Amrabat falan bunları kenarda bırakıyorsun. Mimovic'leri falan saymıyorsun bunları.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'nin zaten 14'ün dışında olan oyuncusunu ne yapacaksın? Türkiye Kupası'nda oynatmak için Talişka'yı herhalde kadroda
0: tutmayacaksın. Oturtamazsınız elinizde.
2: Livakovic resmi olarak da açıklandı. Barcelona'ya transfer oldu bu arada. 4 yıllık bir anlaşma. Jadon Osterwolde ile ilgili henüz resmi açıklama yok. Evet. 2 gün oldu sanırım,
0: evet,
2: İtalya'ya gideli. Orada biraz sağlık kontrollerine dair hala sürecin devam ettiği haberleri geliyor İtalya medyasından. Diego Carlos için ülkesi Brezilya'dan bazı takımların var. Yine oyuncuya talip olduğu haberleri var.
1: Evet.
2: Como Parma da yine hatta İtalya'dan yazıldı. Onun ayrılmasını bekliyoruz ama onun dışında çok şu anda hani gündemde olan bir ayrılık yok gibi Fenerbahçe'de.
1: Mesela artı 4 dediğimiz kontenjanın içerisinde Fenerbahçe'nin şu an kalabalıklığı var. Şimdi stopere bir oyuncu aldığı zaman 6 oluyor yanılmıyorsam orası. 5 oyuncusu var.
2: Doğru.
1: 6 oluyor.
0: Doğru.
1: Biz zaten saymıyoruz çoğu ismi Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında. Hadi onları işte UEFA noktasında sıkıntı yaşamamak için ya da oyunculara o rahatlığı vermemek adına böyle bir kural çıktı ve bunu kulüp değerlendirebilir. Lakin senin zaten 14'ün dışında asli unsur olarak görev alabilecek oyuncuların var.
0: Tabii.
1: Şimdi Semedo'su, işte Talişka'sı kim gidecek?
0: Kim gidecek?
1: Yani Talişka herhalde Fenerbahçe şunu söylemeyecek. Türk Kupası'nda oynarsın.
2: Yok.
1: Yani değil mi? Hani bunu Amrabat'a söylemezsin bile. Gitmiyor musun? Kalk.
2: Yani BK'ya söylemezsin.
1: Mesela zorluk mu çıkarıyorlar? Gitmiyorlar diyelim.
2: Tabii.
1: Söylemezsin bile. Yazdım seni Türk Kupası'na, geçtim dersin.
0: Geçtim dersin.
2: Ama Talişka öyle bir oyuncu değil.
0: Değil.
1: Onu nasıl yapacaksın mesela? O yüzden
2: orada dünü yani şimdi düne
1: çok
2: dair
1: çok kısa süre operasyon olacak.
2: Çok, yani, çok olumsuz bir performans yoktu dün ama Talişka biraz yani oyunda zaman zaman kaybolduğu sekanslar var. Yani Fenerbahçe zaman zaman 10 kişi gibi görünüyordu
0: Furkan,
2: sahada.
0: Talişka ama hep öyle. Yani Talişka istatistik olduğu zaman var. Size gol gerektiği zaman sahada her zaman kullanmalıyız ama bir oyunda size bir bağlantıda oyunun içerisinde bir takım oyuncusu asla hiç olmadı. Burada da hep hani Talişka Asensio tartışması oldu bir ara. O yüzden ben mesela hep Asensio'dan yana tavır koymuştum. Ama tabii insanların aklını çelen şu. Talişka girdiği anda,
2: son
0: oyunda bulunduğu anda mutlaka golü atıyor.
2: Konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da Leao gündemi var. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor dedik. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi playoff mesaisi de var. Daha konuşmaya devam edeceğiz. Saat 18'e kadar buradayız. Bir kısa reklam aramız var. Ardından spor gündemi devam edecek.

zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Torbalar kısmında torbalara dair sohbet ederken orada bir durumdan bahsetmiştim Galatasaray için. City, Liverpool, Atletico ve Bodo ile eşleştiği takdirde geçen yılın tam tersi saha konusunda öyle bir durum olabileceğinden bahsetmiştim. Bu iki yıl üst üste oynadıktan sonra üçüncü sezon için geçerliymiş. Bu düzeltmeyi yapayım. Yani Galatasaray için de bu yıl böyle bir durum söz konusu değil. Bunu da düzeltmiş olalım. Teşekkür ediyorum Hüseyin abiye de. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. İlerleyen dakikalarda Fabio Miretti İstanbul'da olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Dündar Keşaplı orada kura çekimini takip ediyor. Galatasaray'da Rafael Leao'yu bekliyor taraftarlar. Diğer taraftan da tabii ki Trabzonspor'la Beşiktaş'ın bu akşamki maçlarını da konuşuyor olacağız ama Fenerbahçe'yi noktalarken tamamlamadan önce Fenerbahçe kısmını biraz basın toplantısındaki açıklamaları da sanki değinmekte fayda olabilir. Turun tabii ki çok fazla önüne geçmesini istediğim bir konu değil ama yine de konuşulmayı bence gerektiren bir konu olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın maçın ardından biraz kendi camiasına işte özellikle medya kısmına Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bazı sistem içeren açıklamalar vardı. Konu başlıkları o açıklamanın siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Yakında hepsini isim isim açıklayacağım diye de bahsetti İsmail Hoca. Özellikle ekibine dair yapılan eleştirilere hoca sert bir şekilde yanıt verdi. Ben 99 puanı da bu ekibimle aldım. Bugün de bu ekibimle kazandım diye de ekledi. Bu açıklamalara dair sizin yaklaşımınız nasıl olur Cem Kerpiçiler?
1: İsmail Kartal Hoca Fransa'da bu eleştirilere zaten sahada cevabı çok net vermişti. Ben İsmail Kartal Hoca'nın iletişim problemine bir yenisinin daha eklendiğini düşünen taraftayım. Tarihi bir zaferin önüne geçebilecek, zaman zaman bu zaferden daha fazla konuşabilecek kulüp içi siyasetine malzeme vermenin hiçbir gereği yoktu. Siz orada o zaferi kazandıktan sonra saha içine dair anlatımlarla ne yapmak istediğinizi, ligi nasıl yansıyacağı bu çalışmanın buna dair tezlerinizi ortaya koysaydınız çok daha fazla karşılığı olurdu. Ya bu cümleleri orada etmenin bir manası yok. Evet, şunu kabul ediyorum. İsmail Kartal Hoca çok fazla eleştiriliyor mu? Eleştiriliyor. Zaman zaman burada belli sınırlar aşılıyor mu? Aşılıyor. Ama bunların cevabını bir teknik direktör olarak sahada çok net olarak cevabını verdiniz. Ayrıca kulüpte bu işlerle ilgili olarak istihdam edilen birimler var. Kulüplerin iletişim birimleri var. Kulüplerin iletişim temsilcileri var, yöneticileri var. Bırakın o cümleleri eğer kurulacaksa da sizin adınıza orada o görevde bulunan kişiler kursun. Siz birebir direkt bu cümlelerle kendinizi savunmaya geçtiğinizde, ekibinizi savunmaya geçtiğinizde kendinizi daha çok tartıştırıyorsunuz. Zaten sizi Fenerbahçe dördüncü kez o göreve getirmiş. Demek ki sizde o değeri buluyor. Size bu görev verilmiş. Ama Fenerbahçe'de eğer görevdeyseniz emin olun başka bir isim de olsa yine tartışılacak. Ya Fenerbahçe'de o göreve gelecekseniz bu eleştiriler olacak. Bunları bana kalırsa çok daha sakin bir şekilde uhulet ve suhulet içerisinde karşılamayı bilmeliydi İsmail Kartal Hoca. Çünkü bu konuşmaların da bir karşılığı olacak. Kulüp içerisinde tekrar başka tartışmalara yönelecek. Bir isim açıklayacağından bahsetti.
0: Evet, yakında hepsini isim açıklayacağım dedi.
1: Ya bana çok gereksiz geliyor. Sağda Fenerbahçe iyi top oynasın, sağ sonuçları gelsin. Emin olun zaten camia tekrar bir araya gelecek. Bütün mesele bu. Ben bunun çok doğru bir iletişim projesi olduğunu da düşünmüyorum. Ben karar alıcı konumda olsam, Fenerbahçe kulübünde iletişim bölümünde olsam, hocam ne yapıyorsun derdim ya. Hiç gereksiz.
2: Hatırlar mısınız? Bundan yıllar önce Fatih Hoca, Fatih Terim de benzer bir şekilde sosyal medyada böyle bazı şeyleri, hesaplar falan vardı. Onlarla ilgili onları açıklamıştı birkaç tanesini. Hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Evet.
2: Üzerinden epey zaman geçti.
0: Çok.
2: Yani bir 7 yıl, 8 yıl falan.
0: Belki daha da fazla olmuş olabilir.
2: O civarda hatırlıyorum. Şimdi İsmail Hoca'nın açıklamaları şunu gösteriyor. Her şeyi takip ediyorlar. Sosyal medyada yazılan, çizilen, söylenen ama ekranlarda ama dijital platformlarda vesaire. Çünkü o açıklamanın bir yerinde eski takım arkadaşlarından da bahsediyor.
1: Doğru.
2: Eski Fenerbahçeli evet. Futbolculardan tabii, da bahsediyor.
0: Sadece medyaya değil aslında hocanın serzenişi. Biraz camiaya
1: kulüp
0: aslında.
1: Evet.
2: Biraz bence oraya da takıldığı nokta orası ama mesajı diğer taraftan bir

0: verecek? Yani orada hani isim isim açıklayacağım dediğinde mesela eski takım arkadaşlarını, eski futbolcuları açıklamayacak ama muhtemelen işte sosyal medyada yazan, çizen, işte medyadan belki bu şekilde yapacak. Yani bunların içerisinde çok boğulmaması gerekiyor. Daha ziyade işiyle alakalı olan kısımda, yani sağdan sonuç alıp sağdan iyi oyunu, sağdan iyi skoru aldığında zaten cevabını bir şekilde vermiş olacak ve bu siz yani varsa bu tarz kendisi yönelik eylemler ve söylemler, bunları en iyi kesmenin yolu da budur. Geçmişte de çünkü çok takılıyordu İsmail Hoca, bir önceki döneminde de çok fazla dışarıya takılıyordu. Yine buna takılıyor. Evet, belki kendisi adına mesela takım arkadaşlığı yaptığı insanların söylemleri yaralayıcı olabilir bu arada. Onun açısından da değerlendirmek tabii lazım. Yani bu hatırlarsınız, Sergen Hoca'nın da Beşiktaş döneminde yine benzer açıklamaları olmuştu. Eski futbolcularla alakalı söyledi, eski takımdan arkadaşlarıyla alakalı söyledi. Bunlar teknik adamları, teknik adam olarak değil de insani olarak yaralayıcı bir tarafı oluyor.
1: Bu arada yani burada bence eski takım arkadaşı ayrımı olmamalı. Yani şimdi o koltukta mesela yabancı bir teknik direktör oturduğu zaman ona bu eleştiriyi yapmak da normal olmamalı. Yani hani bence buradaki o ayrımı da
0: o eleştiri noktasında zaten o doğru. Yani eleştiren kısmından bakıldığı zaman eski takım arkadaşı, ya bana yapmayın, ilişkin olduğu birisi şey başka.
1: Ya bana yapmayın ama başkasına yaparsanız çok da umurumda değil yaklaşımı şimdi, doğru değil bence.
0: Tekrar ediyorum. Eleştiri yapan açısından eski takım arkadaşım veya fark etmez, ben eleştirilerimi yaparım düşüncesi apayrı bir şey. Şimdi İsmail Hoca'nın ya da herhangi birinin tarafından insani olarak bakıldığında da hani benim arkadaşım bana çok ağır eleştiride bulunuyor düşüncesi, herkes de sen ol, ben ol, bir başkası olalım. Yani acı verici olabilir bir yerde. Şimdi hangilerine takıldığını bilmiyorum, hangi eleştirilere takıldığını bilmiyoruz. Bunu ileride açıklayacağını söylüyor. Bilmiyorum açıklar mı? Bazen duygusal olarak bu tarz tabii açıklamalar geliyor ama sonra devamı gelmiyor.
1: Ben sanmıyorum bu konunun çok devam edeceğini, süreceğini.
2: Ben hatta uyarılacağını düşünüyorum. Yani ne gerek var böyle bir zafer kazanmış Fenerbahçe bu konuya girmenin? Biz önümüze bakalım. Sen sağ sonuçlarını al.
1: Zaten
2: herkesini,
1: işler iyi gitmeye devam ederse bizi zaten aynı tabii eleştiriler de olmayacaktır
0: ya burada,
1: hocaya.
0: Yani Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ya. Evet. Hani birinde cevap verecekse zaten en ne şekilde veren bir tabii başkana sahip. Dolayısıyla şu an tek odak noktası Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de iyi sonuçlar almak olmalı. Benden bize geçiş de oluyor. Bunu da görebiliyoruz. Evet. Çok fazla işte şunu yaptım, bunu ettimle geçmişten örneklerle bugünü değerlendirmemek de lazım. Evet, atıfta bulunabilirsiniz ama süreklilik insanlarda bir sıkıcılık
2: evet,
0: yaratıyor.
2: Evet, usanıyor insan.
0: Çünkü güncelliğini kaybetmiş birçok şey var o anekdotların arasında. Yani 5 yıl öncesine, ilk döneminizden vesaire böyle tabii örnekler. Yani o günkü futbol, o günkü durumla bugünkü bir değil mesela.
2: İnsanlar geleceği merak bugün, ediyor, siz geçmişe
0: evet,
2: atıf yapıyorsunuz.
0: Bugünden sürekli bir şeyler anlatmak gerekiyor. Kesin. Bugün ne yaptığınızı anlatmanız lazım. O ekibiyle ilgili de mesela. Bugün bu ekip ne yapıyor, neyi farklı yapıyor mesela. Bunları daha net şekilde anlatabilmeli. Yani kendi ekibine güveniyor ve kendi ekibiyle de yıllardır beraber çalışıyor. Belki kulüp daha öncesinde değerlendirme de yapmıştır, ekibine birilerini ekleyelim de demiştir, istememiş olabilir. Bazen teknik adamlar bu tarz tercihleri oluyor. Yani sürekli hani oraya getirmek için söylemiyorum ama Sergen Hoca'nın da aynıydık. Hep kendi ekibi, kendi belirlediği kişiler. Yani dışarıdan çok fazla ekibine birini katalım, yanına yardımcı verelim olmazdı mesela. Ekibine güveniyorsa işin sonucunda da zaten olumlu veya olumsuz karşılığını alacak kişi İsmail Hoca. Ha, ama tabii Fenerbahçe taraftarı da şöyle düşünüyor olabilir. Yani İsmail Hoca'nın ekibi belki olumlu da hakkını alacak, olumsuz da eleştirisini alacak ama zararı Fenerbahçe görmesin düşüncesi var. Daha iyi olalım düşüncesi var. Ama şu an iklim hazır, Şampiyonlar Ligi'ne de katılmışken, yıllar sonra bu başarıyı elde etmişken başka bir konuya dönmemeli.
1: Katılıyorum. Şöyle az önce söylemiştim ve bazı gelen yorumlar var, onları okuyayım. Emirhan Kalaycı'nın Şampiyonlar Ligi tahminleri izleyicimizin. Galatasaray birinci torbadan Paris Saint Germain, Arsenal. İkinci torbadan Kulüp Brüş, Real Betis. Üçüncü torbadan Villarreal, Leipzig. Dördüncü torbadan Stuttgart, Slaven Bratislava demiş. Fenerbahçe içinse birinci torbadan Inter, Bayern Münih. İkinci torbadan Roma, PSV Eindhoven. Üçüncü torbadan Lille, Napoli. Ve dördüncü torbadansa LASK, Linz, Como. Benim tahminlerim bu şekilde demiş Emirhan. Onun yorumunu okudum. Son olarak bir de Berat Bey de yazmış. Onu da okuyayım. Sadece Galatasaray için bir tahmin yapmış. Şampiyonlar Ligi Galatasaray kura tahminim. Birinci torba Paris Saint Germain, Bayern Münih. İkinci torba Sporting, Porto. Üçüncü torba Lille, Napoli. Dördüncü torba ise Como, Viking. Bu baya yani
0: çok sert.
1: Sert bir kura olmuş Berat Bey.
3: Sporting,
1: bilmiyorum bu
3: Porto,
1: hangi takım Como, taraftarı Berat Bey, temennisi mi bu şekilde yoksa tahmini mi bu şekilde, ama yani olabilecek en sert kuralardan birisi olmuş. Fenerbahçe'ye dair son yorumları rica edeceğim. Birazdan Beşiktaş bölümüne geçeceğiz. Zaten Fabio Miretti de İstanbul'a birazdan iniş yapacak. Rashford konusunda ekleyeceğiniz varsa onu alabilirim. Cihan Bey, Cihan Kamer, bu akşamki kura çekiminden sonra İngiltere'ye giderek oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmelerde bulunacakmış.
2: Rashford, Lukaku, Greenwood, Rashford, Vedat, mesela Kerem. Ön hattı sayıyorum. Asensio'yu ekleyelim mesela Fenerbahçe'nin ön hattına. Fenerbahçe böyle bir ön hat kurduğunda, geriden de baktığınızda Ederson'u, Kante, Gendouzi'yi kattığınız zaman bambaşka bir takım haline geliyor.
0: Rashford, Greenwood, Lukaku Manchester United'da birlikte oynamadı mı?
2: Denk geldiler.
0: Geldiler. Ya ikisi zaten kanatlar evet. olarak denk geldiler. Evet. Lukaku da vardı o takımda.
1: Mourinho dönemi olabilir.
2: Evet, doğru. Evet. Çok iyi hatırlatma. Yani bence evet, çok çok iyi bir isim. Hani sol tarafta Fenerbahçe'ye müthiş işler yapar. Oradan hep şeyi hatırlıyoruz, böyle topu alıp böyle delici koşularını topla birlikte, driplingle, şut tehdidi. Ama ben dönüp dolaşıp hep şunun altını çizmek zorundayım. Ben halen orta sahaya dinamik bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin stoper eklemesi yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle katılıyorum. Sanki sayısal anlamda da orta sahada Fenerbahçe'nin bir, tamam yani belki de ligin en iyi orta saha rotasyonuna sahip Fenerbahçe. İşte Kante, Gendouzi, İsmail ama rotasyonda sayı anlamında sayısal olarak orada bir eksiklik var. Çünkü
0: 6-8-4 kişi var.
1: Bartu var bile sadece.
0: 6-8 oynayabilen 4 evet. kişi var. Ama bu 6-8 oynayan oyuncuları şöyle değerlendirelim. Hangisi sert savunmacı? Değil mi? Yani baskıda pas oyununda kullanabilirsiniz, baskıda kullanabilirsiniz de sert
1: İsmail
0: savunmacı
1: mesela,
0: olarak kullanabileceğiniz kim
1: 8-10 var? 8-10 gibi oynadı.
2: Tabii.
1: Girdikten
2: İsmail
1: sonra.
2: İsmail öne attı.
1: Prest, yani hücum tabii. preste daha çok hoca onu kullandı.
0: Tabii. Evet, işin sertlik kısmına, fiziksel açıdan bir sertlik kazanımında fayda sağlayacak.
2: İsmail'le Gendouzi temaslı oyunda
1: olur. Buraya... Mesela yani, ama yabancı oyuncu denklemi de olduğu için acaba
0: Gendouzi de çok arkada altı gibi oynamıyor, merkez olarak oynuyor. Kante çok daha farklı bir oyuncu. Yani tem, o çalışkanlığıyla işte oyun zekasıyla alan kapatma. Fiziksel mücadeleden bahsetmiyoruz yani. Orada biraz fiziksel mücadeleye İsmail
2: gibi.
0: Bartu mesela
2: yok.
0: Ya oyun kurucu bir ön libero gibi değerlendirebiliriz. Hani o tarz bir Şampiyon Ligi'nde hani biraz da sertliği de düşünürsek, tempoyu, sertliği, ikisini bir arada düşündüğümüz zaman hani orada Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir eldeki mevcuttan farklı bir profil lazım gibi.
2: Sanki 17 ka profili düşünüyorum ben. Biraz da Fenerbahçe sırtı dönük top alsın.
0: Şöyle söyleyeceğim. Sezon başlangıcında Fenerbahçe'nin orta sahadaki kalabalıklığını konuşuyorduk. 7 oyuncusu var diye
2: ayrıldı,
0: konuşuyorduk.
2: Fred gitti.
0: Şimdi hala takım içerisinde olanlar var. Amrabat vesaire.
2: Evet.
0: Amrabat, normalde Amrabat hani bahsettiğimiz o 6 numarada oyunun savunma tarafında iş görebilecek
2: kesici
0: oyuncu tarzı. Ama çok planlamada yeri olmayan bir isim olduğu aşikar. Dolayısıyla hani İsmail'le birlikte rotasyona girebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Doğru.
0: Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde her maça 4-2-3-1 çıkamaz.
2: Çıkamaz.
0: Yani Talişkalı bir orta saha.
1: Tabii.
2: Kaldırmayacağı çok
0: özellikle deplasmanlarda. Asensio, Gendouzi, Kanteli bir orta saha öyle kolay değil.
2: Yok.
0: Özellikle deplasmanlarda.
2: Tabii.
0: Orada da bir başarı hayal ediliyorsa Fenerbahçe'nin eldeki mevcuda farklılık katacak, böyle fiziksel kalitesi yüksek.
1: Buraya yerli bir takviye lazım. Olabilir mi mesela? Aklınıza gelen isim
2: yerli
1: var mı?
2: Yerli gelmiyor ama mesela yetişkin kuralına uyan Kislyak var. Mesela bir dönem çok konuşuldu. Dinamo Moskova'nın oyuncusu. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: CSK. Ama o da yani yine 8 ve ilerisi yani.
1: Evet.
0: Hani
1: adı

0: geç sanırım değil mi?
1: O profil değil yani.
0: Beşiktaş'ın da sanırım bir evet, bazı evet. haberler vardı oyuncular
2: hakkında. Hatta ben mesela Fitz Jimmy çok istemiştim. O Torino'ya gitti. Mesela
1: yine Ayaks'tan. O değil yani. İşte, benim bahsettiğim yine o değil.
2: Evet. Ben daha çok o profilde bir
1: sen
2: oyuncu
1: dinamik,
2: düşünüyorum.
1: Sen dinamik, tempolu, işte pas arası yapabilecek oyuncu.
2: Evet, öyle. Seni de anlıyorum. Çok doğru. Yani
0: mesela ya şimdi polemik olsun diye söylemiyorum da Hakan Çalhanoğlu mesela bu kalan kısıtlı zamanda transfer döneminde gündeme gelebilir mi?
2: Ben çok beğenirim. Keşke gelse Fenerbahçe'nin...
1: Ama yine o değil.
2: Şöyle bir problemini çözer. Yani sırtı dönük Fenerbahçe top ya alıp dönebilecek...
0: Senin tarif ettiğin profilde yani yerli oyuncu düşünüyorum.
1: Yerli
0: yok
1: yerli
0: zaten
1: şu an
0: kim olabilir? Yok. Salih yok. Olabilirdi. Beşiktaş'a geldi.
1: Bahsettiğim biraz o. Yani evet. alanı kapatıp oynarken biraz da rakibi baskıda kullanabileceğin, direkt temasta kullanabileceğin fiziksel kalitesi olan bir
0: bak,
1: oyuncu.
0: Beşiktaş'ın Salih'i kadrosuna kattığı süreçte çok fazla konuşulmadı belki ama her geçen gün Salih'in bence değeri biraz daha anlaşılıyor. Yani yerli oyuncu olarak aslında Beşiktaş'ın evet. ne kadar kıymetli bir transfer yaptığını görüyoruz. Yani Galatasaray'ın kesinlikle. Da belki bu anlamda bir ihtiyacı var mesela yerli bir var. Altı. İşte Fenerbahçe mesela bugün böyle bir eksiklik yaşıyor. Trabzonspor da yabancı kuralından dolayı bir dönem acaba yerli orta saha alıp santrafor mu yabancı alsak dedi ama onlar tercihini Fabinho'dan yana kullandılar. Salih gerçekten var. Kıymetli bir opsiyonmuş aslında.
1: Evet, Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Fenerbahçe'de şöyle, mesela yarın öbür gün rotasyona gitmek istiyorsunuz. Şimdi Kante Gündüz'e oynuyor merkezde. Rotasyonunda bir oyuncunun İsmail var diyelim. Şimdi o iki oyuncuyla da çok hani benzer profil değil İsmail zaten. Değil. Oyunu ön tarafta oynama açısından. Öyle değil mi? Yani Kante tamam. bu arada hep biz baskı pas arası falan diyoruz ya, gayet pas oyununa da giren bir oyuncudan evet. bahsediyoruz yani. Şimdi Gündüz'ün rotasyonu kim Fenerbahçe'de?
2: Şu an mesela
1: hadi,
2: Kante,
1: İsmail
2: Gündüz,
1: Kante,
2: İsmail bak, Bartu.
1: İsmail Kante'ye refakat edebilir.
2: Evet.
1: Tamam mı? Yeri işte dönüşümde bazen İsmail'i kullanabilirsin. Çünkü o da baskıda
2: tabii,
1: var olan yapar. Bir oyuncu. Gündüz'ün Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde muadili ardında bekleyeni kim mesela?
2: Tabii,
1: Bartu de, değil herhalde
2: olarak
1: değil mi?
2: Eksiklik var.
1: Bartu
2: tabii,
1: değil herhalde
2: değil.
1: Yani.
2: Değil.
0: Peki abi, toparlayabiliriz Fenerbahçe'yi varsa ekleyeceğiniz.
1: Sadece 6'da değil yani aslında merkezde de bir eksik 2-8 kullanıyor
2: tabii.
1: gibi orada da bir aslında doğru. eksik.
0: Fabio Miretti'nin uçağı da indi değerli izleyenler. Birazdan havalimanından canlı görüntüleri paylaşacağız. Efe Can Öztaş havalimanında Miretti'yi karşılayacak ekip arkadaşımız. Görüntüler geldiğinde de paylaşacağız. Beşiktaş kulübünden de paylaşımlar olacaktır mutlaka. Biz Fenerbahçe'ye nokta koyalım. Fenerbahçe'yi bir kez daha kutlayalım. Bugün saatler 19'u gösterdiğinde kura çekimi gerçekleşecek ve şimdi kura çekiminin gerçekleşeceği noktaya bir gidelim. Fransa'ya, Monaco'ya uzanacağız. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Türkiye saatiyle 19'da yapılacak. Kura çekimiyle belli olacak. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımla mücadele ediyoruz ve Fenerbahçe ise tam 18 yıl aradan sonra yine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek ve bu kura çekimine dair tabii ki oradaki heyecanı merak ediyoruz. Yaklaşık 3 saat gibi bir süre kaldı artık kura çekimine de. Dündar Keşaplı bize oradaki son durumu kura çekimine dair elbette detayları aktaracak. Dündar Keşaplı kolay gelsin öncelikle, sözü size bırakalım.
3: Evet Furkan, teşekkürler. Nefesler tutuldu. Çok az bir süre kaldı. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bu akşam Monaco'da Grimaldi Forum'da Türkiye saatiyle 19'da yapılacak kura sonrası belli olacak. 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün başlıyor diyebiliriz ve önümüzdeki sezon, yani bu sezon içinde Türkiye'yi temsil edecek iki önemli takımın rakipleri de belli olacak. Tabii her şey bir yana 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde görmek Fenerbahçe'yi Türk futbol adına da sevindirici olduğunu söylemek gerekir. Diğer yandan Galatasaray ki uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Avrupa düzeyinde tecrübesi, deneyimi fazla olan Galatasaray yine bu sezon geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi başarılı bir sezon geçirmesini bekliyoruz hem Galatasaray hem Fenerbahçe için. Tabii gözler kuraya çevrildi ama 3. torbada yer alacak iki temsilcimiz de ve öyle görünüyor ki yine bu kuralarda İtalyan rakiplerimizle İtalyan rakiplerin de karşımızda göreceğimizi tahmin

0: ediyorum. Yani kısaca toparlamak gerekirse Avrupa düzeyinde en önemli turnuva olan Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı ve Şampiyonlar Ligi perdesi de bu akşam Monaco'da resmi olarak açılacak. Oldukça nemli ve kapalı bir hava var ama her şeye rağmen bütün hazırlıkların tam olduğunu söyleyebiliriz. Futbol heyecanı Eylül ayında ilk maçlar 8-10 Eylül günü başlayacak. Ve şimdiden başarılar dileyelim ki yayınımı da sonlandırıyorum. Yağmur da geliyor. İlginç bir hava var bugün. Ama dileriz güzel bir kura olur. İki temsilcimiz için de Galatasaray'ı temsil eden Başkan Dursun Özbek burada. Fenerbahçe'nin yöneticileri de bekliyoruz. Normalde şu arkamızda gördüğümüz UEFA'nın kaldığı otelde olmaları gerekiyor ama şu ana kadar görmedik. Ama geleceğe yönde bize bilgiler geldi iki yöneticinin Fenerbahçe'den. Evet, benim kısaca aktaracağım notlar şimdilik bunlardı. Monaco'da Grimaldi Forum'da bu heyecanı ilerleyen saatlerde hep birlikte yaşayacağız. Temsilcimiz Galatasaray ve 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arasına dönen Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kısaca aktaracağım notlar Monaco'dan şimdilik bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ederiz Dündar Keşaplı'ya. Kura çekimine dair tüm detaylar ilerleyen saatlerde bu ekranlarda olmaya devam edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri tabii ki belli olduktan sonra da yine kuraları değerlendireceğiz A Spor ekranlarında. Bu arada bugün iki farklı noktaya bağlandık. Budapeşte ve Monaco.
2: Yani, üçüncüsü
1: var. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü Atatürk Havalimanı işte. Fabio Meletti'nin şu anda canlı görüntüleri. Beşiktaş'ın yeni transferi. 23 yaşındaki İtalyan orta saha Fabio Miretti Beşiktaş için İstanbul'a geldi değerli izleyenler ve canlı görüntüleri paylaşıyoruz şu anda Atatürk Havalimanı'ndan siyah beyazların bu transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer isimse orta saha bölgesi için Fabio Miretti oldu. Özellikle Vincenzo Italiano'nun çok istediği isimlerden birisiydi orta saha bölgesi için ki tabii ki İtalya'dan tanıdığı bir isim. Karşılıklı olarak aslında birbirini tanıyan iki isim Miretti ve Italiano. Oyuncu da tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı ve yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Hayırlı olsun Fabio Miretti transferi. Detayları tabii ki merak ediyoruz o gün.
3: Şöyle ki bu transferde Miretti'nin ikna sürecinde çok ciddi rolü var Vincenzo Italiano'nun. Tamam. Çünkü yaklaşık 1-1,5 ay arasında bir süre önce gündeme geldi. Yani şöyle düşündüğün zaman Temmuz ayında vardı Miretti konusu Beşiktaş'ta. Ancak o dönem verdiğimiz haberler şu şekildeydi. Oyuncu Süper Lig'e çok olumlu bakmıyor. Tercihi İtalya'da kalma üzerine. Hatta Bologna ile görüşmeleri vardı bu süreçte. Lazio'nun da oyuncuya ilgisi olduğu belirtiliyordu. Bologna ile bir görüşme yaptı da bu arada anlaşamadı da. Devamında mesela geçtiğimiz hafta ben Miretti ile ilgili haberlerimde değişikliğe gittim. Sebebi şöyle bir bilgi almıştım. Lig maçından önceden bahsediyorum. Araya muhtemelen Vincenzo Italiano'ya girecek. Ve öncesinde oyuncu tarafından da şöyle bir beyanat var biliyorum yani bizzat. Italiano'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Beşiktaş da çok prestijli bir kulüp. Ancak şu an oyuncum genç yaşta 23 yaşında Süper Lig'in çok gelişimi için uygun bir yer mi emin değilim ifadesi var menajerin. Şimdi Italiano ile ilgili çok güzel ifadeler gelmişti. Dolayısıyla yani hocanın devreye girmesi işi değiştirebilir diye bir beklentim oluştu ve işin sonunda hakikaten bu fikir değişikliğine gidildi. Yani kendisi de bir görüşme yaptı. Hatta iki kez görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu görüşmede takımda vereceği rol, oynattığı oyun, takım içerisindeki kendisine ait dair düşünceleri ve ligle, kulüple alakalı bilgiler var. Ve oyuncunun fikrinde de bir değişikliğe gidildi. Bu transfer bu şekilde. Oyuncunun da fikir değişikliğiyle gerçekleşmiş olduğu opsiyonlu 1+4 şartlara bağlı.
1: Miretti konuşuyormuş, bir dinleyelim.
4: The coach wants me, so I'm so happy and so excited, and I want to help the team to do the best.
5: Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kulüpteki herkes, tüm kulüp benim buraya gelmemi istedi. Hocamız buraya gelmemi istedi. O yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve kulübün en iyisini yapması için, kulübün başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapacağım.
6: Ben aslında hocayla alakalı soru soracaktım ama kendisi söyledi zaten. Ben sadece üzerindeki forma, yeni sezon forması ilk defa üzerinde. Kendisi ne düşünüyor formayla alakalı?
4: Are beautiful colors that I wear a lot in my past, and so I'm happy to this color. I like so much the t-shirt, so I'm ready to start.
5: Zaten geçmişte çok aşina oldum ve sürekli giydiğim, %90 kariyerimde giydiğim renkler, çok sevdiğim renkler, çok da beğendiğim formayı. O yüzden mutluyum bu kariyerim böyle devam edeceğim için.
6: Tekrardan kendisine hoş geldin diyorum ve kendisini da bekleyebiliriz.
5: Sağ olsun.
1: Evet, Fabio Miretti'nin ilk açıklamaları, Beşiktaş'ın yeni transferi, siyah beyaz atkısıyla da ilk pozunu veriyor. O gün de saniyeler içerisinde aslında onaylanmış oldu birinci ağızdan.
6: Tasdik yani geldi.
1: Hocanın aslında bu transferdeki İtalyano'nun etkisinden bahsetmişti. Yani
3: bir numaralı etkisi oydu.
1: İlk açıklaması zaten direkt İtalyano ile ilgili
3: oldu. Bir numaralı etkisi hakikaten hoca oldu. Çünkü daha önceki fikrini belirttim yani. Hani burada hocaya çok büyük saygı duyan bir oyuncu, menajeri vardı. Ben o ifadeleri duyunca hoca araya girerse bu iş değişebilir diye düşündüm. O yüzden bir beklentiye girmişti ve maçtan sonra da hocanın kendisiyle bir görüşmesi olunca iş tersi döndü. Burada çok ciddi katkısı oldu bu transfere. Vincenzo Italiano'nun oyuncu açısından da Vlahović de var tabii süreçte. Eski takım arkadaşı. Hepsini bir arada değerlendirdiğinde Beşiktaş'a katıldı. 4 yıllık bir kontratı olacak toplam sürede. Yani çünkü şartlar biraz...
1: Aykut Bey konuşuyormuş. Bir dinleyelim. Tabii. Aykut Torunoğlu'ları açıklamalarda bulunuyor.
7: Beğenecek. Hem Beşiktaş ailesine hızlı bir şekilde adapte olacak. Renklerimize zaten yabancı değil. Kendisi de az önce söyledi. Tabii ki genç bir arkadaşımız, hızlı bir şekilde takımımıza girip hep beraber güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Burada öncelikle başkanımızın büyük emekleri ve kararlılığıyla yeni arkadaşlarımız takımımıza katılıyorlar. Bu akşam da biliyorsunuz Litvanya'da önemli bir maçımız var. Orada da takım arkadaşlarımıza ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Ben bugün gidemedim. Tabio'yu karşılamaya geldim. İnşallah hayırlısı olacak hem camiamız için, hem ülkemiz için, hem futbolumuz için.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Evet, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aykut Torunoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Tabii kulüp heyecanlı. Miretti burada olacak olmaktan dolayı heyecanlı. Herkes o transferden oldukça memnun elbette. Evet. Beşiktaş'ın bu akşam...
3: Forma numarasını da gördük.
1: Evet, 21 numara. Poku da bu arada 17 numara giyecek Beşiktaş'ta. Evet. Resmi açıklamada gelmişti geride bıraktığımız saatlerde. Miretti'den bahsediyorduk. 1+3 yıllık sözleşme.
3: Toplam 4 yıl. Yani öyle de değerlendirebilirsiniz. Çünkü yani bir şey olmazsa inşallah öyle şeyler yaşanmaz.
1: Sanırım Poku da 1+4 değil mi?
3: Evet. O 5 yıl toplam.
1: Evet.
3: İki oyuncunun da sözleşmesindeki şartlar çok yani zor şartlar değil devreye girmesi açısından. Hani bazen böyle kontratlar yapılıyor. İşte opsiyonu yazılıyor ya. 3000 dakika oynarsa ya da işte 30 maça ilk 11'de çıkarsa gibi hani o kadar yüksek seviyelerde olmadığı bilgisi var. Tabii kulüp de açıklamasını yapar muhtemelen bu konuyla alakalı daha sonra. Yani uzun vadede Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu profili. Potansiyeli yüksek ama potansiyelini bence henüz tam anlamıyla yansıtmış bir oyuncu değil. Var olan potansiyelini.
1: 2003 doğumlu, kurala da uyan bir oyuncu.
3: 23 yaşında kontenjana dahil olabilen bir oyuncu. Yani 23 yaş ve altı kontenjana dahil olabilen bir oyuncu. Miretti biraz daha 8 ve 10 arası oynayabilen bir oyuncu. Yani 8.5 yatkınlığı biraz daha fazla. Doğru. Yani işin merkezden hücuma dönük tarafını.
1: Skor katkısı özelliği var. yapabilme potansiyeli var.
3: Potansiyeli var ama henüz işte tam takıl yani takıldığı nokta o.
1: Evet,
3: tam doğru. Anlamıyla o potansiyeli tabelaya dökemedi. Doğru. Hep pozisyonların içerisinde var. İşte hücum hattı ceza sahası çevresinde var. Pas bağlantısındaki özellikle pas bağlantılarına çok girebilen bir oyuncu. İşte ön tarafta bir hareketlilik sağlayan oyuncu. Lakin işte tabela yapmakta Serie A'da özellikle çok kolay olmuyor.

0: Genç de bir oyuncu. Hani o potansiyelini ben burada ortaya koyabileceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın oyun yapısı içerisinde. Yani farklı bir teknik adam olsa Miretti tercihinde böyle bir aynı gider mi diye düşünürüm. Ama İtalyano'nun oyununda Miretti var olan potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü rakip yarı sahada oynama arzu ve isteğini gösteriyor bu sezon Beşiktaş. O iştahı gösteriyor. Ve dolayısıyla hani Miretti'yi de ön tarafta kullanacağını net biliyoruz. Orkun rotasyonuna da girecek bu arada. Doğru. Orkun Kökçü rotasyonuna da. Ön tarafta daha fazla oynayabileceği bir yer de bulunacak şimdi. Ve dolayısıyla ben burada biraz işte tabela katkısının önceki sezonlara nazaran artacağını düşünüyorum.
1: Bu arada sevgili Fatih'e de selam olsun, Beşiktaş Kulübü'nün tercümanlarından birisi. O da tabii şu anda eminim ki bir yandan İstanbul'u belki anlatıyordur. İşte dışarıda onu bekleyen taraftar varsa onlardan bahsediyor olabilir.
0: Nasıl üçlü çektireceğini anlatıyor.
1: Evet, bu arada tercümanların bu anlamda gerçekten çok önemli bir görevleri de var. Yani ilk aslında temas birazcık onlarla gerçekleşmiş oluyor transferleri
0: için. Futbolcular daha ziyade
1: önemli bir sorumlulukları var aslında.
0: Tabii. Yani çünkü sadece işte bir basın toplantısında, bir röportajda
1: düşünmemek,
0: bir şey çevirmek değil yani. Doğru. Hayatlarının her anında varlar.
1: Doğru, ihtiyaç duyduğunda belki de ilk aradıkları kişiler genelde tercümanlar oluyor. Doğru. Hatta şunu konuşabiliriz biraz. Son iki transfer, hatta tüm transfer dönemine baktığımızda Beşiktaş'ın zaten 30 yaş üstü tek transferi var. O da Leandro Trossard takviyesi. Evet. Vlahovic 26 yaşında. Salih sanırım 28 yaşındaydı. Hep genç ağırlıklı. İşte Nübel biraz daha tecrübeli bir isim.
0: Ottara 23 yaş altı kontenjanında.
1: Poku 22 yaşında, Miretti 23 yaşında. Beşiktaş aynı zamanda dinamik de bir takıma dönüşüyor bu transfer dönemiyle beraber.
0: Beşiktaş'ın yani aldığı tüm oyuncular anlamında. Başkanın bir ifadesi vardı Beşiktaş başkanlığına geldiğinde. Alacağım oyuncuların son kontratı olmayacak demişti.
2: Doğru.
0: Bunun karşılığı olan oyuncular, Trossard da dahil olmak üzere bence.
2: Doğru.
0: Yani hiçbirinin son kontratı değil Beşiktaş. Bundan sonra Miretti, Vlahovic kariyerlerinde çok daha farklı yerler görebilirler tekrar.
2: Tamam.
0: Yani yaş o itibariyle Beşiktaş çok iyi iş çıkardı. Yani 30 yaşın üstüne çok fazla oyuncu gönderdi bu arada. Giden oyunculara bir bakarsanız 30 yaşın üstüne çok fazla giden oyuncusu var. Aldığı tek bir oyuncu var, Trossard. Takımı gençleştirdi ve zaten hani İtalyano tarzı bir teknik adamın takımının biraz genç olması lazım. Yani gençliğin de enerjisi lazım o takıma.
2: Dinamizm gerek.
0: Evet. Hoca bir değil iki orta saha istedi.
2: Önemli.
0: Şu an için söylüyorum. Yani Miretti artı bir daha.
2: Birisi.
0: Oysa orta sahaya daha öncesinde bir takviye vardı. Salih Özcan Beşiktaş'ın orta sahasına dahil oldu. Ama hoca üzerinde iki takviye daha talep etti. Biri Miretti. Şimdi bir orta saha daha alacak Beşiktaş. Çünkü üç merkezli oynuyor.
2: Oynuyor.
0: Tek altı, çift sekiz, on numaralı bir oyun oynamıyor.
2: Evet.
0: Üç tane bu orta sahada takımın dengesi olarak görüyor. O yoğun baskıda kullanmak adına ve bu oyuncuların sonuçta bir tamam hepsi genç oyuncular vesaire ama maç periyotları çok sıklaşacak, sertleşecek ve orada kulübedeki oyuncunun da kaliteli olması gerekiyor. Yani oyunun çünkü
2: o çok önemli.
0: Bu kez uçurum olursa oyuncular arasında
2: olmaz.
0: Oyunun kalitesi düşüyor. Geçmiş sezonlarda bunu çok yaşadı Beşiktaş. Kaliteli 11'e yakın kurduğu 11 oldu belki. Ama rotasyonlar çok zayıf olduğu için 11'in oyunu da bu kez aşağı çekildi. Çünkü peş peşe hep aynı şey. Ya da biri eksildiğinde kulübeden giren oyuncu o takıma kalite katamadı. Bu tarz sorunlar yaşadı işte. Şimdi rotasyonu güçlü tutmak istiyor. Sayısı olarak da kalabalık olsun istiyor aynı şekilde. Orkun, Olaytan, Salih Özcan, Miretti. Kartal Kayra, Miretti, Endidi, bir oyuncu daha 7 olacak. Belki bir tane gider mi onu ilerleyen günlerde görürüz. Ama en az 6 oyuncu yani 3 orta sahaya 3 de
1: yedek.
0: Muadil rotasyon istiyor.
1: Evet. Hoca zaten rotasyonu da çok seven bir teknik direktör.
0: Biraz hoca rotasyon konusunda daha önce de söyledi. Yani cezası var, sakatlığı var. Her oyuncu her hafta hazır olmayabiliyor vesaire. Ama şunu hissediyorsunuz İtalyano'da. oyuna sadece sabit bir 11 ile bakmıyor. Bak. Yani

0: 12, 13, 14, 15, 16. oyuncularını da arıyor kulübeden. Aynı performansları üretebilecek. Çünkü eğer oradan siz yani 4-5 tane oyuncudan performans alamazsınız sezon içerisinde, geçmiş olsun zaten. Tamam. Yani cezalı duruma düşecek birisi. Biri sakatlanacak, biri hastalanacak, kış gelecek. Değil mi? Birçok şey var futbolun içerisinde. Tabii. Ve siz oradan performans alamazsanız sizin oyunuz, bir oyuncu bile bazen dengeyi bozar. Üzgünüm. Takımın dengesi deyip 3 oyuncuyu değiştirmedi mesela sezon başına. Tamam. Neredeyse bir maçta değiştirdi. Beşim geçen hafta Alanya maçı Endidi ilk 11 oynattı. Bak, ilk kez mesela daha önceki maçlardaki Beşiktaş orta sahası ağırlığı var mıydı? Yoktu.
1: Yoktu. Yok. Doğru. Olay Tan'ı aradı mesela Beşiktaş.
0: Tek maç. Hepsi Salih, Orkun, Olay Tan'dı.
2: Tamam.
0: Hocaya soruldu, dedi ki takımın dengesi orta sahadır dedi. O yüzden orayı bozmadı dedi. Bir kez değiştirdi. Orta saha hakimiyetinin çok iyi olmadı. Çok orta saha oyununun olmadığı bir maç ortaya çıktı Beşiktaş'ta. Dolayısıyla yani rotasyonu da kuvvetli tutmaya çalışıyor. Bir oyuncu daha dediğimiz yerde Beşiktaş'ın gündeminde şu an 3-4 tane futbolcu var. İngiltere'den Vilo zaten herkes biliyor. Bugün Beşiktaş'ın istediği seviyeye Newcastle tamam düşüyorum diye haber göndersin.
2: İyi oyuncu.
0: Yani olma ihtimali yüksek. Başka? Belki bu arada Vlog'la ilgili farklı düşünceler olabilir sosyal medyada. Yani çok farklı şeyler olabilir. Ben bunu söylediğim için de şu an yazıyor olabilirler ama Beşiktaş açısından bakış öyle değil kesinlikle. Farklı bakıyorlar önce. Mesela sakatlık konusu çok konuşuluyor. Beşiktaş sağlık ekibi raporlarını incelemiş. Raporlarına bakmış.
1: Bu arada
0: sorun görmemişler mesela.
1: Miretti de çıkışa doğru geliyor değerli izleyenler. Basın mensuplarını selamlayacak. Orada kendisini bekleyen taraftarları da yine aynı şekilde. Bilmiyorum açıklamalarda bulunacak mı? Sanırım bir açıklama olunacak. Biz sözü havalimanına bırakalım. Fabio Miretti'yi dinleyelim.
3: I'm so happy to be here and I'm so excited and I will do my best to help the team. So I'm ready to start.
4: Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için %100'ümü yapacağım ve başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım.
5: Hem Beşiktaş hem de Türkiye Süper Ligi'nde
4: Beşiktaş'ın Türkiye Süper Ligi'nde many important players. You are very young player. What kind of experience you will bring to here to Turkey?
3: To do an international experience is very important to me. So this is the choice to come here, and also the coach that I knew from Italy was a part of the choice. So I'm happy.
4: Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda bir etkili oldu kariyerimi geliştirmek için ve hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki hocanın da etkisi gerçekten büyük. Başka soru almıyoruz.
5: Teşekkür ederiz.
6: Tamam. Teşekkür ederiz.
7: Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti şu anda da Beşiktaş taraftarlara karşı atkısını açıyor, pozunu veriyor. Çarşı atkısını açmış durumda. Beşiktaş'a 1+3 yıllık kontrata imza atacak Fabio Miretti. Satın alma opsiyonu şartlara bağlı olacak. 21 numaralı formayı giyecek ve ilk kartal pozunu da vermiş oluyor. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları ile beraber 1+3'lü çektiriyor Fabio Miretti.
5: Fabio Miretti'den geldi.
7: İlk üçlüsünde çektirmiş oldu İtalyan futbolcu Fabio Miretti. Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği 9. transferi Miretti. Az önce de söylediğimiz gibi 1+3 yılına anlaşma sağladı. Juventus'tan Beşiktaş'a transfer oldu. Vincenzo Italiano'nun oldukça yoğun bir şekilde istediği isimlerden bir tanesiydi Fabio Miretti. Vlahović de kendisine İstanbul'la ilgili, Beşiktaş'la ilgili bilgiler verdi ve oyuncunun ikna olmasına yardımcı oldu. 10 milyon satın alma opsiyonu, 2 milyon euro da kiralama bedeli olacak Miretti'nin. Bu bilgileri de vermiş olalım. 21 numara formayı terletecek Beşiktaş'ta ve U23 kontenjanına uygun bir oyuncu Fabio Miretti. Beşiktaş bu transferle birlikte 6-4 kontenjan hakkında doldurmuş duruma geldi. Geçtiğimiz sezon

0: Juventus forması giyiyordu. 31 karşılaşmaya çıktı. 10 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. 1 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı. Vincenzo Italiano kendisiyle yaptığı ilk görüşmede oyuncuyu ikna edememişti. Bologna ile bir transfer görüşmesi yaptığını ifade etmişti Fabio Miretti. Daha sonrasında Bologna ile yaptığı transfer görüşmeleri tıkanmıştı ve Vincenzo Italiano tekrardan devreye girdi. Yaklaşık iki kez telefonla görüşme gerçekleştirdiler ve Miretti'yi ikna etmeyi başardı Vincenzo Italiano. Dediğimiz gibi Vlahović de bu görüşmelere müdahil oldu. Eski takım arkadaşının Beşiktaş'a gelmesi için ikna etti. Vincenzo Italiano'nun ısrarla istediği oyunculardan bir tanesiydi ve ben oyuncunun menajeriyle bir görüşme sağlamıştım bu görüşmeler devam ederken. Vincenzo Italiano'nun ilgisinden onur duyduklarını, ilgiden çok memnun olduklarını ve Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade etmişti Fabio Miretti'nin menajeri. Şu anda da kendisini taşıyan araca bindi. Sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonrasında resmi imza atacak Fabio Miretti. Biz de İstanbul Atatürk Genelvacılık Termali Havalimanı'ndan size sözü tekrardan stüdyoya aktarabiliriz Furkan Yıldız.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş ve Özkan Şafak ekip arkadaşlarımız havalimanından detayları ve görüntüleri bizlerle paylaştılar. Hayırlı olsun bir kez daha Beşiktaş camiası için. Bu transfer dönemindeki 9. takviyesi oldu Beşiktaş'ın. Detaylar 2 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunun da 10 milyon euro olduğundan evet. Efecan bahsetti. Yani 2 artı 10 milyon euro gibi düşünülebilir. 21 numaralı formayı giyecek. Bugün Felix Udokai resmi olarak Union Berlin'e transferi gerçekleşti ve Miretti takviyesiyle beraber Beşiktaş'ın da mevcut yabancı oyuncu sayısı 18'e yükselecek bugün.
2: 18 mi oldu?
1: 19 olacaktı. İki transferle beraber Poku ve Miretti ile Udokai ayrıldı. 18.
2: Yani her gün bir ayrılık olsa
1: yetişiyor ancak mu?
2: Dün Onana, bugün Udokai.
1: Fesihler olacak mı Onana
2: yarın
1: gibi?
2: Umarım bir başkası.
1: Mesela Musrati ve Mario gibi özellikle
2: Musrati
1: isimler.
2: Musrati de Fesih olacağını düşünmüyorum.
1: Yani kaçar yıl daha sözleşmeleri
2: olur,
1: var?
2: Çünkü sanırım Mario 1 milyon euroya alındı.
1: Mario'nun bir yıl daha sözleşmesi var değil mi? João Mario'nun.
2: Evet, João Mario'nun bir yıl. Onun
1: Musrati'ye de bakacağım.
2: Hani ona. Mario ile belki yani bedavaya yani
1: Musrati'nin de bir yıl.
2: İşte maaş, bonservis 2 milyon euro falan da Furkan değil mi? João Mario'nun bonservisi.
1: Evet. 2,5 milyon euro.
2: Ama Musrati çok farklı. 11 milyon euro.
3: Tabii.
2: Hazır çok kural da çıktı. Bir yere gitmiyor mu?
1: Ya o dönem için kulüp tarihinin en pahalı transferiydi ya. Rekor
2: evet,
1: transferdi.
2: Bir gün önce Mucci'ydi. Mucci'yi bir gün sonra rekorunu kırmıştı. 10-11 olmuştu. Yani çok maliyetli, 5 yaş o dönem yüksek maliyetli transfer etti. Yapıyorum. Bir oyuncu dolayısıyla hadi yolun açık olsun deyip de göndermek. Üstüne bir de maaşını almadan gitmeyecek bu oyuncular.
3: Tabii.
2: 3 milyon euroya yakın maaşları var. 2,5-3 milyon euro arası her ikisinin de. Hazır kural da çıktı. Kulüp bence bunu değerlendirir. Artık oyuncuların elinde beni mecbur gönderecekler şeyi koz alınmış oldu. Ya teklif en azından Musrati'ye bir ilgi söz konusu. Daha önce Brezilya'dan Cruzeiro istemişti de Cruzeiro'nun bulunduğu şehri herhalde beğenmemiş. Şehirden ötürü istemişti. Hatırla o açıklamayı evet. Sayın Önder Özen'in. Orada aslında Brezilya ile ilgili bir şey söylemedi. Şehirle ilgili.
3: Şehirle ilgili.
2: Umarım daha güzel şehirlerden daha güzel teklifler alır. Birleşik Arap Emirlikleri'nden biliyorum kendisine bir ilgi olduğunu. Ama Beşiktaş bir resmi bir şey bekliyor artık. Oyuncuların menajerlerine resmi olarak bir şeyler getirmesini bekliyor. Onun dışında yine takım içerisinden de bir iki oyuncu hala daha ayrılığı beklenen oyuncular var. İşte bunların arasında Amir Acametoviç de var. Planlamada olmadığı doğru. ifade edildiği için. Ben Amir'e her zaman farklı göze bakmışımdır. Yani profesyonelliğine gel denildi geldi, oyna denildi oynadı. Git denildi gitti. Geçtiğimiz hafta hatırlayın Vincenzo Italiano bir önceki maçta
3: aldı
2: 55'lerde falan oyunu aldı mesela. Aldı. Çok erken safhada oyunu attı bir oyuncu. Yani farklı takımda farklı rolde oynayabilir hala. Ona da birkaç ilgi var. Hani biraz seçeneklere bakacak gibi.
1: Süper Lig'de de kalabilir bence Amir.
2: Öyle bir ihtimal de var bu arada. Ama geçtiğimiz yıl bir şampiyonluk deneyimledi. Hulsi'de güzel de performans ortaya koydu. Sakatlık yaşayana kadarki dönemde. İyi de bir performans var. Dünya Kupası'na da gitti. Ona rağmen sakatlığına rağmen Dünya Kupası'na da götürülmüştü. Milot Rashica keza bir beklenti. Evet. mevcut onunla ilgili. Son bir

0: Kaç gün kaldı artık yani son dilime giriyoruz. Ayrılıklar da gelecektir bu süreçte.
1: Özellikle Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışı ve işte Miretti'nin de en önemli özelliklerinden birisi ön alan baskısı, yani preste vereceği katkı olarak da bakabiliriz buna. Bu buluşma bu anlamda da sanki en azından kağıt üstünde çok doğru bir birleşme gibi görünüyor.
2: Çok doğru. Miretti bir kere hat kıran paslar atmakta çok mahir. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Beşiktaş'ın ön tarafta pas organizasyonunu da yönetebilecek kalitede bir oyuncu. Beşiktaş doğru hedeflere gidiyor. Bir kere oyuncu sahanın içerisinde sahanın fotoğrafını çok net olarak çekebiliyor. Ve takımını o fotoğrafı çektikten sonra doğru tempo ile ön tarafta doğru organize edebilecek niteliklere haiz. Ki o gün Şahinoğlu çok kıymetli bilgiler verdi. İtalyano ile olan ilişkisinin de burada oyuncundan maksimum verim almak adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir kere İtalyano'nun oyununda ben Beşiktaş için en büyük soru işaretinin 60-65'ten sonrası olacağını düşünüyorum. İnanılmaz dinamik bir oyun oynuyor ve o oyuna oyuncuların sahanın her anında, her dakikasında aynı tempoyla oynayabilmeleri konusunda benim bir soru işaretim var. Bu yüzden bence o kadroyu geniş tutup 60'ta atacağı oyuncunun da aynı baştan başlattığı oyuncunun vereceği performansını vermesini istiyor. Çok dinamik. İtalyano'yu geçmişten bu yana tanıyoruz. Her şeyi istiyor oyuncu grubundan. Ve ön alanda presten tutun, hep birebir karşılamalar. Bunları yapabilmek gerçekten zor. O gün Şahinoğlu biraz önce oyuncuların yaşlarından bahsederken de bence doğru bir noktaya koydu. Yani genç oyunculardan o dinamizmi istiyor. Ve sahada ne var ne yoksa tamamen ciğerden oynamalarını, yani sadece taktik teknik boyutu değil, zaman zaman ben oyunculara dokunuşlarını da çok net görüyorum. Bir kere Beşiktaş bir Önder Özen, iki Italiano ile bu sezon baştan 1-0 bence önde girdi. Çok nitelikli transferler yaptı. Önder Özen'in bir kere teknik direktör seçimindeki müdahale oluşu belki bize çok daha fazla katkıda bulunur. Ben bu sezon Eduard Graf'ın da bu transferlerde etkili olduğunu düşünüyorum. Ki Eduard Graf'ın da
0: takım
2: bu sürece katılması
0: işte orada
2: çok önemli.
1: Yani oku transferinde
0: kulübün profesyonel bir çalışanıydı. Geçtiğimiz yıl faydalanılmadı kendisinden.
1: Hangi transferlerde bu dönem mesela?
0: Nübel'de sadece oyuncuyu ikna etmek değil, oyuncunun maliyetinin düşürülmesinde de rol oynadı. Finansal tarafında da rol oynadı net. Onun dışında Vlahović transferinde var.
1: Belgrad'a hatta giden isim, evet, değil mi? Görüşmeler
2: çok önemli ayrıntı bunlar.
0: Vlahović transferinde net bir şekilde var. Salih Özcan daha önce zaten yani onun da Almanya'dan bildiği bir oyuncu ama özellikle hani iki tane oyuncu ön plana çıkarsan bu süreçte zaten atanıyla tutanı tabii ön plana çıkarsan yetiyor. Yani 3-4 tane transferin bizzat içerisinde net bir şekilde o görüşmeleri bu aşamalara getiren isimler. Ama bu Önder Özen'in bir açıklaması vardı. Yani aradım kendisini, neredesin diye. Almanya'da olduğunu söyledim. Sana burada ihtiyacımız var dedim. Niye oradasın?
2: Çok
0: bu
2: güzel
0: bir takım çalışması. Yani kulübün profesyonel çalışanı, ondan fayda almak gerekiyor.
1: Aslında değiştiğini görüyoruz.
0: Yani geçtiğimiz sezon biraz farklı düşünceler vardı.
1: Bir reklama gitmem gerekiyormuş. Sözünü balla kesmiş olayım. Devam ederiz.
0: Biraz balla kestim.
1: Evet, bu akşamki maçı da konuşacağız. Trabzonspor'u Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Leao transferini konuşacağız. Bir kısa reklam arası, sonrasında devam edelim.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Spor Radyo.
3: Bir reklam.
0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
4: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek sefer

0: de yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A Spor Radyo.

Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti'nin İstanbul'daki ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşam Zalgiris'e konuk olacak temsilcimiz. 3-0 İstanbul'da ilk maçı kazandı.

0: bu sezon bazı değişiklikler oldu. İşte Sayın Önder Özen geldi kulübe futbol direktörü olarak. Gökhan Hoca geldi, Gökhan Keskin.
1: Evet.
0: Aynı şekilde beraber doğru çalışıyorlar.
2: Gökhan Hoca.
0: Gökhan Hoca da çok hakim Avrupa'ya, Güney Amerika'ya. O da çok hakim. Eduard Graf zaten Almanya, İtalya bağlantılarını özellikle bu iki ülkeyi ön plana çıkarıyorum. Çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Hepsinin bir arada olduğu ve uyum içerisinde bir çalışma olduğunu görebiliyoruz. Scout ekibi var aynı zamanda. Scout ekibinin çalışmaları geliyor bu ekibe. Daha sonra futbol komitesiyle paylaşılıyor. Teknik ekiple paylaşılıyor. Teknik ekibin istediği, öncelik verdiği isimler belirleniyor. Yapılan görüşmelerin ardından finansal tarafı başkana iletiliyor. Başkan işin finansal kısmına dahil oluyor mesela. Dolayısıyla herkes şu an görevini yapıyor. Var olan kulüp bünyesinde çalışan herkes işini yapıyor. İşin bir parçası oluyor. Ekonomik anlamda da, oyuncuların ikna edilmesi anlamında da bu saydığımız isimlerin hepsi, bu keşiflerde de. Bu arada sadece keşif diye bahsettiğimiz şey, hiç kimsenin bilmediği bir oyuncu almak değildir. Değil. Belki de birçok ismin bildiği oyuncuların takıma uyumlu olup olmaması da bir tabii, scouting çalışması tabii, yani.
2: Karakter
0: bizde hep şey anlaşılıyor. Yani 17-18 yaşında, 19 yaşında oyuncu bulmak. Hayır, değil. Tek başına bu değil yani.
2: Değil.
0: Şimdi büyük kısmında bu var elbette. Genç yaşta potansiyelli oyuncu keşfi. Ancak oyuncu izleme, gözlem ekibi.
1: Gözlem aslında
0: scouting dediğim şey gözlemcilik.
1: Evet. Doğru. Asıl gözlem tarafı da takıma
0: biz İngilizcesini kullanıyoruz. Türkçesini çevirdiğimiz zaman gözlemcilik bu.
2: Gözlem.
0: Yani gözlemlenen doğru oyuncular acaba oynatılmak istenen oyun planına ne kadar uygun?
2: Ne kadar uygun?
0: Bununla ilgili çalışmalar. Doğru. Yani bu 23 yaşındaki bir oyuncu da olabilir, 26 yaşındaki bir oyuncu da olabilir.
1: 35 yaşında
0: Liverpool Van Dijk'ı bir sezon boyunca izletti. Zaten gözünün önündeydi. Southampton'da oynarken izletiyordu. Hatırlar mısınız?
2: Doğru.
0: Yani bir sezon boyunca maçlarına canlı izlenmesi açısından. Scott gönderiyor mesela. Herkesin bildiği bir oyuncu zaten Premier Lig'de. Ama niye izletiyorsun?
2: Var olan gözüken.
0: İşte takıma ne katabilir? Takım seviyesini ileri çeker mi? İstediğimiz oyun planına uygun mu? Bunun incelemesi. Beşiktaş'ta da bu yönde scout ekibinin alınan oyuncularla ilgili ciddi çalışmaları oldu. Şu an gelinen noktada artık sen söyledin 9 transfer yapıldı. Ben 11 bekliyorum işin sonunda. Yani 2 transfer.
1: Bir stoper, bir orta saha mı?
0: Evet. Yani şu an zaten bir orta saha alınacak. Vlog'dan bahsettik. Moriba var. Keza.
1: Sertaligo'dan.
0: Evet. İstenen oyunculardan bir tanesi.
1: Sen zaten Salı gecesi bir İspanya tarifi yaptın.
0: Casado ve Moriba konusunu değinecek.
1: O İspanya'daki gündemdeki oyuncuları da herhalde konuşabiliriz daha somut bir şekilde değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani yine satın alma opsiyonu, kiralık bazı denemeler var. Moriba'da istenen oyuncular arasında öne çıkanlardan bir tanesi. Ama Vlog bu listenin dışında kalmış bir oyuncu değil.
2: Değil.
0: Onu da söyleyelim. Casado ile ilgili yine kiralık bir düşünce oluşmuştu. Çok fazla isteyeni var bu arada. Nereye gideceğini ben de merak ediyorum açıkçası. Almanya'dan da isteyeni var. Leipzig'le ilgili Alman basını mesela yazdı Casado'yu.
1: İspanya'da kalabilir belki.
0: Yani İspanya içinde belki bir transfer yapabilir.
2: Olabilir.
0: Bilemiyorum. Yani çok fazla isteyeni var şu an. Çünkü orada doğrudan Barcelona'nın bir 20 milyon 25 milyon euro aralığında bonservisi satış düşüncesi var ilk etapta. Bunu bulursa muhtemelen zaten kiralık opsiyonundan ziyade bunları değerlendirirler. Ki özellikle Barcelona böyle limit dengeleriyle falan son yıllarda çok uğraşan bir takım olduğu için de biraz hani talebi de olan bir oyuncu. Moriba keza aynı şekilde, onu belki de izleyenlerimiz daha ziyade Celta Vigo'dan öncesinde Valencia'dan da hatırlayabilir. Daha genç yaşta orada bir potansiyel ortaya koymuştu. Geride kalan sezonu iyi geçirdi. Adaylardan bir tanesi olarak konuşuyoruz. Ortaya çıkan isimlerin dışında da yine bazı yoklamalar var. Yani geriye kalan günlerde Beşiktaş bir orta saha daha alacak. Orta sahanın ardından ben stopere geçişi bekliyorum.
2: Esas ben stoperi çok merak. Çabo konuşuldu. Brezilyalı
1: Leo Pereira, evet.
2: Pereira,
0: Lufimi de konuştuk hatta.
2: Aa, evet, doğru.
0: Başlangıçta.
2: Çok doğru.
0: İtalya'da kalmak istemişti. Beşiktaş oraya bir stoper takviyesi daha, bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Daha diyemiyorum, bu sezon stoper almadı Beşiktaş.
2: Doğru.
0: Hatta eldeki mevcuttan eksilme oldu. Udokai işte Udokai son olarak Union Berlin'e gitti. Oyuncuların performansıyla alakalı sorun yok. Sezona iyi başladılar stoperler Beşiktaş'ta. Emirhan Jalo daha ziyade ağırlıklı

0: gelmeden önce iki oyuncunun da performansı gerçekten iyi. Agbado denkleme giriyor arada 11'de. Hatta yani geçtiğimiz sezon alındığında bir aylık bir hikayesi vardı. Şimdi o dönem Jalo farklı değerlendirdi. Artık rotasyon oyuncusu oldu. Sezon sonu geldiğinde mesela Jalo aslında ayrılmayı da bir yerde düşünmeye başlamıştı diye bilgiler geliyordu bize. Ama hoca değişikliği oldu. Vincenzo Italiano kendisine yaz kampı döneminde ciddi şanslar tanıdı. Oyununa dair bazı toplantılar yaptı. Oyunundaki değişimin istediği noktalar vardı. Mesela baskı orta sahaya, merkeze baskı konusu vesaire değiştirmesini istedi. Geriye çekilerek değil öne oynamasına dair bir yarım saatlik toplantısı vardır Slovakya kampında. İyi bir verim aldı. Şimdi stoperler iyi oynuyor ama sayısal olarak bir konu var ortada. 3 stoperi var Beşiktaş'ın artık. Yani Emirhan Topçu, Thiago Jalo ve Emmanuel Agbado. Dolayısıyla dördüncüye de ihtiyacınız.
1: Tabii. Orta sahadaki durum o stoper için de geçerli. Yani minimum 4 isim. Orta sahada nasıl 6 isim hocanın hani planına
0: ki
1: göre
0: de şu an 6 olmasına rağmen bahsettim. Bir tane daha orta saha. Evet, minimum. Çünkü orası yani orada 3 merkez oynayan bir hocadan bahsediyoruz. Orada minimum birer tane oyuncu artık oluşmuş olacak. Bir transfer daha gelince 7 oluyor bu arada sayı. Stoperde de yani bir rotasyon dengesinde oyuncuya ihtiyacı var. O yerli olma ihtimali var ama. Çünkü şu an yabancı sayısına bakarsan Beşiktaş'ın ayrılmasını beklediğimiz oyuncuları da konuştuğumuzda tutmuyor. Yani bir oyuncu daha gelirse lig için kontenjanın dışında kalıyor.
2: Beşiktaş'ta oynayabilecek yeterlilikte Türk stoper ismi
0: yani herhalde 3 tane falandır.
1: Yani 3 bile olmayabilir artık.
0: Yani herkesin gündeminde dönen isimler belli.
1: ya bir tanesinin geçen ben yayında da söylemiştim ama hani çok normalde benim işim değil de hani Ümit Akdağ ismi mesela konuşulan isimlerden birisi Alanya Spor'dan.
2: Hep Adil Demir
1: ben bu arada kaynağı hatırlamıyorum ama sosyal medyada gördüğüme eminim. Lütfen kusura bakmasın. Mesela Yusuf Akçiçek de Beşiktaş'a önerilebileceğine dair bazı iddialar İlginç. Gördüm. Yusuf da belli ki
2: Galatasaray'da.
1: Yok evet, Yusuf zaten belli ki
0: zaten bu üç oyuncuyu bu
1: evet, dönmek istiyor zaten Türkiye'ye. Yani Yusuf'un da belli ki böyle bir planı var zaten.
2: Süre alamıyor galiba.
1: Evet. Ahmet Can bir ara gündemdeydi ama o zaten transfer yaptı artık Nijmegen'e. Yani çok aday yok. Bilmiyorum evet. Adil Demirbağ Konyaspor'da devam edecek mi?
0: Zaman gösterir kim nereye gideceğini. Evet. Yani zaten herkes stoper süre, gibi bir durum var.
1: Çok bir süre kalmadı zaten. Birkaç gün içerisinde belli olur.
0: Stoper isteyen kulüpler belli değil belli. Mi? Hepsi neredeyse. Trabzonspor'da konuşuyoruz şu an. Konuşmayız. Cenk Özkaç'a
1: aldı. Batagol dönecek.
2: Samet geldi.
0: Cenk'ten önce Ahmet Can'ı falan konuşuyordu Trabzonspor mesela hatırlarsın. Şimdi 3 tane kaldı geriye diye bakarsak 3 tane de stoper konuşuyoruz üzerine. Bakalım işin sonunda bir stoper daha.
1: Ama sen yerle bekliyorsun savunmaya.
0: Tamamen bu yabancıyla alakalı.
1: Denklemden dolayı.
0: Beklentim. Yoksa yani ben eğer yabancı dengesi bu şekilde olmasaydı beklentim daha ziyade yabancı stoperdi. Yani orada bir sorun olmasaydı kontenjan olsa yabancı stoper bekliyordum. Yakın zamanda hatta önerilen isimler vesaire de oldu ama Beşiktaş yönetimi orada bir harekete geçmedi. Çünkü ilk önce yani sırayla sağ kanat orta saha transferlerini bitirip en son aşamada stopere geçmek istiyordu. Planlama bu şekilde. Kalan günlerde bir orta saha daha bekliyoruz. Ama ikinci de olursa o da stoper olacak.
2: İtalyano'nun oyununda Yusuf Akçiçek
1: muhtemelen 11'imizi görebilir miyiz Beşiktaş'ın bu akşama dair? Yavaş yavaş noktalayacağız Beşiktaş'ı da buyurun Cem Kerpiçiler.
2: İtalyano'nun oyununda ben sizin fikrinizi de merak ediyorum ama Yusuf Akçiçek mesela benim çok aklıma yatmıyor. Çünkü sürekli ön tarafta baskı yapacak. Zaman zaman o orta saha çizgisinin önüne kadar oyuncu kovalayacak. Aynı zamanda geri Yusuf Akçiçek benim beğendiğim profil ama ayağı çok temiz, doğru çıkışları yapıyor. Ama o hızı, o geri dönüşleri yapar mı? Yusuf Akçiçek konusunda bir soru işareti koyayım.
1: Muhtemel 11'i de ben aktarayım. Sonrasında Trabzonspor ve Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Kalede Alexander Nübel'i bekliyoruz bu akşam Beşiktaş'ta. Savunmanın sağında Taylan, solda Uattara, stoperde Agbado ile beraber Jalo. Önlerinde ise Endidi, Orkun ve Olaytan. Sağda Çerni, solda İlhan ve santraforda ise Dušan Vlahović'i 11'de bu akşam Vincenzo Italiano'nun tercih etmesini bekliyoruz. Bir hatırlatma yapalım. Leandro Trossard sağlık ekibi tarafından yüksek sakatlık riski içerdiği için bu maçın kamp kadrosuna alınmamıştı. Bu akşamki Litvanya deplasmanında Trossard maç kadrosunda yok. Kısmi rotasyon içerisinde.

0: Eren aslında yine hemen hemen ideale yakın bir 11 bekliyoruz bu akşam Beşiktaş'tan.
1: Yani Trossard zaten kafilede yok. Endidi biraz Salih Özcan'ı da herhalde dinlendirmek için. Muhtemelen 11 üzerinden konuşuyor. Tabii evet, maç evet. Başlarında farklı bir 11 karşımıza çıkabilir.
0: Bu tamamen beklenti zaten. Farklı da olabilir tabii ki.
1: Yani burada Vlahović önemli bir konu. Bir an önce 11'de başlamasını istiyor zaten hoca. Onu da yavaş yavaş iki maçta sonradan oyuna alıp süre vererek yarım saat oynatarak şans verdi ve hazırlamaya başladı. Bu maçta 11'de olmasını bekliyorum. Vlahović takımın bitiricilik noktasında sorununu çözebilecek bir oyuncu malum. Onun dışında yani burada bana tek yani böyle şu an bu sezon oturmayan Endidi oldu. Şu gerideki dörtlü blokla hemen Endidi'nin önündeki dörtlü blok var ya. Ya o aradaki bağlantıyı bir türlü yapamıyor. Yapamadı. Son Alanya maçında da yani hiç olmadı orada. Bu kez ne oluyor biliyor musunuz? Orkun çok fazla geriye geliyor. Rakip de bu kez Orkun'u kendi yarı sahasında karşılıyor. Şimdi normalde biz Orkun'u özellikle rakip yarı sahada çok etkili görüyoruz değil mi?
2: Kutuya yakın tabii.
1: Ya gol atıyor, ya asist yapıyor, ya direkten dönüyor. Tabii. Hep var bir aksiyonun içerisinde. Bu sezon mesela çok böyle gole yakın kaç tane direği var mesela. Attığı goller bir kenara. Özellikle Oya'ya yakın olduğunda, rakip ceza sahası yayına yakın olduğunda sürekli bir aksiyonda var. Ama eğer top çıkaramıyorsanız savunma bloğunun öndeki oyuncudan
2: geri gelip almaya çalışıyor.
1: Mecbur geri geliyor. Hı. Geri gelince de rakip kendi yarı sahasında karşılıyor önce onu.
2: Tamam.
1: Şimdi o yüzden bence Italiano biraz bunu da gözlemleyip bununla ilgili çok iyi bir analizi var bence. Bir maçta hatırlarsınız bir önceki maçtaydı. Olaytan'ı Orkun'un arkasında
0: Kraliçe maçı mı?
1: Olaytan'ı Orkun'un arkasında oynattı. Orkun'u Olaytan'ın arkasında oynatmadı maçın belli bir bölümünde. Orkun'u önde tuttu, Olaytan'ı merkezde tuttu.
2: Konfor alanı yaratmak istiyor Orkun'u.
1: Çıkışları yani savunmadan bağlantıda Salih'in bağlantısına Olaytan daha ziyade yaklaşmıştı.
0: Evet.
1: Yani burada özellikle bugün için zaten sürpriz vesaire bu tarz bir şey beklemiyoruz.
0: Evet, böyle bir beklentimiz
1: tek
0: yok.
1: Beklenti yok. Beşiktaş camiası taraftarının bence bugüne dair Vlahović gol atsın, golle başlasın artık.
0: Evet, o hani iyi giden ritmi biraz Alanya deplasmanında o mağlubiyetle takım hani kaybetmişti. Bugün kazanarak turlamak bu anlamda da oldukça önemli. Beşiktaş ligde de pazartesi akşamı kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Bu akşamki Kauno Zalgiris Beşiktaş mücadelesi ise saat 20'de başlayacak. Beşiktaş'a bir kez daha başarılar diliyoruz. Geçelim Trabzonspor akşamın bir diğer mücadelesi Avrupa Ligi playoff turu revanş mücadelesinde Trabzonspor ise kendi sahasında 1-0 mağlup olduğu maçın revanşında Macaristan'da Ferencvaros'a konuk olacak. Aslında belki de Trabzon'da daha farklı bir sonuç da çıkabilirdi. Trabzonspor için hiç de fena olmayan bir oyun vardı. Biraz bitiricilik noktasında Trabzonspor adına çok iyi bir karşılaşma olmamıştı ama bu akşama dair biraz umudumuzun da var olmasının en büyük sebeplerinden birisi ilk maçtaki iyi oyundu. Bu dezavantaja rağmen Trabzonspor'un Macaristan'dan turla dönebileceğini ümit ediyoruz. Varsa aslında Trabzonspor'un da biraz muhtemel 11 üzerinden gidebiliriz. O da ekranlara şimdi gelecek bu akşama dair. Trabzonspor'un şu 11'le maça başlamasını bekliyoruz. Kalede Onana, Cabral, Savic, Cenk ve Mustafa Eskellaç savunma dörtlüsü, Melih, Malinovski ve önlerinde Ernest Muçi, sağda Salah, solda Saviolo, santraforda Paul Onuachu'yu bekliyoruz. Vivo kart cezalısı olduğu için yok. Folcarelli'nin sakatlığı devam ediyor. Fabinho ise UEFA listesinde yok. Cem Kerpiççiler.
2: Trabzonspor'u anlamak için aslında biraz da Trabzonspor'un değişen yüzüne bakmak gerekiyor. Trabzonspor aslında yenilenen bir takım hüviyetinde. Şuraya baktığınızda Cabral yeni oynamaya başladı. Aral yeni oynamaya başladı. Saviolo yeni merkeze bakın.
1: Göremiyoruz bu
2: Melih.
0: Orta sahanın merkezi iki yeni transfer.
2: İki yeni transfer.
0: Ki geçen yıl Trabzonspor'un belki de en güçlü olduğu yerlerden birisi merkez orta saha ikilisi.
2: %100 katılıyorum. Ya biraz da böyle bakarak anlamaya çalışmak gerek ama çok olumlu sinyaller var. Mesela Salah gelir gelmez takımda ben buradayım, ben bu takımın lideriyim, kriz anlarında bu işleri ben çözerim'i bize çok net olarak gösterdi. Fatih Tekke'nin oyun anlayışında bekle

0: Kulüplerin önemini geçen sezon çok fazla konuştuk. Şimdi burada da daha da fazla konuşacağız. Ama tabii ki bir alışma süreci var. Oyundaki bazı değişme emareleri var. Elinizde Salah varsa siz Salah'a uygun da bir oyun oynamanız gerekiyor. Aral mesela benim çok beğendiğim bir oyuncu. Trabzonspor'a çok fazla değer katacağını düşünüyorum. Özellikle sadece çizgide alıp driplingle gitmesiyle o merkeze devrilmeleri çok kıymetli. Ama Trabzonspor'un merkezinde de yeni oynayan, birbirleriyle yeni alışan oyuncular var. Ben biraz da bu gözle bakıyorum. Ayrıca Fatih Tek Hoca denemeler de yapıyor. Mesela Onatçu arkası Umut Nayır gördük. Mesela maçın belli bir döneminde. Yani hemen ondan vazgeçti ki bence çok doğru yaptı.
1: Mesela Kasımpaşa maçında yenilik haftasında Aral'ı orada gördük.
0: Bir takım denemeler yapıyor. Yani böyle geçen seneki ezberlerimiz üzerinden anlatmaya kalkarsak mesela yanılabileceğimiz bir Trabzonspor var. Ama bana ümit veren bir oyun anlayışı var. Eldeki oyuncu grubuyla birlikte ben doğru işlere imza atılacağını düşünüyorum ama mesela bir inşa sürecinde olduğunu düşünüyorum. Hatta iddialı bir cümle kurayım. Geçen sezon başka bir inşaya çalışırken bu sezon transferlerle başka bir oyuna doğru da evrilebilir Trabzonspor. Biraz da o göze bakmak gerekiyor. Yani Onatçu'nun mesela kaçırdığı goller üzerinden okuyoruz hep ama Onatçu'yu o pozisyona getirmek, o artık daha farklı kanat oyuncularıyla oynuyorsunuz. Ya Salah'la ben mesela Trabzonspor'un her işi sıkıştığı anda çözebilecek çok önemli bir çilingire sahip. Ama bu zaman zaman da oyunda sürekli topların orada buluşup diğer bir kanadın zaman zaman sıkıntıda kalabileceği, çok işleyemeyeceği anlar da yaşanıyor. Ya Trabzonspor'a çok dengeli bakmak gerekiyor. Fatih Tekke hocanın ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlamak gerekiyor. Ve oyuncu mesela Folcarelli benim vazgeçilmezim yani merkezde. Döner dönmez gelip oraya o formayı sırtına geçmesi gerekiyor.
1: Fabinho ben Buçari'den katılacak.
0: Çok umutlarım vardı mesela Buçari'den. Halen diyorum ya 5-6 maç böyle üst üste oynasa acaba verebilir mi o etkiyi? Kafamda bazı soru işaretleri var. Ama şeyi çok keyif alıyorum. Onana böyle uzun top attı. Salah mesela aldı topu. Hep böyle Liverpool hikayeleri gözümde canlanıyor. Ben Trabzonspor'u çok beğenen taraftayım. Çok daha iyi gideceğini düşünüyorum diye özetleyeyim.
1: Trabzonspor tabii bu transfer döneminde çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Fakat henüz hoca tabii doğal olarak ideal 11'ini bulabilmiş değil. Yani sakatlıklar vardı, işte ayrılanlar oldu. İşte merkez orta saha mesela kurgusu değişecek gibi görünüyor orada. Fabinho ile muhtemelen Folcarelli hoca herhalde kullanacaktır. Önlerinde kim oynayacak? Kanatlarda işte Saviola var, Aral var.
2: Oynar bence.
1: Mi acaba işte belki de başka bir formül de olabilir.
2: Neden Muç oynar? Trabzonspor sezona başladı.
1: Performanslar tabii önemli burada.
2: Trabzonspor sezona başladı. Kasımpaşa maçını hatırlıyoruz. Oyun çok tıkandı.
0: Tıkandı.
2: Merkezde akmadı. Hiçbir üretkenlik yoktu. Bütün hikaye bekin arka direğe kestiği ortalar ya da kanat oyuncusunu keza aynı şekilde onu açıyor beslemeye çalışan bir çizgi oyunu vardı. Şimdi iki maç biz bunu gözlemledikten sonra bu maçta Başakşehir maçında olumlu geldi gözümüze. Neden? Bir faktör değişti Muçi. Merkezde Muçi Salah'la birlikte sürekli yakın oynamaya çalıştı. Hatta golünde var. Hatırlayın.
1: Evet.
2: İşin rengini merkeze değiştiren Ernest Muçi'ydi.
0: Doğru.
2: Yani Muçi'nin kıymeti bence Başakşehir maçında zaten önceki maçlar. Başakşehir maçı kıyas yapıyorsun, yan yana koyuyorsun. Muçi'nin etkisini anlıyorsun. Anladım. Takım içerisinde. Şimdi öndeki dörtlü grup her türlü sorun çözebilir bugün. Yani hücum açısından. Yani işte merkezde Muçi ceza sahası dışından ciddi tehdit olabilir. Salah savunma arkası koşullarıyla birlikte yine aynı şekilde. Onu aşıyan toplarda vesaire olur. Saviola zaman zaman bunları yapıyor. Zaten golü de var. Lakin burada maçın gidişatını belirleyecek nokta merkez ikilisi ve arkasındaki stoper ikilisi. Vivo yok bugün. Savunmanın en hızlı, en süratli ismi. Bir kırmızı kart gördü. Son maçta bir penaltı ama yapabilecek bir şey yoktu. Kasti yaptığı bir durum.
1: Evet, elle oynama gerekçesiyleydi.
2: Evet, yani şimdi mesela iki merkez stoperi düşündüğüm zaman birlikte ikinci kez falan oynayacak herhalde Savic'te yanlış hatırlamıyorsam. Ve öndeki ikili de Malinovski Mili. Bu dört oyuncu bu sezon yan yana geliyor. Yani Savic partnerini tanımıyor. Önündekiler iki öncü de yeni bu arada. Bu dörtlü kutudaki grup belirleyecek bence maçın gidişatını. Onlar ne kadar ayakta kalırsa ön taraf bir şekilde işi çözer çünkü. Yani gol atmada gol bulur Trabzonspor diye tahmin ediyorum. Ama savunmada ne yapacağı bence gidişatı belirleyecek. Yani iki gol bulduğunuz yerde iki tane de yiyebilirsiniz sonuçta. Hücum tarafı işini yapmış olacak. Savunma tarafı ne olacak bu kez? Dolayısıyla bak 11'de dikkat ettiniz mi? Pine yok bu arada.
1: Evet, sağ bekle Cabral.
2: Cabral sağ, Mustafa.
0: Mustafa'yı koymuş.
2: Doğru. Yani orada da bir değişikliği var. Gitti Fatih Hoca. İşin rengini bence dediğim gibi Malinovski, Melih, Cenk, Savic arasındaki bağlantı oluşturacak.
1: Ama ilk maçta çok fazla rakibine pozisyon vermemişti Trabzonspor. Bu anlamda bugüne ama dair
2: şimdi,
1: hani...
2: Furkan ama şu an dezavantajlı bir skorla giden Trabzonspor ve biraz daha önde oynamaya mecbur olan Trabzonspor
0: tabii.
2: var.
0: Tabii.
1: Bir kere zaten yani bu akşama dair geriye düşmemek çok önemli. Yani hani mümkünse 0-0 hani
2: kontrada birebir de yakalanmaması evet. gerekiyor. Mesela bu stoper tandeminin
1: hani skor avantajını 1-0 alabilmek tabii ki çok daha önemli ama mümkünse öne geçemiyorsan 0-0'ı devam ettirmek de önemli. Geriye düştüğünüz takdirde zaten iş çok daha zorlu bir hale bürünebilir. Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında sahne alacak dedik. Mücadele saat 21.30'da naklen ATV ekranlarında olacak. İki takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. İki ekiple de Avrupa Ligi lig etabında olmayı çok istiyoruz. Bu anlamda dileriz Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam deplasmanlardan biri Litvanya'dan birisi Macaristan'dan turla dönmeyi başarabilirler. Konuşacağız ilerleyen saatlerde diğer programlarımızda tabii ki Macaristan'a maçın oynanacağı stadyuma da bağlantılarımız olacak. Ekip arkadaşlarımız Macaristan'dalar. Cüneyt Şen'in anlatımıyla bu karşılaşma ATV ekranlarında olacak. Biz şimdilik Galatasaray'a bir geçiş yapalım. Galatasaray'da ise transfer beklentisi var elbette. Neredeyse transfer döneminin ilk gününden bugüne dek olduğu gibi hala transfer konusundaki son sözünü söylemiş değil Galatasaray. Taraftarın beklentisi var. Dün akşamdan bu yana en sıcak konuysa Rafael Leao konusu ama bu transferde Galatasaray'a rakip olarak Aston Villa'nın da sürecin bir parçası olduğu haberleri var. Hatta son gelen bilgi muhabir arkadaşlarımızdan Emre Kaplan'dan şöyle. Rafael Leao için Galatasaray'ın bonservis teklifini bonuslarla birlikte 45 milyon euroya yükselttiği, oyuncuya ise 9+3 milyon euroluk bir teklif yani 12 milyon euroluk bir teklif yaptı ama Aston Villa'nın da bu transfer için şartlarını zorladığını aktardı Emre.
0: Fenerbahçe için adı geçtiğinde rakiplerinin korkulu rüyası olur tanımını yapmıştım. Ki bunu söylerken de %100 kafası sahada olursa şerhinde koymuştum. Çünkü biraz Serie A takip edenler Leao'nun gerçekten kim maçlarda inanılmaz performans gösterdiğini fakat kim maçların 60-70 dakika zaman zaman ortadan kaybolduğunu, bir anda oyuna etki ettiğini, bazen bir maç oynayıp 2-3 maç istenilen performansı vermediğini çok iyi hatırlayacaklardır. Tabii ki oyuncunun Galatasaray'daki hikayesi yepyeni bir pencere açmak, yepyeni bir başlangıç yapmak. Buradaki motivasyonu çok farklı olur. Bir kere oyuncunun karşısındaki rakip savunmalar çok zorlanır. Çok güçlü bir oyuncu, topu ayağına aldığı anda durdurulması zor. Hatta zaman zaman imkansız hale gelebilir ki bizim stoperlerimiz, bizim beklerimiz de çok zorlanabilir. Oyuncu çok güçlü bir oyuncu. Eğer o gün gerçekten oynamak istiyorsa, hangi takımda oynuyorsa o takım adına hikayeyi yazabilecek nitelikte bir oyuncu. Ki Leao'yu konuşurken Galatasaray'ın da artık transfer politikasına dair net adımlar atmasını beklediğimizin hep altını çiziyoruz. Ben burada en önemli eleştirdiğim konu Galatasaray yol haritasını doğru cümlelerle anlatmayı bu zamana kadar denemedi, yapmadı. Bunun ben neden olduğunu anlamakta hep zorlandım. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Yapabileceği birkaç eklemeyle birlikte zaten yeni sezonda da Süper Lig'de de Avrupa'da da başarılı olmaya aday bir takım ama nedense yapacaklarını anlatmakta zorlandılar. Doğru şekilde kamuoyuna, Galatasaray taraftarına bu yol haritasını anlatamadılar. Hani bu saatten sonra yapılacak transferlerde de ben Galatasaray taraftarını ne kadar memnun edebilirler? Orada da soru işaretleri var kafamda. Yani Batrako mesela çok iyi bir oyuncu. Ben beğeniyorum. Galatasaray'a kıymet katabilecek değerde potansiyel olan bir oyuncu. Ama Galatasaray yol haritasını anlatıp bu transferleri adım adım yapsaydı çok daha farklı olurdu.
1: Çok özür diliyorum. Rica bir virgül koyalım. Evet. Tekrar döneceğim Galatasaray'a. Trabzonspor'un bu akşamki Ferencvaros mücadelesinden bahsetmiştik. Maçın oynanacağı stadyuma bir gidelim. Yunus Emre Sel hazırmış. Karşılaşma öncesi Budapeşte'de de Macaristan'da son durum ne? Bir öğrenelim Yunus Emre Sel'den de. Yunus Emre Sel kolay gelsin öncelikle. Bu akşamki mücadele öncesi Trabzonspor tabii ki avantaj her ne kadar Ferencvaros'ta olsa da ilk maçta oyun anlamında Trabzonspor hala turun içerisinde olabileceğini bizlere göstermişti. Takıma dair ve bu akşamki mücadeleye dair notlar için sana bırakalım söz.
3: Teşekkürler Furkan, sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Trabzonspor ilk maçta Ferencvaros karşısında istediği sonucu alamamıştı ama Budapeşte deplasmanında rövanş maçında bu sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Biz gün boyu aslında Macaristan sokaklarında da buradaki Ferencvaros taraftarlarıyla da sohbet etme fırsatı bulduğumuzda onlar Trabzonspor'un kadro kalitesinin çok iyi olduğunu, ilk maçın şaşırtıcı bir sonuç olduğuna vurgu yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke de buna nispeten değindi ama şu ifadesi önemliydi. Rakibimizin skoru koruyacağını düşünüyoruz dedi Fatih Tekke. Bu amaçla sahada olacağını düşünüyoruz ifadesini kullandı. Ama hemen Ferencvaros teknik direktörü de aslında kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız demişti. Aslında bir anlamda bir taktik savaş bizi bekliyor bu karşılaşma öncesi. Trabzonspor cephesinde Okay Yokuşlu, Arseni Batagol ve Tim Jabol Folcarelli sakatlıkları nedeniyle. Çibuke Vivo ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Fabinho ise İlk karşılaşmanın ardından transfer edildiği için bu karşılaşmada oynayamayacak. Yine Batista Mendy, Lundstram, Draguş, Gökten Gürbüz ve Cihan Çanak da bu karşılaşmanın listesine bildirilmedikleri için oynayamayacaklar. O ifadeyi belirtelim. Şu anda Groupama Arena'nın zeminindeyiz. Gerçekten stadyumun zemininin şu an itibariyle çok iyi gözüktüğünü de belirtelim. Bugün tribünler neredeyse tamamen dolu olacak ama Trabzonspor taraftarları cezalı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek ama yine de az sayıda da olsa Trabzonspor taraftarlarının bu karşılaşmada bir şekilde tribündeki yerini almasını beklediğimizi ifade edelim. Teknik direktör Fatih Tekke nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak dersek kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Cabral stoper ikilisinde Savic, Cenk Özkaçar'ı bekliyoruz. Sol bek pozisyonda ise Mustafa Eskiyelaç. Orta sahada Melih Kabasakal Malinovski ikilisi. Sağ kanat pozisyonda yıldız futbolcu Muhammed Salah. Ofansif orta sahada Ernest Muçi. Sol kanatta da Aral'la Savio'lu arasında bir tercih yapmasını bekliyoruz Fatih Hoca'nın. En uç noktada da Paolo Nacho'yu beklediğimizi ifade edelim. Trabzonspor cephesinde bu karşılaşma öncesi keyifler yerinde. Moraller oldukça yüksek. Takımın enerjisinin gerçekten bu maça yönelik çok çok yüksek olduğunu ifade etmekte fayda var. Trabzonspor'un dün akşam kamp yaptığı otelin önünde Ferencvaros taraftarları meşale yaktı. Tezahüratları da bulundu ama bunu belki olumsuz anlamda düşündüler. Tam aksine Trabzonspor'un motivasyonunun artmasına yönelik daha iyi bir davranış olduğunu da ifade etmekte fayda var. Trabzonspor cephesinde gerçekten bu maç öncesi keyifler yenildi ama Fatih Hoca'nın oyun planı ile ilgili biraz kendisinin de açıklamalarından yola çıkarak detay verecek olursak sakin kalmaya çalışacak Trabzonspor. Rakibin 1-0'lık avantajı olduğunu bilerek bir anda panikledi. Daha çok sakin kalarak ama agresif bir oyun anlayışı belirleyecek. Özellikle Cenk Özkaçar da dün buna vurgu yapmıştı. İlk maçta rakip oldukça sert oyun oynadı. Biz de bu maçta onların sertliğine cevap vermeye çalışacağız dedi Cenk Özkaçar. Dolayısıyla mücadelenin temposunun oldukça yüksek olmasını beklediğimizi ifade edelim. Yine maç saatine doğru biz Trabzonspor Ferencvaros karşılaşma öncesi gelişmeleri buradan stadyumdan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sorunuz yoksa sözü yeniden sana bırakalım Furkan.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel ve Barış Seven ekip arkadaşlarımız Macaristan'da Budapeşte'de Groupama Stadyumundan son durumu bizlerle paylaştılar. Mücadeleye yaklaşık hatta tam 4 saat var. ATV ekranlarında olacak bu karşılaşma. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Galatasaray'a konuşuyorduk. Yeniden Galatasaray'a dönelim. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un oynayacağı karşılaşmalara dair detaylarsa ilerleyen saatlerde yine A-Spor ekranlarında olmaya devam edecek. Rafael Leao'yu konuşuyorduk. Leao'nun olası transferi Galatasaray'a nasıl bir

0: katkı sağlar sizce o gün Şahinoğlu?
1: Yani Leo sağ solu belli olmayan oyunculardan. Bir sezon doğru. Bakmışsınız ki uçuyor hakikaten. Ertesi sezon kendini aratıyor. Evet.
0: Bu arada sağ solu belli olmayan derken hani biraz mecazi anlamda ama mevkisel olarak da yani hani
1: tabii öyle bir
0: nereye koyacaksınız
1: var.
0: O da bir soru işareti.
1: Sen o taraftan bakıyorsan beni söyleme o da güzel. Doğru.
2: Evet.
1: Çünkü geçtiğimiz sezon Santrafor'da ağırlıklı merkezde oynadığı çok sayıda maçı var. Biraz da yani bunun içinde bulunduğu takımla alakalı. Lille'de de oynamıştı bu arada merkezde gayet. Lille'in o ilk dönemlerinde oynadığını hatırlıyoruz. Merkezde Santrafor gibi, forvet gibi. Evet. Geçen yıl Milan'ın kadrosunun içerisinde hiçbir santrafor diye adlandırılan oyuncu performans veremedi. Veremeyince iş Leo'ya dönüyordu. Kariyerinde çok fazla çift haneli tabelası da var. Yani şimdi mesela hem gol hem asist anlamında böyle
0: özellikle şampiyonluk sezonu çok iyi performansı var Milan'da.
1: Sadece şu konu var Galatasaray'a dair. Yani şimdi burada biz Osimhen'in ardındaki oyuncuyu konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Şimdi Barış'ın olduğu bir rolü daha fazla üstlenmiş Rafael Leao izledik kariyeri itibariyle veyahut merkezi. Şimdi eğer bu transfer gerçekleşirse tabii ki yani her takımın kulübesi de güçlü olsun ama yani şimdi kulübede oturacak oyuncu vardır, oturmayacak oyuncu
0: vardır. Dengeler var. Yani
1: Barış'ı
0: daha
1: sağ
0: önemli.
1: Atma ihtimali daha fazla.
0: Fazla. Evet.
1: Yani Leao'dan ziyade Barış'ın sağda oynama ihtimali daha fazla.
2: Yunus'tan mı vazgeçeceğiz o zaman?
1: Yunus'tan hani... Şimdi zaten Batrakov transferi gerçekleşti. Forvet arkasına gerçek mevkisi o. Forvet arkası diye sayabileceğimiz bir oyuncu aldı Galatasaray. Yunus zaten hani oraya kadroda tırnaklarıyla kazıyıp ilk önce sol kanadı alan sonra sol kanadı transfer yapılınca bu kez forvet arkasını alan bir oyuncuydu. Doğru. Normalde sağ kanattı Yunus.
2: Doğru.
1: Sağ olmadı sola geçti. Doğru. Yani daha doğrusu sağ olmadı derken orada farklı dengeler vardı. Solda görev verildi. Üstesinden geldi.
2: Geldi.
1: Oynadı. Sonra merkezi oynadı. Bunları yaptı. Şimdi Batrakov transferi gerçekleşince biraz hani rotasyon döngüsü diye bakabiliriz. Sağ kanatta Sané var. Akıbeti ne olacak bilemiyorum. Yani Leo, Barış, Sané yani bir oyuncu bir kulübede kalması evet. gerekiyor. Yani Galatasaray'a katkı verebilir. Sol kanat forvet olarak da katkı verebilir. Merkezde de katkı verebilir. Biraz motivasyonuna dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Sahaya konsantre edilmesi gereken bir oyuncu. Yoksa kalitesi hepimizin yakından bildiğimiz.
0: Mesela şöyle bir görüş hakim. Özellikle bazı taraftarlarda Galatasaray'da. Biz işte geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde özellikle skor üretirken farklı farklı isimlerden skor katkısı almakta zorlandık. Ağırlıklı olarak işte Osimhen ve işte Yunus üzerinden hatta daha çok skor yapan bir Galatasaray vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Bu anlamda zorlanıyoruz. Yani bitiricilik noktasında takımda bir problem var. Hani Leo bunu çözebilecek bir profil diyen kesim de var.
1: Yani kariyerini şöyle geçmişe yönelik baktığım zaman 10 artı yani 10-10 üstü sezonları var.
2: Var.
1: 10 gol 10 asist itibariyle sezonları var. Gol noktasında her türlü bir, yani ama kafa golü ama işte savunma arkası koşuları ya da birebir de içeriye devrilip tabii. attığı goller bunların hepsini yapabilecek bir oyuncu. Biraz konsantrasyonunu buralara vermesi gerekiyor. Ama ben ondan ziyade düşüneceğim şu. Şimdi Leo hangi mevki için bir Galatasaray'da
2: tercih ediliyor?
1: Tercihte bulunulacak. Sol kanat mı? Forvet mi? Forvet değil. Osimhen var.
2: Osimhen.
1: Peki sol kanatta Barış Alper var. Barış'ı sağ atacak.
0: Hep beraber düşünelim, sesi düşünelim. Mesela tabii. Osimhen'in yanında bir rol verilebilir mi?
1: Dolayısıyla yok. İkinci forvet olarak
0: evet.
1: mı?
0: Ya yani şöyle bir hücum attı.
1: Ne yapacaksın?
0: İşte yani.
1: Teşekkür.
0: Ya artık bilmiyorum belki merkezi. Ya bu arada Süper Ligi hani küçümsemek için söylemiyorum ama Süper Ligi mesela şöyle bir altılı Süper Ligi götürmez mi? Batrakov, Torreira merkez orta sahadan bahsediyorum. Çünkü Batrakov biraz daha hani 8'i de oynayabilen bir orta saha olduğu söyleniyor. Sağ ön Sané, sol ön Barış.
2: Barış.
0: İlerideki ikili Leao Osimhen gibi bir mesela altılı hani lig için yani, söylüyorum onu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten imkansız.
1: Orta sahaya bir an düşününce

0: stoperleri düşününce çok da pozisyon verir o takım. Süper verir. Lig de olsa verir.
1: Evet,
0: verir.
1: Çok riskli. Tabii. Riskli olur.
0: Süper Lig de olsa verir yani.
1: Tabii.
0: Hani şimdi Galatasaray bu sezonki maçlarında savunma açısından özellikle bence çok alarm verdi.
1: Galatasaray'ın Leao'dan önce Osimhen'le birlikte sezonu götürebilecek bir santrafor. Mesela Demirović isminden çok bahsettik, olmadı gibi gözüküyor.
2: Görüşmeler
0: ya ben de şöyle düşünüyorum. Yani ben deniliyor. Şöyle düşünüyorum. Muhtemelen Leao artı bir ikinci santrafor konusu var yani. Sadece Leao ile iki mevkiyi aldık götüreceğiz.
2: Ama işte transfer herhalde. Döneminin bitmesine 6 gün var ve hala yani yedek santrafor konusunda
0: son günleri bayağı seviyor yani.
2: Ama böyle. Somut bir isim de yok.
0: Stoper mesela Galatasaray.
2: Stoper konuşulmuyor tabii, hiç doğru.
1: Stoper konuşulmuyor.
0: Galatasaray'ın
2: merkez orta sahada konuşulmuyor mesela.
0: Galatasaray'ın stopere çok net ihtiyaç.
2: Hayır, Popstar ismi yani bir anda yani Galatasaray'da Saman Alevi gibi mesela bazı bunu isimler tutuyor. Bir anda gündeme geliyor. Hı. Sonra hiçbir şekilde sürece dair yeni bir
0: Galatasaray orta durum... sahaya oyuncu aldı. Ama aldığı oyuncu tartışmaya bir nevi. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir ikinci transfer daha konuşuyor. Yoksa sayısı olarak
2: baktığında UEFA listesi Torreira, için Lemina, bu arada ben 6 gün dedim. 3 Eylül son gün olduğu
0: Lemina,
2: için.
0: İlkay, Leslie başka 4 tane 6-8 oynayabilen bir oyuncu İlkay'ı saydık şu an. Mesela Kaan Ayhan'ı falan saymıyorum.
2: Çok özür diliyorum. O an
0: Torreira, Lemina, İlkay, evet. Leslie, Kaan Ayhan 5 etti.
2: Sara
0: 6.
2: Başka yok. Merkez oynayabilen. Batrakov.
0: 8 oynayabilen.
2: Batrakov yeni geldi.
0: O çok ofansif.
2: Niyaga var.
0: Biraz işte Niyaga var.
1: Niyaga var. Doğru.
0: Biz şimdi ama tam, hepsine yani bütün sayı olarak, isimleri yan yana koyuyoruz.
2: Tamam sayı olarak bir, var ama işte nicelik
0: fayda
2: burada.
0: Fayda açısından tabii. Bakarsan çok tartışmalı.
2: Yani Kaan Ayhan mesela.
0: Şu ana kadar
2: hala var mı gerçekten?
0: Var işte takım.
2: Mesela var ama hani yani var ama hayır, var mı acaba?
1: Tartışmalı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Daha merkez önceki sezonlarını çok iyi geçirmiş oyuncuların da bu sezonki performansı tartışmalı. Tabii. Sorun orada.
1: Ama mesela şimdi bireysel Allah anlamda kursun, bu Osimhen sakatlandı.
0: Kariyerinde yani daha önceki sezonlarda çok iyi oynamaları değil söz konusu. Tabii. Günceldeki performanslarının
2: problemi. Galatasaray Icardi'ye ne zaman veda etti resmi olarak?
1: Kuluyor.
2: Neredeyse bir aydan fazla olmuştur fazla. Değil mi? Yani bir buçuk ay gibi bir süre oldu.
1: Sezonun
2: resmi olarak veda gerçekleşir. Yani bir buçuk aydır
1: nerede
2: hala santrafor konusunu çözememesi Galatasaray'ın
1: bence bilmiyorum. En acil, yani en acil konu o. Ya Allah korusun bir sakatlık olsa kim oynayacak mesela Galatasaray? Barış Alper Yılmaz'ı orada değerlendirebiliriz.
0: Galatasaray'da stoperde sakatlık olsa kim oynayacak?
2: Bu arada onunla ilgili şöyle haberler vardı.
1: Oynar.
0: Ön libero oynayacak.
2: Takım içerisinde tabii, bir çözüm bulabileceğini.
0: Tamam, klasik.
2: Evet, klasik. Ya mesela
0: klasikleşmiş bir işte yer. Jakobs, başka mevkiden oyuncu değiştirme.
2: Evet, mesela İsmail Jakobs'un sol stoper de bir alternatif Lemina. Olabileceği. Yine Mario Lemina'nın aynı şekilde olabileceği. İşte Kaan Ayhan vesaire.
0: Klasik. Yine değiştirme. Yani başka mevkiden oyuncu değiştirme.
1: Ama Osimhen çıksın denklemden kim oynayacak? Barış Alper Yılmaz.
2: İsmail abi editörüm teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da resmen Icardi'ye veda edilmiş. Aha. 1,5 ay neredeyse.
1: Konuşulup hemen unutulan isim söyleyeyim size ekleyeyim. Ponomarenko.
2: Çok var. Yani Santa
1: bir konuştuk.
0: İsmail'i konuştuk geçen hafta. ne kadar sar varsa geçen hafta konuştuk.
2: İsmail'e
0: yani.
2: Sar, Pap sar. Bunlar bir anda tekrar günden dışı kaldılar mesela. Şimdi mesela Leao için bu maliyetlere çıkıyorsa Galatasaray sanki yani
0: Galatasaray çok fazla
2: İsmail'e sarı almak daha mantıklı olmaz mı?
0: İki tane tabii. Daha transfer herhalde konuşuluyor.
2: En az. Yani, gereken de o en zaten en az.
0: Şu an ben üçüncü, yani üç olsun hani Leao'nun dışında santrafor.
2: Galatasaray'ın da bu arada Victor Nelson'u bir kenara koyduğumuzda şu anda toplam 12 yabancısı var. 9 artı 3.
0: Yabancısı açısından daha rahat. Ama işin savunma kısmına bence çok gereken önem verilmiyor gibi şu gündemine baktığım zaman bende o hissiyat var. İşin savunma kısmına, bu işin savunma kısmı derken sadece stoperlerden bahsetmiyorum. Orta sahanın da savunma kısmından bahsediyorum. 6 numara profilleri açısından da oraya sertlik katabilecek oyuncu. Çünkü şu an bahsettiğimiz oyuncuların yani isimler sayıyoruz 7 tane çok büyük bölümü fiziksel açıdan yok sahada.
1: Tabii.
0: İşin teknik boyutu başka. Yani oyun kurulumu, pas dağılımı vesaire başka. Fiziksel açıdan Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde size orta saha sertliği katabilecek durumlar şu an sezonun bu evresinde uzak

0: görüntü içerisindeler. Evet, geçmişte önceki sezon, geçen sezon, ondan önceki sezonlarda çok iş yapmış oyuncusu var. Torreira'sı, Lemina'sı var. Ama Torreira daha fazla önde kullanılmaya başlandı artık.
1: Evet.
0: Şimdi biraz daha 6'dan ziyade daha önde kullanılıyor. Atıyorum. Lemina şu anki görüntüsü herhalde geçmiş sezondan uzak değil mi?
1: Uzak.
0: Yeniden form bulur mu bilemiyorsun. Yani orada Leslie zaten o tarz bir oyuncu değil. Yeni transfer.
2: Göremedik henüz.
0: İlkay'ı zaten herhalde fiziksel açıdan değerlendiremiyor.
1: İlkay'ın bu kadar denklem dışı kalmasını da ben anlayamıyorum yani.
0: İlkay iyi bir 6 numaranın yanında oyunu organize edebilecek bir oyuncu olarak ikinci devrelerde oyunu atabilirsiniz. Ama çok iyi bir savunmacının yanında, yani tamam, 6 numara açısından. Galatasaray'ın savunma yönüne ağırlık vermesi gerekiyordu transfer evresinde. Şu an çok fazla isim görmüyorum açıkçası stoper ve 6 numara açısından. Biraz daha merkeze herhalde odaklı. Bir, yani sol kanat, santrafor, merkez gibi. İşin sonunda tabii Galatasaray belli olmuyor. Sürekli son günlerde böyle sürpriz isimler çıkarıp transfer edebiliyor ve günün sonunda bakacağız Galatasaray'ın tablosunu. Şu anki tablo çok ihtiyaçlardan uzak görüntü içerisinde.
2: Yani bu arada çok ligi baz almamak gerekiyor. Zaten bu kadro ligi yine bir şekilde idare eder. Yani burada Şampiyonlar Ligi'nde yaşanılabilecek olan problemler için biraz daha savunmayı özellikle daha
0: ben açıkçası lig içinde katılmıyorum. Neden katılmadığımı söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ligde bu kadroyla oynarken çok iyi bir oyun yoktu ortada.
2: Ama işte sonuç aldı ya hani.
0: Ama sonucu hep Osimhen üzerinden aldı.
2: İşte tamam, ondan bahsediyorum. Ligde bir şekilde çözüm bulabiliyorsunuz. Mesela siz Leao'yu transferini yapın ama herhangi bir stoper transferi yapmayın. Galatasaray Ligi yine bir şekilde hücumdaki isimlerle götürebilir. Ondan bahsediyorum. Ama Şampiyonlar
0: Ligi...
2: Çok
0: fazla tek gollü, tek farklı galibiyeti
2: turnuva,
0: vardı. Hatırla.
2: Turnuva daha farklı ya hani. Şampiyonlar Ligi'nde bak, mesela öyle olmuyor
0: çok
2: sonuç.
0: Çok üzülüyorum bak. Geçtiğimiz sezon çok fazla tek farklı galibiyeti vardı ligin ilk bölümünde özellikle.
1: O tartışmaya ek yapayım. Fenerbahçe 10 beraberlik aldı. Mesela Galatasaray işi başardı. Şimdi ama bu sezon mesela Beşiktaş geliyor.
0: Geçen yılki stoper performansı,
2: geçen yılki
0: Galatasaray stoperlerinin bireysel performansı daha iyiydi.
2: Üzerinden okumak gerekiyor Galatasaray'da.
0: Geçen yılki stoper performansı daha iyiydi Galatasaray'da. Şimdi bu sezonun hazırlık döneminden itibaren biraz stoper performansı da acaba dedirttiği için söylüyorum.
2: Fazlasıyla hem de.
0: Geçen sezonun gerisinde kalırsa o tek farklı galibiyetler beraberliğe döndüğünde Fenerbahçe'de olduğu gibi geçen sezon orada işte bir tartışma oluşur. Bence Galatasaray stopere de ihtiyacı var.
2: Bir soru var. Son birkaç dakikamız. Ahmet Ay yazmış. Konya'dan selamlar demiş. Selam. Konya'ya da. Cem Kerpeçilere sorar mısın Furkan abi? Barış mı yoksa sanırım Leao ile kıyaslamış. Leao mu daha iyi bitirici?
0: Leao
1: tabii Barış'la konuşulursa. Ama acaba Galatasaray'da sol tarafta Barış varken düşünüyorum şimdi. Ya Leao'nun gelmesiyle birlikte bayağı bir taşlar yerinden oynayacak gibi. Hani o riske girmek hep şöyle konuşuyorduk. Hani Leao geliyorsa acaba Barış'tan mı çıkılıyor? Şimdi mesela Barış'ı bu tarafa attığınızda elinizdeki Almanya milli takımı sağ açı Sané. Bir anda Yunus. Hani evet gelsin oyuncular ama aynısı diğer takımlar için de geçerli. Bunun bir matematiği
2: bak,
1: var.
2: Rejiden bir fikir.
1: Tabii ki.
2: Leao solda, Barış sağda, Yunus merkezde, arkada Batrakov, Torreira, Sané bu denklemde kulübede. Ama zaten çok da öyle...
0: Birisi bekleyecek.
2: Zaten birisi bekleyecek ama o performans olarak da Sané'nin... Yani ben neden yedek oturuyorum diyebilecek de bir durumu da yok. Yani Sané her zaman çok iyi bir tehdit ama öyle bir performans da vermedi 1,5 yıldır Galatasaray'da. Mesela bu senaryo olabilir mi?
1: Olabilir tabii, bir de maçına göre yani.
0: Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Sané kazanılan maçlarda çok büyük, çok iyi işler çıkardı.
1: Tabii iş koyuyor ortaya, çözüyor. Büyük
2: ben
1: bir çözümcüsü var.
2: Çok aynı fikirde
0: değilim.
2: İyi işler
0: çıkardı orada. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin sondaki maçlarında.
1: İlkay'la oynadığında Sané hep bambaşka birine dönüşüyor bence.
2: Sané beklentinin çok altında bir sezon geçirdi.
0: Derbilerde?
2: Deplasmanda bir tek Kadıköy'de Fenerbahçe maçında bir performans hatırlıyorum. Jener'in duyuyoruz. Maalesef süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim. O gün şahane olacağım. Çok keyifliydi. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi. Arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
1: İşte Murillo'nun çıkışı. Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Şermi yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
1: Vuruş.
0: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Vaslav Çerni'den.
2: Çok ihtiyacı var.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Evet, Vaslav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Arsenal'dan transferi ilk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Umar.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
7: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
10: A-Spor.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, Spor'un radyosu.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Direkt canlı bir bağlantımız olacak. Bildiğiniz gibi temsilcimiz Trabzonspor bu akşam saat 21.30'da Ferencvaros deplasmanına gidiyor. Deplasmanda konuk olacak değerli izleyenler. Maç 21.30'da başlayacak ve bu maç ATV'den ekranlarınıza yansıyacak. Şimdi Yunus Emre Sel'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisi bize maçla ilgili detayları paylaşacak değerli izleyenler. Önemli bir mücadele. Kendisi şu anda Ferencvaros stadında. Yunus Emre Sel, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nasıl bir atmosfer var? Daha tabii maçın başlamasına var. Neler aktaracaksın bizlere?
1: Teşekkürler Batuhan, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi konferans, UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanş karşılaşmasında Ferencvaros'a konuk oluyor. Bu karşılaşma öncesi henüz stadyumda çok ciddi bir hareketlik yok ama maç saati yaklaştıkça muhtemelen burada tribünlerin tamamen dolu olduğu anlara da şahitlik olacağız. Çünkü gerçekten çok ateşli bir taraftar topluluğu var Ferencvaros'un ve bu topluluk dün akşam itibariyle de Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde meşale yaktı. Tezahüratlar yaptı ama bu Trabzonspor'a biraz daha pozitif yönde yansıdı. Oyuncuların motivasyonunun daha da arttığını söyleyebiliriz. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Cabral, stoper ikilisi Savic, Cenk Özkaçar, sol bek pozisyonda Mustafa Eskielici bekliyor.

0: agresif oynayacağız diyor. Özellikle ilk karşılaşmada Ferencvaros'un yaptığı sertliğe karşılık vermekte biraz zorluk yaşamıştı Trabzonspor. Bu maçta biraz daha agresif ve tempolu bir Trabzonspor beklediğimizi söyleyelim. Ama tabii ki tüm gözler Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Özellikle ligdeki son Başakşehir maçında çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Bu maçta da yine kritik rolleri üstlenmesi ve özellikle skor anlamında Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda sahaya sahne almasını beklediğimizi ifade edelim. Onu biraz daha Ernest Muçi ile yan yana değil Paolo Nacho'nun yanında gibi konumlandırabilir Fatih Hoca. Biraz daha serbest bir oyuncu rolünde de Muhammed Salah'ı görebiliriz, onu ifade edeyim. Trabzonspor taraftarları cezalı olduğu için bu karşılaşmaya giremeyecek ama yine de az sayıda da olsa Trabzonspor taraftarının misafir olarak tribünde yer alacağını ifade edelim. Trabzonspor yönetim kurulu neredeyse tam kadro olarak Budapeşte'ye geldi. Onlar da bu kritik karşılaşma öncesi takımın yanında yer alacaklar. Bu karşılaşmanın bir diğer önemi de Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin takımın başında 61. maçına, yani şehrin plaka kodu olan sayıyla çıkması bekleniyor. Bu da özel anlamlar içeriyor. Belki Trabzonspor kulübü de bu konuda bazı paylaşımlar yapabiliriz. Son olarak Trabzonspor cephesinde bu maç öncesi keyiflerin yerinde olduğunu, morallerin yüksek olduğunu belirtelim. Sorunuz yoksa da kameraman arkadaşım Barış Seven'le birlikte sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Yunus Emre Sel. Evet değerli izleyenler, Macaristan'dan son gelişmeleri aldık maça dair. Temsilcimiz Trabzonspor'a Ferencvaros karşısında yürekten başarılar dileyelim ve bir diğer temsilcimize geçiş yapıyoruz. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise bugün Litvanya deplasmanında, Žalgiris deplasmanında boy gösterecek. İlk maç bildiğiniz gibi kendi sahamızda İnönü'de 3-0 Beşiktaş galibiyetiyle tamamlanmıştı. O maçta çok büyük bir avantaj elde etmiştik. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Žalgiris'e konuk olacak. Detaylar haberimizde.
2: Beşiktaş sonuna kadar araladığı Avrupa Ligi kapısından girmek istiyor. Siyah beyazlılar playoff turu rövanşında deplasmanda Kaunor Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Beşiktaş, Litvanya'da istediği sonucu alarak lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar son olarak 2024-2025 sezonunda Kupa 2'de mücadele etmişti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, sağlık ekibinin risk değerlendirmesi sebebiyle kadroda yer almadı. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'sa Dalia heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Litvanya'da 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Kauno Žalgiris ise Klaksvik ve Dritare'yi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş. Ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Litvanya Ligi'nde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 3. sırada yer alıyor. Darius Grenos stadındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.
1: Evet, temsilcimiz Beşiktaş'a bu maçta yürekten başarılar dileyelim ve devam edelim. Beşiktaş'ın Juventus'tan transferi, biri İtalyan orta saha Fabio Miretti bugün İstanbul'a geldi.
3: Beşiktaş yeni orta sahasına kavuştu. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fabio Miretti İstanbul'a geldi. 2003 doğumlu oyuncuyu havalimanında taraftarlar karşıladı. Miretti Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
4: I'm so happy to be here and I'm so excited and I will do my best to help the team. So I'm ready to start.
5: Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için %100'ünü yapacağım ve başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım.
4: To do an international experience is very important to me. So this is the choice to come here and also the coach that I knew from Italy was a part of the choice. So I'm happy.
5: Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmem de bir anlamda bir etkili oldu kariyerimi geliştirmek için ve hocamızı da İtalyan

0: uzaktan tanıyorum. Buraya gelmemdeki hocanın da etkisi gerçekten büyük.
1: İtalyan futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol 3 asist kaydetti.
2: Evet, Beşiktaş'ın bir diğer transferiyle şimdi devam edeceğiz. Ernest Pocu, Beşiktaş bu transferi resmiyete döktü değerli izleyenler. Siyah beyazlar 22 yaşındaki oyuncuyu Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
3: Beşiktaş'ta hücum hattına bir takviye daha geldi. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Pocu'nun transferini resmen açıkladı. Beşiktaş 22 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş kulübü transfer duyurusunda Ernest Pocu'nun siyah beyazlı formayla önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek genç futbolcuya başarılar diledi. Kanatlarda ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Pocu'nun imza töreninde Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç da yer aldı. Hollandalı oyuncu geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yaptı. Pocu Bundesliga'da 29, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12, Almanya Kupası'nda ise 4 kez sahaya çıktı ve toplam 5 gol kaydetti.
2: Beşiktaş, Felix Udokai'nin Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. Siyah beyazlarda Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan Alman stoper Union Berlin'e transfer oldu. Alman ekibi Udokai transferi için Beşiktaş'a 1,5 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıyla 58 karşılaşmada görev yaptı. Transferi hakkında konuşan Udokai, "Doğru anda doğru bir adım oldu. Bundesliga'yı özlemiştim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızım," dedi. Şampiyonlar Ligi'nin adına yazdırmayı başaran Fenerbahçe, İngiliz yıldız Rashford için harekete geçti. Fenerbahçe bir flash transfere daha imza atmak istiyor. Yaz döneminde Greenwood, Lukaku, Ake ve Muriç gibi yıldızları kadrosuna katan sarı lacivertliler sol kanat içinde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Manchester United'ın İngiliz yıldız Rashford için masaya oturacak. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, İngiltere'ye giderek transfer görüşmelerinde bulunacak. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki futbolcuyu da kadrosuna katarak 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmayı hedefliyor. Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Rashford, 49 maçta 14 gol 15 asist kaydetmişti. Fenerbahçe dün akşam Lyon deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle büyük bir hasreti sona erdirdi değerli izleyenler. 18 yıllık hasret son buldu. Avrupa kupalarında en çok galibiyet alan Türk takımı sarı lacivertlerde İsmail Kartal da tarihe geçti.
4: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Olympic Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başardı. Birbirin revanşında Fenerbahçe'yi zafere taşıyan isimler 24. dakikada Vedat Muriç ile 28. dakikada Archie Brown oldu. Soyunma odasına 2-0 önde giden İsmail Kartal'ın ekibi savunma güvenliğini ön planda tuttuğu ikinci yarıda Malik Fofana'nın golüne engel olamasa da maçı kazandı ve Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve son maçını 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı. Bu başarıyla Fenerbahçe 5. kez elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi bileti almaya hak kazandı. Sarı lacivertliler daha önce 1996-97, 2001-2002, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında elemeleri geçip Devler Ligi'nde boy göstermişti. Lyon'u tarihinde ilk kez mağlup eden Sarı Lacivertliler Avrupa Kupalarındaki 122. galibiyetine ulaşarak Galatasaray'ı geride bıraktı ve Türkiye'nin Avrupa Kupalarında en fazla galibiyet alan takımı olmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Avrupa maçlarındaki performansı dikkat çekiyor. 65 yaşındaki Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 6 ön eleme turunun tamamında da yoluna devam etti. Kartal 16 galibiyetle de kulüp tarihinde Avrupa Kupalarında en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçti.
2: Maçın ardından iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.
5: Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim görevleri hepsi giren çıkan harf harfine yerine getirdiler. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun. Burada emeği geçen oyuncularımıza, ekibime, personele, yöneticilerimize, başkanım, herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen bütün taraf, Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetle birlikte Şampiyon Ligi'ne girmiş oluyoruz. Şampiyon Ligi'nde oynamak şampiyonluk yolunda bize ayrıca bir motivasyon kazandıracak. İkincisi bir de ekonomik olarak kulübümüze bayağı bir katkı sağlayacak. Bunların da mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun diyorum. Benim rahatlığım bir, ekibime güvenmem. İkincisi oyuncularıma güvenmem. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Çok iyi bir bağ kurduk. Gerek antrenmanlarımızla, gerek ekibimizle birlikte onlarla kurduğumuz ilişkiler, iletişim, birlikteliğimiz. Daha önemlisi de bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleri neyse aynı antrenmanlarla ben oyuncularımı antren ediyorum. Onlar bunu görüyorlar. Hepsi üst düzey, çok kaliteli oyuncular. Bizim onlara olan yaklaşımımız da, niyetimiz de görüyorlar. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık. Ben de bugün bu sakinliğimi onlara göstererek panik yapmadan kendi futbollarını oynamalarını, buraya kazanmak için geldik ve kazanmak üzere oynamamız gereken futbolları oynamaları için rahat davrandım. Rahattım. Hem oyuncularıma güvendiğim hem ekibime güvendiğim için. Benim beden dilim dışarıda bir panik havası olsa belki de bizim bugün burada istediğimiz oyunu oynayamazdık. Ama benim rahatlığım onlara geçmesi için, bu enerjim, beden dilim geçmesi için böyle davranmak zorundayım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Oyuncularım bana bakıyor kenarda. Biz de rahat davranarak beden dilimize, onlara dışarıdan sesimizi duyurabildiğimiz kadarıyla bunu vermeye çalıştım. Bu enerjiyi onlara vermeye çalıştım. Verdiğimi de düşünüyorum. Sonuçta bugün onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularım, personelim, ekibim ve bütün Fenerbahçe'mizin büyük taraftarları benden büyük beklentileri var. Bunu hissediyorum. Bana da hissettiriyorlar. Başkanımızın, yöneticilerimizin bana olan yaklaşımı, tavırları çok pozitif. Taraftarlarımızın bana olan inancı ve sevgisi her zaman çok pozitif olmuştur. Ben de onları mutlu etmek için taraftarlarımızı, camiamızı, herkesi gece gündüz Samandıra'da ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak istiyoruz. Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Soyunma odasında gerçekten çok büyük mutluluk vardı. Oyuncularım hepsi çok mutluydu. Şarkılar söylüyorlardı. Fenerbahçe ile ilgili güzel sözler havalara zıplıyorlardı. Birbirlerini ıslatıyorlardı. Çok güzel görüntüler vardı. Şampiyon olmuş gibi sevindiler içeride. Ama biz şu an şampiyon olmadık. Kendini uyardım. Biz daha yolun başındayız. 3 gün sonra çok önemli bir hafta sonu maçımız var. Orayı düşünmek zorundayız. Bu bitti, tamam. Artık bununla yaşayamayız. Bundan sonra oyuncularımı Samsun maçına en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz gene çalışmaya devam edeceğiz. Eleştiri olması çok doğal. Yani objektif eleştiri her zaman açık olmasa gerekir. Ama eleştiriyi böyle linçleyerek, itibarsızlaştırarak, yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Yani şimdi çok fazla ben takip etmiyorum o işleri. Yani bizim ülkemizde başarıyı da çok abartıyoruz. Başarısızı da hemen her şey bitti diye bu şekilde insanlar linçleniyor. Bunlar doğru değil. Ben ve ekibim, bizler ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün dünya futbolunda pozitif futbolun içerikleri nelerdir? bu futbolcular nasıl antrenör edilir? 99 puanı da ben bu ekibim aldım. Bugün de bu ekiple biz bunları kazandık. İşte bizi itibarsızlaştırmak için ne yapıyorlar? Ekibi zayıf. Yok o öyle, bu böyle. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama bunları yapanlar sonunda da diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Eğer siz gerçekten Fenerbahçeliyseniz o zaman bize bir destek verin. Desteğinizi verin, bir bunu gösterin. Gerçekten Fenerbahçeliyseniz. Hem göstermiyorsunuz, Fenerbahçe bize vermiyorsunuz bu destekleri, bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani. O kadar uzun boylu değil. Fenerbahçeli diyorsunuz, o zaman bu futbolculara, bize, ekibimize, bize bir desteğinizi verin, bir görelim. Öyle değil mi? Sonuçta diyorsun ki biz Fenerbahçelik böyle olmaz ki. Hocasını itibarsızlaştırmak olmaz. Başkanına saldırmak olmaz. Yönetimle futbolcusuna saldırmak olmaz ki. Fenerbahçelik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörün başkanını korumak demek.
3: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk. Oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı. İki golümüz iptal oldu. Bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler. Son ana kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik.
2: Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Lyon maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
6: Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Zor bir maç oldu. Lyon'da iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulmuş olduğumuz iki gol bize maç içerisinde avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da atmış olduğumuz gollerle turu atladık. Takım adına mutluyum, teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra, 18 yıl beklediler, 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz. Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunu anlatabilir bilmiyorum motivasyonumuzun sebebini. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak. Her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak değil ki yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz ve kutlamaya hazırız. Tabii ki de hepimiz mutlulukla bu anı kutluyorduk. Çünkü uzun zaman sonra gelen bir Şampiyonlar Ligi var. Mutluyduk, hepimiz kutluyorduk. Ama şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Dolayısıyla bu akşam tabii ki mutluluk kutlayacağız ama ondan sonra bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde. Bu akşamın keyfini çıkarın. Takımınızla gurur duyun. Çünkü bugün %100'ümüzü verdik hepimiz. Ve umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmanda oynayacağımız keyif dolu maçlardan onlar da çok mutlu olurlar. Umuyorum ki bizler de elimizden geleni yapacağız.
2: Fenerbahçe'nin tarihi Lyon zaferinde 4 oyuncu ön plana çıktı. 4 oyuncu parladı değerli izleyenler. Vedat Muriç ve Archie Brown bir ilki yaşadı. Mason Greenwood skora katkısına devam ettirdi. Oğuz Aydın ise büyük beğeni topladı.
3: Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği maçta 4 futbolcu performansıyla öne çıktı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Vedat Muriç, ligde Konyaspor müsabakasının ardından Avrupa'da da golle buluştu. Sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden takımdan ayrı kalan 32 yaşındaki oyuncu, 24. dakikada Lyon karşısında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı ve Avrupa'da da sarı lacivertli formayla ilk kez ağları havalandırdı. Muriç aynı zamanda Avrupa Kupaları kariyerinin ilk golünü de Fenerbahçe formasıyla kaydetti. Kosovalı Yıldız 81. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku'ya bıraktı. İngiliz sol bek Archie Brown bu sezon siftahı 90 dakika görev aldığı Lyon deplasmanında yaptı. Geçen sezonu 3 gol 1 asistle tamamlayan 24 yaşındaki bek, Fransız ekibine 28. dakikada attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Mason Greenwood ise Fenerbahçe'ye skor katkısı yapmayı sürdürüyor. Kadıköy'de 1-1 biten maçta beraberlik golünü kaydeden Greenwood, Fransa'daki rövanşta skoru 2-0'a getiren golünü

0: asistini yaptı. Bu sezon Fenerbahçe ile 8 maça çıkan yıldız oyuncu 4 gol 2 asistlik performansıyla beğeni topladı. Fenerbahçe'nin Lyon galibiyetinde Oğuz Aydın'ın performansı da dikkat çekti. Lyon deplasmanında sarı lacivertlilerin şutlarında en fazla pay sahibi olan ve rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu Oğuz Aydın'dı. 25 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı 3 şut, 4 şut pası, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşma, 2 başarılı çalım ve 5 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle tamamladı. Oğuz Aydın 76. dakikada yerini Nene'ye bıraktı. N'Golo Kante'de %95'e yakın pas isabeti ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekerken Brezilyalı kaleci Ederson 5 kurtarışla takımına turu getiren oyunculardan biri oldu.
1: Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u elemesinin ardından dış basındaki yansımalara hep birlikte bir göz atalım.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'u eleyen Fenerbahçe, başta Fransa basını olmak üzere Avrupa gazetelerine konuk oldu. L'Equipe gazetesi, Lyon için ağır bir darbe manşetini kullandığı haberinde Lyon'un ilk yarıda çok kötü oynadığını, iki golün iptal edilmesinin pahalıya mal olduğuna değindi. Gazete ayrıca Guendouzi akşamı felakete çevirdi, provokasyonlarıyla olaylara neden oldu ifadelerini kullandı. Ülkenin önemli gazetelerinden Le Figaro, Fenerbahçe'ye kendi sahasında yenilen Lyon'un büyük hayal kırıklığına uğradığına vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin sadece 5 dakikada skoru 2-0 yaptığına dikkat çeken Figaro, "Kendinden utanmalısın Guendouzi" sözleriyle Fas asıllı Fransız futbolcuyu eleştirdi. Başkent basınının temsilcilerinden Le Parisien de Lyon'un İstanbul'dan avantajlı dönmesine rağmen rövanşta beklenmedik bir performans sergilediğini yazdı. Gazete Guendouzi'nin "aileme hakaret ettiler" sözlerine de yer vererek tribünlerin sürekli olarak oyuncu aleyhinde tezahürat yapmasının doğru olmadığını savundu. İngiliz yayıncı BBC Sport'ta da maç sonu çıkan olaylara dikkat çekilerek Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından çıkan kavgada Guendouzi başroldeydi. Taraftarlarla sık sık sorun yaşadı ve Lyon'un ezeli rakibi Marsilya lehine tezahürat yaptı denildi. Alman gazetesi Bild ise "Fenerbahçe önce kutlama yaptı, sonra yumruklar havada uçuştu" manşetini kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin galibiyeti küçük bir detay olarak kaldı, asıl odak noktası maçın ardından yaşanan skandal yorumu yapıldı. İtalya'da daha çok Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü konu edildi. Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport gazeteleri Fonseca ve Fofana'yı üzen sarı lacivertlerin AEK, Viking ve Bratislava ile birlikte Devler Ligi'ne devam edeceği bilgisine yer verdi.
1: Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte Türk takımları 6. kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alma hakkı kazanmış oldu.
3: Türkiye 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray'la elemeleri geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye böylece 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele edecek. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti. Fenerbahçe çeyrek finale kadar yükselirken Beşiktaş ise grubunu son basamakta tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez iki takımla temsil edilecek. Galatasaray ve Beşiktaş 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda Türkiye'yi temsil edecek. İki takım daha önce 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde birlikte mücadele etmişti. Galatasaray 2. grup aşamasına kadar yükselirken Fenerbahçe ilk grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
1: Uzun bir aradan sonra birlikte katılım sağlayan Fenerbahçe ve Galatasaray toplamda 60 milyon euronun üzerinde gelir elde edecek.
3: Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek asır sonra yeniden Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

0: birlikte temsil ediyor. Son olarak 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'nde buluşan ezeli rakipler 2026-2027 sezonunda farklı bir formatta bir araya gelecek. Artık lig formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasına giren iki temsilcimiz de daha lig başlamadan büyük gelir elde etti. Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, katılım payı olarak 18.6 milyon euroyu önceden garantilemişti. Sarı Kırmızılı ekip sıralamadaki 10 yıl konumdan 3.5 milyon euro, 5 yıllık sıralama ve medya gelirlerindense 8.4 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray'ın böylece lig başlamadan elde ettiği tutar 30.5 milyon euro olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne son olarak 2007-2008 sezonunda katılan Fenerbahçe ise hasreti sona erdirmenin yanı sıra maddi olarak da büyük kazanım elde etti. Galatasaray'la aynı katılım payını alacak olan kulüp, UEFA katsayısı sebebiyle ezeli rakibinden yaklaşık 1.3 milyon euro daha fazla kazanacak. Sarı lacivertler 10 yıllık konumdan 3.8 milyon, 5 yıllık sıralama ve medya gelirinden 9.4 milyon euro alıyor. Böylece sarı lacivertlerin toplam geliri 31.8 milyon euroya ulaşıyor.
1: Evet sevgili izleyenler, kura çekimine artık çok az bir süre kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Muhtemel rakiplerimize bir kez daha göz atalım isterseniz. Torbalara bakalım. Birinci torbada Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, kupanın son galibi. Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe temsilcilerimiz 3. torbada yer alacak değerli izleyenler. 3. torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ve Galatasaray yer alıyor. Son torbada ise 4. torbadan katılacak ekipler ise Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, Lask Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah takımları olacak sevgili izleyenler. Ligi ilk 8'de bitiren doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. İlk 24 içerisinde tamamlayanlarsa son 16 için playoff mücadelesi oynayacak sevgili izleyenler. Saat 19'da Monaco'da gerçekleşecek kura çekimi. Evet devam ediyoruz. Bir transfer gelişmesiyle şimdi devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livaković Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona Hırvat kaleci Dominik Livaković'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve İspanyol devinden yapılan eş zamanlı açıklamada tecrübeli kaleci için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Barcelona'nın sosyal medya açıklamasında kullanılan direkler arasında daha fazla güven ifadesi dikkat çekti. 31 yaşındaki Livaković, 2023-2024 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'den 2 yıl sonra kiralık olarak ayrılmış. Önce Girona, daha sonra da eski takımı Dinamo Zagreb'te forma giymişti. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geleceğe yatırım planı doğrultusunda São Paulo'dan Pedro Ferreira'yı yakın takibine aldı.
2: Fenerbahçe, Brezilya'da genç bir yeteneği radarına aldı. Sarı lacivertliler São Paulo forması giyen 19 yaşındaki Pedro Ferreira'yı takip ediyor. Fenerbahçe genç sambacıyı geleceğe yönelik bir yatırım transferi olarak değerlendiriyor. Sarı lacivertli yetkililerin 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcunun gelişimini yakından izlediği ve önümüzdeki dönemde transfer için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pedro Ferreira'ya daha önce Belçika'dan da talipler olduğu gündeme gelmişti. Güney Amerika'da Pedrinho olarak tanınmaya başlayan yetenekli oyuncu Brezilya 20 yaş altı milli takımıyla da 2 maça çıktı.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray, Rafael Leao transferi için hem yıldız oyuncuya hem de kulübüne yaptığı teklifi arttırmış durumda. Sarı Kırmızılılar, Leao için bonservis teklifini bonuslarla birlikte 45 milyon euroya yükseltti. Portekizli oyuncuya sunulan teklif ise 9

0: 30 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus seviyesine çıktı. Galatasaray 27 yaşındaki yıldız oyuncu için şartlarını zorlarken İngiliz ekibi Aston Villa da transfer için masada. Transferle ilgili 1-2 gün içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1: Ruben Amorim, Galatasaray'ın transfer listesindeki Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın Venezia maçında oynayamayacağını söyleyen Milan teknik direktörü, Leao yalnızca bir kez antrenman yaptı. Şu anda doğru fiziksel durumda değil ve bu nedenle maçta olmayacak. Geri kalan konular için transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğiz. 5 gün sonra oturup konuşacağız, dedi. Leao büyük bir futbolcu. Doğru zihniyete sahip olursa dünyanın bütün takımlarında oynayabilir, diyen Portekizli çalıştırıcı. Futbolda bazen başka bir yere gitmek daha iyidir. Biz de şu anda tam olarak böyle bir durumdayız, ifadesini kullandı. Amorim'in Leao ile ilgili bu sözleri transfer ihtimalinin güçlendiği şeklinde değerlendirildi. Galatasaray'ın listesindeki Leao, Milan'da 293 maçta 80 gol, 55 asist üretirken Portekiz milli takımında 49 müsabakada 6 gole imza attı.
0: Sevgili izleyenler, şimdi BİST'e bakacağız. Dört büyükler günü nasıl kapattı hep birlikte bir bakalım. Evet, %2,07'lik BİST Spor'da artış mevcut. Beşiktaş'ta %1,12'lik bir artış var. Fenerbahçe'de %4,36'lık artış bulunuyor. Son olarak yine Galatasaray %0,87 ile düşüşte ve son olarak Trabzonspor %3,31 ile yükselmiş. Bu şekilde kapatmış günü dört büyükler. Haber bültenimize devam ediyoruz. Süper Lig'de 3. hafta başlıyor sevgili izleyenler. Programa ve maçların hakemlerine bir bakalım. Cuma günü 21.30'da Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşması oynanacak. Maçın hakemi Ümit Öztürk olacak. Cumartesi günü 19.00'da Konyaspor Kocaelispor mücadelesini Gürcan Asova yönetecek. 21.30 Galatasaray Göztepe, Mehmet Türkmen bu mücadelede düdük çalacak. Cumartesi gecesinin bir diğer maçı yine aynı saat diliminde Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek sevgili izleyenler. Pazar gününe baktığımızda saat 19.00'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. 21.30 seansına baktığımızda Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinde Halil Umut Meler'i görüyoruz. 21.30'da bir diğer karşılaşmada Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması. Bu maça ise Yasin Kol atandı. Pazartesi günü 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Yine aynı saat diliminde Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde ise Çağdaş Altay düdük çalacak sevgili izleyenler. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası ile devam edeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur eşleşmeleri belli oldu.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kurası çekildi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesne 3. Lig'den 20'şer takımın yer aldığı 1. turda eşleşmeler belli oldu.
2: Yalova FK 77 Spor Kulübü.
1: Eşleşmeler şu şekilde. Galatasaray, Yalova Futbol Kulübü 77. İnkılap Futbol, Beykoz Anadolu Spor. Uzunköprü Spor, Kartal Bulvar Kartal İmen, Altay, Söke 1970, Buca Spor 1928, Gazi Emir, Karaman, Kepe Spor, Yeni Mersin İtman Yurdu, Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Osmanlı Spor, Eskişehir Anadolu, Kırıkkale Futbol Kulübü, Ejderoğlu Kırşehir, 1923 Afyon Karahisar, Ürgüp

Spor, Amasya Spor, Çankırı Gücü, Sinop Spor, Arıtkaya Dibi, Tokat Belediye Spor, Keşap Spor, Ordu Spor 1967, Torul Belediye Spor, Adana Spor, Yeni Malatya Spor, Kilis Birlik Gücü Spor, Kahta 02, Dersim Spor, Gelecek Siirt 56, Cizre Belediye Spor, Hakkari Zap Spor, Göle Spor, Kars 36, Bayburt Spor, Borçka Spor. Maçlar 15-16-17 Eylül'de oynanacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turuna yükselecek.

0: Şimdi İngiltere Premier Lig'de bir transfer haberiyle devam edeceğiz. Liverpool, Paris Saint-Germain'in yıldızı Bradley Barcolo'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
1: İngiliz devi Liverpool, Bradley Barcola transferi için Paris Saint-Germain'le anlaşma sağladı. Kırmızılar İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fransız sol kanat için Paris temsilcisine yaklaşık 140 milyon euro ödeyecek. 23 yaşındaki yıldız futbolcu Lyon'da gösterdiği performansın ardından 2023 yılında 45 milyon euro karşılığında başkent ekibine transfer olmuştu. Paris Saint-Germain formasıyla 152 maçta 39 gol ve 37 asistlik katkı veren Barcola'nın kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Genç yaşına rağmen birçok kupa kaldıran futbolcunun tamamı Paris Saint-Germain'le olmak üzere toplam 13 kupası var. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Bradley Barcola, milli formayla çıktığı 28 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
0: Newcastle United, Manchester City'den Nico Gonzalez'le sözleşme imzaladı.
2: Nico Gonzalez'in yeni adresi Newcastle oldu. Siyah beyazlı ekip 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığını ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Newcastle United bu transfer için Manchester City'ye yaklaşık 58 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan İspanyol oyuncu 2023-24 sezonunda 21 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tuttu. Gonzalez Portekiz'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından ara transfer döneminde 60 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu. City formasıyla 1,5 yılda 59 maçta süre alan Nico Gonzalez bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
0: Şimdi İspanya La Liga'ya uzanıyoruz sevgili izleyenler. İspanya devi Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.
3: Mateo Busquets'in düdüğü Real Madrid, Real Sociedad mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Aramburu gitti topla, çıktı karşısına Fede Valverde. Şimdi pas hemen ileriye, Aramburu düştü oyundan. Vinicius Junior yolladı pası Arda merkezde. Mbappe çevirdi ama kaleciye. Bir anda pozisyon oldu Sociedad kalesinde ama tonlanmadı pozisyon. Bernardo Silva top kaybı, Oyarzabal'ın pası, şimdi Ochieng, araya girdi Konate, top boştu ama Takekubo yuvarladı, iyi pozisyon, vuruş ama Courtois. Oyarzabal'la gole yaklaştı Real Sociedad. Ucic orada topla buluştu, iyi döndü, şimdi Oyarzabal'ı buldu. Dakika 35, Mikel Oyarzabal havalandırdı, uzak taraf Gomez ama yandan dışarı. Bernardo istiyor, Mbappe istiyor, Valverde derin oynadı, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, bu kez oldu. Santiago Bernabeu'ya merhaba diyor, golle merhaba diyor Kylian Mbappe, 1-0. Bernardo öne gitti, Arda merkeze geldi ve bu hamle sonrası Valverde önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sergio Gomez savunma arkasına doğru pas. Ochieng hareketlendi. Ochieng düzeltti topu. Şut şansı. Ochieng bekledi. Şimdi plase. Top sekti Konate'den. İkinci pozisyon ve gol. Golü buluyor Real Sociedad. 1-1. Sucic. Ochieng bir anda sarktı savunma arkasına.

0: Aslında kötü yakalandı Real Madrid. Ochieng neredeyse harcayacaktı pozisyonu ama top biraz da sevdi Sociedadlıları. Cucurella dakika 60. Fede Valverde. Şimdi tek pas, seri paslaşmalar. Gol! Kylian Mbappe! Yine tam açmakta zorlanıyor diyecektim Real Madrid ama ben demeye kalmadan pasın hızını bir anda artırdılar ve sonrasında neye uğradığını şaşırdı Sociedad defansı. Konate önde hamlesi, top şimdi Bellingham'ın ayağında, ceza sahası, attı çalımı, Bellingham çekti, düzeltti, vurdu ama savunma durduruyor topu. Bellingham'dan pres, yine söktü topu, Jude Bellingham neler yaptı öyle, Bellingham neler yaptı öyle, Vinicius Junior'a golü attırıyor. 3-1, ne performans ama, baskıyı sürdürdü, tekrar kazandı, aldat diye çevirdi Vinicius'a. Vinicius da merhaba diyor seyirciye. Şimdi ceza sahası dışında vuruş, Thibaut Courtois. Vinicius nefis bacak arası. Kylian Mbappe. Muhteşem. Süper. Harikulade. 4-1. Muazzam. Asist de 10 numara. Dörtlük gol, dördüncü gol. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Valverde, ceza sahası içi, Fede Valverde. Valverde ama Ramiro buldu koridoru. Gitti topla, şutu attı ama Ramiro. Camavinga. Espi ne istemişti? Brahim Diaz, şık topuk pası, bayrak kalkmadı. Espi, Espi vuruyor. Ramiro sektirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Hakeme döndü Sociedadlılar. Golü kutluyor Bernabeu tribünleri. Espi offside pozisyonunda görünüyor. Matteo Busquets ağlara giden topun değer kazanmadığını işte böyle ifade etti. Ve maç bitti. 3 puan Real Madrid'in.
1: Sevgili izleyenler, ana haberin sonuna geldik. Tabii sonuna geldik ama yayınımız devam edecek. Hem UEFA Avrupa Ligi playoff'unda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bu karşılaşmaların değerlendirmeleri olacak. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe. Saat 19'da çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 15 dakikalık bir süre var. Birazdan temsilcilerimizin rakipleri de açıklanacak. Biz şimdi sözü Avrupa Ligi özel programına bırakıyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Parafın katkılarıyla
1: 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: sizinle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
4: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo, Spor'un radyosu. Spor ekranlarından herkese merhabalar. Avrupa Ligi özelle karşınızdayız sevgili seyirciler. Çok ama çok yoğun bir program bizi ve elbette sizi bekliyor. Zeki Uzundur, Okan Onur Özkan ve Okan Koç konuklarımız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar olsun herkese.
1: İyi yayınlar. Güzel yayın, mutlu.
2: Keyifli, tempolu, böyle yani git geldi bir maç değil yani. Devamlı baskılı, tempolu bir yayın olacak.
1: Vurduğumuz gol olsun.
0: Şöyle özetleyebilirim. Neden bu kadar hararetli ve tempolu bir yayın bizi bekliyor? Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Jalgiris deplasmanında olacak siyah beyazlar. 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında. Bu çok önemli bir detay. Trabzonspor'un Ferencvaros deplasmanında 1-0 kaybettiği mücadelenin ardından oynayacağı bir karşılaşma var. Ve futbol severler için, özellikle Galatasaraylar ve Fenerbahçeliler için çok ama çok heyecan verici bir gece. Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşecek ve temsilcilerimizin rakipleri belli olacak. Tüm bu detayları biraz oradan oraya atladığımızı hissedeceğiniz bir şekilde Aspor ekranlarında sizler için değerlendireceğiz. Ben olsam bu yayını, bu programı kaçırmam. UEFA merkezinde de şu anda kura çekimi için hazırlıklar başlıyor ama daha önümüzde ciddi anlamda uzun bir zamanın olduğunu da belirteyim. Beşiktaş'ın kadrosuna şu anda bakıyorum. Kalede Nübel var siyah beyazlılarda. Savunma hattında Calo, Emirhan, Mourinho, Utara'yı görüyoruz. Salih, Olaytan ve Kartallı bir orta sahaya. Černý ve İlhan kanatlarda, Vlahović santrfor pozisyonunda eşlik ediyor. Çok taze, çok yeni Beşiktaş'ın 11'i geldi. Hemen Okan Koç'a dönmek istiyorum. 3-0'ın rövanşı. İçimiz çok rahat açıkçası, bunu söyleyebiliriz. Rakibin de gücü ortada ama Beşiktaş'ın da kazanıp da yurda dönmesi ülke puanı açısından da çok değerli olur Okan Koç. Bu hedef sence ulaşılabilir bir hedef mi bugün?
2: Tabii ki de ulaşılabilir. Hedef olması gerekiyor. Biz rahat olabiliriz ama sahanın içindeki oyuncular hiçbir şekilde rehavete kapılmaması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: O atmosferi, o ambiyansı şimdi karşılarında görecekler. Rakip ciddi bir şekilde bir

0: Yani oynanmamış maç hiçbir zaman kazanılmış bir maç değildir. İki ayaklı maçlarda her zaman her şey olabilir ama sonuçta kalite, form, yani oynanan oyun, oyun sistemi Beşiktaş'ı bir adım, iki adım önde tutuyor. Ama futbolcular o sahaya çıkarken zaten ben o soyunma odasındaki atmosferi, ambiyansı birçok kez yaşadım. Yani o futbolcuların da o sahanın içindeki yapacakları reaksiyonu da az buçuk tahmin edebiliyorum. Göstermeleri de gerekiyor. Yani şunu yapmasınlar. Yani risk alıp da aman işte kartları oralara buralara fazla oynamamaları gerekiyor. Yani oyunculara girerken, temas ederken çok fazla yani risk almamaları gerekiyor. Alan adam markajını yapıyor, mücadeleyi yapıyor, ön alan baskısını yapıyor. Yani bugün çok çok pozisyona girebilir Beşiktaş. Niye girebilir? Az önce söylediğim gibi Zagris takımı çok fazla risk alacaktır. Sonuçta kaybedecek bir şeyimiz yok diyorlar. O riski alıp en azından ön alanda yakalayacağımız pozisyonları değerlendirmeye çalışalım gibilerinden bir içgüdüsel olarak o havaya bürünecek. Ama senin de süratle az önce söylediğim gibi kaliteli oyuncuların var. Burada Kartal İşte yeni oynayacak. Orada da yanındaki oyuncular olayı tan, Salih zaten pozisyon almasını biliyor. Onlara biraz uyum sağla. Al ver yap. Çok fazla riske girme. Bazen o risk de seni çok hataya sürükler ve oyunda da gerilemene neden olur. Al ver en azından. Onu yapabilen potansiyelde bir oyuncusun. İlhan oralarda iyi işler yapıyor. Ya bugün Beşiktaş'ın oradan yani tur atlayıp galibiyete döndüğü takdirde hepimiz mutlu olacağız. Ki peşinden de Trabzonspor keza öyle olacaktır. Bakalım güzel bir maç olsun sevgili Kerem.
1: Şampiyonlar Ligi kura çekimini takip ediyoruz sevgili seyirciler. Detayları sizinle paylaşacağız ama 11'e dair Zeki Uzundurukan ve Onur Özkan'dan da yorumlar alacağım. Zeki Uzundurukan, nasıl gördünüz 11'i? Biraz da gözümüz Dušan Vlahović'in üstünde olacak. Tabii, açıkçası.
2: Vlahović'in üzerinde ve geldiği günden beri çok fazla yıpratılan bir oyuncu var. Çok fazla forma şansı bulamamasına rağmen Kasım Kuattara çok eleştirildi. Aslında yani üzerinde durulursa iyi bir bek oyuncusu olabilir. Hoca bugün o sol kenarı deniyor. İlhan Fakıllı ile Kasım Kuattara'nın uyumu nasıl olacak? Çünkü orada alışılmış bir düzen var. Rıdvan'la Trossard arasında çok da iyi işliyor. Evet. Ama bir de tabii B planına bakmak lazım. Orada B planı oluşturmak için Kasım konusunda kafasında bu maçta net fikirler ortaya çıkacaktır. İlhan Fakıllı zaten süre alıyor. Çok hızlı, çabuk düşünen, çalım kabiliyeti olan, orta kabiliyeti olan bir oyuncu. Vlahović tabii ki 11'de neler yapacak ki ilk maçı 3-0 kazanmışsın. Rakip siklet olarak Beşiktaş'ın çok gerisinde. Beşiktaş burada da kazanacaktır. İyi bir idman maçı yapacaktır Beşiktaş. Burasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya bu maçlarda tabii ki ülke puanı açısından kazanmak çok önemli ama Beşiktaş Avrupa'da bir başka oynuyor. Yine Beşiktaş'ın bu maçta da gol yemeyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Vlahović'in performansı ki ben gol atacağını da düşünüyorum. Diğer taraftan sol kenar nasıl işleyecek? İlhan Fakıllı ile Kuattar arasındaki uyum önemli. Zaten Černý ile Murillo çok artık makine düzeniyle işliyorlar. Yani Beşiktaş'ın tabii ki Salih var, işte Kartal'ın oynaması, Orkun takımın kaptanı, Orkunsuz yani takımın beyni olmadan ki dinlendirmek de gerekiyor oyuncuları. Burada Orkunsuz takım liderliğine kimse oynayacak, nasıl yönetecek Beşiktaş'ı? Onları bekleyip göreceğiz ama ben yine de İtalyano'nun bu maçta yapmayacak, sanki maçta yapacak. Sürekli oynayan, yorulan oyuncuları dinlendirmesini doğru buluyorum.
1: 11'imiz rotasyonlu ama haliyle kulübümüzde çok güçlü. Doğan Alemdar, Agbadu, Taylan, Rıdvan, Yasin, Endedi, Hacı Ahmetoviç, Raşit Sağ, Orkun, Yangyo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta ilerleyen dakikalarda forma şansı bekleyen isimler. Onur, rotasyona rağmen aldığımız skorun da rahatlığıyla rakibin de gücü ortada. İçimiz rahat. %100. Öyle düşünüyorum.
3: Yani %100 herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rotasyon hep ülkemize tartışılan bir nokta. İşte Alanya'da bunu gördük. Rotasyonun asıl günü bugündü aslında. Hani keşke Italiano hani rotasyonu bugüne saklasaydı daha fazla. Alanya'ya az futbolcularıyla çıkıp oradaki maça bugüne saklasa çok daha mantıklı olurdu. Bugün daha derin bir rotasyon da olması gerekiyordu bence. Hani örnek verelim, yani Murillo'nun, işte Calo'nun, Olaytan'ın, yani ya da Černý'nin kullanılamayacağı bir maç bence bu. Raşit'sa da kullanılabilirdi çok rahatlıkla. Semih de solda kullanılabilirdi. Yani burada aslında sanki biraz Alanya maçından sonra hoca, evet tur cepte ama yani olumsuz bir skorla turu almaktansa kazanarak turu almayı tercih ediyor bence. Yani üst üste

0: Peki olumsuz skor, hani Beşiktaş'ın o yakaladığı sinerjiyi, enerjiyi aşağı çekebilir, endişesi olabilir hocada. Yani emin ol, Beşiktaş Alanya maçını kazanmış olsa bugün çok daha derin bir rotasyon bizi beklerdi. Yani hocanın bence kafasında, ya biz çok güzel bir yola girdik, enerjimiz var. İki tane üst üste olumsuz skor, hani bizi bozabilir şeklinde bir düşüncesi ve endişesi var bence. O yüzden de bugün hoca kazanarak turu geçmek istiyor. Bence bu 11 bunu gösteriyor. Ufak tefek rotasyonlar olsun. Mesela Vlahovic tercihi çok doğru. Çünkü Vlahovic'in Beşiktaş kariyerine gollerle başlaması için çok uygun bir ortam var bugün.
1: Evet.
0: Ben minimum bir gol bugün yazarım Vlahovic'e. Öyle söyleyeyim. Çünkü fiziki anlamda da ben beklediğimden daha iyi buldum oynadığı maçlarda Vlahovic'i. Uygun da ortam var rakip anlamında. Beşiktaş'ın kazanmasını ve Vlahovic'in golleriyle kazanmasını bekliyorum.
1: Vlahovic 20 Ağustos'ta Kauno Žalgiris'i burada 3-0 mağlup ettiğimiz mücadelede yarım saatin üstünde süre almıştı. Ve Alanya deplasmanında 23 Ağustos'ta 1-0 kaybedilen karşılaşmada yine sonradan oyuna girmişti. Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıkacağı ilk karşılaşma bu Sırp oyuncunun. Okan Koç, beklentimizi nasıl bir seviyede tutmalıyız bugün Vlahovic'le ilgili? Ya. En ideal partnerler de olmayacak bu arada yani, etrafında. Yani, o da bir faktördür.
2: Etraf çok önemli Kerem. Santafor'san senin çevrendeki oyuncular büyük rol üstleniyor. Yani getirecek abi. Ben orada duruyorsam ki golcüysem alıp vermeyi biliyorum. Nereye koşmayı biliyorum. Hava hakimiyetim var. Yani oralarda duvar, set. Bir sonraki hamleyi düşünen bir santaforu çevresini iyi oluşturduğun zaman abi oyuncudan maksimum verim alırsın. Ki bugün de yani Senli'yle, İlhan'la, işte Kartal, Olayitan oralarda ne kadar değerlendirirse Vlahovic o kadar ön plana çıkar. Yoksa çok potansiyelli, yetenekli bir oyuncu Zeki abi. Futbolun içinde takım oyunudur deriz ya ama merkez en önemli bölgedir. Atan tutan diye konuşuluyor ama merkeze hükmettiğin zaman oyuna hükmediyorsun. Orta saha. İşte burada orta sahadaki oyuncuların yapacağı, vereceği pas bağlantılar o oyuncuların hangi verimlere, nerelere, hangi seviyeye çıkacağını gösterir, göstergesi olur. Şimdi Vlahovic yani Alanya maçında oyuna girdi. İki tane çok güzel döndü. Kaleci de vuracağı yeri tahmin etti. Bak evet. Kaleci vuracağı yeri tahmin etti. Orada kaleci yani bir sonraki hamleyi deriz ya hep böyle yapanlar, edenler, atanlar, yapabilenler. Kaleci de bir sonraki hamleyi çünkü uzak köşeye beklemedi orası kapalıydı. Vlahovic aldı döndü. Orasının kapalı olduğunu gördü. Kaleci de gördü oranın kapalı olduğunu. Buraya vurdu atladı oraya. Yoksa o taraf açık olsa oraya bırakırdı. Çünkü sol ayaklarının tam istediği açıdır. Yani vuracağı yerdir oraları. Oraları tahmin edebildi. Yani şimdi Osimhen, Vlahovic onu açıyor. İşte yani kim var mesela aklınıza gelen bu tarz oyunculara getireceğim.
3: Lukaku.
2: Getirdiğin zaman bu oyuncular tabela yaptırır, tabelaya baktırır. Yani Vlahovic iyi oyuncu. Yani gelecek oyuncularla ve tamamıyla bütünü bir ilk 11 oluştuğu zaman çok fazla farklı bir lig, farklı bir oyuncu izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakalım görelim Kerem. Yani sonuçta bir de en önemli avantaj ne biliyor musun? Oyunda çok hareketlilik var. Yani sabit değil. Bekler işte aradan bindir, kanatlardan zaman zaman fırsat buldun mu koridoru, iç koridoru, dış koridoru boş bulduğun zaman git değil. Hoca devamlı gidin gelin diyor. Dolusya da boşsa da orayı rahat seyredin. Niye? Koştuğun zaman orası dağılıyor. Zeki abi. Dağıldığı zaman, denge bozulduğu zaman diğer oyuncular avantaj sağlamış, yakalamış oluyor. Burada Vlahovic'i besleyin abi. Getirin böyle bir oyuncuyla oynuyorsunuz. Sizin için büyük bir fırsat.
1: Tabii ki.
2: Büyük bir fırsat abi. Ben oynasam devamlı atarım, ikiye bir yaparım. Koşarım, önüne koşu yaparım. Yani orada her türlü alternatif, ne kadar alternatif yapabiliyorsam yaparım. Yapın siz de. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah değerlendirirler. Ha, gelecek ilk 11'le oyun sistemi, oyun formasyonu içerideki maçlarda özellikle rakiplere çok büyük sıkıntıya sokar. Şimdi bir takım baskı kurar değil mi? Baskıyı kurarsın rakibe. Oraya hapsedersin. Seyirciyle beraber büyük oyuncularla, isimlerle tedirgin olursun. Karşımda Nesta Zeki var diyorsun. Çıkamıyorsun. Yani isim olarak örnek veriyorum, İrön'ü de katıyorum. Şimdi ne oluyor Zeki abi? Ya çıksam diyor Zeki burayı diyor deler gider diyor. Sıkıntı yaratır bana. Ne yapıyorsun? Tedirginlik yaşıyorsun ya. Alan adam markajı diyorsun. Alan adam markajıyla kitleyebiliyorsun. Zeki'yi kitledin. Onur'u kitledin. Kerem'i kitledin. Ama abi bir bakıyorsun Borullo santrafora koşu yapıyor. Bir bakıyorsun işte orada Ulayitan kim varsa işte örnek mesela Kuattara veyahut da Rıdvan oralardan müthiş ortalar yapıyor. Bir bakıyorsun Ulayitan arkaya koşu yapıyor. Bir bakıyorsun abi öbür taraftan Orkun oraları deliyor. Yani oradaki o mekanizmayı tutmak kolay değil. Devamlı sirkülasyon git gel var. Git gel olduğu için büyük problem. He, arkadaki de yani arkadaki de defansif anlamda önlemleri sağlam alman gerekiyor. Orada da işte yakın oynayacaksın.
1: Evet.
2: Alan adam markajı deriz ya. Alan markajı yaparsın ya gelmez dersin. Bir saniyeki konsantrasyon eksikliği var ya orada büyük problem yaşatırsan. Devamlı abi Kerem'e yakın olacağım. Diyeceğim ben Kerem'e yakın olacağım. Hem Kerem'in önüne de gelirse alan da odur. Adam Kerem'e yakın alanda nedir? Kerem'in önüne Bir top seker, serseri top deriz ya, orada da o müdahaleyi yapabilecek konsantrasyon

0: eksikliği yaşamayacak, yaşatmayacak. Bunları yaptığın takdirde abi, o zaman takım muhteşem bir takım oluşmuş olur ve isimler, cisimler bir yere kadar takım halinde çok fazla yükselişe geçersin.
1: Şampiyonlar Ligi kura çekimine bir dönüş yapalım. Beşiktaş'a yeniden odaklanacağımızı söyleyeyim. Trabzonspor'un da Ferencvaros deplasmanında sahada olacağını ifade edelim ki saat 21.30'da bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak ve maç önünde de A-Spor'da uzun uzun değerlendirmelerde bulunacağız. İki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. 2007-2008 sezonundan sonra İlk kez bu mutluluğu, bu heyecanı yaşayacağız ve bu kura çekimi acaba bize neler getirecek? Bu soruların yanıtlarını da yaklaşık bir saat içerisinde tamamıyla öğrenmiş olacağız ama torbaları bir hatırlatalım istiyorum. Gönlümüzden geçen takımlar üzerine de konuşma imkanımız var, vaktimiz var. Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico birinci torbada yer alan takımlar. İkinci torbaya baktığımızda Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV Eindhoven'ı görüyoruz. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar ve Galatasaray rakiplerini bekler durumda sevgili seyirciler. İki temsilcimizin de üçüncü torbada olduğunu bir kere daha belirteyim. Dördüncü torbaya baktığımızda Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atina, LASK, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah yer alıyor. Azerbaycan temsilcisi de dördüncü torbada ilk kez tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynama heyecanını yaşayacak Sabah Futbol Kulübü. Ve Onur Özkan'a bu noktada dönmek isterim. Onur Özkan, daha önce ikişer takım seçiyorduk. Şimdi dörder takım. Seçmek durumundayız temsilcilerimiz için. Çok da büyük bir mutluluk tabii ki. Salı ve çarşamba akşamlarımızda ne yapacağımız belli. Perşembe akşamı da aynı şekilde. Ki umuyorum bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'da turları geçer. Ve Avrupa'nın en büyük iki organizasyonunda ikişer takımla mücadele etme heyecanını da yaşarız. Birinci torbaya baktığında Onur, kabul edilebilir gördüğün ilk iki takımı ve bunlar da olabilir diyebileceğin varsa iki takımı duymak isterim.
2: İstediğim iki takımı mı duymak istiyorsun?
1: Evet. Yani çok takımlarımız net, bu takımlarla oynayabilir.
2: Çok net söyleyeyim istediğim takımları. Bir tanesi Inter, diğeri de Manchester City.
1: Neden Manchester City?
2: Yani ben Guardiola sonrası maçlarını takip ediyorum. Enzo Maresca ile. Orada çok ciddi bir şu anda karmaşa hakim. Oyun ve oyuncu karmaşası. Bence City ile oynamak için iç sahada özellikle ideal bir zaman. Hatta olabilirse en yakın tarihte, yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk iç saha maçı City ile olursa ciddi bir ben galibiyet şansı yazarım oraya. Çünkü bu tip takımlar, teknik adam değişikliği yapan takımlarla genelde hemen sıcağı sıcağı oynamak mantıklıdır. Kadroda da bir değişim var çünkü. O anlamda ben City'yi direkt gözüme kestirmiş durumdayım. Inter için de şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman Serie A performansını o final oynadığı sezonun dışında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'ne yansıtamadı. Geçen sezonda Bodo'ya elendiler. Yani benim adıma tabii ki hepsi güçlü takımlar ama hani tercih edilebilir sınıfta Inter'i ve City'yi koyabilirim. Mesela hiç gelmesin diyebileceğim asla evet. Ve asla iki tane takım var. Paris Saint-Germain ve Arsenal. Bence en büyük favori şu anda şampiyon. Geçen sezonun finalistleri şu anın da en büyük favorileri bence. O yüzden de iki istemediğim, iki de gözüme kestirdiğim takım var ilk torbadan.
1: Onu da konuşacağız. Zeki Uzundurukan var mı? Aman bu gelmesin ve bunlar lütfen olsun diye düşündün.
3: Ya Liverpool'u isterim. Geçen yıl Galatasaray iki kez yendi Liverpool'u. Ya, Atletico Madrid'i isterim. Julian Alvarez'in gitme durumu var zaten. Manchester City'yi ben hoca değişikliğine rağmen istemem ki Lille'in faslı oyuncusunu, Dünya Kupası'nın yıldızı, 18 yaşındaki oyuncuya 100 milyon euro verdiler. Daha da transfer yapacaklar gibi duruyor. City her zaman City'dir. Yani Inter'i de istemem ben. Burada Atletico Madrid'i isterim. Liverpool'u neden isterim? Yani burada en azından kazanabiliriz yine. Galatasaray'ı da kazanabilir. Fenerbahçe'ye çıkarsa Fenerbahçe'de kazanır. Ya yani burada zaten birinci torbadaki her takım deve dişi gibi çok güçlü takım. Ama dediğim gibi Atletico Madrid'de başa baş Fenerbahçe'de Galatasaray'da oynayabilir.
1: Fenerbahçe belki 18 yıl aradan sonra dönüyor Şampiyonlar Ligi'ne ama

0: Galatasaray turnuvanın gediklisi diyebileceğimiz takımlardan biri. Evet. Ve geçtiğimiz sezon ya biz iç sahada herkesle kafa kafaya oynarız. Doğru. Herkesi de yeneriz İzlenimi Galatasaray bıraktı. Çok şeyler var Galatasaray'a dair konuşulacak ama kısa bir özet. Bir de, yine böyle bir yaklaşım olur mu sarı kırmızılı kulüpten?
1: Olur. Bir de Real Madrid'le Mourinho nedeniyle isteyebilirim. Ya burada
2: Fenerbahçe'yi
1: yenilebilir Fenerbahçe'ye Galatasaray. Yani Mourinho'nun takımını istiyor.
2: Genel bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
2: Kura'yla alakalı. Bence takımlarımız adına Kura'nın zorluğunu ya da kolaylığını görece olarak 1 ve 4. torba belirleyecek diye düşünüyorum.
3: Ya bak şimdi Kerem.
2: Şu anlamda çok özür dilerim. Neden bunu söyledim? 2 ve 3'e baktığım zaman çok net bir denge görüyorum.
0: Evet.
2: Ama 1'de tercih edilebilir takımlar var çok güçlü olmalarına rağmen. 4'te de aynı şekilde ciddi üst seviye ama isteyeceğimiz takımlar da var. Örnek vermek gerekirse son torbadan Como'yu çekmek ciddi bir sıkıntı.
0: Az sonra gelelim mi gibi. Son torbaya? Adım adım ilerleyeceğiz.
2: Yok, son torba anlamında söylüyorum. Yani genel anlamda 1 ve 4 kritik bence.
0: 1 ve 4
2: bence.
0: Çok kritik. Evet. Okan Koç, çok derin bir şekilde baktın az önce birinci torbaya. Gördüm. Gözümden kaçmadı. Sen de düşünüyorsun ne olabilir diye. Ne olabilir?
3: Hiçbir böyle şey olmaz. Ne olabilecek abi? Sonuçta futbol sahada savaşarak,
0: hiç fark etmez,
3: mücadele ederek kazanır. Sonuçta şu anlamda isterim. Ne anlamda avantajlı olmasını isterim? Kendi sahamızda şu takımlardan hangisi olursa olsun fark etmiyor. Paris Saint-Germain'i tenzih ediyorum. Tabii ki de çok farklı seviyede. Oyun sistemi, formasyonu, oyuncu kalitesi artık makine gibi işliyorlar adamlar. Çok farklı yani seviyede. Şu takımların içerisinde hangi takım olursa olsun abi, bizim takımlarımız az buz takım değil. İçeride seyircisiyle, baskısıyla, mücadelesiyle, alan daraltmasıyla yani her türlü reaksiyonu, mücadeleyi ve skoru alabilecek potansiyelli kaliteli oyuncularımız da var. Tamam yani şimdi Liverpool diyecekler sen ne saçmalıyorsun, marjinal mi konuşmaya çalışıyorsun? Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid mesela, Bayern Münih, bunlar Real Madrid. Yani çok üst seviyeli, majör liglerin çok birinci sıradaki takımlar ama kardeşim bizim takımlarımız da bunların birçoğunu kendi sahasında da yendi, dışarıda da yendi. Yenebilecek güçleri de var, kalitesi evet de var şu anda. Önemli olan o sahaya o oyuncuları kafa, mental, psikolojik olarak hazırlayacaksın, süreceksin. Sürdüğün zaman da mücadeleyle beraber yenersin. Ama deplasmanda ben hangi takımla karşılaşmak istersin diye sorarsan bir tek Inter'le isterim.
0: Inter deplasmanı uygundur diyorsun.
3: Uygun, diğerleriyle içeride fark etmiyoruz. Kim gelirse gelsin Paris Saint-Germain dışında.
0: İkinci torbaya göz atıyoruz. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV, Zeki Uzundurukan. Var mı gözünüze kestirdiğiniz bir takım? İki takım mümkünse.
1: Evet. Club Brugge'u isterim. Hı hı. PSV Eindhoven'u da isterim. Onun dışında diğer takımlar sıkıntılı. Porto zaten Portekiz Ligi'nde şampiyon oldu. Dortmund iyi oyunculara var ön tarafta. Roma transferler yapıyor ki en son Fofana'yı da transfer edecekler galiba. Sporting de iyi takım. Aslında Sporting de olabilirmiş. Sporting
0: de bir aday olabilir.
1: Olabilir evet. Sporting ile PSV Eindhoven diyeyim. Real Batis'i de kenara koyayım. O da sıkıntılı bir takım.
0: Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Manchester United'a karşı galibiyetleri meşhurdur. Galatasaray çok sever özellikle İngiliz
1: ekibini. Old Trafford'da evet.
0: Olmaz mı içeride bir United eşleşmesi olur takımlarımız için?
1: Sezona da kötü başladılar. Hull City'ye yenildiler evet ama ya Manchester United geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdi. Yine toparlarlar yani bir iki haftaya Manchester United sıkıntı çıkarabilir. Yani PSV Eindhoven'u da Sporting'i de hatta Kulüp Brugge'da. Yani burada bizim dişimize göre takımlar var. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yenebileceği takımlar.
0: Onur Özkan, bir iç saha eşleşmesi düşün. Bu torbadan herhangi bir takımı al. Ya bugün kesinlikle kazanamayız diye bir şey aklımızdan geçirmeyiz.
2: İmkanı yok.
0: Değil mi?
2: Yani dengeli bir torba, asla istemeyeceğimiz hiçbir takım yok burada. Yani geldi eyvah kötü oldu diyebileceğimiz, bence hani şöyle söyleyeyim, 10 üzerinden takımların gücü 6 ile 7 arasında değişiyor. Yani 5 de yok, 8 de yok bu evet torbada. O yüzden de hani çok fark etmez buradan kimin geleceği diye düşünüyorum. İsim anlamında büyük takımlar var ama güç anlamında aynı büyüklükte olmayan, işte Manchester United gibi, Dortmund gibi, Roma gibi, hatta Porto'yu da buna katabiliriz. Eski gücünden uzakta takımlar var burada. O yüzden de mesela Zeki abinin tam tersi şu anlamda düşünüyorum. Mesela Kulüp Brugge'u ben asla istemem. Yani neden istemem? Çok iyi bir turnuva takımı çünkü Kulüp Brugge. Her sene Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi hep üst sıraları zorlayan, iç saha deplasman kolay kolay yenilmeyen, hani çok sinir bozucu bir takım Kulüp Brugge.
0: Evet.
2: Hani tercih etmeyebilirim.

0: belki ama dediğim gibi gelirse de eyvah demem. Fenerbahçe ve Galatasaray ikisi birden bu takımların tamamını iç sahada yenebilir. Hatta birçoğuna da deplasmanda galibiyet şansıyla sahaya çıkar diye düşünüyorum.
1: Okan Koç.
2: Roma, Sporting, Porto, Manchester içeride fark etmiyor. Az önce söylediğim gibi kim gelirse gelsin fark etmez abi. Takımlarımızın kadrolarına ben güveniyorum. Oyunlar da gelişecektir her geçen gün. Transferlerle beraber daha kaliteli takım olacak. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de de muazzam potansiyelli, yetenekli ve hakikaten o seviyeleri birçok kez oynamış oyuncular var. Ha burada Manchester United son dönemlerde düşüşte. Tamam, iyi transferler yapıyor, iyi oyuncular alıyor ama PSV deplasman takımı tehlikeli mesela. O geçişleri çok iyi, süratli PSV takımı. Yani sağda kazanılıyor. Hep söylüyorum Kerem, şimdi yani kimi dersen bana, hangi mesela içeride kimi istersin, dışarıda kimi istersin diye sor. Mesela içeride ben Roma'yı isterim, Sporting isterim, Porto'yu isterim, hatta dışarıda da isterim bu takımları. Kulüp Brugge'yi içeride de isterim. İçeride baskıyla beraber disiplin, tamam kompak oynayan takım ama sende de o yetenekli, o defansı, dengeyi ve hatta araları açabilecek oyuncular var bu takımlarımıza. Real Betis deplasmanda olabilir. Roma deplasmanda olabilir tekrar. Porto olabilir. Yani çok fazla, az önce Onur abin, Onur Özkan dedi ve Zeki abin dediği gibi, yani öyle çok fazla üst seviyede, bizim üstümüze takımlar değil. İsim olarak olabilir bazı takımlar ama evet, kadro kalitesi, mücadele anlamında. Bir de o arenaya çıktığın zaman farklı konsantre oluyor, motive oluyor. Ki Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da bunu gördük. Beşiktaş'ta, Trabzon'da defalarca gördük. Ben fark etmez kim olursa olsun diyorum burada.
1: Buradan dışarıda fark etmez diyor Okan Koç. Üçüncü torbada turnuvadaki her takımın istediği galiba bir Shakhtar var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bulunduğu torba, üçüncü torba ama buradan da ikişer rakip temsilcilerimizin karşısına çıkacak. Deplasman olmamak kaydıyla ki maçlarında Londra'da oynanma ihtimali üstüne de konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Ve üçüncü torbaya baktığımızda burada da yani yine iyi takımlar var. Yani ikinci torba, üçüncü torba arasında öyle farkın daraldığı tercihler de, daha doğrusu şanslar da söz konusu olabilir Onur sanki.
0: %100 yani isim anlamında son derece iyi ama hani saha içinde üstünlük kurabileceğimiz. Mesela Villarreal çok iyi bir takım. Evet. Galatasaray hazırlık maçı oynadı. Son lig maçında Atletico ile berabere kaldı ama geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fiyaskolardı.
1: Büyük fiyasko.
0: Napoli fiyaskoydu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde. Bunlar 24'e kalamadılar. Ama kadro anlamında isim isim baktığımız zaman hani tehlikeli takımlar. Villarreal'in saha içi organizasyonu çok üst seviye bir takım. Mesela Bodo Glimt iç sahada oynama kaydıyla isterim.
1: Evet.
0: Yani Hög'ün de ayrılığı sonrası 9 numara sıkıntıları var.
2: Dışarıda hayatta istemem.
0: Dışarıda hiç hayatta yani istemem. Hayatta gitmek istemem. Aynen ama iç sahada oynamak isterim.
2: Bravo.
0: Bodo ile her türlü.
1: Feyenoord yani, misal Fenerbahçe Lyon'u çektiğinde diğer ihtimal Bodo'ydu. İyi kura çekmişti Fenerbahçe.
0: %100.
1: Değil mi?
0: Ha, Bodo tehlikeli takım ama dediğim gibi iç sahada yenebileceğin bir takım. Galatasaray'da rahat yendi geçtiğimiz sezon. Feyenoord'u her türlü isterim. Yani Hollanda takımları, yani benim tercih edebileceğim takımlar bu organizasyonda. Lille, yani üçüncü torba da denk. Shakhtar'ı biraz ayırıyorum dediğin gibi, o da yaşadığı durumlardan, olumsuz durumlardan dolayı. Leipzig yani son yıllarda o eski gücünden ve oyun performansından uzakta bir ekip. Kadro anlamında da bir onlara da gerileme görüyoruz Leipzig'te.
1: 4-5 yıl önce daha bir havası vardı.
0: Tabii %100. Daha iyi oyuncuları, daha yıldız oyuncuları vardı. Yani dolayısıyla burada isim anlamında Napoli ve Villarreal'i istemez kimse. Ama aynı performansı saha içinde gösterebilirler mi? Geçen sezonun bir tekrarını da görebiliriz burada yani.
1: Zeki Uzundur, Ukan.
3: Ya Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kadro kalitesi ve özellikle Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna baktığımızda hani Galatasaray daha ısınamadı bence, açılamadı. Fenerbahçe şu takımların Villarreal'i Onur'un da dediği gibi kenara koyarsam hepsiyle başa başa oynar. Kazanırdı, maçlarında kazanırdı. Ama Galatasaray da Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nin abisi diyebilirim. O yüzden ya burada kim gelirse gelsin. Tabii ki Shakhtar'ı isteriz. Diğer taraftan isteyebileceğim Leipzig olabilir, Lille olabilir. Leipzig özellikle, yani o da çok güçsüz, çok eski gücünden, o sponsorluk gelirlerinden uzak, çok pahalı transferler yapamıyorlar, daha çok satıyorlar. O yüzden burada artık tam dişimize göre, hatta çoğundan daha iyiyiz. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray daha iyi takımlardan.
1: Okan Koç.
2: Bu lig çok keyifli bir lig biliyor musun? Çok lezzetli bir lig Kerem.
1: %100.
2: Allah bana nasip etti zekamı. Ya o sahaya çık fark etmiyor. Kim olursa olsun. O zamanlar bana röportajda sormuşlardı. Beşiktaş'a yeni transfer olmuştum. Hangi takım fark etmez dedim. Real Madrid gelse o zaman Carlos'la karşı karşıya oynamak istiyorum. Carlos'un prime zamanı. O zaman Chelsea geldi. Chelsea'de de Cole'la Bridge oynuyordu. Biliyorsun.
1: Bridge
2: ön tarafta da Daniel Duff F-16 gibi böyle gidiyor geliyor öyle bir şey ama 40. dakika oyuncudan

0: çıkarttırdım. Ama bizim kadro kalitesi de onların kadro kalitesi arasında muazzam bir fark vardı. Ama mücadele ettik. Şimdi bu torbadan da mesela bana kimle oynamak istemezsin diye sorarsan en kısa yoldan gidelim Napoli ile oynamak isterim.
1: Doğru soru aslında artık bu torbalar için kimle oynamak
0: aynen
1: istemezsin?
0: Aynen. Bana göre Napoli'de.
1: Napoli kötü bir
0: çok
1: kura olabilir.
0: Çok uzatmak istemedim Napoli bence.
2: Deplasmanda özellikle.
1: Kesinlikle. Dördüncü torbaya baktığımızda Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atina, Lask, Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah dikkat çekiyor. Onur, sanki Como, Lens ve Stuttgart diğer takımlardan biraz ayrılıyor gibi, daha zor.
2: En dengesiz torba dördüncü torba.
1: Evet.
2: Bence kuranın zorluğunu, kolaylığını da burası belirleyecek. Çünkü buradan Como'yu çekmekle Viking'i çekmek arasında dağlar kadar fark var. Stuttgart'ı çekmekle, örnek veriyorum, Sabah'ı çekmek arasında dağlar kadar fark var. Yani fikstür adına, bizim takımlarımız adına en kritik torba dördüncü torba. Yani orada senin de söylediğin gibi Stuttgart, Como ve Lens'i çekmezsek bence bu takımların tamamı, kalanların tamamını yenebiliriz. Hem içeride hem dışarıda. Bir de bir kritik nokta daha söyleyeyim.
1: Tabii ki.
2: Bence turnuva adına yenebileceğin takımlarla deplasmanda, görece güçlü takımlarla içeride oynamak avantajdır Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında. Örnek vereyim, geçen sezon Galatasaray iç sahada Liverpool'la oynadı. Avantajdı, yendi. Bodo'yu iç sahada, deplasmanda oynamak zordu, iç sahada yendi. Atletico deplasmanı, Metropolitan çok zor. İç sahada oynadı, berabere kaldı. Yenebileceği takım Ajax gitti, oradan 3 puan aldı gibi. Yani burada takımlarımız çok güçlü ekiplerle iç sahada oynayıp birebir kafa kafaya oynayabileceği takımlarla deplasmanda eşleşirse bence puan, fazla puan alma şansımız artar. Mesela geçen sezon iç saha takımlarının galibiyet yüzdesi %50'lerdeydi Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet.
2: Deplasman takımlarının %35'lerdeydi. Yani deplasmanda maç kazanmak zor Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de rakip güçlüyse daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Ama örnek veriyorum, işte PSV gibi, Betis gibi, Porto, Aston Villa gibi takımlarla deplasmanda oynadığınız zaman kazanma şansınız olabiliyor. O yüzden de fikstürün de çok kritik olduğunu düşünüyorum, ama cumartesi belli olacak fikstür.
1: Burada kaçınılması gereken takımlar mümkünse belli. Gönlünüzden geçen ekipler kimdir?
3: Sabah. İsterim. Viking'i isterim. Lask'ı, Como'yu istemem. AEK Atina'yı da isteyebilirim. Şampiyon olsa da isterim onları. Yani diğerleri de Stuttgart hariç hepsini rahat yenebiliriz. Onur'un dediği gibi bu tip takımlarla deplasmanda oynamak daha keyifli olur.
2: Como çok enteresan takım yani.
3: Hayır, Como'yu söylemedim.
2: Tabii yani tehlike takım anlamında.
3: Transferler de yapıyorlar.
2: Bugün Mozikini aldılar bugün de yani.
1: Evet.
2: Beğenir misin Mozikini?
1: Çok beğenmem.
2: Ben de çok beğenmem, ama yani turnuvada iş yapabilecek bir oyuncu.
1: Olabilir.
2: Geniş alanda yani. Ama iyi takım Como. Tehlikeli takım.
3: Şimdi bu sezonun şöyle bir şansı da var tabii. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tek olduğu için hani bazı maçlara motive olmakta zorlanıyordu. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki lig rekabeti Şampiyonlar Ligi'ne taşındığı için ikisi de birbirini orada başarılı olmak için hep hazır tutacaklar. Yani Fenerbahçe kazanınca Galatasaray da kazanmak için daha fazla enerji ortaya koyacak.
0: Tamam.
3: Galatasaray kazanınca Fenerbahçe'de. Çünkü orada da bir rekabet olacak Türk takımlarının. İkisi de işte ilk etapta 16'ya kalmak için puan toplayacak. 8 olursa, ilk 8 olursa süper olur. Ama dediğim gibi yani rehavet olmayacak. İki takım birbirini tetikleyecek.
1: Kura çekiminin de başladığını belirtelim sevgili seyirciler. Hüseyin Özkök de bizi bekliyor. O da canlı olarak takip ediyor. Hüseyin Özkök, yakından takip ediyorsun zaten Şampiyonlar Ligi organizasyonunu. Belki üstüne düşünmemiz gereken hususlarla ilgili, bizim konuşmadığımız kısımlarla alakalı ne söyleyebilirsin? Ne bekliyorsun takımlarımızdan? Söz sende.
4: Şampiyonlar Ligi kura çekimini seyretmek benim için her zaman büyük bir keyif oluyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tabii ki bu arada. Kolay gelsin. Açıyorum takvim önüme, kura çekiminden sonra hangi deplasmana nasıl gidebilirim diye bakıyorum. Benim en büyük keyif aldığım olaylardan biri. Şimdi bu kura çekiminden sonra işte rakiplerimize, iki takımın rakiplerine bakacağım. Hangi maçlara gidebilirim, onlara seçeceğim kendime. Vallahi ben rakip seçme taraftarı değilim Şampiyonlar Ligi'nde. Kim gelirse gelsin, ama mesela Como'da gidip bir maç seyretmek isterim sevgili Kerem. Como'nun biliyorsun göl kenarında çok güzel bir stadı var.
3: Turistik gözle bakıyor olaya.
4: Evet, turistik gözle de bakıyor olaya. Como'da gidip bir maç seyretmek isterim. Onun haricinde kim

0: çıkarsa çıksın. Burası hakikaten devler arenası. Tamam, çok kuvvetli takımlar var. Bizim takımlarımızdan daha az kuvvetli takımlar var ve bizim takımlarımızın rahatlıkla başa çıkabileceği, korakor mücadele edebileceği takımlar var. Yani ben üçe ayırıyorum takımları bu bağlamda. Bunlardan ikişer tane torbalardan rakibimiz olacak. Bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aynı rakiplerle de oynayabileceğini unutmayalım.
1: Yani bir virgül koyalım mı Hüseyin Özkök? Bir yandan da takip ediyoruz. Takımlarımız Real Madrid ve Manchester City ile oynamayacak. Bu kesinleşti, onu söyleyebilirim. Bu tamam. İki takımın kuralları belli oldu. Gözüm bir yandan da ekranda. Hüseyin Özkök, lütfen bizde kal. Ama değerlendirmelerine de tabii ki şu an için devam edebilirsin. Ara ara böleceğim.
0: Dediğim gibi Galatasaray ile Fenerbahçe aynı rakiplerle de oynayabilirler. Kura buna imkan veriyor. Dolayısıyla aynı rakiplerle oynarlarsa orada da Deniz Zeki Bey'in söylediği gibi hani birbirlerini tetiklerler, bir rekabete girerler ya, hangisi hangisini aynı takımda oynarlarsa yenide yenemedi bir olayı da olur öyle bir durumda. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde ne olursa olsun çok güzel her şey. Ben bu formata da bayılıyorum açıkçası. Daha önceki formatta gruplar vardı. Orada 6 maç yapılıyordu ama 3 takımla yapılıyordu. Dolayısıyla şimdi 8 takımla Inter'de. 8 ayrı maç yapılıyor.
1: Inter'de gitti bu arada. Onu da söyleyeyim. Inter'le de oynamayacak takımlarımız. O kesinleşti. Yani 3 takım Real Madrid, Manchester City ve Inter maçlarımız yok. Kesinleşen bu. Paris Saint-Germain, Bayern Münih,
0: yani.
1: Liverpool, Arsenal, Barcelona ve Atletico. Bu 5 takımdan 5 takımla 4 maçımız olacak yani. O kesin. Ama bakalım hangileri olacak. Onu az sonra. Hakan Çalhanoğlu bilmiyorum. İstanbul'a
2: belki transfer için gelir.
1: Transfer için gelebilir. Milli maç için gelebilir. Turistik seyahatte gelebilir. Öyle bir olasılığı var. Barcelona acaba bir takımımızla eşleşir mi diye bir yandan da şöyle bir bakıyorum.
3: İsterim, biliyor musun Barcelona?
1: İster misin? İsterim Barcelona'yı?
3: Yani. Özledik yani.
1: Barcelona izlemek istiyor Okan Koç.
3: İsterim yani, uzun zamandır City'yi de isterim. City diyorum.
4: Yenişliğimiz de var Barcelona'ya burada.
1: Evet. Gözüm bir yandan da ekranda. Barcelona Galatasaray deplasmanına geliyor sevgili seyirciler. Galatasaray'ın ilk rakibi Barcelona içeride Katalan deviyle sarı kırmızılar kozlarını paylaşacak.
3: Şimdi Fener'e de Paris Saint Germain gelir Fenerbahçe'ye de. İsterim dedim.
2: İçine mi doğdu?
3: Ha?
2: İçine mi doğdu?
3: Yani içime isterim dedim yani, izleyelim. İçeride izleyelim. Dışarıda izlemeyelim.
2: Az önce söylediğim şey yani güçlü takımla içeride oynama.
1: Evet.
2: Bence önemli.
3: Avantajlı. Ya seyirci avantajım var. Sonuçta abi bak, ne olursa olsun tamam, onlar da çok iyi takımlar, çok kaliteli oyuncular var da sende de kaliteli oyuncular var. İçeride oyuncular o maça çok farklı bir havayla, kafayla motive olup çıkıyorlar. Yani ben bu maçlarda bir kere oyuncular yani sahip Barcelona, Paris Saint Germain gibi isimler çıktığı zaman daha farklı motive oluyorlar. Atletico
1: Madrid'in kurası çekilecek şimdi. Bakalım Atletico Madrid'le bir eşleşmemiz var mı? Hep birlikte göreceğiz. Hüseyin Özkök, sen de takiptesin değil mi?
0: Evet, takipteyim.
1: Tamam,
0: evet.
1: Hüseyin Özkök de takipte. Aramızda mesafe olsa da kalplerimiz beraber, heyecanımız ortak Hüseyin Özkök'le de.
0: Kesinlikle.
1: Barcelona İstanbul'a geliyor. Galatasaray deplasmanında, onu söyleyelim. Ve Atletico Madrid Fenerbahçe maçı izleyeceğiz. Evet. İspanya'da Wanda Metropolitano'da Fenerbahçe Atletico deplasmanına gidiyor. İçeride olsa, Kadıköy'de olsa Onur galiba çok daha iyiydi bu maç.
2: Evet, o az önce bahsettiğim ayrıntı, içeride çok daha iyi olurdu. Yani birinci torbadan gelecek olan takımlarla içeride oynamak bence işin avantajlı kısmıydı. Galatasaray bunu başardı %50, Fenerbahçe %50 başaramadı. Bakalım ikinci maçta nasıl olacak?
1: İspanya temsilcileriyle lütfen Hüseyin Özkök.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'in stadında olduğunu unutmayalım bu sezon.
1: Evet.
0: Orada oynanacak Madrid'de.
1: Onların da tabii ki farklı bir hedefi olacak. Zeki Uzundurkan.
0: Evet.
4: Ya ben Fenerbahçe'nin şu anda iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Lyon maçındaki, son maçtaki gördük. Her hattıyla iyi takım, çok güçlü. Daha da transferler yapacaklar. O yüzden ben ümitsiz değilim. Fenerbahçe İspanya'da da Atletico Madrid'i yenerse hiç şaşırmam. Puan alır en azından.
3: Atletico Madrid disiplini Simone ile çok iyi takım oldu. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Yani zor bir maç.

0: deplasmanda Madrid'de eşleşmek istemezdim.
1: Deplasman performanslarıyla iç saha performansı geçen, çok farklı bir takım.
0: Geçen sene de gördük Galatasaray maçlarında.
1: Yani şey geceyle gündüz kadar farklı
0: evet,
1: iç saha deplasman
0: performansları. Orada çok farklı bir baskı ve farklı bir oyun formasyonu. Evet. Adam iki türlü oynatan bir oyun sistemi var. Hem ön alanda
1: sıkıntılı
0: hem defans
1: yapan bir
0: takımı.
1: Sıkıntılı bir atmosferi var orada
0: takımı.
1: Stadın.
0: Atmosferin dışında bir de çok sıkıntılı bir sistemi var. Yani. Evet, adam evet. Öyle bir oyun sistemi belirlemiş. Az önce söylediğim gibi birbirlerini tamamlayan
1: rahatsızlık verici takım. Bir takım iç sahada.
0: Aynen öyle. Bakalım hayırlısı olsun ama en azından içeride bari kolay takım çeksin. Evet.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonuna deplasmana gidiyor. Sarı Kırmızılar Paris Saint Germain'le Fransa'da karşı karşıya gelecek.
1: Bir şey söyleyeyim bununla alakalı. İçimden şöyle geçiyordu şundan. Paris Saint Germain son iki sezon müthiş performans Şampiyonlar Ligi'nde ama ilk 8'e giremedi ikisinde de. Yani lig aşamasında beklentilerin hep altında kalıp ondan sonra yani Şubat ayı ile beraber vites arttıran bir takım. Umarım yine aynısı olur.
2: Fenerbahçe'nin içeride Bayern, Liverpool ya da Arsenal'dan biriyle oynayacağını artık belirtmemiz lazım. Liverpool'un kurası şu anda çekiliyor sevgili seyirciler. Bakalım buradan Fenerbahçe'ye rakip olarak gelecek mi? Liverpool geçtiğimiz sezon İstanbul'a iki kere geldi. İkisinde de kaybetti. Galatasaray deplasmandan istediklerini alamadılar. Belki Fenerbahçe de onlara aynı kaderi yaşatabilir. Şimdi göreceğiz. Fenerbahçe'ye geliyor Liverpool. Liverpool Kadıköy'e geliyor sevgili seyirciler.
3: Vay be.
2: Kadıköy'de Liverpool ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Atletico Madrid deplasmanı ve iç sahada Liverpool Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki rakiplerini şu an topluyor Fenerbahçe.
1: Aynı. Aynı şey de aynı. Bu gerçi deplasman da Atletico iç sahada oynadı Atletico ile. Bu sefer deplasmana gidiyor Fenerbahçe.
2: Evet.
1: 2'de 2 yaptı.
2: Zeki Uzundurkan hangi takımın birinci torba fikstürü daha güzel oldu? Daha kolay sence?
3: Ya Fenerbahçe'nin daha kolay bence.
1: Evet, Fenerbahçe'nin
2: katılıyorsun.
1: Daha
2: %100. Okan Koç.
0: Ay, abi bir tarafa bakar mısın abi? Barcelona.
2: Hüseyin Özkök.
4: Yani ben bu takımları bizim takımlarımız karşı izleyeceğimiz için çok sevinçliyim. Gerçekten çok büyük futbolcular izleyeceğiz. Yamal gelecek, Rodri gelecek İstanbul'a. Galatasaray karşısında izleyeceğiz. Liverpool'da da çok sayıda oyuncu var. Onları da Kadıköy'de bir kez daha izleyeceğiz.
1: Liverpool'da bu arada Barcola'yı alıyor. Evet. Paris Saint Germain'den evet. Bradley Barcola'yı.
2: Vallahi benim için de
4: memnunum.
2: Yani enteresan oldu. Doğma büyüme Kadıköylü, Kadıköy'de yaşayan biri olarak Liverpool'da sevdiğim bir takım. Evet. Semtime geliyor, mahalleme geliyor yani. Öyle bir durumda söz konusu. Bakalım. Fenerbahçe'nin eşleşmesi güzel bence Hüseyin Özkök. İki maç
4: evet,
2: için de söylüyorum.
4: İki maç için de Atletico Madrid bu sene öyle hani ağam şağam başlamadı lige.
2: Evet.
4: Dolayısıyla ligin ilerleyen haftalarında nasıl bir performans gösterecekler onu göreceğiz. Fenerbahçe'de yavaş yavaş vites arttıracak gibi duruyor. Ben çok zevkli maçlar olacağını düşünüyorum Fenerbahçe ile Atletico Madrid ve Fenerbahçe ile Liverpool arasında.
2: Güzel fikstürler sanki Fenerbahçe için hiç fena değil şu ana kadarki başlangıç. Galatasaray'ın kurası için aynısını söylemek biraz daha zor sanki.
0: Zor yani Okan realist Koç. Olmak gerekiyor. Şimdi Barcelona, Paris Saint Germain sonuçta alışılmış bir hedef var, şampiyonluk var. Öbür tarafın da bir hedefi var, yıllardır kazanamadığı bir kupa. Sonra iyi bir kadro kuruyor, iyi bir oyuncu topluluğu var. Yani zor bir fikstür çekti özellikle içeride dışarıda. Yani iki takım da hakikaten çok farklı seviyede. Yani şimdi burada iddialı konuşursun tamam da yani nereye iddialı konuşuyorsun? Ha yine bir reaksiyon göstermeye çalışırsın. İyi oyuncu topluluğu var ama Galatasaray'da da şimdi yapılacak transferler de bazı resmin tam net detaylı bir şekilde göstereceğini
3: i̇şte
0: düşünüyorum.
3: Bu kura çekimini bekliyorlardı.
0: Evet
3: Yıldız
0: yani
3: transferleri
0: şu anda
3: herhalde.
0: Artık biraz daha yani vitesi mi seviyeyi arttırmaları seviye gerekiyor. Arttırmalısa
1: bayağı kalabalık gitti,
0: gibi
1: kalabalık gitti Galatasaray. Evet.
4: Mesela Kerem Bayern Münih'i isterdim ama Galatasaray için mesela veya Fenerbahçe için fark etmez. Olmadı. Şimdi Bayern Münih'in kurası çekildi. Bizim ekiplerimiz yok karşısında.
2: Arsenal, Atleti, Real Betis United, Bodo, Lille, Slavia Prag ve Viking Bayern Münih'in rakipleri sevgili
3: orada
2: seyirciler.
3: Orada da Harry Kane var ya nasıl durduracaksın?
1: Yok, Hüseyin abi Bayern Münih taraftarı olduğu için istiyor.
2: Evet yani evet. Yani Bayern gibi
3: ikimizden geçer Harry Kane yapma.
2: Öyle demeyelim de Bayern'i Bayern'i izlemek istiyor olabilir. Ben de Liverpool'u izlemek istiyordum. İzleyebilirim belki duruma göre. İkinci yani
1: Liverpool'a
2: da bakacağız.
1: Liverpool'da yeni bir yapılanma içinde tabii onlar. Yani yeni transferleri de var. Ama eski havasında değiller.
2: Değil kesinlikle. Hatta Fenerbahçe'nin de Liverpool'dan ben puan alacağını da düşünüyorum.
3: Salahsız da Liverpool'u biraz yavan görüyorum.

0: diyorum ben. Evet. Salah'a alışmışız orada performansına. Evet.
1: İkinci torba takımları, kurallarını bekliyor sevgili seyirciler. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brüş, Real Betis ve PSV. Buradan kendimize uygun 4 takım üstüne Hüseyin Özkök. Biraz konuşmuştuk. İkinci torbadan gözüne kestirdiğin birileri var mı?
2: Dortmund'u kestirdim ben gözüme. Dortmund çıksın istiyorum gerçekten ikinci torbadan.
0: Hep Alman takımları.
2: Hele burada olursun. Evet, Alman takımlarında, yani Bayern Münih haricinde Alman takımlarıyla bizim takımlarımız başa baş oynar diye düşünüyorum. Hani dördüncü torbada Stuttgart'ı mesela sizin dediğiniz o torbanın en tehlikeli takımı, doğru, ama yine de bizim takımlarımızdan iyi değil. Fenerbahçe geçen sene miydi?
3: Evet, onu geçen sene.
2: Stuttgart'ta Avrupa Ligi'nde geçen sene oynamıştı. Yani... Yenmişti Stuttgart'ı. Dolayısıyla ben de hatta maçtaydım o maçta. Dolayısıyla hani Alman takımları Bayern Münih'in haricinde bizim kalibremizde takımlar başa baş oynarız diye düşünüyorum.
1: Neden olmasın? Bakalım. Az sonra göreceğiz ikinci torbadan ne gelecek bununla ilgili. Bekliyoruz neticeyi. Bu arada Beşiktaş'ın Žalgiris deplasmanında oynayacağı karşılaşmada 15 dakika sonra başlayacak. O maçta neler oluyor, neler bitiyor? Sizin için bunu da takip edeceğimizi dile getireyim. 21.30'da ise Ferencvaros Trabzonspor maçı var. 11'ler belli olduğunda Macaristan'dan canlı bağlantılar A-Spor ekranlarında olacak. Sevgili seyirciler.
4: Ya önceden bu birinci torba, ikinci torba, üçüncü torbaya dağılıyordu bu deve dişi takımları dediğimiz takımlar. Şimdi bakıyorsun hepsi birinci torbaya toplanmış.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Artık yeni statüde ligler statüsü. Hangi torbada olduğunu bir önemi yok aslında. Tabii. Yani eski statüde torbalar son derece kritik ve önemli. Çünkü bulunduğun torbadan takım seçmiyordun. Ama şu anda her torbadan takım geldiği için aslında hangi torbada olduğunun hiçbir önemi yok.
1: Değil mi? Evet.
3: Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yeni statüde.
1: Eskiden çok daha belirleyiciydi.
3: Tabii %100 yani hangi torbada olduğun baya baya belirleyici.
4: Ne olursa burayı. Olsun abi fark etmez yani, tamam yani çok güçlü takımlar da bizim takımlarımız da güçlü. Dev gibi oyuncular var, kaliteli oyuncular var. Yani Paris Saint Germain, yani Bayern Münih, yani Liverpool, bunlar iyi takımlar. Ama abi
1: Kulüp Brüş'le eşleşmedi takımlarımız. Bu bilgiyi verebilirim. Biraz daha böyle sanki Hüseyin Özkök arzu edilebilecek bir rakipti Kulüp Brüş.
2: Evet tabii Kerem, evet. Kulüp Brüş mesela hakikaten rahat iki takımımızın da alt edebileceği bir rakip diye düşünüyorum. Ama eşleşmediler, evet.
3: Ben mesela iç sahada Aston Villa'yı isterim.
4: Ben de isterim, yazdım.
3: Büyük hatta. Krizdeler.
4: Bak not aldım burada.
3: Yani
1: Kerem iç sahada Aston Villa'yı
3: çok abi, problemli yazdım. Başladılar sezonu.
4: İsterim abi bak.
3: Kadroları baya sıkıntılı.
4: Inter iç sahada.
0: Röske'yi aldılar ama ya.
3: Ya çok etki edeceğini zannetmiyorum. Leao'yu almak istiyorlar.
0: Leao'yu alırlarsa
4: ya sende de kimler var abi, alsın fark etmiyor. Sonuçta
3: Dortmund
4: bazen
3: gelmedi
4: aşı
3: galiba,
4: tutmuyor. Oyuncular geçen sene Liverpool kimleri aldı, neler aldı ama ne oldu? Ya olmadı. Olmuyor bazen. Tutmuyor abi.
1: Tabii Avrupa'nın en çok para harcayan takımıydı.
4: Harcayan parayı. Önemli olan parayı doğru harcamak.
1: Ya tarihinde de böyle para harcadığı bir dönem yok Liverpool.
0: 3 oyuncuya 525 milyon
3: euro. Evet, yine 140 milyon euro alıyor şimdi Barcola'yı.
1: Borussia Dortmund'la da eşleşmedik. Hüseyin Özkök. Boris,
2: o zaman benim
1: yok.
2: Dileğim gerçekleşmedi.
3: Sen ne dersen olmuyor abi. Şu anda öyle bir durumla evet, karşı karşıyayız.
1: Bari Stuttgart da gelmesin. Ne dersin? Yani abi gelmesin yani.
4: İçeride gelsin.
3: Hüseyin abi sen Como'yu iste, gelmesin o.
2: Como'yu istedim biliyorsun. Orada maç seyretmek istiyorum.
3: Doğru, sen Como gölünden dolayı. Demek ki o da gelmiyor abi.
2: Como'ya bu arada FC... Hollywood diyorlar. Çünkü orada Como Gölü'nün etrafında yaşayan bayağı Hollywood yıldızları var. Yani onlar maçlara gidiyorlar. Como'nun da adını o yüzden FC Hollywood koymuşlar takma adına. Bayağı tribünlerde ünlü yıldızlar görülebiliyor Como maçlarında.
0: Icardi'nin orada Como Gölü'nün kenarında malikanesi var.
4: Evet.
0: Icardi'yi de ziyaret eder.
3: Onun da olmasın bizim mi olsun abi yani?
4: Zeki abi gittin mi? Nereden
2: Zeki Bey, ben mi?
0: Biliyorum Icardi haberleri
3: Porto'da gelmedi.
0: Sonuçta.
1: Porto'da yok. Evet. Porto'da takımlarımıza rakip olmuyor. Onu söyleyelim.
3: United'ın bir takımımıza geleceğini düşünüyorum.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmada

0: kalkınmanın her adımında varız.
1: Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel. Sonuna kadar basın Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
11: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
12: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
1: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
13: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.

0: Trabzonspor Radyo canlı yayın.
1: Yok, Galatasaray'a da kimse çıkmadı.
2: Evet.
1: İçeride dışarıda bilmiyoruz şu anda ama Leipzig'de gitti. Leipzig ihtimali Galatasaray için elendi. Kalan takımlara bakacağız bu arada. Böyle dişimize uygun bir şeyler gelir mi?
2: Gelir.
1: Onu göreceğiz. Fenerbahçe'nin Şaktar'ı çekmesi gerçekten güzel oldu. Evet. Feyenoord, Lille ve Napoli üçlüsünden Napoli, ikisi yani, Galatasaray'ın rakibi olacak.
2: Zor kaldı Galatasaray.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin kalan rakiplerini de şimdi öğreniyoruz. Dördüncü torbadan Fenerbahçe'ye kimler gelecek göreceğiz. Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar ilk altı rakibi Fenerbahçe'nin. Gözlerimiz şu anda kura çekim noktasında. Diğer iki takım kim olacak Fenerbahçe için? Merakla bekliyoruz. Thierry Henry Slavia Prag ve LASK'ı getirdi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Slavia Prag'la Kadıköy'de LASK Linz'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kurası genel hatlarıyla bence 10 üstünden 8.5-9.
2: %100. Hele 3. ve son torba Fenerbahçe adına çok iyi oldu.
1: Evet. Bakalım Zeki Uzundurkan ne dersin?
3: Ya Fenerbahçe'nin son tabii ki kuraları şu ana kadar iyi Galatasaray'da ama Galatasaray'ı da göreceğiz. Üçüncü torba.
1: Fenerbahçe'nin bütün kurası belli oldu zaten.
3: Tabii aynen.
2: Fenerbahçe'nin bütün kurası belli oldu. Zor takımlar kaldı.
1: Dördüncü torbayı bilmiyoruz.
4: Kerem sana bir şey söyleyeyim mi? İsmail Hoca'ya sorsalar istesen böyle bir kura çekemezsin.
1: Evet, müthiş bir kura.
4: Bak, müthiş bir kura. Harika bir kura. Çok güzel, avantajlı. Yani içeride dışarıda bakıyorum mesela.
1: Feyenoord İstanbul'a geliyor. Feyenoord Galatasaray deplasmanına geliyor sevgili seyirciler.
5: Bu da güzel bir kura bence.
1: Bu da iç sahada oynamak için evet.
2: Galatasaray için en büyük tehlike şu an Napoli deplasmanına gitmek.
1: Evet. Görüntü o. Evet. Diğer ihtimal de Lille deplasmanı.
2: Yani Napoli'ye göre Lille deplasmanı kabul edilebilir.
1: Galatasaray'ın şu anda rakipleri belli oluyor. Dördüncü torbayı da şimdi öğreneceğiz. Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Az sonra tekrar edeceğim sevgili seyirciler. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord ve bekliyoruz neticeyi. Üç takım daha göreceğiz Galatasaray'ın rakibi olarak. Lille, Stuttgart, AEK.
2: Güzel.
1: Güzel mi diyorsun?
2: Yani ben Como'dan çekiniyordum.
1: Son Stuttgart'ı torbada. Bu arada Galatasaray'ı içeride yenebilir.
2: Como ve Lans'tan çekiniyordum. Evet. Son torbada ikisinin de gelmemesi iyi oldu. AEK deplasmanı çok iyi. Kazanabileceğim bir maç.
3: Bence... Zubkov'u transfer ettiler.
1: Hüseyin Özkök bence dedin.
5: Bence çok iyi Galatasaray bu son 3 kurası da.
2: Fener'e 10 üzerinden 8 mi demiştin?
1: Fener'e 8.5-9
5: demiştin.
2: Galatasaray için de ben Fenerbahçe 10 üzerinden 8.5 ise bence Galatasaray'a 7 veririm ben yani. Çok kötü değil.
1: Evet, çok kötü bir kura değil.
2: Evet, ama Fenerbahçe'nin kurası çok daha iyi oldu.
1: Bir kez daha takımlarımızın rakiplerini aktarmak istiyorum. Atletico Madrid, Liverpool, Villarreal, Roma, Shakhtar, Slavia ve LASK. Fenerbahçe'nin rakipleri sevgili seyirciler. Galatasaray'ın rakiplerini de yine paylaşacağım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri.

0: düzeltmek için bu kuralları bekliyordu bence Dursun Özbek ve yönetimi. Bu kuradan sonra mutlaka hamle yapacaklar. İşte bir transfer yaptığını, iki transfer yaptığını söyledik şu ana kadar. Ama devamı gelecek. Leslie ve Batrakov transferinden sonra Leao ise Leao, Bruno Fernandes ise Bruno Fernandes, yani ya da ne bileyim başka başka oyuncular ki konuşulan bir sürü transferler var. Julian Alvarez'i bile Galatasaray'ın şu anda sorguladığı konuşuluyor. Yani öyle baktığımda ben eşit görüyorum. İki takımımız da 16'ya girer diye düşünüyorum. Hani burada hiçbir maç oynamadan kazanılmadığı için şu kolay rakip, şu zor rakip deriz. Zor rakibi yenip kolay dediğin rakibe teslim olabilirsin. Aynı ciddiyetle çıkacaklar ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok daha fazla.
1: Ya şimdi burada beni çok ürküten takım Barcelona ile Paris Saint Germain. Diğer takımları yenersin. İçeride de dışarıda da yenmiş yani takımlarını. Tabii, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Ha, gelecek transferler resmi net bir şekilde ortaya çıkaracak. Galatasaray'da yapacaklar hamle. Fenerbahçe'de. Burada işte az önce söylediğim Feyenoord içeride. Sporting deplasmanında kazanabilir mi? Kazan. Aston Villa içeride yener mi? Lille deplasmanı tamam zor deplasman ama senin nasıl konsantre olup nasıl bir oyuncu topluluğuyla oraya gitmen tabii ki de her şeyi daha net bir şekilde belirleyecek. Çünkü sakatlıklar, cezalılar, onlar bunlar. Bir anda müthiş bir kadro kuruyorsun. İçeride bir bakıyorsun. Abi sürpriz bir takıma puan kaybediyorsun. Yani bunlar yaşanabilir. Ben Galatasaray'ı burada en çok zorlayacak takımlar Barcelona, Paris Saint Germain. Diğer takımları yani tabii ki de zorlayacak. Mücadele etmek zorundasın. Zaten mücadele etmeden maçı kazanamıyorsun ama senin elinde de kaliteli oyuncular var. İnsanların kafasındaki soru işareti ne biliyor musun tedirginlere? Galatasaray'da bir düşüş var. Yeni gelecek oyuncular nasıl oyuncular, ona göre daha net bir şekilde resim belli olur diyorum ya, işte burada alacağın oyuncular da çok önemli. Enerji, kalite katması lazım kadroya bu saatten sonra. Çünkü Fenerbahçe'ye bakıyorum ama Fenerbahçe'nin hakikaten Atletico, Liverpool içeride, Aston Villa, Roma içeride, Shakhtar deplasman, Villarreal içeride, Las. Yani Fenerbahçe çok büyük avantaj, müthiş bir kura çekti. İsmail Hoca'ya sorsan hocam bir kura çek, bir liste yap. Evet. Yemin ediyorum bundan daha zor bir liste yapar yani
0: elinde. Çok formda yani, şu anda Fenerbahçe.
1: Hem formda hem de kaliteli oyuncu topluluğu, hem iyi oyuncu. Şimdi, bir de gidecek transfer de yapacak. Ben inanıyorum ki Aziz Yıldırım bu kuradan sonra iştahlanmıştır. Hakikaten bir iki hamle daha yapacağını düşünüyorum. İyi oyuncu yapacağını düşünüyorum. Abi keyfini çıkartalım. Zevk alalım. Bak Trabzonspor'umuzda, Beşiktaş'ımızda Avrupa Ligi'ne gitsinler. Hafta içi hafta sonu keyifli Şampiyonlar Ligi müziği, Avrupa Ligi müziği, takımlarımızı, futbolcularımızı o arenada kendilerini göstermek için daha da motive olacak.
0: 16 onları Şampiyonlar izleyelim. Ligi maçı garanti şu anda.
1: İzleyelim bak 16 Avrupa Ligi devamı inşallah da olacak. Olsun abi, orada da bakma çok iyi takımlar var. Ben bütün temsilcilerimize, Türk takımlarımıza inanıyorum, güveniyorum. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Ayaklarına taş değmesin ayaklarına. İnşallah iyi giderler, başarılı olurlar.
2: Biraz matematik yani, yapalım mı?
1: Matematik de yapalım.
3: Hüseyin Özkök'ten söz vereyim Hüseyin Özkök'e, köke sonrasında Onur'a döneceğim.
4: Okan'a katılıyorum yani. Bunun zevkini çıkarmak lazım. Şimdi Trabzonspor da başarırsa Avrupa Ligi'nde kalmayı 32 maç oynayacak 4 takımımız. Yani 32 maç demek neredeyse bir lig boyu maç demek. Hakikaten hafta aralarımız çok sayıda maç seyrederek geçecek. Yani ben çok büyük zevk ve keyif alacağım bu maçlardan.
0: Doğru.
3: Biz de aynı şekilde Onur Özkan, Zeki Uzundurukan her zamanki iyimserliğiyle iki takım içinde son 16 olur dedi.
2: Ya, ne diyorsun? Zeki abi her zaman iddialıdır. Bana o kadar iddialı değilim.
3: İyimserdir.
0: Yo iddialı. Yani, kağıt üzerinde baktığında yani, o birinci torbadaki takımlara yakın kadro kalitelerine kalitesi olan iki takımdan bahsediyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe. O yüzden diyorum ben. Yani burada, 16'ya
3: neden iyimser olmayalım?
0: Tabii ki. Ya, neden bu hedefimiz olmasa olmayalım? Normal bir hedef aslında iki takım için.
2: Şu anda basit bir matematik yapalım. Fenerbahçe'den başlayalım önce. Evet. Geçtiğimiz sezon 10 puanla Galatasaray bir üst tura yükselmişti. Son 24 vizesini almıştı. Yani geçtiğimiz sezon, yani bir önceki sezonda da, yani 24-25 sezonunda da yine 10-11 puan baremi yeterli olmuştu Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Fenerbahçe'nin kendi kadro kalitesinin altında 3 tane rakibi var. Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linz. Bu arada LASK Linz de inanılmaz bir mucizeye imza atmıştı değil mi Celtic önünde?
3: Celtic karşısında deplasmanda evet. 3-0 kaybettiler. Evlerinde 1-0 geriye düştüler ve 5-1 evet. kazanarak.
2: Şimdi Fenerbahçe adına çok basit bir matematik var önümüzde. Tabii kolay değil, burası Şampiyonlar Ligi ama Shakhtar, Slavia Prag ve LASK maçlarını Fenerbahçe kazandığı takdirde, ki bence 3 maça favori çıkacak kağıt üzerinde, 9 puanı yaptığı zaman o zaman 24'e kalabilmesi için 1 ya da 2 puana ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Ya bu aslında baktığımız zaman tabii ki Liverpool'u, Atletico'yu, mutlaka düşünürsün Roma maçta.

0: Ama en basitinden bir matematik Fenerbahçe önünde. 3'te 3 yap bu maçlarda. Ekstra evinde 1 puan al, 24'e kal. Fenerbahçe adına çok basit ve bence yapılabilecek bir matematik bu.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi Galatasaray'a geçtiğimiz zaman bence Galatasaray'ın kurası geçtiğimiz sezondan bir tık daha kolay görece olarak.
2: Kolay
0: geçtiğimiz
2: değil.
0: Sezonki kurasından bahsediyorum. Ya bir tık daha sanki. Şu anlamda söylüyorum. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın grubunda kağıt üzerinde kolay kolay yenebileceği bir rakip var mıydı, hatırlıyor musun? Belki Sencilas diyebilirim ama o da son yıllarda alışkanlığı olan bir takım. Şimdi baktığımız zaman burada ben mesela iç sahadaki şu Stuttgart ve deplasmandaki AYK maçlarına 3 puan yazarım Galatasaray adına. Düz mantık. Yani bildiğimiz Galatasaray kalitesi sahada olursa tabii ki. Geçtiğimiz sezonki Galatasaray kalitesi en azından asgari oranda sahada olursa ben şu Stuttgart ve AYK maçlarına 6 puan yazarım Galatasaray'a. Diğer rakiplere baktığımız zaman da yine içeride Galatasaray'ın Feyenoord, içeride Aston Villa, deplasmanda Lille maçlarından Galatasaray'ın 3 puan alma şansı kağıt üzerinde var. Tabii ki Barcelona maçları ve Paris Saint Germain maçlarından alınacak her puan ekstra olur Galatasaray için. Dolayısıyla iki takım adına da ben kağıt üzerinde 24 şansının son derece güçlü olduğunu ve bu konuda Zeki abi gibi iyimser olduğumu belirtmek istiyorum. 16'lar, 8'ler tabii ki bunlar sonra konuşacak konular ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sezon da bunu gördük. Çok yıpratıcı bir oyun oynanıyor orada. Yani özellikle Kasım ve Aralık aylarından itibaren oranın temposu takımlarımızı yoruyor. Yani geniş kadrolar gerekiyor. Bu kadroların doğru kullanımı gerekiyor. Geçen sezon Galatasaray Union maçına bir yedekle çıkmıştı. Yani bu yıpratıcılığa karşı nasıl başa çıkacağız? Dolayısıyla iyi başlayıp devamında iyi getirmemiz gerekiyor. Mesela fikstür bu anlamda son derece önemli. Yine söylüyorum, Aston Villa gibi krizde bir takımla mümkünse en erken zamanda oynayalım. Yani Aston Villa ile son maçı oynamak sıkıntı yaratabilir. Toparlanma şansları var Emery ile çünkü.
2: Evet.
0: Ama şu an onları yakalamışken bence oynamak isteyebiliriz. Liverpool'la Fenerbahçe mümkünse en erken tarihte oynasın. Yeni bir teknik direktör, yeni oyuncular, yeni bir sistem. Yani fikstür anlamında bunlar küçük detaylar gibi gözükse de günün sonunda belirleyici olabiliyor. O yüzden de fikstürü de gördükten sonra cumartesi günü bence çok daha net bir tablo olacak önümüzde.
2: Sen Galatasaray'ın kurası geçen seneye göre bir tık kolay dedin.
0: Bir tık kolay dedim.
2: Ya ben bir daha bakıyorum Galatasaray'ın geçen seneki kurasına.
0: Evet.
2: Bence bu sezonki kura geçen seneden bayağı bir zor.
0: Bayağı bir zor.
2: Bence öyle.
0: Olabilir ya, bu şey bir
2: görüş. Yani işte nedenini tam böyle anlamaya çalışıyorum ama.
0: Şöyle söyleyeyim sana.
2: O yüzden
0: sana
2: soruyorum. Çünkü neden soruyorum biliyor musun ısrarla? Bakıyorum insanlar da biraz kötümser Galatasaray'ın kurasıyla ilgili.
0: Ya şimdi geçen sezon tekrarlıyorum, Galatasaray'ın kağıt üzerinde çok rahat yenebileceği turnuva başında bir takım belki Union Saint-Gilloise'dı iç sahada.
2: Hı hı.
0: Ben şu anda iki tane takımı Galatasaray'ın rahat yenebileceğini düşünüyorum 6 puan anlamında. Şu Stuttgart. Ay, içeride.
2: Bodo'yu da yazardın 3.
0: Bodo'yu yani işte Bodo
2: sezon, Grimt'in, sezon sonundaki Bodo'yu düşünüyorsun.
0: Hayır yani Bodo Grimt her zaman tehlikeli bir takım olduğu için kolay kolay yazılamayabilirdi bence Bodo Grimt'e. Yani sonuçta adamlar bak Inter'i 2 maç üzerinden yendiler sonuçta. Evet. Yani ama ben şu anda yazabilirim 6 puanı en azından. Ya tabii bu görüştür yani, kimine göre güçlü, kimine göre
2: güçlü.
0: Burada Galatasaray belirleyici olacak bir taraftan. Yani nasıl bir kadro kuracak kalan 6 gün içinde, salı gününe kadar listeler verilecek. Burada kimler gelecek? Ya bunlar da belirleyici olacak. Kalan süreçte Galatasaray 3-4 tane çok iyi transfer yapar, biz başka bir şey konuşuruz. Yapamazsa eğer o zaman bambaşka bir noktaya gelir Galatasaray durumu.
1: Ya bazen transferler belirlemiyor. Yani tabii. Oyun da belirliyor.
0: Tabii ki %100. Bizde işte oyun belirlemiyor maalesef. İşte transferler belirleyici olduğu için.
1: Yani transfer belirliyor ama o transferde o sisteme uydurman gerekiyor. Yani oyunla da güçlü oyunu adapte etmen bence lazım. Geçen sene Liverpool mesela muazzam transferler yaptı ama beklentileri karşılamadı. İşte çok önemli oyuncular. Başka takıma gitmiş belki. Gitmiş olsa o beklentileri karşılayabilirdi. Şimdi ne olursa olsun fark etmez. Şimdi o futbolcular matematik dedin ya. O futbolcular da oturuyordur ekran başında izliyordur. Ya şunu şöyle yaparız içeride. Kendi aralarında o işte istişare yapılır. Biz de yaptık yani. İşte Barcelona tamam zor ama içeride bak işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hocanın oynattığı sistemde önlemimiz bu şekilde almamız gerekiyor. Paris Saint Germain deplasmanı. Yani orada kaybetsen de kimse bir şey demez. İçeride Barcelona'ydı. Ama Aston Villa içeride, deplasman Sporting, Feyenoord içeride, Lille deplasman, Stuttgart içeride, AEK deplasman. Şimdi bakıyorsun isim olarak belki birçoğu senden aşağıda seviyeli bir takımlar. Ama sahada oynaman gerekiyor Zeki abi. Şimdi geçen sene Galatasaray kimlere puan kaybetti? Bakın kimleri yendi? Hiç hiç beklemediğin takımları yendi, beklemediğin takımlara puan kaybetti. Biz de mesela gittin Prag'da, orada burada mağlup oldun, berabere kaldın ama gidiyorsun Chelsea'yi deplasmanda yeniyorsun. Lazio'yla beraber kalıyorsun Lazio'nun olduğu zaman mı? Belli olmuyor. Belirleyici unsur ne biliyorum abi? Ne kadar istiyorsun, odaklanıyorsun. Rakibe ne kadar müsaade ediyorsun? Etmeyeceksin. Ama sana net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi teraziye koyuyorum. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi. Hangisi daha ağır basıyor? Tabii ki de Galatasaray'ın rakipleri daha ağır basıyor. Kadro kalitesi ve oyun olarak da koyuyorum teraziye. Hangisi daha ağır basıyor? Bu sefer Fenerbahçe basıyor rakipleri.
3: O yüzden kişiye değişir ya. Burada ben çok katılmıyorum ya. Yani yok onun fikstürü daha iyi, bunun fikstürü daha kötü.
1: Çok terazi, yani böyle bir şey anlamında söylüyorum yani, abi.
3: Ben tabii hepsine katılıyorum, Onur'un da katılıyorum ama göz ardı ettiğimiz bir şey var.
1: Ne var abi?
3: Hoca tecrübesi. Bu işler hep böyle stratejik maçlar.
1: Çok önemli.
3: 5 dakikası bile çok hoca, önemli hoca Şampiyonlar Ligi'nin bak. 15 dakikası, ilk 15 dakikasını nasıl oynayacağın, 30 dakika nasıl, son çeyrek nasıl, İşte ikinci yarıya nasıl
1: seni
3: başlayacaksın?
1: Seni destekleyici bu bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir yere değinin. Bak, hoca tecrübesi 15 dakika, 40 dakika nasıl oynayacaksın? Liverpool maçı örneği. Sen Galatasaray geçen sene nasıl oynuyordu içeride? Baskıyı kuruyordu.
2: Çok kısa bir araya gideceğiz. Öyle mi? Çok kısa bir ara. Dönüşte sohbetimize devam edeceğiz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Dönüşte üstüne konuşacağız mutlaka. Programımız kaldığı yerden devam edecek. 4 dakikalık bir ara. Az sonra beraberiz.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Reklam. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: A Spor Radyo.

0: Kral Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Evet.
2: Ben hiç görmüyorum.
3: Bayağı uzak ama ya.
1: Ben görebiliyor musun?
3: Ben de zor ben görüyorum. Ben buradan ki. Burası şey
1: tamam.
3: Zor ben gelsin.
4: Şu an boğdum abi formalar görüyorum sadece.
5: Ekran başındakiler evet. Görebilir ama bize nereden baksan evet, bir 15 evet. Metre 14 metre var mesafe.
1: Ekranımız uzak.
5: Hayır yanlış anlaşılmasın. Buradan evet, onu söyleyelim adamların gözlerini iyice kaybetmiş.
3: Ha, şimdi görebiliyorum.
5: Gözler camlamıyor derler.
1: Sayabildik.
3: Şu an evet.
1: Ondan Kamran, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Malinovski, Muçi, Sala, Saviolo, Onuaçu.
3: Evet Pina yok. Eldeki en iyi kadro için.
4: Kabral, Sabek, Pina yok.
1: Bizim muhtemel 11'imiz de buydu bu arada. Yunus Emre seni de tebrik edelim. Bu 11'i bildi.
3: Evet.
4: Yani Pina son maçlara zaten iyi performans biraz vermiyordu. Yani. İlk maçta da kafayı vurdurmuştu.
5: Ya Mustafa'yı tebrik ederim. Ya. Adam var istikrar aynen. Abidesi.
3: Aynen.
5: Üstüne koyarak yani adam 8-9 7'ye
3: Trabzon
5: düşmüyor.
3: Belki
5: istiyor,
3: hani,
5: mücadele ediyor, içeri
3: katabilecek oyunculardan biri.
5: Onda var ya en büyük eksiklik ne biliyor musun?
3: Teklif gelen oyunculardan biri olduğu için belki Pina'yı satıp daha iyi oyuncu transferleri de yapabilir.
5: Ya Trabzon. Mustafa da oynar orada. En büyük eksiklik Mustafa sol ayağını iyi kullanamıyor. Bak o sol ayağıyla iyi orta yapsa al sağda da gider.
3: Ama yürekli
5: gelir
3: oyuncu çok.
5: Onun zaten az önce istikrarlı yürekli cesaret.
3: İkili oyun, alıp gitmesi topu. Bravo. Her şey var.
5: Keyif ol. Öyle oyuncular olması
3: bir
5: gerekiyor.
3: Şut atma yani.
5: Bir de ne yapıyor?
3: Çok şut atmaya başladı. Biraz geliştirmesi lazım o konuda kendini. Kolay iş değil yani.
5: Olsun atıyor deniyor.
3: Top
5: sürüp, özgüvenli.
3: Şut atıyor.
5: Güzel. Bazı yerde dediğin gibi o pasları vermesi gerekiyor. Gereksiz yerde şut çekiyor ama sağda da kullanılabilir bir oyuncu. Sağ kanatta da gider gelir. O dayanıklılık özelliği var. Kademeye giriyor biliyor. Yani solda tabii ki işler hep içeri kat ediyor ama yani ben tebrik ediyorum onu. Adam her geçen gün üstüne
3: evet, evet.
5: Salah sağda. Sol tarafa bakıyorsun abi. Yani kadroya bakar mısın?
3: Trabzonspor'un acil ya bir santrafor alması lazım ya da Onaçio'nun bir an önce toparlaması lazım kendini.
4: Trabzonspor %100
3: alacak. 8-9 maçtır gol atamıyor. Artı pozisyonlara çok uzak kalıyor. Bir mutsuzluğu var. Kendine gelmesi lazım. Bir silkinip böyle. Mücadele ediyor gibi görünüyor ama aslında çok mücadele etmiyor. Çünkü Trabzonspor'un hücumunu bitiren oyuncu durumunda şu anda. Salah olmasa yandı Trabzonspor.
4: Onaçu iyi olsa da Trabzonspor'un oraya oyuncu ihtiyacı var.
3: Şimdi ne yapacak biliyor musun Fatih? Ya, tabii alacak da Fatih Tekke şunu yapacak. Onaçu'nun olduğu yerde gölge gibi Salah olacak. Salah serbest oyuncu olarak Trabzonspor'un bu maçta gol ümidi. Yani onu sağ kenarda gibi düşünsek de 10 numara gibi ya da Onaçio'nun yanında yer alıp işte pozisyonlarda daha aktif olup gizli golcü aslında bu maçta Trabzonspor'un Salah. Gizli değil mi gerçek golcüsü çünkü son iki maçta yani son maçta attığı gollere bak mesela. Hele Muçi ile bağlantı oyununda orada attığı gol mükemmel. Mükemmel bir gol attılar Muçi'yle. Muçi'nin dönüp vurmak yerine topu Salah'a bırakması, Salah'ın cetvelle çizmiş gibi uzak köşeye, ölü noktaya topu bırakması hepsi.
5: Ya bu marjinal kekleri nereden buluyorsun Zeki abi ya?
1: Edebiyatçı
5: ama. Ama bir şey soracağım sana.
3: Evet şimdi, edebiyatçıyım ben.
5: Ben bunu anormal karşılamıyorum Salah'ın bu yaptıklarına.
3: Ama zeka
5: bu,
3: değil mi?
5: Adam abi şey adam bunun çok zeka çok fazlasını bu yıllardır.
3: Zeka çalışarak ama, olacak bir şey
5: abi,
3: değil.
5: Yetenek, zeka, çabuk karar vermek. Aynen. Yani her şeyi bir arada toplayabilirsin. Bir de karşısındaki oyuncunun onu tanıması. Bak dikkat et Muçi seni çok güzel bir yere değil. Evet. Dönüp vurabilirdi.
3: Tabii.
5: Ama biliyor Salah'ın o gelip onunla o ikiye bir ver kaçı yapacağını. Evet. Bu önemli işte. Yavaş yavaş tanıdıkça daha işler yapacak. Trabzon'un en büyük problemi ne biliyor musun? Ne? Merkezi.
3: Evet.
5: Merkezde güçlü oyuncuları yok abi. Orada merkezde Fabinho'yu aldılar. Bir tane de adam lazım abi. Olmaz. Forcalelli, Fabinho. Bir de oraya 8'e Marinovski mi kim olursa Muçi zayıf kalır yani. Şimdi deplasmanda bazı zor dereceli yüksek
3: fizik olarak zayıf kalıyor.
5: Düşebilirsin. Orta sahayı kaybeder oralı. Kaybettiğin zaman zaten Salah da bu sefer çok fazla geriye yardım etmeyen. Sol tarafta Saviola da öyle. Alan kapatan oyuncular bunlar. Alan değil. Yeterli olmuyor. Artık mücadeleye de ihtiyaç var bütün maçlarda. Orta sahayı merkezi kuvvetlendirirlerse ben sana söyleyeyim. Geri dörtlü, kale, kanatlar, santrafor. Onu aç bak kısır döngünde olabilir şu an.
3: Toparlar anda. Ama ne zaman toparlayacak?
5: Ya, işte. Bugün toparlar belki.
3: Belki de bugün.
5: Belki. Yani şimdi öyle bir dedin ki abi şu anda.
4: Ya şey var bir de şimdi.
5: Çok üzgün bir şekilde dedin. Ne zaman toparlar dedin ya. Bugün çık onu aç. Zeki abi çık etrik yap.
3: Ya var ya soyunma odasında onu aç. Bu kelimeleri var ya motive edersin 3 tane gol atar. Öyle?
5: Ya ben bir de senin bir de şu var ya üzgün bir söyleyişin vardı ya. Ne zaman toparlar dedi ya. Oyunda açı şunu görse bir de ben fende gazı vereceğim abi bak sana bir şey söyleyeyim. Abi atmama gibi ihtimali var mı? Sağ taraftan geliyor. Bekler getiriyor.
4: Ya 2-0-2'lik oyuncu olduğu için çok iri bir cüsseden bahsediyoruz. Doğru. Bu tip oyuncuların form tutması her zaman zordur.
5: Tabii. Uzun bacaklı dediğin gibi uzun adım
4: yani
5: atan.
4: Yani şimdi kısa boylu minyon ya, oyuncular. Mesela sen bahsediyorum. Kolay form tutuyorsundur büyük ihtimalle futbolcu döneminde.
5: Yok Zeki abi senin gibi bir de Kerem var ya, sen bir haftada form tutar.
4: Aynen.
5: Bu da gider gelir. Bekler kanat
1: formu. Bir şey söyleyeyim mi? Bir ay sürüyor rahat.
5: Yaşlandıkça abi yaşlandı. Normalde diyorum mesela yaşlanmasan bir hafta 10 güne kısa adeleli oyuncular abi, çünkü niye biliyor musun? Senin adelen uzun. Tabii. O mesafeyi atman zamana ihtiyacın var. Doğru. O zamanı yakaladığın zaman kondisyon fizik doğru anlamında o adımları bu sefer ondan daha da çabuk atabilirsin, ama çabuk oyuncu var ya bıdı bıdı gidiyor abi, aradan tutamıyorsun. Kerem de o tarzda bir oyuncu. Çabuk bir oyuncu.
3: Beşiktaş cebimde.
5: Onur mesela sana bir şey söyleyeyim. Nasıl bir oyuncudur biliyor musun? Futbolcu olmuş olsa.
1: Yanına bile veremiyormuş ben
5: sonra. Ama bak futbolcu olsaydı diyorum. Onur'u koyacaksın abi merkeze. Oyunu yönlendirsin. Alsın kimin gibi bilmiyorum. Hacı gibi, Alex gibi,
4: Allah
5: Sergen
4: Allah
5: gibi.
4: Öveyim biraz. Teknik diyorsun ya. Yani. Ya sağ şey,
3: Haydar gibi.
5: Hayır, zeka olarak teknik.
4: Teşekkür ediyorum.
5: Sen de öyle
1: zeka. Zekana güvenerek söylüyor yani.
4: Allah razı olsun.
5: Anlatabilirim.
1: Ama dediğim gibi. Yanına bile veremiyorum.
5: Ama
1: neyse.
5: Gelelim işin saadetine diyorsun.
1: Evet. Onur, Trabzonspor'u 11'ine dair senin de yorumunu alayım. Bir yaklaşık 4-5 dakika içinde de Onur Özkan'la vedalaşacağız. Onu da söyleyelim.
5: Yalnız
1: sonrasında baş başayız. Onur'un yoğun mesaisi ATV ekranlarında devam edecek. Nasıl gördün kadroyu?
4: Evet, muhtemel 11 evet doğru çıktı. Ben de Yunus'u tebrik ediyorum, ama tabii değişimler var. Özellikle Pina sezona iyi başlayamamıştı. Pina'nın bölgesinde Cabral'ı görüyoruz. Normalde hani sol bek başlamıştı Cabral Trabzonspor'da. Melih Malinovski ikilisi yine merkezde. Ya bugün bence Trabzonspor adına en kilit oyuncu Melih ile Malinovski. Yani onların performansı, onların oyunu iki yönü oynayıp oynamayacağı, onların savunmaya vereceği katkı, enerjileri maçın bence kaderini belirleyecek. Çünkü Trabzonspor her türlü bence Ferencvaros önünde pozisyon bulur, gol de atar. Ama kalesini ne kadar savunacağı bence kilit nokta burada. O yüzden de burada savunmada Trabzonspor'un ideal ikilisi yok bugün. Batagov'la Vivu yok. Zaten biri uzun süreli sakat, biri de kırmızı kart cezalısı. Cenk ve Savic çok uyumlu bir ikili olabilirler mi şüphelerim var. İki tane ağır hamle zamanlamaları problemli oyuncu, evet topla ilişkileri iyi. Ama savunma arkasını çok kolay savunamayacak iki oyuncu. O yüzden de burada Melih Kabasakal ve Malinovski ikilisi nasıl maç çıkaracak? Onlar iyi oynarsa Trabzonspor'un ben tur şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her türlü önde Muçi ile, Saviola ile, Salah'la Trabzonspor pozisyon bulur, gol de atar.
1: Salah'la Trabzonspor pozisyon bulur, gol de atar diyor Onur Özkan. Bu arada biz Onur'la da vedalaşabiliriz. Aslına bakarsanız şartlar fazlasıyla uygun şu an itibariyle. Onur şimdi evet rejiye gidecek, mikrofonunu bırakıp ATV ekranlarına doğru
3: yılda tabii
4: size yayınlar diliyorum.
1: Onur Özkan, sevgili seyirciler, A-Spor ekranlarında Trabzonspor'un da 11'inin belli olmasıyla beraber bordo mavili takıma bir dönüş yaptık. Lakin ilerleyen dakikalarda Şampiyonlar Ligi ile ilgili bağlantılarımız da söz konusu olabilir. Biraz kısa kaldı Şampiyonlar Ligi sohbetimiz. Ama hem Okan Koç hem Zeki Uzundurukan zaten bu futbolun en büyük organizasyonunu çok yakından takip eden isimler. Onların da tabii ki yorumlarını merak ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine Şampiyonlar Ligi'ne de bir dönüşümüz söz konusu olacak. Biraz Trabzonspor'un 11'ini görmek de bizi heyecanlandırdı. Çünkü çok ama çok belirleyici bir karşılaşma bizi bekliyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın da yine Jalgiris'te oynadığı bir maç var. Orada da 0-0'lık beraberliğin devam ettiğini sizinle paylaşalım. Devre arasında Okan Koç pür dikkat bu karşılaşmayı izliyor. Onun yorumlarını da paylaşacağız. Salah'tan ne beklemeliyiz?
3: Salah'tan gol ve güzel oyun beklemeliyiz. Oyunu yönlendiren oyuncu. Trabzonspor'un şu anda şah damarı Muhammed Salah. Ama ben Muçi geçen yılki formunu yakalarsa Muçi ile bağlantı oyununu çok iyi yapacağı, çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Yani birlikte düşünen iki kıvrak oyuncu düşünün. Ve Salah'ı hiç 34 yaşında gibi görmüyorum. Yani bu kadar enerjik, bu kadar suratlı, topun olduğu her yerde bu kadar özverili bir oyuncu.
5: %60'ında daha.
3: Yani %60'ı da olsa bizim ligimizin şu anda üzerinde bir kaliteden bahsediyoruz. Trabzonspor hazır değil şu anda. Ve Okan'ın da söylediği gibi Trabzonspor'un orta sahası çok yumuşak. Trabzonspor'un biraz oyunun sert oynayabilecek, hem savunmanın önünde dalga kıran olup hem de takımı hücuma çıkaracak savaşçı bir oyuncuya ihtiyacı var ki geçen yıl birçok maçta Folcorelli bunu çok iyi yaptı. Olayı çok iyi yaptı. Şimdi Malinovski daha çok işin teknik tarafında ve 10 numara gibi oynayan bir profil. Tabii ki onun bence hani daha şutör özelliklerini göremedik. Malinovski aslında uzaktan kaliteli goller atabilen de bir oyuncu.
1: Yapar.
3: Zaman zaman bu da ortaya çıkacaktır ama şu anda Trabzonspor Fatih Tekke şunu söylüyor. Bizim skor almamız lazım iyi oyundan ziyade. Bu maçta da öyle düşünüyor. Ve daha çok yine Onaccio'yu topla buluşturmaya çalışıyorlar ama bu sefer Onaccio formsuzken Onaccio'yu topla buluşturma gayreti takımın hücum gücünü zayıflatıyor. Muçi vurur mu? Vurur. Malinovski vurur mu? Vurur. Salah hiç söylemeye gerek yok zaten. Hani öndeki bu skor üretme özelliği olan oyuncular yaratıcılıkların daha fazla kullanması lazım. Elbette ki Onaccio'yu yine topla buluştursun kenar hücumcuları. Ama Muçi geçen yıl jeneriklik goller attı. Burada tabii. Muçi'ye iş düşüyor.
1: Normal gol atmıyor zaten o.
3: Yani evet normal goller atmıyor. Dediğim gibi şimdi takımda iki oyuncuya çalışıyorlar. Bir Salah'a. Salah'ı da çok yormamak lazım bu arada. Topu alıp üçüncü bölgeye giden her oyuncu Salah'a top atmaya çalışıyor. Salah'ı da iki oyuncu mark ediyor. Yani oyuncuyu yormadan enerjisini iyi kullanmasını sağlaması lazım Fatih Hoca'nın. Diğer taraftan da Muçi'nin devreye girmesi lazım. Onaccio'nun devreye girmesi lazım. Malinovski'nin de devreye girmesi lazım. Bu maçta dediğim gibi iyi oyundan ziyade erken gole, skora ihtiyacı var Trabzonspor'un. Skor için oynayacak bir Trabzonspor göreceğiz.
1: Bu arada Ferencvaros'un doğum birini aktarayım. Dibuş, Nagy, Rijnmakers, Gomez, Kadu, Korbu, Adam Nagy orta sahada. Oliver Nagy sağ bekte. İki Nagy var. Bamidele Yusuf, Zakaria, Senkolumo, Dolda ve Josef.
3: Yusuf'a dikkat etmek lazım.
5: Evet. Kerem, rol çalmak istiyorum. Estağfurullah. Rolleri değişebilir miyiz?
1: Neden olmasın?
5: Şimdi Salah'ı şuradaki...
1: Ben Chelsea deplasmanına çıkacak mıyım?
5: Yok. Artık yani o zaman çıkarsın, çıkmış sayalım. Hayır. Şimdi seni bildiğim ve Liverpool taraftarı ne kadar takip ettiğini bildiğim için soruyorum. Salah'tan ne beklemeli, neler yapar? Senden daha iyi. Yani hepimiz biliyoruz. Salah'ı takip etmeyen, bilmeyen, yani izlemeyen futbolu hiç bilmiyordur ama senin kadar yakınen takip eden, yani şu ortamda yok diye düşünüyorum. Ben de sana bir soru sormak istiyorum. Salah neler yapar? Ne bekliyoruz? Neler yapar?
1: Şöyle şu kadar söyleyeyim. Misal Trabzonspor'un şampiyonluk şansı, lig için söylüyorum bunu, yüzde atıyorum 15 ise, ki Salah öncesi ben öyle düşünüyordum, şu an yüzde 25 olarak düşünüyorum. Direkt olarak bir şampiyonluk yarışında Süper Lig'de herhangi bir takımı neredeyse o potaya sokabilecek bir potansiyel. Ligin şu an itibariyle en önemli oyuncusu. Başkaları anda... Greenwood diyebilir, Osimhen diyebilir. Çok
5: Trossard
1: önemli değil.
5: Diyebilir,
1: Vlahovic diyebilir.
5: Aynen öyle.
1: Şey Orkun diyebilir. Bence Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu aynen Orkun. Vlahovic ve Trossard'dan ziyade. Öyle. Ama Muhammed Salah yani farklı bir oyuncu, farklı bir kalite işte. Gördün maçta attığı golleri son

0: karşılaşmada Başakşehir maçında. Misal o box'ın içinde topla buluştur onu. Bu açıyı, bu açıdan bu pozisyonu sun. 100 tane bulursa 87-88 tanesini atar.
1: Sana ben bir şey söyleyeyim mi?
0: Ben gol kralı olacağını da düşünüyorum. Daha önceki bir yayında da söyledim. Özellikle Galatasaraylılar biraz tepki gösterdi. Bir daha tekrar ediyorum. Gol kralı olacağını da Süper Lig'de düşünüyorum. Bugün de Trabzonspor'u UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyabilir. Tabii ki hocanın, takımın emeği burada hep beraber çok daha mühim. Ama Salah böyle bir oyuncu Okan Koç.
1: Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Başakşehir maçında verilmeyen bir penaltı vardı. Salah'a yapılan bir hamle değil mi? Bana göre %100 penaltı.
2: Hakem sana hocaları, göre olabilir. Aynen hatta. Senin gibi
1: hakem
2: düşünüyor.
1: Hakem hocaların söyledikleri ayet değil. Yani geçecek. Bak son anda her şey yok. Müdahale, o hakem hoca sonu demiş bu bunu demiş. Geçmişte aynen söyleyenler şimdi günah çıkartmıyor. Boş ver abi lütfen. Sen de futbolu çok iyi biliyorsun Kerem de. Biz de yaşadık o teması. Ne niyette ne amaçla yapıldığını. Hepimiz biliyoruz bunu. Abi o dar alanda o topla o 2-3 hamleyi yapabilmek var ya, ne ister biliyor musun? Yeteneğin dışında beyin, zeka ister. Şu kafanın üstündeki beyin ister. Tabii ki de birçok oyuncularda o kafanın üstünde bir beyin var ama onu yapabilen oyuncular mı gibilerinden derlen. Abi alıyor, çekiyor, dönüyor, gidiyor. O ceza sahasının içinde bak, adamları bir kere top gelmeden önce çevre kontrolü. Ne yapacağı hamle ve nereye gideceği. Yani bunları yapıyor çok farklı seviyede ve fiziksel olarak şu anda daha %40, %50, %60 diyelim.
2: Tatil yaparak %80,
1: geçiriyoruz. %80, onu abi maç temposu, maç kondisyonu, maç antrenmanıyla her şey çok farklıdır diğerleri. Şimdi Trabzon'daki bana göre sıkıntılardan bir tanesi de ne biliyor musun? Sağ kanat, sağ ayağın dışında kim var? Sol ayaklı içeri kat eden. Artık biliyorsun günümüz futbolda hep ters ayaklılar ters kanatta oynuyor.
0: Evet. Şimdi kim? Bir virgül koyuyoruz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif şu anda telefon attığımızda sevgili seyirciler, Şampiyonlar Ligi sohbetine dönüş yapacağız Fenerbahçe ile. Selim Bey hoş geldiniz, beni duyabiliyor musunuz?
3: Hoş bulduk, duyabiliyoruz. Şu an kuradan çıktık.
0: Öncelikle dün akşamki elde etmiş olduğunuz muhteşem netice için tebrik ediyorum, teşekkür de ediyorum futbol severler olarak. Hem güzel bir oyun hem savaşan sağlam bir takım gördük ve bugünü zaten yaşamayı Fenerbahçe fazlasıyla hak etti. Lyon karşısında ortaya konan oyunla beraber. Şampiyonlar Ligi kurağınızda da birçok kişi hemfikirdi, en azından stüdyoda konuklarımız da hemfikirdik. Hiç fena görünmüyor. Çok güzel, hayırlı bir kura olduğu gibi görünüyor. Ne hissediyorsunuz şu anda?
3: Vallahi ilk olarak dün akşamdan bahsedeyim. Çok güzel bir maç geçirdik. Çünkü 18 senedir, uzun zamandır Şampiyonlar Ligi arenasında değildik. Şimdi tekrar da ait olduğumuz arenaya geldik. Amacımız bundan sonra o arenada kalıcı olmak. Ve onun için çalışıyoruz. Kura'ya da gelince yani bence şampiyonatta 3 aşağı 5 yukarı herkes eşit bir takım ama çektiğimiz bence iyi bir kura. Yani nispeten çektiğimiz en iyi kura çektik diye düşünüyorum.
0: Selim Bey, iç sahada Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag karşılaşmalarını oynayacaksınız. Ben de bir Kadıköylü olarak esnafla özellikle çok fazla konuşuyorum. Fenerbahçelilerle yine aynı şekilde herkes çok ama çok heyecanlı. İç sahada acaba Fenerbahçe nasıl bir atmosfer yaratacak?
3: Vallahi şimdi sevgimiz biliyorsunuz uzun zamandır hasret Şampiyonlar Ligi'ne. İnanılmaz güzel bir sinerjiyle herhalde cehennemi tabiri caizse yaşatacağız diye düşünüyorum. Yani taraftarlarımızla iyileşince futbolcularımızla herhalde o gün çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Valla güzel bir kura çektik. Rakiplerimiz de güzel. Yanılmıyorsam 2 İngiliz, 2 İspanyol ve Shakhtar. Bir işte galiba şey Las galiba değil mi?
0: Tamam, Lask deplasmanı var. Deplasmanlar Atletico evet. Madrid, Villarreal, Shakhtar ve Lask.
3: Lask. Shakhtar'ı biliyorsunuz Londra'da oynayacak. Chelsea'nin evet. Sahasında oynuyor. Ondan sonra yani şey valla güzel bir karşı ettik, güzel bir takımlara eşleştik. Artık bundan sonrası seyircimize, futbolcumuza kalıyor. Biz elimizden geldiğimizi yapıyoruz. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Selim Bey. Yorumlarınızı bizimle, düşüncelerinizi paylaştığınız için.
3: Herkese de selam söylüyoruz. Bilmiyorum kimler var orada.
0: Burada Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'la beraberiz. Ama ekranları başında belki çok daha fazla insan bizi izliyor.
3: Vallahi Fenerbahçeliler özellikle uzun yılların verdiği hasretiyle herhalde

0: kurardan biraz memnun kalmışlardır diye düşünüyorum yani.
1: Bu arada ben şunu da sormak isterim. Belki biraz veda ediyor gibi olduk ama takımı gördüğümüzde maç sonu, o beraberlik, o fotoğraf, o coşku sanki geçen sezonlara göre böyle daha sıcak, daha aile ortamını yakalamış bir Fenerbahçe'yi ben bir futbol sever olarak gözlemliyorum. Siz tabii ki çok daha içindesiniz. Siz nasıl görüyorsunuz takımın durumunu, birlikteliğini?
0: Vallahi biz söyleyeyim, ilk önce Aziz Başkan'ın en büyük özelliği takımımızı takım ruhu yapmaktı. Biz geldiğimizde takım tam olarak takım olamamıştı. Şimdi onlara özgüveni veriyoruz. O arkasında olduğu gücü görüyorlar. Ve arkadaşları da sahada da gördüğümüz herhalde dünkü maçta özellikle. Çünkü maçın başından beri oyuncularımızla özellikle Kunduz ve Neren söylediklerini biliyoruz. Ona sahip olmaları tam takım ruhunu yavaş yavaş yakaladık. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Gittikçe daha iyi olacağımızı inanıyorum. İyi bir takım kurduk. Eksiklerimizi tamamladık. Birkaç ufak eksiğimiz daha var. Onları tamamladıktan sonra her şey iyi olacak diye düşünüyoruz.
1: Selim Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Güzel
0: teşekkür
1: bir kurak, güzel
0: tam oradaki herkese iyi akşamlar diliyoruz.
2: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Çok merhaba. Sağ olun.
1: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosifa spor ekranlarında konuğumuzdu. Kendisiyle de kurayı değerlendirdik. Trabzonspor'un Ferencvaros deplasmanında oynayacağı maça döneceğiz. İlerleyen dakikalarda Macaristan'a yine bir bağlantımız olacak. Fenerbahçe'den açıklama geliyor. Görüyoruz ki biz ne kadar memnunsak, evet, belli ki kulüp de o kadar çok mutlu bu kuradan.
3: Bence Aziz Başkan özellikle çok mutlu dünkü zaferden sonra. Ve transfer için işte Rashford ismi bir anda gündeme geldi. Ben Aziz Yıldırım'dan, Aziz Başkan'dan yeni bir çılgınlık daha bekliyorum. Yani Greenwood gibi böyle hatta daha da üstü bir transfer bekliyorum. Hani bu benden hediye olsun. Hem Şampiyonlar Ligi'nde bize sınıf atlatsın hem de ligde şampiyon olacağız dedik bu kadar. İyi de oynuyoruz, iyi bir takım olduk, şampiyon olalım. Yani şampiyon olamama olasılığı %5 olsa bile o %95 bu takımın şampiyon olacağına inanıyorsa Aziz Yıldırım o %5'lik sıkıntıyı da gidermek için büyük bir transfer daha yapacaktır. İlk etapta baktığında Fenerbahçe'den total olarak şu anda o 8 maç maç günü gelirleri hariç 30 milyon euronun üzerinde bir parayı kasaya koydu Fenerbahçe. Koyacak yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için. Bu gelirleri de düşünürsek Fenerbahçe'den ben güçlü böyle baba bir transfer daha bekliyorum. Bu transfer işte ne bileyim işte Talişka'nın bir satılık süreci olabilir. Belki Kerem Aktürkoğlu teklifler var, satış süreci olabilir. Bir kenar oyuncusu transferi olabilir. İşte stopere oyuncu geliyor zaten. Opong muydu? Nis'ten bir oyuncuyu kadrosuna katıyor Fenerbahçe. Stoper, sağ stoper. Ama ben sürpriz, büyük bir transfer bekliyorum.
2: Bu zamana Aziz kadar Başkan. Yapılan hamleler de çok doğru hamleler.
3: Tabii hepsi
2: bir
3: doğru.
2: Bir kadro kurdular. Yani sevgili Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik etmek lazım abi.
3: Ake süper.
2: Gelen oyuncular cuk diye oturdu. Tabii. Ve üstüne koyarak tut, gidiyor. Artık
3: Vedat Muriç'ine kadar hepsi iyi oynuyor.
2: Sevgili
3: hepsi
2: İsmail oynuyor. Kartal da yani gereğinde yapması da gerekiyor.
1: Bir virgül koyduk, araya gidiyoruz, az sonra beraberiz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Yani aynen iyiydi yani, o arada izlediğin yerlerde gözlemlediğin kadarıyla doğru gözlemlemişsin. Kolay değil, her yere hükmetmek, her yere hakim olmak, bir yerden içeri, bir yerden dışarı, bir yerden telefon bağlantıları, bir yerden Zeki abinin yorumları, bir yerden benim yorumları, bir yandan Emre yorumları, kolay değil tabii ki de. Ama şunu söyleyeyim, senin dediğin gibi çok keyifli, tempolu bir maç dedi. Kontrollü ve tedbirli oynadı Beşiktaş'ta. Rakip de zaten çok fazla üstüne gelmedi. Orta sahada kaptığı toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beşiktaş'ın çok pozisyona girdiğini söyleyemeyiz. Sebebi yani 3-0'ın vermiş olduğu avantaj. Tabii ki de üstüne gitmen gerekiyor ama bazı yerlerde risk alırken acaba kaptırmayayım, kontrayı işte rakibe avantaj sağlar mıyım tedirginliği de yaşatıyorsun, yaşıyorsun. Bunları da yaşamaması gerekiyordu. Yaşamadı da ama oyun tatmin etmedi. Orta sahadaki Kartal, Olayitan, Salih üçlüsü çok fazla orta sahaya hükmetti diyemeyiz. Üretkenlik anlamında pas bağlantılarında. Kartal tabii ki de potansiyeli, yeteneği, seviyesi bu. Yani Kartal'ı ben her zaman söylüyorum. Alternatif olarak düşünülüyorsa 3. 4. alternatif olarak düşünülmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş gibi bir takımda senin orada Olayitan'ın alternatifi, örnek mesela Salih. Salih'in alternatifi kim diyebilirsin mesela? Endidi veyahut da Højbjerg tarzı bir oyuncu. Yani rotasyonlu iyi bir kadro kurmak istiyorsam bu seviyede oyunculara ihtiyacım var. Beşiktaş ne kanatlardan ne kanat forvetleri, santrafor Vjolović hiç besleyemediler, top getiremediler, o pasları veremediler. Yani gol pasları deriz, asistleri deriz, oyuncu oynatan pasları veremediler. Organizasyon anlamında çok üretken bir Beşiktaş yoktu. Kanat varyasyonları olsun, merkezden olsun, bölgesine kapanmış, birinci bölgeli ikinci bölge arasını, mesafeleri daraltmış, alanları da çok iyi kapatmış bir takımı açamadı Beşiktaş içeri. Yani açamamasını da anlayışla karşılayacağım bir bölüm oluyor. Ne oluyor? 3-0. Yani skora, tabela ihtiyacın olsa niye açamadın kardeşim? Biraz daha oralara koşu yapın, biraz daha arzulu, istekli olun. Ama burada forma şansı bulan oyuncular mesela, bunlar da biraz daha etkili olması lazım. Sen ne? Tam bir şey oldu, bir şeyler yapıyor, hakikaten ortaya çıkmaya başladı diyorsun. Bir anda yani kayboluyor, yani istediklerimi karşılamıyor benim açıkçası. Taraftarını da karşılamadığını da düşünüyorum. Yani tam hadi sen ne diyorsun, hadi diyorsun sen ne, itiyorsun, bir şeyler oluyor, yapıyorsun, atıyorsun, attırıyorsun ama yani devamını getirmesi gerekiyor. Tamam, 3-0'ın vermiş olduğu rehavet sahada seni biraz daha böyle kontrol altında tutmuş olabilir. Ama bu futbol, her geçen gün daha da iyi olman gerekiyor. Biz bunu yaşadık. Biz de o rehaveti yaptık sahada. Hata

0: yaptık, hata yaptık. Doğrusu ne? Daha çok isteyeceksin. Yeteneklerin var, yapabilirsin. Yaptın koşuları, yaptın golleri, yaptın, yapamadın. İlhan mesela, İlhan'a bakıyorum. Yani tamam, potansiyelli, yıldız, çok iyi bir oyuncu. Onu da anlayışla karşılayabilirim. Bugün çok çok ön plana çıkmamasının sebebi niye? Kartal atamadı. Olaytan atamadı. Salih zaten bölgesi itibariyle oralarda çok fazla çıkmaması, risk almaması gerekiyor. Yani Orkun'un olmaması, Trossard'ın olmaması ve en önemlisi de skor avantajının olması futbolcuların performansını düşürdüğünü düşünüyorum. Oyunda bir yani hocanın dediğimiz oyun formasyonunda tamam bir eksiklik yok. Yani ne anlamda, ön alana kurgulanmış bir oyun. Ama işte oyuncular o ön alanda biraz daha hareketli, yaratıcı olması gerekiyordu. Vlahovic'e top gelmedi, pas gelmedi. Oraya dünyanın en iyi santraforunu koyarsan koy, kanatlardan, merkezden, sağdan, soldan gelmediği zaman hiçbir şey yapamazsın. Tek başına orada sen o kalabalık defansı açamazsın. Kim olursa olsun, Messi de olsa, Ronaldo da olsa açamazsın. Burada tabii ki de iş kime düşüyordu? Senli'ye, İlhan'a, Quattara'ya, Morillo'ya düşüyordu. O arkadan gelen Olaytan, işte Kartal, bunlar biraz daha beslemesi gerekiyordu Kerem. Yani en azından böyle oyuncuyla oynuyorsun. Ben mesela o sahada olsam gözlerim hep onu arardı. Yani hep Vlahovic arardı. Nerede derdim.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Ara, çünkü o adam aldı mı değerlendiriyor. Seni de ön plana çıkarır. Sen şimdi o adama o pası verdiğin zaman o attığı dönemde ne oluyor? Pası kim verdi?
2: Asist.
0: Okan verdi. Bak ne oluyor? Özgüven kazanıyorsun. Ama yok abi, bugün yani oyun olarak senin gözlemlediğin gibi çok etkili, çok tempolu, istekli bir Beşiktaş yok. Az önce çok önemli bir şey söyledim. Bak, yaşanmış bir kardeşiniz, yaşamış bir kardeşiniz, abiniz olarak söylüyorum. 3-0'ın vermiş olduğu skor avantajı da futbolcuları etkilemiştir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Zeki Uzundurukan, baktığınızda 4 şutu var Beşiktaş'ın. Biri isabetli, net pozisyon yok. Rakip ceza alanında topla 7 kez buluşabilmişiz. Gol beklentimiz 0.12. Hiçbir şeyin neredeyse olmadığı bir 45 dakika. Ama bir yandan da anlaşılır aslında. Tabii. İlk maçın neticesine bakınca. Tabii.
2: İlk maçta 3-0'lık avantajı cebine koymuşsun. Bir kredin var. Rakip de kendi evinde oynuyor. Tabii ki maça yüksek tempoyla başlayacağı belliydi. İyi tempo yaptılar. Beşiktaş'ın üzerine geldiler. Kanatlardan çok ortalar yaptılar. Ama sıklet olarak Beşiktaş'ın çok altında bir takım. Şimdi direnci kırıldıktan sonra, 60'tan sonra Beşiktaş'a karşı turu geçemeyeceklerini anlayınca onların da temposu kesilecektir. Beşiktaş'ın kaliteli ayakları devreye girip burada da bir galibiyet alacaktır. Vlahovic'e tabii ki böyle bir maçta gol atması moral motivasyon açısından önemli. Bence ikinci yarıdaki hoca maçın devre arasında mutlaka İtalyano oyunculara söyleyecektir. İşte İlhan'a, Çerni'ye, İşte Vlahovic'i daha fazla topla buluşturun ve skor alalım diye. Çünkü İtalyan öyle bir hoca ki buradaki maçtan sonra, Dolmabahçe'deki maçtan sonra, 3-0'lık maçtan sonra soyunma odasında oyuncularını tebrik edip bir anlamda fırçalıyor. Niye daha fazla atmadınız? 3-0 yeterli değil, çok daha fazla gol atmalıydık diye serzenişte bulunuyor. Yani böyle bir hoca. Yani burada da şimdi mutlaka diyecektir. Ya bu takımı bizim yenmemiz gerekiyor. İkinci yarıda daha fazla tempo yapın. Daha fazla rakibin üzerine gidelim. Golü bulalım, kazanalım. Moral olsun. Biz serimize devam edelim diyecektir. İkinci yarı daha tempolu, daha önde oynayan, daha baskılı bir Beşiktaş bekliyorum. Tabii ki şans bulan oyuncuların da kendilerini göstermesi lazım. Böyle bir maçta, Avrupa maçında, özellikle playoff maçında ne olursa olsun. Hani ilk maçta tamam, turu geçecek skoru aldın, turistik geziye gittin bu maça diyebilirsin ama ne bileyim işte Kartal gibi, İlhan zaten bence iyi ama burada biraz daha iyi olması lazım formayı kapması için. Trossard var çünkü, çok daha güçlü, mecburen hamle oyuncusu olacak ama Kasım Quattara'nın özellikle büyük ümitlerle alınan
1: Quattara.
2: Kasım diyeyim ben de. Üstü kalsın.
1: Olur.
2: Kasım Kuttara'nın
0: ya marjinal yorumlarına bayılıyorum. Bir anda pratik zeka nereden yakın? Kasım üstü kalsın.
2: Daha böyle güçlü durması lazım, onu söyleyeyim. Bir bek oyuncunun güçlü durması lazım. Evet. Çıkışların da iyi olması, daha enerjik olması lazım. Bence ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bir de tabii ki rakibin baskısını kırdılar. Gol yemeden ilk 45 dakikayı geçtiler. Ne olursa olsun, ne kadar Sıklet olarak güçsüz bir takım olsa da 11-11 oynayacak.

0: oynanan bir oyun. Bir de evinde oynuyor rakip. İkinci yarıda Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla skor alacaktır. Aslında Beşiktaş, ya ben göz ucuyla bakarken sanki bir topunun direkten döndüğünü gördüm. Beşiktaş'ın bir topu sanki direkten döndü. Ben de yanlış görmüş olabilirim ama yani Beşiktaş'ın etkili olduğu dakikalarda vardı. Tabii ki orta saha Orkun olmayınca, yani lider oyuncu sahada yok bir defa. Takımın beyni olmayınca orada dediğin gibi Salih Özcan daha çok oyunun savunma tarafında var. Yani orta sahada i̇şte bir olay itana kaldı. Olay itana kaldığı için orada biraz Beşiktaş 3. bölge hücumlarını yeteri kadar yapamadı. Ama ikinci yarı daha iyi Beşiktaş izleriz diye düşünüyorum.
1: Fatih Tekke, Yunus Emre Selin yanında sevgili seyirciler. Budapeşte'ye gidiyoruz. Ferencvaros Trabzonspor mücadelesi öncesinde sözü şimdi arkadaşımız Yunus Emre Sel'e bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam 1-0'ın rövanşında önemli bir karşılaşma sizleri bekliyor. Nasıl, motivasyonunuz ne durumda? İçeriden şimdi çıktınız. Takımın enerjisi nasıl?
3: Ya durumumuz gayet iyi. Herkesin isteği, arzusu bu maçı kazanmak üzerine. Ama kolay bir maç olmayacağı kesin. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Ama dediğim gibi avantaj şu an rakibimizde. Özellikle risk alacağımız anlar var. Bunu konuştuk, çalıştık. Umarım 1-0'ın önce ilk gol biz buluruz ve eşitliği sağlarız. Ondan sonra oyun kontrolünü elimizde tutarsak inşallah Avrupa Ligi'ne biz gideriz. Ama eğer çok geçiş verirsek ve özellikle çok basit top kayıpları yaparsak burada sıkıntı yaşarız. Çünkü söylediğim gibi onların da özellikle geçişlerde ciddi etkili olan oyuncuları var. Duran topa geçiş, dikkat etmemiz gereken şey yerleşmemiz, duygumuz çok üstler olması lazım. Çünkü Avrupa kupalarındaki oynanan her maçta çok zor oluyor. Özellikle deplasman maçları. Çünkü bazen momentumu yakalayamıyorsunuz. Bazen taraftar rakibin momentumunu arttırabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir etken ama bugün biz çok önemli bir maça çıktığımızın farkındayız. Umarım en hayırlısı bir şekilde inşallah Avrupa Ligi'ne kalırız.
2: Hocam biraz önce rakip teknik adam 1-0 korumak için kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız dedi. Siz böyle bir maç mı bekliyorsunuz?
3: Zaten normalde en azından Avrupa kupalarında rakibimiz genel hatlarıyla ikinci bölgede bekleyen, hatta bazen bu takım halinde savunma ve sonrasında hızlı hücum yapıyor ama müsaade ettiğinizde de oynayabiliyorlar. Evet, bu kesin. Maçın sadece bir planı yani işi götürecek gibi gözükmüyor. Beklemek zorunda olduğunuz anlar var. Baskı yapmalısınız bazen. Bazen iyi savunmanız lazım. Gol atmanın gereken taraf biziz. İşte orada en önemli şey sabırlı. Sabırlı. Rakibimizi ite ite eğer hücumlarımızı yapabilirsek bu bizim için avantaj olur. Hem oyun psikolojisinin üstünlüğünü biz elimize almış oluruz. Aksi takdirde özellikle maç transition'a geçerse bu bizim için iyi değil. Çünkü özellikle Spinoğlu maçı bizim için bir dezavantaj.
2: Hocam çok teşekkürler, başarılar diliyoruz.
3: Eyvallah, sağ ol.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi. Sözü şimdi stüdyoya bırakıyoruz.
1: Fatih Hoca'nın görüşlerini sizinle paylaştık. Kaan Hoca-Giris Beşiktaş mücadelesinde ilk yarı üstüne konuşuyorduk. Biraz daha ilk devre değerlendirmemizi yapacağız. Sonrasında tamamen Ferencvaros Trabzonspor karşılaşmasına odaklanacağız sevgili seyirciler. 0-0 turu Beşiktaş'a getiriyor. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz ama 2-0'lık yenilgi bile getiriyor. Ama herhalde Okan Koç hocanın aklından ya buraya geldik, rakibin durumu da ortada, şu maçı kazanalım düşüncesi geçiyordur. Acaba ikinci devrede bazı isimleri sahaya sürebilir mi? Çünkü oyunu değiştirebilecek futbolcular var kenarda. Başta kaptan Orkun olmak üzere.
4: Orkun, Trossard değil mi?
1: Trossard yok kadroda.
4: Yok kadroda değil mi? Yok,
1: evet,
4: yok,
1: evet.
4: O kadro. Ya şimdi olur, olacaktır da düşünüyorum. Niye? Şimdi Zagris takımından ben ne bekliyordum? Biraz daha üstüne gelir diye düşünüyordum. Yani hoca da belki bunu bekliyordu ama bakıyorum maçın ilk yarısından itibaren Zagris kontrollü oyunu tercih etti.
1: Kaderine azından, razı bir şekilde.
4: Kaderine razı. O en azından mağlup olmayayım duygusuyla sahaya çıkmışlar. Evet. Ama işte Beşiktaş da kazanma duygusuyla çıkmak istiyordur. Hoca ki bunu en çok isteyenler teknik direktördür ama o oyuncular da bazen bazı yerlerde işte az önce söyledim ya, yani 3-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla belli bir yere kadar motive ediyorsun oyuncuları. Yoksa kötü yani anlamda mücadele etmiyor Beşiktaş'ta oyuncular. Ha, üretkenlik anlamında eksiklik var. Sernin'in işte az önce söyledim ya, bu tür maçlarda oynaman gerekiyor. Devreye girmen gerekiyor. Yani senin alıp orada önünde Vjolović gibi bir oyuncuyla yanında olayı tamla mesela, oraları delip oralardan üretkenlik skor üret. Ben üretemiyorsan da en azından pas ver yani, orada git Vjolović'i topla buluştur. O potansiyel var, bunu gördük ama işte istikrar, devamlılık yok. İşte Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi, sol kanatta problem yok ama sağ kanatta. İşte oraya geldi şimdi Poku geldi ama Senli Raşiska çıkılıp Senli'den acaba yine yarın öbürsü gün Poku beklentileri karşılar. Rotasyonda işte Senli yine ne verir ne eder ihtimalleri seylerle sağlarla yaşanmasını ben doğru bulmuyorum. Senliden ne çıkılabiliyorsa Raşiz kadar, gideceğim Poku'nun yanına, bir tane daha Poku'nun belki çok çok daha iyisini alabiliyorsan alacaksın. Bir tık üstü de olabilir, bir tık altı da, ama en azından daha aç, daha yetenekli, oralarda yeni bir enerji katacak oyuncuya ihtiyaç var mı? Var. Yani eksiklikler var. Orta sahada mesela Kartal bu maçta oynayamıyorsan hangi maçta oynayacaksın? Rakip rahatsız etmiyor, basmıyor, seni sıkıştırmıyor. Kafanı kaldırıyorsun, al yön veriyorsun. Yani sorumluluk al, biraz dikine oyna, git şut çek, git ön taraflı ikiye bir yap, bir şey yap yani. Bak Beşiktaş formasını giymişsin, o sorumluluk verildi. Ya tekrar ediyorum, Kartal ikinci, üçüncü rotasyon olarak düşünüyorsa büyük yanılgı içerisinde olursunuz diye düşünüyorum. Yani Kartal verilsin kiralık, gitsin oynasın. Ha, kupa maçları belki düşünülebilir ama maraton uzun. Üç kulvarda yarışıyorsun. Ben Kartal benim beklentilerimi karşılamıyor. İlhan tabii ki de yapar. Oynar. Oynadı da yaptı da. Ha, bugün beklentileri karşılamadı
0: sana
4: ama.
0: Sana bir soru. Bu maçta Semih Kılıçsoy kadroda var mı?
4: Var. O da değerlendirilir.
0: Oynaması gerekir değil mi? Bu maç tam ona göre bir maç aslında. Oynaması görmek gerekir. Görmek açısından.
4: Oynadı. Yani hoca oynattı. Ön alanda oynattı. Kanatta da belki bugün değerlendirebilirsin. Ama ikinci yarı sevgili Kerem'in dediği gibi Semih'i, Orkun'u atabilirsin. Oğuz atabilir yani hoca.
0: Orkun kazanmadığına... dinlensin. Hem? Orkun dinlensin bence
4: ya,
0: zaten.
4: Ya o hocanın takdiri sonuçta. Onun kararını
1: senden
4: vermiyor.
1: Kazanmak istiyorsa yapabilir böyle bir şey.
4: Ama onun onun kararını zeki yap. Sen ben veremeyiz. Tak. Teknik direktör sevgili İtalyano verir yani sonuçta. Hoca da düşünüyor bunu ama yorgun senin gibi... burada niyetin anlamında iyi niyetli. Evet. Yalnız yorgun, sakatlık olabilir.
1: Zeki
4: yorgun...
1: Uzun Durukan onun kararını veriyorsa Orkun'u oturtturur. Onu anladım.
0: Hayır, hocanın da tabii yorgun gibi bir maçtan önce şeyi olmuş.
1: Evet. Başlıyor da bu arada yorum. İkinci yarı sevgili seyirciler, ikinci devrede Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Siyah beyaz temsilcimiz umuyorum ki bu maçı da kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırır. Yakışan odur, daha güzel olur, daha hoş olur. Zeki Uzundurukan tekrar Ferencvaros Trabzonspor, evet, mücadelesine odaklanacak olursak acaba 11'leri bir kez daha kağıt üstünde görme, evet, şansımız var mı? Arkadaşlarıma sorayım. Az önce Fatih Hoca'nın da açıklamalarını gördük. Evet. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz dedi. Özgüvenini, hocanın tavrını, tarzını nasıl buldun?
0: Ya hoca hayal satmıyor bir defa. Çok objektif olmaya çalışıyor. Doğru. Takımının hazır olmadığını da biliyor. Tabii ki sonuçta Ferencvaros ilk maçta avantajı cebine koydu. Önce o avantajı ortadan kaldırması gerekiyor takımın. Ben dediğim gibi bu maçta iyi oyundan ziyade skora ihtiyacı var Trabzonspor'un. Skor nasıl nasıl o skor kazanılır? Ön alandaki, öndeki, 3. bölgedeki oyuncular daha fazla şut atmalı, daha fazla denemeli. Yani kafayı kaldıran her oyuncu topu Onatçı ile buluşturmaya çalışmamalı. Trabzonspor'da yetenekli oyuncular var, şut atabilen ve Muçi çok iyi şut atan, çok rahat gol atabilen, çalım atma yeteneği var, kıvrak bir oyuncu. Diğer taraftan Malinovski'nin uzaktan şutları var. Salah zaten başlı başına ceza sahasında 3. bölgeye yakın yerlerden çok iyi vuruşlar yapabilen bir oyuncu. Ya bu kadar özellikle hücum oyuncularının olduğu bir yerde sadece Onatçı'dan gol beklemek bana biraz sıkıntılı geliyor. Yani bu ısı bir görüş olarak geliyor. Tamam, Onatçı geçen yıl Muçi, Onatçı ve Felipe Augusto ligin ön taraftaki en çok skor üreten oyuncusu. Yani şampiyon Galatasaray'dan bile daha fazla skor ürettiler. Yanılmıyorsam 60'a yakın 3 oyuncunun skora katkısı vardı. Ama Felipe Augusto yok bu sene. Aslında Trabzonspor şu süreçte Augusto'yu çok arıyor. Çünkü Onatçı'nın üretemediği maçlarda girip gol atan, Trabzonspor'a maç kazandıran bir oyuncuydu. Şimdi Zubkov'dan çok daha iyisi geldi. Evet, Zubkov da zaman zaman sağ kanatta çok iyi işler yaptı ama Salah çok daha özel, zekasıyla oynayan, çok daha tecrübeli. Liverpool efsanesi şu anda Trabzonspor'da.

0: sağ kenara gitmiş asıl mevkisi olan yere. Bir bakıyorsun ceza sahasının içinde. Yine bu maçta serbest oyuncu olarak, gizli golcü olarak ön plana yer alacak bir oyuncu ama rakipler de biliyor Salah'ı. Bugün de Frenchbaros 2 oyuncu, yeri gelecek 3 oyuncuyla etkisiz hale getirmeye çalışacaklar Salah'ı. İşte Salah'tan doğacak o boş alana, 3. bölgedeki o boşluklara iyi sızması lazım. Muçi'nin, Malinowski'nin, Onaccio'nun. Onaccio da stres yapmaması lazım. Stres yapıyor gol atamadığınca. Bir yerde patlayacak. Belki de Okan Koç'un söylediği gibi bu maçta patlayacak ve kendine gelecek. Ben hani çok kolay bir maç görmüyorum. Çünkü rakibin ilk maçta gördük. Çok kompak oynayan, takım oyununu oynayan, birlikte hareket eden bir takım. Ki hele hele skor üstünlüğü olan bir takımın Macaristan'da yenmek gerçekten zor. Hazır olan bir Trabzonspor olsaydı geçen yılki gibi derdim ki Trabzonspor rahat turu geçer ama Trabzonspor için turu rahat geçer diyemiyorum ama kalite bakımından terazinin bir kefesine Trabzonspor'u bir kefesine Frenchbaros'u koyduğumda Trabzonspor ağır basıyor ama savaşmadan olmuyor. Trabzonspor'da oyunun belirleyici olacak yeri Okan Koç'un söylediği gibi bir orta saha daha savaşçı olmalı, daha üretken ve daha sert olmalı. İki, savunmanın tandemi. Çünkü Vivu yok. Vivu kritik müdahaleler yapan çok çabuk bir stoperdi. Cenk Özkaçar'ın ne vereceğini çok bilemiyoruz. Fatih Hoca da bence o konuda bilemiyor. Göreceğiz. İyi bir fırsat yakalamışken Cenk de şansını iyi kullanmalı. Tabii Onana bir tecrübe abidesi. Geriden oyun evet. kurup çok uzun paslarla Salah'ı Onaccio'yu yine topla buluşturmaya çalışacak. Yani ortada bir maç olarak görüyorum. Ama Trabzonspor erken bir gol bulursa rakip demoralize olur. Trabzonspor bundan yararlanabilir. Trabzonspor turu geçerse yine başrolde ya Muçi olur ya Salah olur diye düşünüyorum.
1: Muçi ya da Salah başrolde göreceğimizi düşünüyor Zeki Uzundurukan. Bu arada bu görüntülerin de canlı olarak ekranda olduğunu belirtelim. Macarların yayıncıları da sağ kenarında evet. başlıyorlar yayına. Güzel bir atmosfer.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim.
2: Çok güzel atmosfer.
1: Stat güzel, yani. Büyük. Şehrin güzel bir yerinde.
2: Frenchbaros taraftarı da ateşli taraftar. Ya futbol severler keyif alıyor öyle statta, ambiyansla, atmosferde oynamaya. Ki zaten buradaki birçok oyuncu da bundan çok çok daha üst seviyeli statlarda, atmosferlerde, ambiyanslarda oynadılar. Yani Zeki abinin dediği gibi yani belirleyici oyuncular var bu maçı kazanma adına. Yapacakları performans, gösterecekleri performans çok önemli. Ya Trabzon'da çok eksiklikler var. Hakikaten bak bakıyorum mesela şimdi Batogov yok. Falcarelli bayılıyorum. Çok iyi orta saha. Fabinho
0: biri,
2: yok.
0: Dediğin gibi biri savunmanın kritik oyuncusu, biri orta sahanın kritik oyuncusu. İkisi de yok. Öndeki en kritik oyuncu da formsuz. Yani öyle baktığında gerçekten. Yani Fatih bunlar, Hoca görüyor bunları. Yani
2: kolay değil yani. Öyle bir de bu tür maça yani 1-0 geride gidiyorsun. Avantaj öbür tarafta ama bazen dezavantajlar seni avantaja da sürükleyebilir. Burada tedirginlik yaşayan bir takım da karşında olabilir. Önemli olan o tedirginliği senin yaşatman. Nasıl yaşatırsın? Trabzon'un ikinci yarıdaki gibi şanssızlık evet. abi neler kaçırdı evet. Trabzonspor ya. 5-6 olacaktı ikinci yarı neredeyse de bazen olmadıkça olmuyor biliyorsun. Ama şunu söyleyeyim bakın bak bazı bu maçta diyelim ki Allah korusun aksi bir şey düşünmek istemem ama ben inanıyorum ki bugün Trabzonspor'un tura atlayacağını. Yani bu Trabzonspor'un kadro kalitesi, oyuncu kalitesi ki tamamıyla o sakatlıklar da geldiği takdirde inanılmaz derecede gelişecek. Oyun da gelişecek. Yani iyi bir oyun şeyi var. Yani iyi bir kadrosu var, iyi bir oyuncu topluluğu var. Yani bakıyorum, yani ne diyeyim Kerem? İnşallah kazanırlar. Ben de pozisyona dalıp etlendim. Evet. Şimdi Mustafa Sarı ile çok iyi vurdu, net bir pozisyon kaçırdı. Oraya baktım da oraya kilitlendim. O yüzden insanlar şey almasın, yanlış anlamasın.
1: Ben de
2: ama.
1: Biraz kıvranmanı izlemek istedim. Heyecanlı bir anda.
2: Evet, heyecanlı ama yani bunu da at artık yani. Yani bunu da at artık. Tam da yani öyle bir yerde, öyle bir seviyede evet. geliyor ki at artık bunu. Yani,
1: sıkıntı yok, vakit çok.
2: Aynen, olacak inşallah. Abi Salah'ın varsa derdin yok. Onun arkasında Cabral, Pino olsa hiç derdin olmaz. Müthiş kullanırlardı. Çok güçlü bir sağ tarafı olurdu Trabzon'un. Pino devamlı gidip geliyor. Salah içeri kat ediyor. Arkadan bindir abi koş. Sen koş. Bak öyle zamanlarda öyle yerlerde Salah topu sana atar ki anlayamazsın Zeki abi. Buraya bakar buraya bırakır. Yani adam sonrasını düşünüyor. Sen

0: Koşuya başlamadan o senin koşuya başlayacağını hissediyor. İşte burada Saviolo biraz daha hareketli olması gerekiyor. Ha, şimdi aklıma geldi. Konuyu açıyorum, açıyorum. Asıl söylemem gerektiği olan neydi diyorum. Söyleyeyim mi Zeki?
1: Söyle.
0: Teşekkür ederim, müsaade ettin. Şimdi bak, Salah, Saviolo onu açıyor. Muçi, bireysel olarak ayağa geldiği zaman muazzam işler yapabilecek potansiyelde oyuncular değil mi? Evet. Topla oynamayı seven oyuncular. İşte evet. Topsuz alanda Malinovski ile Meri'yi yalnız bırakmamaları lazım evet. Rakiplerde. Şimdi bunlar toplu alanda çok etkililer. Top ayağa geldiği zaman yani rakibi problem, sıkıntı yaratacak hakkı. Ama işte topsuz alanda oyunu daraltman gerekiyor.
1: Bravo.
0: Hadi Salah'a istisna sağlarım. Sen kardeşim zaman zaman ne zaman istiyorsan geri dön. Ona bir şey diyemez. İşte orada Muçi, Saviola geleceğin alanı daraltacaksın. Salah'ın defansif anlamda açıklarını kapatacaksın. Sen bırak o adam hücum anlamında sizlerin yapacağınız iki katını, üç katını yapar. Bunlar yaşanıyor ve bu istisnalar da zaten o hürlük veriliyor futbolculara, serbestlik. Oyuncu tarafından da veriliyor. Onu anlayışla karşılıyorsun Salah gibi bir oyuncu. Benim tek tedirgin, korktuğum yer orası. Bak iddia ediyorum Fabinho, Folcarelli geldiği zaman şu orta sahaya, ön tarafa da Malinovski veyahut da Muçi, bilmiyorum orada da yani o üçlüyle bir dengeler orayı, öyle bir kurgu içerisinde oluşturur o üçlü. Muazzam üçlü olur. Fabinho bak görün, duran toplardan çok gol atar bu sene. Çok iyi orta saha. İki yönlü oynuyor. Kerem sen ne biliyorsun Brezilya'da falan, evet. City'de neler yaptı orada. Yani nasıl bir yani
2: Liverpool.
0: Liverpool City diyorum ya. City kaldı aklımda. Liverpool'da neler yaptı ya, çok iyi oyuncu. Yani şunu
1: Salah'ın dilinden de çok iyi anlayan, 5 yıl birlikte oynamışlar.
0: Abi aynı dili kullanıyorlar.
1: 5 sezon.
0: Ya Zeki abi sana bir şey söyleyeyim.
1: Dil derken
0: sana bir şey söyleyeyim.
1: Biri Brezilya, biri
0: sana ben bir şey söyleyeyim. Salah'ın dilinden anlamayan da futbolu bıraksın ya. O sahanın içinde de oynamasın ya. Abi ben Salah'la oynayacağım. Arkasında var ya bak ne derim bilmiyorum. Gelme derim. Gelme. Gelme baba, sen kal orada. Sen al kal
2: Salah'la
0: orada.
2: Salah'la oynamak için bek olur muydun?
0: Ya bekin kralı olurdum. Bak kralı olurdum. O asist ligin kralı olurdum. Asist kralı olurdum. Defansında en iyi beki olurdum. Niye? Gelemiyor ki rakip. Bir kere geldi Mısır abi, kademe gir tamam, bir daha gel. Bir de iki kere sen çıktığın zaman ulan bunlar Salah'la geliyor, Okan'la geliyor. Yani düşünsene nasıl tedirgin edersin rakibi. Yapmayın Allah aşkına ya. Şimdi ben düşünüyorum. Ya abi Daniel Duff'ı aldılar bunlar. Uçuyor dediler. Ben de izlememişim Daniel Duff'ı. Nereden almışlardı Daniel Duff'ı?
2: Blackburn'u
0: izlemiyorum. Nereden izleyeceğim abi? O zamanlar Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester işte biliyorsun onları izliyordum. Aha. Blackburn'dan de açtım videolarına bir baktım. Ulan bu ne dedim? Biz dedim süratliyiz, fulleliysen bu dedim. Ne sürat fulleli? Bu dedim uçurtma uçurtma. Abi dedim Okan dedim ne yapacağım biliyor musun? Taktik budur abi. Isıracaksın.
1: Sert oynayacaksın.
0: Ama sert. Kontrollü sert.
1: Evet.
0: Toplu topsuz alanda, anladın mı? Devamlı temas halinde olacaksın. Geniş ekran olsa göstereyim. Devamlı temas halinde olacaksın. Oyuncu belli bir zamandan sonra beziniyor. Bir de geçemediği zaman tamamıyla oyundan düşüyor. Yani şunu diyorum. Salah karşında oynuyor. Abi. Greenwood karşında oynuyor. Sané karşında oynuyor. Ön tarafta.
1: Arash Alper'in Van Dijk'a yaptığı gibi. Yani. Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Sol tarafta Trossard. Bunlar tedirgin eder ama işte burada bazen bu oyunculara da o serbestliği tanıyacaksın. Ben Trabzonspor'un bak hocayı çok iyi tanıdım ben. Çok iyi analiz ettim. Fatih Hoca bir şey inşa etti. Etti. Güzel bir şey inşa etti. Tabii ki de bu değişkenlikler, gidenler, gelenler tabii. Bazı yerlerde istenilen seviyede olmadı. Niye sakatlıklar onlar bunlar. Hoca şu anda bir şey söyleyeyim mi? En büyük sancıyı, sıkıntıyı hoca yaşıyor. Niye? Sakatlıklar, gelen oyuncular, giden oyuncular, bir şey inşa ettim. Tam daha da üstüne koyarak gideceğim ama giden oyuncular var, sakatlıklar var.
1: Sil baştan tabii.
0: Sil baştan ama gelen oyuncular da çok önemli oyuncular. Tabii. Bak iddia ediyorum. Aynen. Batagov, Vivu, sağ tarafta Pina, abi. Bak Batagov, Vivu, Pina, sol tarafta Cabral. Ön tarafa koyuyorsun abi şeyi, neydi o adamın ismi? Fabiano'yu, Fabiano'yu.
1: Ha Fabiano.
0: Fabiano'yu, yanına Folcarelli. Ön tarafa Muçi veyahut da örnek mesela kimi diyorsun, Marinovski de çok ya. Senin dediğin gibi abi o toplara nasıl vuruyor? Muazzam vuruyor. Boş da gitmiyor vurduğu toplar. Yani gider arada bir üstet sağa sola da ama çok böyle dağlara taşlara. Sağ tarafta Salah, sol tarafta neydi o genç çocuğun ismi?
2: Saviola.
0: Aral.
1: Aral bir de.
0: Aral, Saviola, Aral. Ön tarafta onu aç. Bak bütünüyle şu takımla 2-3 hafta çalışsın Fatih Tekke. 2-3 hafta üst üste maça çıksın. Burada farklı şeyler izletir, izleyeceğiz. Bak Okan demişti dersiniz. Bu lafımı unutmayın.
2: Olabilir.
1: Yani oynadıkça tabii birbirini tamamlayacak oyuncular. Geçen yıl oturmuş kadroda kilit oyuncular gitti. işte
0: gelenler de hazır değil. Sakatlıklar var.
1: Tabii aynen.
0: Anladın mı şimdi hoca o yüzden biraz sancı çekiyor. Onu anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum anlatabildim mi sevgili Zeki.
1: Aynen. Yani en hazır olmayan da işte ona açıyor. Dediğimiz gibi gol yükünü çeken oyuncu hazır değil. Şimdi hatayı şurada

0: yaptılar. Hazır olmayan oyuncu bir an önce gol atsın, kendine gelsin diye sürekli ona top atarlarken Salah dedi ki ya durun bana getirin topu da bari ben gol atayım. Hani
1: dur.
0: Ben
1: onlar
0: atayım da skor alalım.
1: Yakalayamadılar
0: skor alalım. Şimdi yine hani burada da şöyle bir şey yapabilir, kurnazlık yapabilirler. French Varaşçılar Salah'a oynayacak mesela. Onaccio boş kalabilir. Onaccio'yu şöyle düşünebilirler. Zaten ağır hani gol atamıyor. Çok fazla böyle mark etmenize gerek yok diyebilir hocası ama Salah'ı kontrol ederken onun açacağı boş alanlarda Onaccio daha rahat hareket edip gol atabilir. Diğer taraftan Muçi var. Muçi de çok geçen yılki performansına yaklaşırsa gol atabilir. Yani Trabzonspor bu maçta gol atar. Ama gol yememesi lazım. Hani savunma çünkü oturmuş bir savunma değil şu anda tandem. Yani işte Saviola şey Savic, Cenk Özkaçar işte ne bileyim orada eğer şey olsaydı Batago olsaydı Vivo olsaydı birbirini tamamlayan iki çabuk ve oyun kuran stoper. Ama şu anda Trabzonspor'un sakatlıkları
1: 5-6 maç üst üste oynasın. Pina, Vivu, Batago sol tarafta Cabra ligin en iyi defans dörtlüsü beşlisi olur. Kaleciyle beraber.
0: Tabii orası
1: bak 4-5 maç üst üste oynasınlar. Sakatlık geçemiyor ama işte onu da yakalayamıyor hoca. Yapacak bir şey yok. Göreceğiz zamanla. Abi işte bak ben hep söylüyorum. Kanatların çok fazla topla topsuz mesela sadece topla oynayan oyuncular var. Yani
0: doğru.
1: Top ayağıma gelsin enerjimi onunla kullanayım. Örnek mesela Saviola Salah.
0: Topla oynamayı i̇şte, çok seviyorum.
1: O zaman ne yapacaksın? Orta sahayı pozisyon bilgisi, mücadele gücü ve topla oynayan oyuncularla oluşturacaksın. İşte Trabzon'da bu eksiklik var. Yani topla oynayan oyuncular var. Ama pozisyon bilgisi ve mücadele eden oyuncu sayısı az. Yani doğru şekilde bir kursan hocada da var elinde o malzeme ama sakatlıklar var. Ben bugün Trabzonspor'un özellikle daha kontrollü, daha tedbirli oynayacağını düşünüyorum. Zaman zaman bir anda böyle rakibin üstüne saldıracağını tahmin ediyorum.
2: Tam onu soracaktım yani. Skorda 1-0 ilk tabii maçın canım, neticesi. Yani bir risk alma durumu, riskli bir başlangıç yapma ihtimali çok da zaten mantıklı değil sana.
1: Aynen öyle. Evet. Ben de öyle sana da katılıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çok fazla niye? 90 dakika. Rakip de gelecek zaman zaman kendi seyircisinin önünde. Bazen hoca sana der kontrollü oynayalım der ama içgüdüsel olarak taraftar seni itiyor.
2: Doğru.
1: Kerem.
2: Oynayamaz.
1: Oynayamıyorsun yani. İçgüdüsel olarak gidiyorsun. Ayakların gidiyor. Beynin gidiyor.
2: Tam
1: yani.
2: Burası gitti. Deplasman.
1: Tabii deplasman. Rakip için bu yani yaşanabilir. Sen de o arada işte Salah, Saviola iyi kullanman gerekiyor. Muçi de sırta koşular yapıyor. Ya bu iyi bir üçüncü bölgesi var. Yani ben sadece topsuz alanda Trabzon'un biraz daha yani iradeli mücadeleci olmasını istiyorum yani topsuz alanda. Çünkü topsuz alanda bir anda kaptırdığın zaman geçişlerde çok tehlikeli takım. Kompakt dediği gibi Zeki abinin gidip gelen bir takım. Hani evet. Sıkıntı yaratır. İşte burada bir oyuncuyu o istisnayı sağlayacağım. Muçi mesela. Bugün çok fazla topla değil de topsuz en azından oralarda bulun yardım et. Al ver top. İkili mücadele gir. Salah zaten fazlasıyla yapar.
0: Bir de birbirine uzak oynuyorlar biraz benim gördüğüm. Biraz daha yakın olmaları lazım. Yani Onaccio'nun olduğu yerde reboundlar alacak bir oyuncu olması lazım. Mesela Muçi dönen topa vurabilir. Hadi Saviola'yı anlayabiliyorum. İşte topla oynamayı seviyor. Aslında o da iyi ortalar yapıyor ceza sahasında. Çalım atma kapasitesi var.
1: Nasıl bir kartal
0: çabuk bir oyuncu.
1: Abi evet, bu nasıl? Ben hayatım kartal.
2: Çorostadında da kartal uçurdular.
0: Abi, enteresan.
1: Ben kartal.
0: Evcilleştirmişler ya kartalı.
2: Evet.
1: Abi
2: Benfica'da da var.
1: Tamam Benfica'da da var ama da. Kerem bu çok büyük. Benfica'dakini de gördüm ben. Bizim İnönü Stadı'na da Tüpraç'a da geleni de gördüm. Ama bu çok çok büyük baba adam iyi bakmış baksana neyle oldu. Besliyor bilmiyorum
0: kaç
1: ama.
0: Kaç kilodur 15 kilo vardır o.
1: Antikotla bakalım. Falan besliyor galiba bunu tabii, Zeki tabii. Abi. Baksana tabii. Abi kocaman yani bu iri toplu baksana.
2: Stadın önünde de bir kartal heykeli oldu.
1: Adam da yiyor eti sanki.
2: Lakabı zaten verecek. Yeşil kartallar Ferençoruş.
1: Ya bizden çaldılar bunlar da ya babacım Real Madrid çaldı tabii bu espri yapıyoruz da ya Trabzon'umuz abi Fenerbahçe'miz Galatasaray'ımız Beşiktaş'ımız Avrupa'da Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde tadını keyfini çıkaralım bak Barcelona geliyor Paris Saint Germain işte Liverpool'dan. Öbür taraftan Liverpool gelecek öbür taraftan bakacağız şimdi kim bilir orada da çok iyi takımlar var ha UEFA Avrupa Ligi'nde tabii. Asıl Konferans Ligi'nde geçen bir göz atayım dedim orada da tehlikeli takımlar var Konferans Ligi'nde. Var işte birkaç tane var ama geçmişte öyle bir şey yoktu. Ama ya şimdi düşünsene şu dört takım Konferans Ligi'nde olsa bir tanesi muhakkak ki alır bence o kupayı. Bak iddia ediyorum alır.
2: Olabilir.
1: Ya

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Reklam.
9: A Spor Radyo.
10: Bir reklam.
7: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Reklam.
12: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi. Anahtar
5: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
2: Görev yapıyor. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Obrenovic'le maçın hakemi. Praprotnik ve Cordes yardımcıları. Dördüncü hakem Smajic. Çaldı. Ferenc Oruç'un vuruşuyla başlıyor. Rövanş maçı. Onaç'un baskısı var. Rakip yer alanda. Onlar başladı maça. Etkili geldi Ferenc Oruç. Savic boşta kalan top. Savic bir kez daha müdahaleyi yaptı. Bir an nefesimizi tuttuk. Ernest Muci. İki kişi baskı yaptı. Muci taç. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Cabral taç atışı için hazırlık yapıyor. Savic indirdi. Faul. Obrenovic faulü belirledi. Serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak. Kaptanımız Savic yerde yatıyor. Alanını bir kez daha izliyoruz. Serbest vuruşu kullanacak bu faul sonrasında Trabzonspor. Son 10 yıldır Avrupa'da Ferencvaros geçen sezon son 16'ya adını yazdırmıştı UEFA Avrupa Ligi'nde. Onu açığa doğru uzun gönderdi. Faul. Obrenovic faulü belirledi. Serbest vuruşu kullanacak Ferencvaros. Gomez yerde kalmıştı. Onaçu ve Gomez arasında yaşananlar. Remakers. Baskımız var orada. Adam Naç uzun gönderdi. Taç atışını Zakariasen kullanacak. Şimdi bıraktı. Daç geldi oraya.

kez daha Berat Çoroş kullanıyor taç atışını. Üst üste taşlar. Oliver Naç yine taç atışı için hazırlık yapıyor. Melih. Mustafa. Onu açıyor. Üç kişi baskı yaptı. Top bizde kaldı. Savic. Savic bir hareket rakibini ekart etti. Savic uzun gönder şimdi onu açıyor. Sol taraftan geliyor Trabzonspor. Faul. Serbest vuruşu belirliyor. Obrenović. Saviola böyle yerde kaldı. Oliver Naç'ın müdahalesi vardı. Muhammed Salah ve Savic serbest vuruş için topun başındalar. Savic bıraktı. Muhammed Salah kaldı. Muci de hemen orada. Muhammed Salah ceza alanına bakıyor. Dakika 5. Muhammed Salah kullanacak serbest vuruşu. Altı oyuncumuz ceza alanında. Salah ceza alanına gönderiyor.

kafayla uzaklaştırıyorlar. Hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Ferencvaros. Divoş kullandı. Gomez kalesiyle Divoş. Riske girmedi. Taça gönderdi. Baskı bir sonuç verdi. O presten çıkamadılar. Muci'den Savic'e. Savic'den Onana'ya. Cenk. Onana. Uzun gönderdi Onana. Oda oda için hızlı bir toptu. Oyun alanında tutamadı. Cabral kullanıyor şimdi taç atışını. Sayıyor rakip. Yeni kurallar gereği. Şimdi kullandık onu açı. Muci sol tarafa gönderdi. Saviola. Orta şans aradı. Yaptı ortasını. Muci'den önce kafayla uzaklaştırdılar. Şimdi Savic. Bir kez daha sol tarafa gönderdi. Kapandı Ferencvaros. O kilidi açmamız lazım. Köşe vuruşu. Kornere Trabzonspor kullanacak. Ernest Muci köşe gönderine doğru hareketlendi. Maçta 7. dakikanın içindeyiz. Muci ile kullanıyoruz köşe vuruşunu. 5 oyuncumuz cezalarına paslaşarak kullandık. Muhammed Salah bir kez daha Muci topla buluştu. Tekrar Salah ile oynadı. Salah ortasını yaptı. Müdahale var o topa. Korner. Aynı yerden bir kez daha köşe vuruşu kullanacağız. Yine Muci korneri kullanmak için hazırlık yapıyor. Muci baktı cezalarına, kullandı korneri. Uzaklaştırıyorlar. Stop taca gitti.

Mustafa kullanacak taç atışını. Mustafa eski eller Trabzonspor'da. Muhammed Salah Mustafa ile oynadı. Mustafa faul bekliyoruz. Devam kararı geldi. Orada da bir elektriklenme yaşandı. İşte bakın Bamidele Yusuf ve Mustafa arasında yaşananlar. Obrenović böyle açıkladı pozisyonu. Taç atışı da kullanıldı. Çıkarken baskı yaptık. Aldık topu. En geride Savic. Cenk. Onana. O da ceza sahasının dışında. Adeta bir üçüncü stoper gibi. 1-0'ın avantajıyla çıkmıyor. Ferencvaros. Onana. Cenk de oynadı. Saviola hareketlenmişti, onu gördü. Saviola. Malinovski geriye döndü. Şimdi Savic. Tüm hatlarımızda rakip yarı alandayız. Muçi. Melih'ten Cenk'e. Mustafa. Cenk Özkaçar. Sağ tarafta Muçi vardı, onu düşündü. Çok uzanda kaldı. Top taca gidiyor. Kadu kullanacak. Ferencvaros'ta taç atışını. Kadu. Uzun gönderdi Josip'in olduğu bölgeye. Onu topla buluşturmadı Trabzonsporlu oyuncular. Cabral. Geriye döndü Savic'e. Topsuz alanda. Cabral yerde kaldı. Obrenović o bölgeye gidiyor. Odovda'nın topsuz alanda yaptığı bu hareket sonrası hakem düdüğü çaldı. Şimdi uyarıyor. Ferencvaroşlu oyuncuyu serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor.

uyardı Obrenović. Borbeli'yi Savic'te kullandık. Onana, Cenk. Tekrar Onana ile oynadı. Josef'in baskısı var. Şimdi Savic. Onana'ya. Josef'ine baskı yaptı Cenk. Muhammed Salah. Melih. Savic. İyi pas yaptı kendi yarı alanımızda. Savic'le topu taşıdık. Cabral. Cabral. Geriye oynadı Melih. Malinovski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. İki oyuncu yerde. Yine bir gerginlik yaşanıyor saha içinde. Obrenović. Elinde kartı var. Sarı kart var. Gomez yerde. Şimdi elini cebine attı. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Malinovski. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Kulübemizden itirazlar var. Teknik direktörümüz Fatih Tekke. Dördüncü hakemin yanında. İşte pozisyon. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi. Ama bir kişi eksik kaldık. 14. dakika. Savic de sarı kart görüyor. Kaptanımızın da orada itirazları vardı. Gomez'in tedavisi saha içinde yapılıyor. Onana hocasının yanına geldi. Trabzonspor Budapeşte de Grupama stadındaki mücadelede 10 kişi mücadele edecek. Kırmızı kart pozisyonu farklı açılardan ekranlara geliyor. Slovenyalı hakem Rada Obrenović Malinovski'ye kırmızı kart gösterdi. İlk maçta da maç biterken Vivo kırmızı kart görmüştü. Rövanş maçında 10 kişi kalıyoruz. 10 kişi mücadele edeceğiz. Malinovski üzgün. Oyunda tekrar hareketleniyor.

Gorbu. Odal'da. Gorbu. Tabii 10 kişi kalınca tüm hatlarıyla geldi şimdi. Ferencvaros. Adamnaç sağ tarafa verdi. Gomez. Adamnaç. Reymarkers kalesine dönüyor. Ribuş. Gomez. Reymarkers. Fabidele Yusuf ceza alanı yırdı. Pasını verdi. Top dışarıya gidiyor Joseph. Çok tehlikeli geldiler. Ferencvaros böyle çok yaklaştı. Bir kez daha izledik. Bamidele Yusuf'un ortası. Joseph vuramıyor. Onana kullandı kale vuruşunu, onu açıyor. Trabzonspor'un Kabral'la kullanıyoruz taç atışını. Onu açıyor. Gözüyle indirdi. Onu açıyor. Yardımcının uyarısı var. Elle oynamayı belirliyor. Obrenović serbest vuruş kullanacak. Ferencvaros. Dakika 17. Gol eşitlik var. Malinovski kırmızı kart gördü. Temsilcimiz Trabzonspor 10 kişi mücadele ediyor. Reymarkers. Adamnaç. Odolta sol tarafta büyük bir boşluk. Şimdi Muşi geldi, orayı kapattı. Etkili geldiler. Uzaktan bir vuruş. Onana. Korbu'nun şutu, Andre Onana. Köşe vuruşu kullanacak Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Korner kullanılıyor, cezaların içi kalabalık. Paslaşarak kullandılar. Gorbu. Kadudan bir kez daha Gorbu'ya. Zakariasen. Kapattık o bölgeyi. Adamlar orta cezalarına kafa, toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor.

üste talihsizlikler. 10 kişi kaldık. Pozisyon vermeye başladık. Gol geldi. Sıfırın rövanşında 1-0 önde Ferencvaros, temsilcimiz Trabzonspor karşısında. Gol bir kez daha ekranlarda. Adam maçın ortası, kafa vuruşu Odavda'dan top ağlarımıza gidiyor.

1-0 önde. Macaristan temsilcisi. Büyük sevinç yaşandı gol sonrasında tribünlerde. Oyunda tekrar hareketleniyor. Savic. Cabral. İki kişi baskı yaptı, döndü geriye Savic'e. Savic Onaçu'nun bulunduğu bölge. Onaçu dokundu ama o top ayağından açıldı. Onlar da kaldı. Kadu. Pasta hata var. Top bizde kalıyor. Saviolo. Saviolo şık hareketler. Uzaktan vurdu. Kaleci Elibuş. Yokladı kaleye. Böyle vurdu Saviolo. Top kalecide kaldı. O da oldu. Alamnaç sağ tarafa gönderdi. Bamide ile Yusuf. Mustafa var karşısında. Bamide ile Yusuf, top dışarıya gidiyor.

Radonun pası. Zakaria Hasan. Bamidele Yusuf. Ters kanada gönderdi. Odovda'nın olduğu bölgeye. Cabral'la kapattık orayı. Destek geldi Kadu'dan. Kadu'nun pası. Korbu ceza alanında. Korbu Onana. Zayıf bir şut. Onana için kolay bir top. İşte Korbu böyle girdi ceza alanına. Sonrasında top kaleci Onana'da kaldı.

Dibuş. Gomez. Corbo. Uzun gönderdi Josep'in olduğu bölgeye Savic. Muçi. Mustafa Eskiellaç. Cenk Melih ile oynadı. Şimdi Savic. Muhammed Salah. Muhammed Salah topla buluştu. Salah şimdi pasını verdi Muçi'ye. Muçi gidiyor. Solda Saviola var. Baktı ona. Onun oynadı. Yerden ceza alanına yönlendi. Defans müdahale ediyor. Yusuf yükseklik kazandırdı. O top Muhammed Salah'ta kaldı. Muhammed Salah aldı rakibini karşısına. Muhammed Salah. Onun ayağından top alabilmek mümkün değil. Muhammed Salah neler yapıyor yine. Cabral etkili geldik. Çok adamla geldik. Cabral yaptı ortasını, Salah'a düşündü, yükseklik kazandı o top, adam maçın müdahalesi var. Korner, köşe vuruşu kullanacağız. Muhammed Salah kullanacak köşe vuruşunu. Başta 24. dakika. 5 oyuncumuz cezalında. Salah baktı onlara. Salah korneri kullandı. Arka direğe. Savic'den önce kaleci Dibuş çıktı. Topu taça gönderiyor. Mustafa ile taç atışını kullanacak Trabzonspor. Cenk. Savic. Çizgiye doğru gönderdi. Mustafa kafayı vurdu ama o top çıktı. Taç kullanacak şimdi Oliver Naç. Hemen kullanıldı. Ray Mikers. Oliver Naç. Gomez.

Ray Makers. Korbu. Bir kişi eksik oynuyoruz. Bu da onlara fırsatlar oluşturuyor. Kadu. Malinovski kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da bir kez daha hatırlatalım. Kadu yine topla buluştu. Yerden gönderdi. Kadu'yu bir kez daha düşürdüler. Top geçmedi. Seken top onlarda kaldı. Uzaktan bir vuruş. Defansımızdan geri dönüyor. Mamidele Yusuf topu sahibi şimdi. Mustafa Eski Ellaç var karşısında. Mamidele Yusuf yaptı ortası. Ceza alanına gönderdi. Kafa vuruşu ona anada kalıyor top. Muhammed Salah. 3 kişinin arasından pasını verdi Melih. Kabral Onana ile oynadı. Joseph baskı yapıyor. Mustafa. Muhammed Salah'ın pası Muçi'ye. Muçi yine sol tarafa. Orada Saviolo var. Saviolo gidiyor topla birlikte. Saviolo ceza alanına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı. Şimdi açtı. Baktı. Vurdu. Top. Kornere gidiyor. Deyip uçunda. Son anda bir müdahalesi var. İşte Enes Muçi. Dibuş kornere çeliyor. Şimdi Muçi ile köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Yine 5 oyuncumuz ceza alanında. İtişmeler var. Obrenović o bölgeye gitti. Pozisyonun içindeki oyuncuları şimdi uyarıyor. Savic yerde kalmıştı. Bu uyarının ardından korneri kullanacak Trabzonspor. Muçi topun başında. İşaret geldi. Muçi kullanıyor korneri. Enes Muçi cezalığına gönderdi. Yükseklik kazanıyor top. Mamidele Yusuf orada kafayı vurdu. Dönen topu Mustafa takip etti. Yardımcı ile uyardı. Ferencvaros kullanacak atışı. Fatih Tekke, teknik direktörümüz görüntüye geliyor.

Bu defa sağ tarafı kullanıyorlar. Bamidele Yusuf. Önü kapandı. Geri oynadı. Raç bir kez daha Yusuf top buluştu. Bamidele Yusuf. Farklı biçimde avuta gidiyor top. Pozisyon farklı. Işılardan ekranlarınıza geliyor. Dakika 29. Ferencvaros 1-0 önde. Rakip yer alandan çıkmalarına izin vermedik. Orada baskı yaptık. Kendi yer alanlarından çıkamadılar. Sabioğlu. Faul bekledik. Devam kararı geldi. Oliver Naç'ın hareketi sertti. Devam ettirdi Obrenović. Odovdo. Cabral karşısında. O içeri oynadı. Korbu. Bamidele Yusuf sağ tarafta top buluştu. Mustafa var yine karşısında. Bamidele Yusuf. Mustafa'yı iyi kapattı. Pas vermeyi tercih etti. Adam Naç. Raymond Eikers. Bamidele Yusuf.

Adamla aç. Gomez. Kadu. Odoğda. Kadu dengesini kaybetti. Top bizde kaldı. Muhammed Salah. Faul. Trabzonspor kullanacak serbest vuruşu. Sıcak bir hava. Nem de var. 10 kişi kaldık. 1-0 gerideyiz. Ama vazgeçmeyecek Trabzonspor. Cenk. Andre Onana. Cenk de oynadı. Onu açıyor. Yükseldi, vurdu, kafaya indiği noktada Muçi hareketlenmişti. Top onlarda kaldı. Şimdi Savic müdahaleyi yaptı. Kadu. Milih takip etti o topu. Onana. Uzun gönderdi ama Mesala hareketlendi. Hakem Rada Obradovic. Slovenyalı hakem. Oyunu durdurdu. Bu pozisyonda faulü belirledi. Kullandılar. Odav'da. Kadu. Geriye döndü. Gomez. Adamnaç. Kadu. Kadu. Cabral geldi. Baskı yaptı. Faul. Hakem. Kartıyla geldi. Sarı kart. Savic'den sonra Cabral da sarı kart görüyor. Malinovski de kırmızı kart görmüştü. İşte Kadu böyle yerde kaldı. Cabral da sarı kart görüyor. İlk maçta da hakemden çok çekmiştik. Bu maçta da traktörünü ev sahibinden yana kullanıyor. Şu ana kadar Rade Obradovic. Kadu topun başında. Ferencvaros'ta. Tek kişilik baraj. O barajda da bir dünya yıldızı Muhammed Salah var. Takımı 10 kişi kalınca sahanın her yerinde Salah. Bir takım oyuncusu olduğunu, bir yıldız olduğu kadar takımı için mücadele eden bir takım oyuncusu olduğunu da gösteriyor. İşaret geldi, kullanıldı atış. Onana. Bir an nefesimizi tuttuk, herkesi geçti. Onana da kaldı. Pamidele Yusuf. Orada bir müdahalede bulundu siz pozisyonu izlerken. Onana çok sinirlendi. İşte bakın. Oyunu da durdurdu şimdi Obradovic. Atışı biz kullanacağız. Fatih Tekke de dördüncü hakemin yanında. Zibancı yanında ona pozisyonu anlatıyor. Onu açıyor yerde, oyun devam ediyor. Şimdi Muçi geldi, topun sahibi olduk. Muhammed Salah. İki kişi baskı yapıyor. Muhammed Salah kayarak müdahale etti. Kadu. Topu taça gönderdi. Cabral kullandı. Salah. Bir kez daha Cabral. Şimdi Muçi. Muçi gidiyor. Muçi. O kalabalıkta onu açıyor. Dışını geçmedi. Tekrar Muçi. Muçi vurdu dışarıya. Korner bekliyoruz. Obradovic. Kale atışı kararı veriyor. Kale vuruşu kullanılacak diyor. Pozisyon ekranlarınızda. Kadu. Gomez. Adamlaç. Toptaca gitti. Cabral'da kullandık. Muhammed Salah. Enes Muçi. Muçi sıyrıldı rakibinden. Muçi battı cezalı.

36. Onana kullandı. Serbest vuruşu. Cenk. Onana. Josef'in baskısı var. Cenk Özkaçar. Mustafa Eski Ellaç. Mustafa Saviç de oynadı. O noktaya hareketlenmişti Onana. Çok soğukkanlı, çok tecrübeli Onana. Cenk. Baskı vardı orada, kaptırdık topu. Oyun devam ediyor, faul beklediler ama top yine onlarda kaldı. Josef dokunamadı. Şimdi Bucci. Muhammed Salah. Sağ tarafta Cabral hareketli, ona doğru Kadu pas bağlantısını kesti. Bucci, adamlaşla arasında bir gerginlik. Hakem o bölgede Obrenović. Bu tarz basit dokunuşlarda hemen tepki veriyor Ferencvaroşlu oyuncular. Adamlaç. Rijmerkers. Maç, Adamlaç sol tarafa gönderdi. Kadu var o bölgede. Cabral yine karşısına geldi. Odoğdu. Onana. Josef'ten önce Onana. Hakem sayıyor. Onana çıkardı topu elinden. Uzu gönderdi. Bir kaleciden diğerine geldi. Deboş. Korbu. Rijmerkers. Kalesine döndü Deboş. Oliver Nagy. Baskı yaptık ama o pasını verdi Kadu'ya. Kadu'dan Odovda'ya. Yine çok adamla geldiler. Odovda. Onun pası Kadu'ya. Ceza alanına tehlike. Topu alarda gol. Kadu. Zakariasen'in pasında. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Direkt vuruş kararı. Direkt vuruşu kullandı Onana. Onana çok kafayla indirdi. Muhammed Salah yerde kaldı. Kart bekliyoruz. Oyuncularımızın tepkisi var. Haklı olarak. Şimdi kaleyi tam cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Muçe topun başında. Obrenović. Barajın yerini belirledi. Tek kişilik bir baraj. Ernest Muçi. Uzaktan attığı gollerle tanıyoruz Muçi'yi. Klas golleriyle tanıyoruz. Muçi ortada. Cesarına kafa. Top dışarıya gidiyor. Cenk vurdu kafayı. Top dışarıya gitti. Mustafa Eski Ellaç. Cenk. Onana.

erken bir kırmızı kart. Malinovski kırmızı kart gördü. 10 kişi mücadele ediyor Trabzonspor. Ferencvaros'un 1-0 üstünlüğü var. Savic vurdu kafayı. Maç. Odov'da. Joseph. Açtı önünü. Yerden gönderdi. Vamidele Yusuf. Top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Out'a gitti top. Onana kullanıyor. Kaleye verir şunu. Baskı var ama çok soğuk kaldıyız. Top bizde orada. Cenk kalesiyle oynamıştı Onana'yla. Vamidele Yusuf. Faul bekledi. Devam kararı geldi. Top bizde. Cenk. Muci bir kez daha Cenk. Enes Muci. Rakibinden sıyrıldı ama sonrasında o topa müdahale geliyor. Odov'da. Cabral. Odov'da faul yapıyor. Top bizde kaldı. Devam ettirdi Muci. Onun topuna müdahale. Cabral. Salah top oyun alanı tuttu. Hayır, yardımcı uyarıyor. Taç kararı geldi. Tacı kullanacak Ferencvaros. Kadu kullanıyor staj atışını. Korbu, Kadu. Korbu. Korbu ceza alanına gönderdi. Onana ikinci pozisyon. Dışarıya gönderiyoruz Cenk'le. Zakari Jensen. Pozisyona giren isim. Bakın. Yeniden izledik. Onana sonrasında Cenk. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Ferencvaros. Dakika 44, köşe vuruşu kullanıldı. Onana iki hamlede topun sahibi. Muhammed Salah hareketlendi. Gördü onu Onana. Salah'a doğru. Salah takip ediyor topu. Daç'ın baskısı var. Muhammed Salah ceza alanında. Naç aşağı yandan topu. Sonrasında Dibuş. Adam Naç ve Muhammed Salah birlikte hareketlendiler. Naç'ın kritik müdahalesi. Cabral. Cabral yerde kalıyor. Joseph'in yaptığı faul. Serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Savic kullandı. Melih. Cenk. Pasta isabeti yok. Vamidele Yusuf topu sahibi oldu. Çıkarken kaptırdık. Vamidele Yusuf'un pası. Zakari Jensen ceza alanında sıyrıldı. Son anda bir müdahale. Topu kornere gönderiyoruz. Köşe vuruşu kullanacak. Ferencvaros. Melih Kabasakal burada. Son anda bir müdahale yapmak istedi. Ardından Cenk Özkaçar kornerle savuşturdu tehlikeyi. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Ferencvaros. Kadı topun başında. Ceza alanımızın içi kalabalık. Kadı kullandı. Bir an anlaşmazlık. Top Melih'ten. Sonra vuruşunda tekrar kornere gitti. Aynı köşe gönderine bir kez daha koyulacak top. Ev sahibi takım yeşil beyazlar kullanıyor korneri. 2 dakikalık uzatma gösterdi. İlk yarının sonuna eklendi. Korner kullanıldı. Kafa vuruldu.

Şu Muçi takip ediyor. Onana da çıktı. Top da dışarıya çıkıyor Josef'ten. Son anda bir müdahale. Korner. Bu defa diğer köşeden korneri kullanacak. Ferencváros. İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi. En az 2 dakika daha oynanacak. 45 artı 1. dakikanın içindeyiz. Paslaşarak kullanlar korneri. Adamlaç. Cezalarımıza gönderilen top. Sekti. Yine onlarda kalıyor. Korbu. Kadu. Şut açısı buldu. Kadu vurdu dışarıya.

0: İlk yarıda uzatma anları gerçekten kabus gibi bir ilk yarı yaşadık. 13. dakikada 10 kişi kaldık. Malinovski'nin kırmızı kart görmesiyle 19'da da Kalumoda Oda'nın golüyle geriye düştük. İlk yarı sona eriyor. Son anlar, son kez Onana topu gönderdi. Hakem kullanılsın dedi. Bir an düdüğünü ağzına götürmüştü. Bitsin istiyoruz çünkü artık bu ilk yarı ve ikinci yarı. Zoru başaralım istiyoruz. Trabzonspor'umuz zoru başarsın. Şu turu geçsin istiyoruz. Çok istiyoruz, çok dua ediyoruz. Ama işimiz kolay değil. Gabriel taç atışını kullanıyoruz. Uzun kullandı. Ceza alanına gönderdi. Onaçu indirdi. Muçi. İlk yarıyı bitiren düdük geliyor. Obrenoviç'ten. UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş maçında Trabzon'da 1-0 kaybetmiştik. Macaristan'da Budapeşte'de de ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamlıyoruz. Malinovski kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Trabzonspor. Bu hatırlatmayı da yapalım. İkinci yarıda tekrar ATV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Türkiye'nin spor
1: radyosu. Bir reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
5: Türkiye'nin spor radyosu.
0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Spor Radyo. Spor.

0: Kral Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Spor. Savic. Bir daha rakibine çarptırdı. Tacı aldı. Taç atışını kullanıyor Trabzonspor. Buşari. Uzun gönderdi. Aral hareketlendi o bölgeye. Taç. Oliver Znaç topu Taç'a gönderdi. Cabral'la kullanıyor taç atışını. Cenk Özkaçar. Melih'in pası Buşari. Bir kez daha Cenk topla buluştu. Cenk'in pası. Aral'ı düşündü. Top onlarda kalıyor. Adam Naç. Gomez. Sol tarafı kullanıyor. Ferencvaros. Kapattı o bölgeyi. Korbu. Oliver Naç. Aral vardı karşısında, geriye döndü. Adam Naç. Ondan adaşı Oliver Naç'a. Gomez. Korbu. Ray Mikers. Oliver Naç. Cenk takip etti o topu. Rakibini iyi perdeledi. Zakaryansen'e şans vermedi. Top out'a gitti. Kale vuruşunu kullanacağız. Dakika 47. Aspor Radyo ortak yayınındayız. ATV ile birlikte. Kişi mücadele ediyor Trabzonspor. Malinovski 13. dakikada kırmızı kart gördü. Onana. Cezalının dışında Onana yine. Cenk de oynadı. Buşari Onana'ya. Andre Onana. Josef baskı yaptı Onana. Cenk'e. Cabral. Baskı var Cabral'a. İyi sakladı, iyi döndü. Şimdi Aral. Taç Trabzonspor'un. Aral Şimşir kullandı taç atışını. Cenk Özkaçar. Aral. Buşari. Muhammed Salah. Savic. Melih Kabasakal. Aral Şimşir. Bamidele Yusuf var karşısında. Pasını verdi Cabral'a. Cabral topla buluşamıyor. Adam Naç. Ryan Makers. Aral geldi. Kendisi de pres yapıyor. O baskıdan çıktılar. Gomez. Korbu. Ryan Merkers. Pina kafayla karşıladı. Taç. Ferencvaros kullanacak taç atışını. Bu defa taç bizim. Pina kullandı. Savic'le oynadı. Savic'ten Onana'ya. Andre Onana. Çok şık bir hareket. Çok soğukkanlı Onana. Şimdi Savic'e. Ryan Merkers. Öncesinde Obrenović oyunu durdurdu. Ferencvaros kullandı atışı hemen. Adam Naç. Ryan Mikers. Bamidele Yusuf

Cabral. Yerde kaldı Bamidele Yusuf. Serbest vuruş kararı geliyor. Pozisyon ekranlarınızda. Armağan Kerste serbest vuruşu kullandı. Sol tarafa gönderdi. Odov'da. Kadu hareketlendi. Kadu yüksek bir top gönderdi. Cabral takip ediyor o topu. Bamidele Yusuf var arkasında. Kafayla indirdi. Bamidele Yusuf topun sahibi oldu. Kapattık. Bouchard ile korner. Köşe vuruşunu kullanacak Ferencvaros. Varoş 1-0'ın revanşında 1-0 önde Ferencvaros. Temsilcimiz Trabzonspor karşısında. 19'da Kaldum Odoğda ile gelmişti golleri. 13'te de Malinovski kırmızı kart gördü. Kadu kullanıyor korneri. Kadu ön direğe. Pino var orada, uzaklaştırıyoruz. Oliver Nagy kalesine döndü. Ribuş. Nagy, Ribuş. Orada Saviolo o pas bağlantısını kesmek için büyük mücadele verdi. 11'e 10 oynanıyor maç. Sık sık hatırlatmakta fayda var. Bamidele Yusuf. Sağ tarafta topla buluştu, boş bir alan önünde. Bamidele gidiyor ceza alanında. Son çizgi yan ağlarda. Out. İşte Bamidele Yusuf. Cabral kendisini takip ediyor. Vuruşu yan ağlarda kaldı. Topu hemen öne soktuk ama kaybediyoruz. Odovdo geriye döndü. Gomez'e. Raymond Kers. Adam Nagy. Korbu. Kadu geriye oynadı. Gomez. Raymond Kers. Bomboş bir alan var. Pasını verdi. Nagy. Bamidele Yusuf yine Cabral'ı geçme çabasında. Cabral başarılı. Aral. Aral Şimşir. Avantaja bıraktı. Obrenović. Etkili geldiler yine. Kadu. Pina var karşısında. Odovdo. Gomez. Adam Nagy. Kadu ceza alanının orta, top dışarıya gitti. Joseph. İzliyoruz pozisyonu. Kadu'nun bu ortası, Joseph vurdu. Out'a gitti top. Kaptırdık topu. Etkili geldiler. Aman dikkat, şut ve gol. Korbu. ...2-0... dakika 55... bir kez daha seviniyor Ferencvaros taraftarı ve oyuncuları.

iki golleri bir kez daha ekranlarınızda. Gol bu, bakın. Böyle girdi ceza alanına. Önünü açtı, şut açısı buldu. Topu ağlarla buluşturdu.

1-0'ın rövanşında skor 2-0 oldu. Zakaria Jansen, Adam Nagy, Ryan Maakerts. Nagy. Corbo. Bamidele Yusuf topla buluştu. Tüm hatlarıyla bizim yaralarımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Bamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor.

oyuncularımız hakemin yanında. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Onana. Cabral kırmızı kart gördü. Onana çok sinirlendi. Kenarda dördüncü hakemin yanında. Bamidele Yusuf penaltı vuruşu için hazırlık yapıyor. Şimdi Onana yavaş adımlarla ceza sahasına doğru gidiyor. Yani erken kırmızı kart, iki kırmızı kart, penaltı, yaşanabilecek bütün aksilikleri yaşadık. Onana sarı kart görüyor. Penaltı kararı ve Cabral'ın gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartın ardından kulübemize doğru gelmişti. Dördüncü hakemle konuşmuştu Onana. Bu hareketleri sebebiyle sarı kart gördü. Bamidele Yusuf penaltı vuruşunu kullanacak. Obrenović Onana'nın yanında uyarılarda bulunuyor. Tepkisini böyle gösterdi Onana. En altlarda başarılı bir kaleci Onana. Son ana kadar hareket etmiyor. Kalesine geçti. Bamidele Yusuf topun başında. İşaret geldi. Bamidele Yusuf Onana kalesinde top ağlarda. Dakika 59. 3-0.

1-0 kaybetmiştik ilk maçı evimizde. Şimdi 3-0 önde Ferencvaros. Bamidele böyle kullandı penaltı vuruşunu. Oyun tekrar hareketlendi. Pina. Cenk. Kafayla karşıladılar. Muhammed Salah hareketlenmişti ama öncesinde Korbu müdahale yaptı, top Dibuş'a kadar geliyor. Kadu. Korbu. Gomez.

Malinovski'den sonra Cabral da kırmızı kart gördü. Dokuz kişiyi sahada. Adam Naç. Kadu. Naç bir kez daha Kadu. Tekrar Naç. Geri oynadı. Gomez. Onu pası. Rahim Erkers. Kadu. Sol tarafı kullanıyor. Ferencvaros. Avrupa Ligi'nin gediklisi Ferencvaros. Bu sezonda yine adını Avrupa Ligi'ne yazdırmaya çok yakın. Onana'ya geliyor o top. Onana uzun gönderdi. Aralı düşündü. Bamidele Yusuf müdahaleyi yaptı. Sonrasında da topu Oliver Naç'a kazandırdı. Ondan Adam Naç. Korbu bir kez daha Naç. Korbu sol tarafa gönderdi. Kadu. Kadu bekledi. Arkadaşlarını Naç'la oynadı. Gomez'a tekrar Kadu'ya. Zakaria Jansen. Kadu. Ceza alanına gönderilen top. Cenk karşıladı. Pina. Uşari. Savic. Onana. Top oyun alanında kaldı. Şimdi Gomez. Bir top gönderdi. Pina kafayı vurdu. Muhammed Salah. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Takımımızda Muhammed Salah kenara geliyor. Ozan oyunda. Samet de oyuna girecek. Saviolo kenara geldi. İki değişiklik yaptık. İkinci yarıya da üç değişiklikle başlamıştı Trabzonspor. Taç atışını kullanacak Ferencvaros. Oliver Naç. Adam Naç'la paslaştı. Şimdi sol tarafa taşıdılar topu. Kadu. Korbu. Adam Naç. Rayman Kers. Gomez oynadı. Kadu. Gomez bir kez daha Kadu topla buluştu. Ceza alanına gönderdi. Samet kafayla uzaklaştırdı. O şutu engelledik. Şimdi atak tazeleyecekler. Bamidele Yusuf. Ozan var karşısında orta şut karışımı. Onana çıktı. Atak devam ediyor. Onana. Korbu'nun şutu Onana'da kalıyor. Ceza alanında da bir sakatlık yaşanıyor. Samet yerde kalan oyuncumuz. Sağlık görevlileri oyun alanında. Savic'in orada itirazları var. Savic'in de sarı kartı var kaptanımız.

2 kırmızı kart gördü. 19'da Odu Avda ile gol buldular. İkinci yarıda da 54'te Korbu'yla skoru 2-0 yaptılar. Ardından Cabral ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve penaltı kazandı Ferencvaros. 59'da da Mabidele Yusuf'la skoru 3-0'a taşıdı Macaristan ekibi. Trabzonspor Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi'ne yükselmiş olacak. Maç bu skorla biterse tedavi tamamlandı. Oyun tekrar hareket edecek şimdi. Hakem atışıyla oyun tekrar hareketleniyor. Onana'nın kontrolünde top. Andre Onana uzun gönderdi. Pina'nın olduğu bölgeye. Kadı o topu takip etti. Yüksek bir top gönderdi. O top ceza alanına düştü. Kaleci Dibuş'ta. Gomez. Süre tamamlandı. Samet sakatlık sonrası oyuna girdi. Raime Akers. Sağ tarafta Oliver Naç vardı. Ona vermedi. Gomez oynadı. Raime Akers şimdi Oliver Naç'ı topla buluşturdu. Raime Akers pası Gomez. Kadu. Adam Naç. Raime Akers. Ferencvaros'ta da İki değişiklik yapılacak. Mamidele Yusuf, Naç. Ceza alanına doğru gönderdi. Kapattık önünü. Bir türlü uzaklaştırmadı. Kafa Onana. Kadu'nun kafa vuruşu. Top Onana'da kaldı. Varga oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Ferencvaros'ta. Ve Listes. Aral. İki rakibi kapattı. Sonrası da yerde kaldı. Faul. Faul anı ekranlarda. Serbest vuruşu kullanacağız. Aral topun başındaki isim. Barajın yerini belirliyor. Rade Obrenović. Slovenyalı hakem. Dört oyuncumuz ceza alanı içerisinde. Aral kullanacak şimdi serbest vuruşu. Aral Şimşir ceza alanına gönderdi. Arka direk gol pozisyonu. Top dışarıya gidiyor. Bayrakta kalktı. Offside. Yeniden izliyoruz. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Mamidele Yusuf. Penaltıdan 3. golü atmıştı. Kenara geliyor. Varga oyunda. Ve Josef. Santraforları o da kenara geliyor. Listes oyunda. Trabzonspor 5 oyuncu değişikliği yaptı. Şimdi 2 oyuncu değişikliği yapıyor. Ferencvaros. Gomez. Raime Akers. Topla birlikte yarı alanımıza geldi. Şimdi pasını verdi. Varga'nın pası. Ceza alanında tehlike Samet.

71. dakikanın içindeyiz. Ferencvaros'un 3-0 üstünlüğü var. 1-0'lık maçın rövanşında. İlk maçı da 1-0 kazanmıştı Ferencvaros. Andre Onana kale vuruşunu kullandı. Gomez ligi erken açtı. Macar temsilcisi daha hazır bir takım. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Oda son çizgiyi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana da uzandı. Korner.

Ferhat Varoş köşe vuruşu kullanıyor. Kafayla uzaklaştırdık. Oliver Naç takip etti o topu. Basınla verdi. Adam Naç. Reymakers. Gomez sol tarafa gönderdi. Kadu. Korbu. Bir kez daha Kadu. Gomez oynadı. Adam Naç. Korbu Naç. Korbu'nun pası. Ne etkili geldiler. Pasta hata var. Onu anada kalıyor top.

André Onana. Oliver Naç vurdu kafayı. Tacı kullanacağız şimdi. Ozan Tufan'la. Cenk. Samet. Onana. Listes'in orada baskısı vardı Onana. Rakip yaralığa doğru gönderdik o topu ama tekrar geri geliyor. 9 kişi mücadele ediyor Trabzonspor. Kadu. Rayma Akers. Sağ tarafa Varga'ya. Varga, Naç. Ceza alanına gönderdi. Sekti top. Oyunu durdurdu. Obrenović atışı Trabzonspor kullanacak.

Onana atış kullanıyor. Daha geriden kullanılması istedi Rada Obrenović. Onana şimdi kullanıyor. Daha da geriden diyor Obrenović. Onana çok az daha geriye aldı. Onana rakip yarı alanı gönderdi. Oğuzhan yükseldi. Varga yükseldi. Top dışarıya gitti. Trabzonspor kullanacak taç atışını. 76.

Ceza Korbu. Kadu. Tekrar Kadu. Gomez. Çok rahat geliyorlar. Uzaktan bir şut. Top dışarıya gitti. Korbu'nun şutu avuta gidiyor. Balaş Borbeli. Takımı 3-0 önde. Tura yakın. Pozisyon ekranda. Onana. Şimdi atışı kullanacak. 77. dakika. 9 kişiyle mücadele ediyoruz. 3-0 gerideyiz. Aral'ın olduğu bölgeye Gomez vurdu kafayı. Sonrasında Savic, Pina, Bouchard, Kadu'yu geçemiyor. Bouchard, faul. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Oyuncu değişiklikleri var yine. Macar ekibinde. Lakatos oyunda. Odov da kenara geliyor. Arzani de oyuna girecek. Adamlaç. Yerini Arzani'ye bırakıyor. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Ferencvaros. Değişikliklerin ardından Reymankers uzaktan kaleyi düşündü. Out.

Andere Onana. Kale vuruşunu kullanıyor. Oğuzhan yükseldi, dokundu topa ama onlarda kalıyor. Hiç kolay değil. Bu seviyede bir maçta 9 kişi mücadele etmek. Kadu. İki kırmızı kart, penaltı, bütün şanssızlıkları yaşadı Trabzonspor. Tur mücadelesinde rövanş maçında Macaristan'da Budapeşte'de. Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı bu iki takım. Birer galibiyet almışlardı evlerinde. Bu dördüncü maç. Trabzon'da da kazanmıştı. Ferencvaros burada da galibiyete yakın. Ray Merkers sağ tarafa gönderdi. Rodavda'ya. Ceza alanımıza tehlike. Savic. Uzaklaştıramadık. Son anda bir müdahale. Korner. Melih. Kadoş orada baskı yapan isimdi. Korneri kullanacak şimdi Ferencvaros.

köşe vuruşu kullanıldı. Korbu. Sakarya Yansen sol tarafa gönderdi. Kadu. Kadu şık hareketler. Sonrasında şutu isabet yok. Bir şut daha Onana.

normal sürede son 10 dakikanın içindeyiz pozisyonu bir kez daha izledik. Onana, Ozan'ın olduğu bölge, Ozan Tufan. Aral hareketlendi. Aral baskı yaptı orada Ryan Mahkers'e. Serbest vuruş kararı var. Elle oynamayı belirledi. Maçın hakemi Obrenović.

Sakatoş. Naç. Maikers. Naç. Yine etkili geldiler. Son çizgi. Cenk. İyi kapattı. Bir oyuncu değişikliği daha. Abi Keita. Oyuna dahil oluyor. Büyük alkış var tabi. Naby Keita'ya. Liverpool'da Werder Bremen'de forma giymiş bir isim. Naby Keita. Oyuna dahil oluyor. Korbu'nun yerine köşe vuruşu kullanıldı. Savic kafayla uzaklaştırıyor. Bouchard'i. Dibuş. Kadwo bir kez daha topla buluştu. Gomez. Naby Keita'nın pası. Naç sağ tarafa gönderdi. Arzani yerden gönderdi. O topu bir kez daha aldı. Yaptı ortasını. Yükseklik kazandırıyoruz topa. Sonrasında tehlikeli bölgeyi uzaklaştırdık. Bayrakta kalkıyor. Offside. Endrek vuruşu kullanacak. Trabzonspor. ...84. dakika. Onana... atışı kullanıyor. Doğrudan taça gitti top. Tüm konsantrasyonumuzu kaybettik haklı olarak. 3-0 geride Trabzonspor. 9 kişiyle mücadele ediyor. Abi Keita. Yine sol tarafı kullanıyorlar. Kadunun pası. Keita verdi aldı topu. Normal sürede son 5 dakika. Raymond Kers. Varga. Keita. Abi Keita. Orada rakibini takip ediyor. Kadu. Raymond Kers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol. Christian Eastage ikinci yarıda oyuna girdi. Fileleri havalandırıyor. Super.

maçlarla izliyorsunuz.

by Marquez. Naby Keita. İşte sıyrılma çabası. Şimdi faul düdüğü çaldı. Hakem o bölgede. Sarı kart çıkıyor. İşteşe. Sinirler gerildi. Sert bir faul. Sonrasında yaşananlar. Sarı kart. İşte yaşananlar.

0: 88. dakika. Serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Onana topun başındaki isim. Kaleci Onana ile kullanıyor. Trabzonspor serbest vuruşu. Ozan'ın olduğu bölgeye Ozan yükselirken yerde kaldı. Oliver Naç o bölgedeydi. Sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Pozisyon bu. Kalkamadı Ozan Tufan bu faul sonrasında. Fatih Tekke şüphesiz o da çok üzgün. Böyle hayal etmemiştik, böyle planlamamıştık. Ama Trabzonspor Avrupa'da Konferans Ligi'nin yoluna devam edecek. Eminiz ki orada çok başarılı olacak temsilcimiz. Meksika'da Dünya Kupası'ndan kalan bir alışkanlık. Meksika dalgası tribünlerde. Ozan Tufan'ın tedavisi hala sürüyor. Normal sürede son dakika diçtiniz. Muhammed Salah o da çok üzgün. Macaristan televizyonu bu görüntüleri ekrana taşıyor. Saha içinde tedavisi sürüyor. Oyuna ikinci yarıda girmişti Ozan Tufan. Yedek kulübemizde de büyük bir üzüntü var şüphesiz. Bu sezon iyi bir kadro kuruldu. İyi transferler yaptı Trabzonspor. Ama Ferencvaros oynanan her iki maçta da yaşanan şanssızlıklar Avrupa Ligi'ne veda ediyor. Avrupa Ligi'ne katılamıyor. Trabzonspor bir dakikalık uzatma gösterildi. 90+1 oynanıyor. 4-0 üstünlüğü var Ferencvaros'un. Yine çok adamla geldiler uzatmanın son anlarında. Naby Keita Samet kafayla karşıladı. Pina kaptırdık topu. Baskı devam ediyor. Uzaktan bir vuruş yine Samet'ten döndü. Naç geriye. Rayman Kers. Naç. Pasta isabet yok. Kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Ferencvaros 4 Trabzonspor 0. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'yle devam edecek. Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi'ne kalan takım oluyor. 1-0'ın rövanşında 4-0'la temsilcimizi saf dışı bıraktı Macaristan temsilcisi. Üzgün ayrılacağız stadyumdan. Çok kısa bir ara veda için tekrar birlikte olacağız Grupama Arena'da.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Bir reklam.
0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Türkiye'nin spor radyosu.
6: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Canlı yayın. Canlı yayın.
8: Kardeşim. Bugün şunu gördük. Macaristan'da Ferencváros taraftarının sahaya, takımlarına verdiği enerjiyi ve takımların nasıl ateşlediğini gördük. Yani Trabzonspor taraftarı Başakşehir maçında dahil. Tribünleri çok güzel dolduruyorlar. Evet, görevlerini yapıyorlar. Ama seyirci gibi maçı izliyorlar. Yani taraftar olmak zorundasın. Takımını ateşlemek zorundasın. Yani burada Trabzonspor taraftarı yeteri kadar takımına iç sahada o coşkuyu veremedi. Ferencváros maçında da bunu söyleyebilirim. Yani taraftar çok çok çok önemli. Bazen her şey oluyor. Sahadaki teknik adamını ateşlersin, oyuncunu ateşlersin, rakibi baskı altına alırsın. Bugün Ferencváros bunu yaptı. Hakemi de etki altına aldı.

0: Yani Trabzonspor'un Ferenc Varos gibi sıradan bir takımdan 2 maçta 5 gol yiyip hiç gol atamaması ve 3 kırmızı kart görmesi, ki kırmızı kartlar hakemler yüzünden, hakemlerin ağır kararları yüzünden, ki Mustafa Hocam çok iyi değerlendirecektir. İlk maçta Çibuke Vivu'ya gösterilen kırmızı karttan önce zaten Trabzonspor lehine verilmesi gereken bir faul vardı. O faali vermedi, gitti kırmızı kartı gösterdi. Bu maçta da işte Cabral'ın pozisyonda penaltıyı veriyorsun. Sarı kart orada neyin nesi? Sarısı olan bir oyuncu. Onun da çok ağır karar olduğunu düşünüyorum. Ama ben Trabzonspor'un oyununa gelmek istiyorum. İlk 10 dakika Trabzonspor'u izlerken dedim ki Trabzonspor coşkulu başladı. Trabzonspor herhalde bu turu geçecek. Ama 13. ya da 14. dakikada Malinowski'nin orta sahada gereksiz yere, işte adımını ayarlayamayıp bileğine, o rakip oyuncunun bileğine bastığı pozisyonu hakem gaddarlık olarak değerlendirip kırmızı kartı çıkardı. O kırmızı kart Trabzonspor için sanki dünyanın sonu gibiydi. İlk defa 10 kişi kalmıyor Trabzonspor. Yani gereksiz yere büyük bir stres, gereksiz yere sinirlilik, ruh hali. İşte bakıyorsun Savic gibi, Onana gibi oyuncuların başta olmak üzere sinirli ruh halleri, işte eyvah yandık bittik, dünyanın sonu geldiği düşüncesiyle hareket etmeleri Trabzonspor'un sonunu hazırladı zaten. Trabzonspor o dakikadan sonra ne savunma yapabildi, ne hücum yapabildi. Zaten orta sahada çok yumuşak bir Trabzonspor varken Malinowski'nin atılmasıyla Trabzonspor'da savunmayla hücum arasında 40-50 metrelik boşluklar oluştu. Rakip elini kolunu sallaya sallaya, adeta esneye esneye Trabzonspor kalesine geldi. Daha da büyük fark olabilir. Hatta seninle yaptığımız devre arası yayında dedim ki galiba ikinci yarıda fark çıkabilir buradan. Çünkü Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne savunma yapabiliyor. Rakip de hem savunmayı çok iyi yapıyor, kompakt bir takım, birlikte düşünüp birlikte hareket ediyor. Yani sen istediğin kadar transfer yap. İstersen Muhammed Salah'ı transfer et ki dünyanın en büyük 5 futbolcusundan biri bana göre. Ama gel gelelim ki takım bütünlüğü yok. Yani takım birlikte düşünüp birlikte hareket edemiyor. Günlerce işte kaç maçtır bilemiyorum. 5-6 maçtır ki buna şeyi de katabilirsin, hazırlık maçları. Onu açıyor. Tamam, bir vefa gösterisi olarak sabrediyorsun. Ama oyuncu, bir gayret yok oyuncuda. Yani onu açıyor. Fatih Tekke'nin ve takım arkadaşlarının o gayretli hali karşısında ekstra motive olması lazım sahaya. Yine mutsuz, yine ağır, yine pozisyondan uzak. Sahada eli belinde dolaşır bir ruh halinde. Takımı 10 kişi oynatıyor zaten. Yani bu maçta da artık Fatih Tekke, yani orada hamlesi için de tebrik etmem lazım.
1: Bir şey sormam lazım. Transfer dedikoduları, özellikle santrfor pozisyonu için başta adı geçen Nunez, doğru, olmak üzere. Onu, şunun biraz kafasını karıştırmış, onun moralini bozmuş olabilir mi?
0: Moralini bozmuş olabilir. Hatta AS Başkan Zeyat Kafkas ve televizyon bağlantısında AS Spor mikrofonlarına, hatta bütün televizyonlara, orada idmandaydı yanılmıyorsam, transferlerle ilgili bir takım şeyler söyledi, bilgiler verirken şunu söyledi: Türkiye'den Onaccio'ya 2 teklif aldık dedi. Ve bunun karşısında şu soru yöneltildi Zeyat Kafkas'a: satmayı düşünüyor musunuz? O da şunu söyledi: yani kafamızdaki rakamlar bize teklif edilirse neden olmasın gibi bir cümle kullandı. Yani Türkiye'den teklif alan, Suudi Arabistan'dan teklif alan Onaccio'nun kafası karışmış olabilir. Ama Onaccio'yu şunu biliyoruz: İngiltere'de Trabzonspor'a gelmek için bütün teklifleri reddetti. O dönemde ben Trabzonspor'a gideceğim diye yalvardı kulübüne. Çok uğraştı Trabzonspor'a gelmek için. Sonunda geldi. Trabzonspor'u çok seven bir oyuncunun ben transfer söylentileri karşısında kafasının karışmış olsa da yüreğiyle oynayacağını düşünüyordum. Ama oyuncu formsuz. Oyuncu da bir garip bir ruh hali var. Yani sahada baktığımda Esko Onaccio'yu göremiyorum. Cisim olarak var, ruhan sanki sahada değil. Fatih Tekke de artık dayanamadı. Yani buraya kadar dedi. Çıkardı, hamle yaptı. Ama ikinci yarıya başlarken yaptığı 3 oyuncu hamlesi takıma bir ritim kazandıramadı. Takıma bir hareket kazandıramadı. Takım daha da geriye gitti bana göre. Çünkü ilk yarıda pes etmiş bir ruh hali içindeydi takım. 10 kişi kaldık, biz gerideyiz. Bu oyunu biz çeviremeyiz, biz bu takımı yenip turu geçemeyiz düşüncesiyle hareket ettiler. İkinci yarıda peş peşe goller geldi. Trabzonspor yazık oldu. Şunu söyleyeyim son olarak. Ferenc Varos gibi sıradan bir takımın Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması karşısında Trabzonspor gibi bu kadar şaşalı bir kadro kuran Trabzonspor'un Konferans Ligi'ne gidecek olması gerçekten bizleri derinden üzüyor. Yani ortada bir gariplik var ama gariplik şu: bir taraf takım olmuş, birlikte hareket ediyor. Diğer taraf takım olamamış daha, birlikte hareket edemiyor ve savaşmıyor. Sen savaşmazsan kazanamazsın. 34 yaşındaki Muhammed Salah'a bakıyorum. Formasını terleten, Trabzonspor için savaşan tek oyuncu sahada diyebilirim. Yani diğer oyuncuların bu kadar vurdumduzmaz bir görüntü içinde hareket etmeleri Trabzonspor'un fark yemesine, Avrupa Ligi'nden elenmesine ve hüsran yaşamasına neden oldu. Trabzonspor'un şimdi ne yapması lazım? Bu maçı unutup sakin kalması lazım. Önünde artık bir Konferans Ligi var. Skelet olarak Trabzonspor'un altında takımlar çoğu. Bu takımlara karşı Trabzonspor birlikte hareket edip, birlikte evet, düşünüp takım olursa yarı final bile görür diye düşünüyorum.
1: Hocam, maç öncesinde yani pozitif şeyler tabii ki düşünüyorduk. İçeride kaybetmiş olmamıza rağmen kadro kalitemiz, çünkü Ferencvaros'un epey üstünde. Evet, takımdan bugün performans itibariyle memnun kalmamış olabiliriz ve bu hakkımız, son derece de doğal. Lakin takımın da 13. dakikada eksik kaldığını ve zaten maça dezavantajlı çıktığını düşünmeden edemiyorum. Yani bir rakibin eksik kalması bazen sizin performansınızı olduğundan iyi gösterebilir. Bir de sizin eksik kalmanız zaten işleri böyle bir senaryoda daha da problemli bir hale getirebilir. Bilmiyorum, sizce bugünün yaşanmasında, 4-0'lık neticenin yaşanmasında ana faktör neydi?
2: Bugünün 4-0'ında değil, maçın başından itibaren esas olan ilk maçın, evet, oynandığı ana gelelim. Evet. İlk maçta şimdi Ferencvaros Macaristan'ın en ünlü takımlarından bir tanesi. Disiplinli, fizik gücüyle oynayan bir takım.
1: Evet.
2: Kanatlara topu açarak işte hücum alanlarını geliştiriyorlar. Öndeki Josef miydi? Josef'le de gol bulmaya çalışan yüksek seviye bir takım Macaristan içerisinde. Düzenli de Avrupa seviyesinde düzenli maçlar oynayabilen bir takım. Tamam. İlk maça gelelim. İlk maçta ne yaptılar? Taktik faullerle, kışkırtıcı faullerle, karşı tarafı yıldırıcı faullerle oyuna girdiler. Igor Payaç o maçta bunu çözemedi. Maç hatırlayın, son dakikada bile bir faulü veremedi. Akabinde Mvui'yi oyundan attı. O yanlış bir karardı. Proaktif hakemlik yapamadı. Bu oyunun kızışması bu maça gelene kadar orada başladı zaten. Bu turdaki gerginlik orada başladı. Maç sonunda hatırlayın, Fatih Tekke Hoca bu konuya vurgu yapmıştı. Rakibin sert oyunu önlem alınamadığı için. Daha kalitesi yüksek hakem. Evet, bugün de kim geldi? Elit kategori bir hakem geldi.
1: Evet.
2: Ama Rado Obradovic'i gördüğünüz zaman Igor Payaş'la hiçbir farkı yoktu. Maç başladı, yine Ferencvaros o yıldırıcı, kışkırtıcı, tatlı sert, zaman zaman sınırları zorlayan faullerle oyuna başladı. Bu tuzaktı. Bu tuzağa ilk düşen kim oldu? Milinovski oldu. Agresif oyuna Cabral, hatırlayın, o ihraca kadar Cabral da gerildi.
3: Niye düşüyorsun hocam? Sakin kal. Deneyimli, tecrübeli oyuncusun. Düşme kalma, ne olursa olsun. Belli zaten rakip seni tahrik ediyor.
2: Ön hazırlığı kötü olmuş.
3: Ne olur hocam? Ön hazırlık ne olabilir? Hoca der arkadaşlar, bakın rakip takım sizi tahrik eder. İşte attırmak için sahan içinde her türlü provokatörlüğü yapabilir gibilerinden uyarır oyuncuları. Ama ne olursa olsun sen profesyonelsin. O seviyelerde oynayan oyuncu, kusura bakma. O da mı seni tahrik? Sen de onu tahrik et.
2: Doğru.
3: Ama futbol kuralları içerisinde tahrik et.
2: Onların yaptığının aynısını yapmadın.
3: Hocam, üst seviyeli oyuncular, bravo. Yapman gereken buydu.
2: Ama sen bu tuzağa düştün.
3: Bravo, düşme. Düştü. Niye düşüyorsun?
2: Düştüm. Kusura bakma hocam. Olunca,
3: düşmeyeceğim. Zaten senin en büyük problemin orta sahada. O oyun gücünü, oyunu hükmedecek, basacak, yapamadın, koşacak, ısıracak oyuncu yok. Bir tane sen vardın, sen de çıktıktan sonra ne oluyor? Salah sağ tarafta koşan, basan değil. Saviola, Kezali, Onaçu, Muçi. Bunlar topla oynamayı seven oyuncular. Sen de orayı eksik bıraktığın zaman rakip orayı istediği gibi, Allaç pamuğu gibi gider gelir. Kusura bakma hocam, yani şimdi doğru söylüyorsun, katılıyorum sana, seni böldüm, kusura bakma ama hayır, tahrik olmayacaksın hocam, ne olursa olsun tahrik olmayacaksın. Sana burada ilk maçta yaptılar bunu, değil mi? Bak ne güzel gözlemlemişsin, özetledin. İkinci evet. maçta da sen o zaman o tarihlere kapılmayacaksın. Sen onu kendi tuzağına düşüreceksin. Yaşadık hocam. Yaşa. Yani adam beni çekiyor, itiyor. Biliyorum ben sol beki. Ben kanat forvet oynuyorum. Zeki abi sol bek. İtiyor, çekiyor, tahrik ediyor. Öyle mi diyorum? İkinci maçta görüşürüz. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben bu sefer onu itiyorum, çekiyorum.

0: kalçamı koyuyorum, vücudumu koyuyorum, alıyorum, aşağı itiyorum. Anladın mı? Futbol kuralları tatlı sert derler. Bunu yaparsan rakibine üstünlük sağlarsın. Yani yapmasınlar hocam, düşmesinler.
1: Tuzağa düştüler. Dolayısıyla burayı okuyamadılar. Halbuki aynı Okan'ın anlattığı gibi mukabil cevap verseydiler bir başka olacaktı. Milovski ihracı olunca ortalanda zaten sorun yaşıyorsun. Topu alıp götürecek, rakip alanı taşıyacak oyuncu oydu. O ihraç oldu. İhraç doğru mu? Evet doğru. Kırmızı kart doğru mu? Evet doğru. Gaddarlık rakibini sakatlayıcı bir eylem. Ciddi faul oyundan doğru. Fakat burada yine bakın hakemin profilini çizelim mi? Burada sarıyla geldi değil mi?
0: Evet.
1: Sen elit kategori hakemsin. Ocak 2026'da elit kategoriye yükseldin.
0: Evet.
1: Elit kategori bunun üstü yok artık. Sarıyla gelemezsin. Onu çözemiyorsun. Buradan yardımcıdan senin kulağına gelen bilgiyle sarıyı cebine soktun, kırmızıyı çıkardın. Benim için hakem orada bitiyor. O senden daha iyi mi gördü? Hayır. Mesafeniz aynı pozisyona. İşte bu yetersizlik, oyun okuyamama, yardımcılardan ve bardan gelecek suflelerle oyunda kalabilme kararlılığı, oradan aldığı destekle sahada kararlı hakemlik yapma eğilimi berbat ediyor. Oyuncular bunu çözüyorlar. Çözmüyor musun? Hakemin bu kararsızlıklarını yakalamıyor musun maçta? Anında
2: üstüne
1: yakalıyordu.
2: De gidiyorsun sonra.
1: Nasıl?
2: Üstüne de gidebiliyorsun.
0: Bravo. Şimdi gözlerin ne oldu? İçinden anlıyorsun.
1: Ne oldu? Şimdi hakemin bu yetersizliğini gören futbolcular iyice gerildi. Faul var, vermiyor. Olmayacak yerde basit bir tane varsa faul veriyor. Bu dengesizlik oyuncuların bütün oyun felsefesini bozdu. Ama sonuçta da sen bu seviye profesyonelsen hakemi de yeneceksin abi. Hakemin bu yanlışlarını da yeneceksin abi. Ha diyeceksin ki hocam bu Milovski ihracı sarıydı da kırmızı mı oldu? Hayır, bu kırmızıydı. Doğruyu buldular. Eğer yardımcılar o desteği almasaydı VAR devreye girecekti. Muhtemelen ve büyük bir olasılıkla VAR diyecek ki sarı gösterdi ama gel buraya bunu izle diyecekti. Kırmızı doğru. Ama bu kararsızlığı sarıyla gelip bir de orada bayağı dolandı sarıyla, hatırlayın lütfen.
2: Evet.
1: Futbolcular sarı beklerken bir anda kırmızıya dönünce ne oluyor dedi. Bütün güven bitti. O güçlü hakem profilini var mıydı sahada? Yok.
2: Yoktu.
1: Otoriter hakem var mıydı? Yok. Bakın son dakikada 4-0'lık maçta oyuncular niye birbirine girdi? Hakemin yetersizliğinden kaynaklandı bu. İlk maçta Yor Payaç, bu maçta Obronić aldı turu verdi bu tarafa. Sebep, taktik fauller, kışkırtıcı faulleri önleyemediler. Hakem açısından bakıyorum. Takım açısından da şuna bakıyorum. Uyuma kardeşim. Aynısını sen de
0: evet,
1: yap ona.
0: Evet.
1: Vermiyorlarsa evet, sen de yap aynısını. Evet. Onu sen tahrik et.
0: Evet hocam.
1: Baktığın zaman disiplinle oynayan Ferencvaros, akıllı oynayan Ferencvaros oyunu aldı, turu geçti.
2: Bitti. Okan Koç, iki maçı da düşünmek gerekiyor. Hoca burada haklı, %100. Tabii Malinowski'nin erken kırmızı kartı bugünü zaten belki de o anda bitirdi ama sence turun kaybedilmesinin ana sebebi neydi?
0: Gerginlik. Oyun planı tamamıyla ortada yok. Müthiş bir kadro var. Kağıt üzerinde isimlere bakıyorsun. Üst seviyeli, kaliteli, yaratıcı. Her bölgenin harika alternatifli bir kadrosu var. Ama şu anda bir oyun yok Trabzon'da. Hazırlık maçlarından bugüne kadar gelirsek oyun yok. Bir de bakıyorsun neredeyse her maç kırmızı kart gören bir Trabzonspor var. Çok gergin bir Trabzonspor.
1: Bu da düşünülmeli. İşte
0: değil mi hocam? Evet. İçeride onunla ilgili bir idare sevip bir mental, psikolojik anlamda da futbolculara da dokunmak lazım. Niye bu oyuncular her maç neredeyse kart görüyor? Bir dokun hocam, yani bir diyaloglara gir. Bak Fatih Hoca geçen sene hep övdük, alkışladık. Müthiş bir temel attın, inşaatı kabasını bitirdin. Şu anda dış cepheyi döşüyorsun. Çok güzel böyle montalıyorsun. Ama eline verilmiş senin bir kadro. Ama oyun yok. Gerginlik, hepsini bir arada toplayabiliriz. Bunu sabaha kadar açarız. İşte bundan sonra ne yapılması lazım? Bu gerginliği en azından minimum seviyeye düşürüp yeterli ve beklenen 11 ortaya sunmak gerekiyor. Gelen sakatlar, yeni transferlerle beraber ben yine Trabzonspor'un yukarı doğru bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ama işte bu çıkışı yakalayabilmek için neye ihtiyaç var? Bir kere doğru bir 11'e ihtiyaç var. Ben maç başlamadan önce ne dedim? Beni tedirgin eden, en çok korkutan bölge orta saha değil mi dedim?
3: Evet, evet.
0: Orta sahaya hükmedemezsen babacığım, oyunu hükmedemezsen rakibe verirsin. Bir de Malinowski de atıldıktan sonra rakip istediği gibi oynamaya başladı. İşte sen bu tür maçlarda ne yapacaksın? En azından orta sahaya koşan, mücadele eden güçlü oyuncularla oluşturursan, kanatların zaten yaratıcı oyuncular. Ayağa top yapmayı seven, ayaklarına geldiği zaman oynamayı seven oyuncular. Üçüncü bölgedeki de öyle çok baskı yapan bir oyuncu değil. Gelip orta sahaya kapatıp daraltıp yardım eden oyuncular değil. Alan markajı yapan oyuncular. Senin burada ne yapman gerekiyor?

0: Rakip kompakt, birlikte hareket eden, giden gelen, mücadele gücü üst seviyede olan takıma karşı sen ne diyeceksin kardeşim? Benim de orta saham güçlü, basan ısına. Ben de buraya hükmediyorum. Salah'a, Saviola'yı veyahut da fark etmiyor, ön tarafta onu açıyor. Herhangi birisini topla buluştuğun zaman zaten bunlar orada problemi çözüyor. Ama sen gidiyorsun, kopuk dönüyorsun. Gidiyorsun kanatlarda, sağda, solda veyahut da merkezde.
1: Bir virgül koyuyoruz çünkü Yunus Emre Sel'in yanında. Fatih Tekke var. Söz Budapeşte de Yunus Emre Sel'de.
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkes hakkım helal olsun.
2: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
3: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
2: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
3: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz gerçekleştirdiğimiz için de açıkçası ümidim çok var. Ama üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım.
2: Hocam tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ya diyorum ya, yani

0: Benim inancım da böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda. Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke A-Spor ekranlarında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Flaş gelişme olarak bunu sizlere duyuralım. Fatih Hoca yaptığı açıklamada görev süresini bugün itibariyle tamamladığını ve bunu ilk kez A-Spor ekranlarında açıkladığını duyurdu. Biz buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kerem, sözü şimdi sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Yunus Emre Sele. Fatih Tekke sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum dedi. Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı. 17-18 yıldır, hatta evet 18 yıldır bu işi yapıyorum. Hayatımda çok saçma şeyler gördüm yayında, çok acayip şeyler gördüm. Hiç bu kadar şaşırdığım bir durumla karşı karşıya kalmadım. Ya ben 11 yıldır da A-Spor ekranlarındayım. Evet. Hakikaten anlam vermekte zorlanıyorum şu anda. Zeki Uzundurkan, ya böyle bir şey bekliyor muydunuz?
3: Yok, asla beklemiyordum.
2: Ya hocanın kararına, söylemine tabii ki saygı duyuyoruz. Bununla ilgili bir şüphe yok ama şoktayım yani şu anda.
3: Ben de öyle, aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Çünkü Trabzonspor Fatih Tekke için başarılı olacağını düşündüğü için 4,5 yıllık bir yapılanma Fatih Tekke ile yapılıp yeni temeli atıldı. Geçen yıl kupa alındı. Lig üçüncülüğü. Bu sene şampiyonluk hedefleniyor. Muhammed Salah transferi. İşte Fabinho derken şaşalı bir kadro kuruldu. Fatih Tekke'den bu takımı sabırla şampiyonluğa ve kupalara, yine yeni kupalara taşıması bekleniyor. Tabii ki Avrupa Ligi'nden elenmek dünyanın sonu değil. Avrupa Ligi yok önünde. Konferans Ligi var ki orada ben daha önce de dediğim gibi Trabzonspor çok başarılı olur. Yani Fatih Tekke bence duygusal davrandı. Çünkü tam bir Trabzonspor sevdalısı. Taraftar gibi düşünüyor ama profesyonel olmak zorunda. Bence yönetim, Ertuğrul Doğan yönetimi Fatih Tekke'nin bu ani istifa kararını asla kabul etmez. Yani Fatih Tekke'ye şunu söyler: hocam birlikte geldik, birlikte gideceğiz. 4,5 yıllık bir projesin sen. Evet. Asla bırakmana müsaade etmiyoruz. Görevin başındasın. İşte sakin ol. Dünyanın sonu değil. Konferans Ligi'nde elde edeceğimiz zaferler var. Ligde kazanacağımız kupalar ve şampiyonluklar var. Sen bizim için vazgeçilmezsin. Hocanın biraz morale ihtiyacı var belli ki. Yıpranmış.
2: Bir yandan da öyle ya da böyle bu takım 13. dakikada 10 kişi kaldı. Tamam. Tabii. İlk maç yani. Hocanın kadro tercihi, çift santrfor oynaması, orta saha tercihleri, bunların hepsi tartışılabilir. Tartışılmalı. O ayrı bir konu. Ama bugün evet bu sonucun ortaya çıkmasında da bu durum ciddi anlamda bir sebeptir yani.
3: Ya yeni bir takım, geçen yılki takım olsa anlarım. Yani tamamen değişmiş, 14 transfer yapmış bir takım ve iyi oynayan bir takım. Yani son baktığın Başakşehir maçı, Ferencvaros maçının ikinci yarısı, bu maçın ilk 10 dakikası 10 kişi kalana kadar iyi oynayan bir Trabzonspor. Ya Trabzonspor takım olmaya çalışıyor. İlk 11'ini arıyor Fatih Hoca. Bence hoca çok yıpranmış, çok duygusal. O duygularının esiri olarak o hüzünle, o mutsuzlukla bu kararı almış ama dediğim gibi ben Ertuğrul Doğan yönetiminin bu istifayı kabul edeceğini düşünmüyorum ama hocanın morale ihtiyacı var. Hoca için Trabzonspor taraftarı, camiası ve Trabzonspor yönetimi tek ses, tek yürek olmak zorunda. Trabzonspor için Fatih Tekke büyük bir şans. Fatih Tekke Ferencvaros'a elendi diye eğer yönetim istifasını kabul ederse o da büyük hata olur. Ertuğrul Doğan yönetimi sağduyulu davranıp hocam asla senin bırakmana izin vermiyoruz. Seninle biz geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. İşte seni düşünerek, senin başarılı olacağını düşünerek biz Muhammed Salah'ı transfer ettik. Fabinho'yu transfer ettik. İşte bu kadar transferi yaptık. Yeni transferler yapacağız. Hiçbir yere gidemezsin. Trabzonspor demek Fatih Tekke demek. Çünkü efsanesi Trabzon şehrinin de aynı zamanda Ben Fatih Tekke'nin duygusal davrandığını düşünüyorum. Hocanın çok yıprandığını düşünüyorum bu süreçte. Hakem hataları, işte gelen şok sonuçlar. Ama ben yönetim

0: burada sağduyulu davranıp Fatih Tekke'nin istifasını kabul edeceğini düşünmüyorum. Hoca sakin kafayla düşünür, yönetimle oturur konuşurlar. Hocaya destek verirler. Hoca yoluna devam eder. Devam etmek zorunda. Çünkü Trabzonspor için Fatih Tekke büyük bir şans. Trabzonspor sevdalısı ve hoca geçen yıl çok başarılı oldu o mütevazi kadroyla. Bu kadro şu anda emekleme döneminde. Yeni yeni oyuncular geliyor. Yeni oyun kurmaya çalışıyor hoca. Oyuncuların hiçbir suçu yok. Ya yani bugün Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu. Oyuncular biraz şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Hoca daha ne yapsın? Cart cart sürekli kırmızı kart gösteriyorlar. Sürekli Fatih Tekke'nin takımını yakan bir hakem ordusu var. İşte hocam çok güzel, Mustafa hocam çok güzel anlatıyor. Ligde de böyle. Kupada da böyle bu şekilde oldu. Ama yani bence hoca çok duygusal bir karar almış. Yani burada Ertuğrul Doğan'a büyük görev düşüyor. Hemen hocayla ilgili olarak hocanın bu duygusal davranışı karşısında morale ihtiyacı var. Ona moral verip seninle sonuna kadar sözleşmeye sadığız. O 4,5 yıllık sözleşmeye sadığız. Seninle devam edeceğiz. Yani istifayı kabul etmiyoruz deyip Fatih Tekke'yi tekrar kazanmalı. Hocanın morali çok bozuk. Hocaya destek vermek lazım.
1: Yani bu cezayı kendime verme hakkım olsun diyor Fatih Hoca. Yani bu neticenin bir ceza gerektirdiğini ya, düşünüyor hoca ve kendisine.
2: Yani şu da bu kadar
1: kesiyor.
0: İlk defa mı bir takım ya 4 farklı
2: bu kadar kolay ya, olmamalı. Ya.
1: Yani Okan Koç şimdi yanlış mı düşünüyoruz? Geçen sezon kimse Trabzonspor'un öyle ya da böyle ligin son 7-8 haftasına girilirken Galatasaray galibiyetinin ardından orada Galatasaray'ı yenip şampiyonluk potasına gireceğini düşünür müydü?
2: Yok.
1: Düşünmezdi. Yani ligde şampiyonluk yarışını gördü bu takım.
2: O heyecanı yaşattı. Nisan ayında kupayı kazandırdı.
1: Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa Ligi için evet bir playoff oynadı. Belki netice istenildiği gibi gitmedi ama bir yaz transfer dönemi geçirildi. Planlamalar yapıldı. Hocanın istekleri karşılandı. Hatta fazlası da oldu. Muhammed Salah hocanın muhtemelen planında yoktu ama Muhammed Salah bahsettiğimiz oyuncu da harcamalar yapıldı, masraflar yapıldı. Gönlünü Trabzonspor camiası hocaya bağladı. Hoca da yani biraz daha mı acaba sakin düşünmeli?
2: Yani bence de sakin düşünmeliydi. Düşünmeliydi. Yani şimdi bak bir şey soracağım. Seni destekleyici Muçi, Pina, Batoko, Folcarelli, Olaevi bu. Bu adamların çoğu tanınmıyordu, bilinmiyordu yani.
1: Evet.
2: İsim ve hatta gelecek vadeden oyuncu olabilir ama bu oyuncuları kazanabilmek çok önemli. Yukarıyı taşıyabilmek. Hem oyunu taşıdı, hem oyuncuları taşıdı, hem para kazandırdı. Hem oyun inşa etti Trabzonspor'a geçen sene.
3: En güzel şeyden oyun inşa etti.
2: Ne dedik?
3: Çok önemli.
2: Ne dedik? Geçen sene rotasyonsuz kadroyla muazzam işler yapan bir Fatih Tekke'ydi. Şu anda çok iyi bir kadro kuruldu. Bana göre Trabzon tarihinin en iyi geniş çaplı böyle rotasyonlu müthiş bir kadrosu var. Hakikaten çok kaliteli. Bireysel olarak da sana güvenen, inanan bir yönetim kurulu ve camia. Beklentiler yükseldikçe sorumluluklar da ağırlıkta başlar üzerinde. Onu hissedersin. Yani o sorumluluğu, yükümlülüğü çok farklı bir boyuta taşır seni sevgili Mustafa Hocam. Şimdi Fatih Hoca da tabii ki de bilmiyorum yani böyle bir karar alması acayip fecaat bir karar. Niye fecaat bir karar? Şimdi Batoko, Vivu, Fabio yani eksiklikler var. Senin ve oyun sisteminin çok önemli parçaları yok şu anda takımında. Sen çünkü bir şey inşa ederken senin arkadaki iki tane stoperin çok önemli. Orta sahada senin orada Folcarelli ile Fabio diye oyuncu aldın.
3: Yok.
2: Çok önemli. Yok.
3: Şu anda
2: oynayan oyuncular Trabzonspor'u ne hedefte tutar ne de şampiyonluğa taşır. Rotasyonu da düşünebilirsin ama orada o bölgede sağlam duruş sergileyebilecek oyuncuların olmamasından dolayı ki bunlar da geldikten sonra sen zaten bu takımı yani çok farklı seviyelere taşıyacağını düşünüyorum. Ama bir anda böyle bir karar hakikaten şaşırtıcı bir karar Kerem. Ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Geçen sene senin söylediğin gibi o heyecanı yaşatan bir teknik direktör, şampiyonluk kafasına sokan bir teknik direktör. İki tane kulübede üç tane iyi seviyeli, üst seviyeli oyuncu olmuş olsa belki ikinci olurdu. Belki şampiyon da olabilir senin dediğin senaryoda gerçekleşebilir ama çok farklı şeyler yapan bir teknik direktör. Benim gözümde teknik direktörde değerli olan şey ne biliyor musun? Abi o futbolcu kazanıyor mu, oyunu kazanıyor mu? İkisini de yaptı ama böyle bir kararı neden aldı? Acaba içeride bir problem mi var? Ya da farklı bir şey mi var? Bilinmiyor, bilmiyorum. Çünkü ya Fatih Tekke yani Trabzon camiasında sevilen, sayılan, hakikaten ya geçen sene hakikaten çok önemli işler yaptı. Ben bile şaşkınlık içerisindeyim. Bir anda böyle bir karar, uzun yıllardır

0: futbol oynadım, futbolun içindeyim. Birçok teknik adamla çalıştım. Hani geçen sene başarılı bir sezon, sezon başlangıcı olabilir. Kırmızı kart görmemiş olsan ilk 10-15 dakika Zeki abinin herkesin hemfikir oldu. Oyuna yükmeden kazanma olasılığı yüksek olan bir Trabzonspor. İlk maçta ikinci yarı 5-6-1 bitecek maçta şanssızlıklar, direkten dönen, kaçan pozisyonlar, kazanma olasılığı çok yüksek bir Trabzonspor. Evet. Ve çok eksikliklere rağmen bu durumda olan bir Trabzonspor bir anda böyle bir karar bilmiyorum. Ha, oyun inşa tamamıyla edilmesi ne anlamda? Şu anda oyun inşa ettik dedi ya, geçen sene etmiş dedim ya, az önce yaptı. Şu anda çok gelen yeni oyuncu var ve papaz oyuncular, kaliteli oyuncular var ve eksiklikler, sakatlarla beraber belki farklı bir kimliğe büründürecek, bir oyun inşa edecek bir Fatih Tekke olabilirdi ama abi yani işin bir o tarafından bakıyorum, bir bu tarafından bakıyorum. Yani bana garip geldi Kerem. Vallahi çok garip geldi.
1: Ben diyorum ki
0: ya, şaşırdım şu anda.
1: En şaşırdığım istifa haberlerinden biri demiyorum. Kariyerimde en şaşırdığım olay diyorum yani.
0: Daha ötesi
1: canlı
0: yok.
1: Yayında gördüm. Daha ötesi hakikaten yok. Yani evet. En anlam veremediğim, en şaşırdığım, en tuhaf karşıladığım.
2: Hiç beklemiyordum.
1: Hiç doğru. Yani hiç böyle bir şeyini aklımızın böyle ucundan bile geçmezdi.
0: Ya hocam acaba içeride
1: dünyada da Trabzonspor teknik direktörlüğüne Fatih Tekke kadar yakışan, Fatih Tekke evet. kadar bunu taşıyan doğru. ya ve taşıyabilecek başka bir teknik adam var mı bilmiyorum. Yani camianın yürekli evladı olması belki koltuğa gelmesinin sebebiydi birçoklarına göre. Kesinlikle. Ama performansıyla onun çok daha fazlası olduğunu hoca gösterdi.
3: Fatih Tekke ekol müdür? Ekoldür.
1: %100.
3: Sembol bir oyuncu budur.
1: Trabzon'un kendisi de Fatih Tekke. Evet.
3: Geçen sene Okan'ın da ifade ettiği gibi o dar kadroyla 2 Mayıs'ta bir oynadığı Trabzon Göztepe maçı var. O maçta Ozan Ergün'ün maçını hakem. O maçta facia bir hakem kararları vardı. Eğer o maçı geçse şampiyonluğun bir numaralı ortağıydı o maçtan sonra. O maçta 2-2 mi bitti? Berabere biten bir maç oldu.
0: Evet, beraber
3: o maçtan
0: biten.
3: Sonra sıkıntı başladı. Evet. Sonra ilk dördün içinde evet. kalan bir Trabzon seyrettik. Ona rağmen oyunuyla keyif veren bir Trabzon vardı sahada. Bu sene geniş bir kadro var. Şimdi bu akşam çıkarken Cenk Savic ikilisini zorunluluktan mı evet. oturtturdu? Mecbur değil mi?
2: Evet.
3: Sakat oyuncusu
0: evet,
3: vardı.
0: Evet hocam.
3: Milinovski'nin yanında Melih'i uyarlamaya çalıştı. Orada da Folcarelli'ye ihtiyaç var.
2: Tabii.
3: Önde de ona şu Savilio, Bucci, Sala istenilen o şiddetli baskıyı yapan bir oyun içerisinde olamadılar bu akşam. E şimdi bir de eksik kaldın. Hani orta sahada büyük sıkıntı var. Milinovski'de ihraç olunca ne oldu? Bir eksik kaldı. Kaçıncı dakika? 13. dakika. Bu şartlarda bu Trabzon'un bu turu geçme şansı zordu. Zoru başarabilirlerdi. Olmadı. Ama bu suç Fatih Tekke Hoca'ya ait değil tabii. ki. O şok etti hakikaten bu istifayı. Evet. Ama geçen hafta Süper Lig'de oynadığı maçtan sonra mesajında duygusal sıkıntı yaşadığını, bir şeylerden olumsuz etkilendiğini hissetmiştim ben. Ya. Etrafımızdaki insanlarla konuşuyor. Ya hocada bir sıkıntı var sanki dedim. Yok ya dediler, geçtiler. O zaman ifadeler, kelimelerden, gelen eleştiri dozajından, eleştirilerin boyutundan rahatsız olduğunu,
2: tabii.
3: bundan etkilendiğini, çünkü sağlam bir Trabzon çocuğu yahu. O da Fatih Tekke de bu işte bak, pat diye bırakıyor her şeyi. Böyle bir karakter yani. Bu karakterle aslında Trabzon övüş duyması lazım. Böyle bir teknik adama sahipsin. Böyle bir çocuğa sahipsin. Böyle bir insana sahipsin. Trabzon çocuğu bu işte. Bu ortamı Salahlı, efendim Saviola'lı, Malinovski'li kadroyu kim bırakır? Böyle bir yapılanmayı pat diye bırakabiliyor. Yürekli bir adam, cesaretli bir adam. Ama bu planlama 4 yıllık uzun vadeli planlamaysa bu istifa zamansız, yersiz, anlamsız. Fatih Hocam bir daha düşün derim. Yönetim Fatih Hoca ile baş başa gelir, bu işi bir daha gözden geçirir.
2: Ben Ertuğrul Başkan'ın, yani Sayın Ertuğrul Doğan'ın
0: kabul etmez
2: yani eli kulağındadır. Yayına çıkıp, yayına bağlanıp ya da bir açıklama yapıp Fatih Tekke'ye moral verip onun arkasında sonuna kadar olacağını ve o sözleşmeye sonuna kadar sadık kalacağını yönetim olarak ifade edip Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyeceklerini, Fatih Tekke ile devam edeceklerini, Fatih Tekke'nin çok son derece başarılı bir teknik direktör olduğunu, Fatih Tekke'ye kupalar, zaferler ve şampiyonluklar kazandırması için bu pahalı kadroyu kurduklarını ifade edecektir. Hoca duygusal davrandı. Yani hoca hep şunu söylüyorum. Tribündeki en fanatik Trabzonsporlu'dan daha iyi Trabzonsporlu. ta yani Zenit'teyken, diğer takımlardayken hep Trabzonsporluğunu ifade eden böyle bir Trabzonspor sevdalısı. Bence aşırı duygusallığına, işte farklı skorun yenilgisinin getirdiği üzüntüyle böyle duygusal bir şekilde duygusal boşalmaya yaşayıp istifa kararını aldığını düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada orada burada zaman zaman Fatih Tekke'ye gelen eleştiriler ki o eleştiri yapanların da ben Trabzonsporlu olduğunu düşünmüyorum. Ya geçen yıl yani Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu neredeyse lig şampiyonluğu kadar zor bir şampiyonluktur. Onu başardı hoca. Trabzonspor'u üçüncü yaptı. Yeni bir kadro kuruluyor. Yani dünyanın sonu değil. Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor sonuçta Avrupa'ya devam ediyor. Konferans Ligi'ne devam ediyor. Ligde şu ana kadar mağlubiyeti yok. Bir beraberlik, bir galibiyetle başlamış. Bu kadar öyle
3: konferansta final oynar mı?
2: Ya oynayabilir yani, ya da
4: oynayabilir bu yani, kadar.
2: İlk defa bir takım Avrupa'da daha da farklı yenilgiler olabilir.
3: Samsun geçen sene neler olabilir. Yaptı ya.
2: O yüzden ben şunu söyleyeceğim. Yani yönetimin çok bu işi çok uzatmadan işte Fatih Tekke'nin bu kadar tartışılıp yıpratılmasına izin vermeden gerekli açıklamayı yapıp Fatih Tekke'nin desteği arkasında dağ gibi duran bir yönetim olduğunu ifade etmesi lazım Trabzonspor yönetiminin. Kesinlikle. Yoksa işte bu iş gecikmeye uğrarsa işte onu konuşan olur, bunu söyleyen olur, çok fazla bilgi kirliliği ortaya çıkar.
3: Tadı kaçar.
2: Buna
3: tadı kaçar hocam,
2: yönetimin müsaade etmemesi lazım.
1: Sadece ama sadece 3 dakikalık bir aramız var. Gündem zaten çok sıcaktı, artık daha da sıcak. Çok kısa 3 dakikalık ara, ardından Avrupa gecesinde devam ediyoruz.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Türkiye'nin

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Dürük çaldı. Ferenc Oruç'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Malinowski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adam Naç orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo cezalarına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı şimdi açtı. Baktı vurdu. Top kornere gidiyor Dibuş'un da son anda bir müdahalesi var. Odav'da onu pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topu alarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef. Açtın yerden gönderdi. Vamidele Yusuf. Top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Aman dikkat. Şut ve gol. Korbu. İkinci golleri bir kez daha ekranlarınızda. Korbu bakın. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Ferencvaros. Yusuf'a doğru Vamidele Yusuf açtı topu ayağından. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Cabral'a. Dokuz kişi kalıyoruz. Vamidele Yusuf Onana kalesinde topağalarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Odao'da son çizgiyi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana da uzandı. Kadu. Ray Makers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Temsilcimiz yoluna konferans liginde devam edecek.
1: Mücadelenin özet görüntüleri ekrandaydı. Tabii maçın ve kaybedilen turun çokça önüne geçen şey Fatih Hoca'nın almış olduğu istifa kararı. Sonucun sorumlusu ben ve ekibimdir. 18 aylık görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke. Maçın ardından sıcağı sıcağına yapmış olduğu açıklamada biz de tabii bu beklenmedik haber karşısında hem değerlendirmelerde bulunmaya hem bunun ve getirilerinin ne olabileceğinin üstüne de epey düşünmeye başladık. Zeki Uzundurukan.
2: Yani Fatih Tekke konusunda dediğim gibi

Burada en suçsuz, en masum olan kişi Fatih Tekke'dir. Marek Amşik gittikten sonra şampiyonluk sezonundan beri Trabzonspor'da orta sahada öncelikle bir 6 numara oyuncuya şiddetle ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Bir de 10 numara pozisyon için ihtiyacı vardı. İki oyuncuya. Yani orta saha Trabzonspor'da son yıllarda en büyük sıkıntıydı. Her tarafa yatırım yapıldı, yönetim transferler yaptı ama orta saha unutuldu. Bu sezona başlarken de 6 numara diye bağırdı takım oynadığı hazırlık maçlarında da. Çok geç kalındı. Fabinho transferi yapıldı. Ama benim anlamadığım şu, Fatih Tekke haklı olarak yönetim tarafından destek gören ve başarılı görülen bir teknik adamken Fatih Tekke duygusal davranıp ben istifa ediyorum, bu mağlubiyetin, bu ağır mağlubiyetin sorumluluğunu birisinin alması gerekiyor, o da benim derken, kendisini feda ederken Trabzonspor yöneticilerinin bu duruma sessiz kalması şu ana kadar asıl dramatik olan o. Yani bugüne kadar Fatih hocamız çok başarılı, biz Fatih hocamıza çok güzel bir kadro kuruyoruz diyen yönetim Avrupa'da alınan bir yenilgiden sonra Fatih Tekke'den desteğini çekiyorsa vay Trabzonspor'un haline. Yani Fatih Tekke bu kadar mı? Pamuk ipliğinde bir teknik direktör mü? Fatih Tekke'nin arkasında Ertuğrul Doğan yönetiminin dağ gibi durması gerekiyor. Kardeşim geçen yıl gurur duyduğu, Trabzonlu'nun gurur duyduğu bir Trabzonspor inşa eden o mütevazi kadroyla Fatih Tekke ve 29. haftada Trabzonspor potansiyel şampiyonluk adayıydı. Ama arkasına dönüp baktığında kadrosunda 13 futbolcu, sadece 13 futbolcuyla son 5 haftayı tamamlayan bir Fatih Tekke vardı. Bu sene tamam sirkülasyon oldu. Trabzonspor'un takım olabilmesi için zamana ihtiyacı var. En azından ligde bir 6-7 hafta geçmesi lazım ki bu takım o bütünlüğü yakalasın, birlikte düşünüp birlikte hareket etsin. Yani şu anda emekleme dönemindeyken Avrupa'da alınan bir yenilgiden sonra Fatih Tekke duygusal davranıp ben istifa ediyorum dedi diye Fatih Tekke'den bu destek çekiliyorsa Trabzonspor bu sezon başarılı olamaz. Onu söyleyeyim kardeşim. Kim gelirse gelsin başarılı olamaz. Fatih Tekke'nin inşa ettiği bu inşaatın katlarını Fatih Tekke'nin çıkması lazım. Madem ki 4,5 yıllık bir Fatih Tekke dönemi için Fatih Tekke'yi çağırdınız, sözleşmeyi yaptınız, Fatih Tekke ile devam etmek zorundasınız. Çünkü Fatih Tekke uzun süre sonra Trabzonspor'a bir kupa kazandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Belki bu sene bu takımı şampiyon yapacak. Hoca duygusal davrandı diye acilen hocanın duygularını tamir edip, moral verip onun arkasında olduğunu hissettirmeniz gerekirken Fatih Tekke'yi yalnız bırakmak, kaderiyle baş başa bırakmak, bu takımı hoca için kader birliği yapan oyuncuların zaten ruh hallerinin ne kadar yıpranmış olduğunu görüyoruz. Stresli, sinirli, yenilgiyle iyice içine kapanmış, duyguları darmadağın olmuş oyuncular topluluğuna birilerinin kol kanat germesi gerekiyor. Bu kimdir? Trabzonspor camiasıdır. En başta Trabzonspor yönetimidir. Fatih Tekke bu takımın lideridir. Lider kendini yalnız hissetmiş, duygusal davranmış. Burada şunu görüyorum ben o zaman. Fatih Tekke uzun süredir yalnız bırakılmış. Yeteri kadar kendisine destek verilmemiş. Evet transferler yapılmış, tamam transferler yapıldı da hocaya ne kadar moral verildi? Burası önemli. Ben dediğim gibi Fatih Tekke'yi eğer bu Fatih Tekke'nin duygusal davranıp sunduğu istifanın kabul edilmesi Trabzonspor'un geleceğini riske atmaktır. Gelecek günlerini riske atmaktır. Çünkü bu oyuncularla Fatih Tekke kader birliği yaptı ve uzun soluklu bir sözleşmesi varken, bir projeyken, Trabzonspor'un Fatih Sultan Tekkesiyken, Trabzonspor'un efsane futbolcusuyken ve bu kadar Trabzonspor sevdalısı, genç, başarılı, idealist, namuslu, dürüst,

0: çok çalışkan bir teknik adamı yakalamışken Trabzonspor, eğer bu istifayı kabul ederse köprüden önceki son çıkışa, o karanlık tünele doğru yol alır bundan sonra. O yüzden Fatih Tekke acilen Fatih Tekke konusunda acilen gerekli açıklamalar yapılıp Fatih Tekke devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Biz Fatih Tekke ile daha çok kupa kazanacağız, şampiyonluklar kazanacağız, zaferler kazanacağız demesi lazım yönetimin. Burada diyebilecek olan önce yönetim, sonra camia, sonra taraftar topluluğu. 26 bin kombine satıldıysa bu Fatih Tekke sayesinde satılmıştır. Evet, Muhammed Salah bir projedir ama bu takımın başındaki teknik adama güvenildiği için Trabzonspor taraftarı o 26 bin kombineyi almıştır. Bu da unutulmasın. Formalar satılıyor. Her şey yolunda giderken, sezon başlangıcı iyiyken Avrupa'da bir yenilgi alındı diye eğer Fatih Tekke ile vedalaşılıyorsa zaten samimi bir birliktelik değilmiş bu birliktelik derim. Yazık olur. Bütün Trabzonsporlular hayal kırıklığına uğrar. Yani koca bir şehir kenetlenmiş, havaya girmiş, Salah gelmiş, iyi de oynayan bir takım var. Evet, bugün kötü oynadı ama hakemin hiç mi rolü yok? Hakem kurban olmuş, iki tane kırmızı kart, tamam biri doğru, diğeri saçma sapan bir kırmızı kart, ilk maçtaki kırmızı kart, hakem hataları, bunları da düşünüp sağlıklı karar vermek lazım ama bu sağlıklı kararı verecek olan da Ertuğrul Doğan yönetimidir. Dediğim gibi Fatih Tekke kadar gerçek Trabzonsporlu kaç kişi var? Fatih Tekke'nin verdiği hizmet kadar, Trabzonspor'a verdiği hizmet kadar kaç kişi şu anda bu hizmeti vermiştir? Onların da sorgulanması lazım. Yani Fatih Tekke'yi istifa etti, kabul ediyoruz, yeni hoca arıyoruz demek işin en kolayıdır. Maceraya atılmaktır. Fatih Tekke demek Trabzonspor demektir. Fatih Tekke görevine devam etmeli.
1: Okan Koç.
2: Şimdi tabii ki de şaşırtıcı bir karar. Herkes şaşırdı. Taraftarın birçoğu şaşırmıştır. İsteyen var, istemeyen var da. Ki buradan da döneceğini düşünüyorum yani. Büyük ihtimal başkan bu kararı kabul etmeyecektir. Ama
1: bu arada çok özür diliyorum. Şimdi, takım soyunma odasından çıkmadı. Hoca da çıkmadı. Yöneticiler soyunma odası civarında, içeride bazı konuşmalar oluyor olabilir. Hoca ile oyuncular arasında, bilmiyorum, belki
2: oluyordur, yöneticilerle şu anda
1: başkan arasında. Zeyad Kafkas'ın da bu arada görüntüye geldiğini belirtelim. Herhalde Trabzonspor için, yani Ferencvaros'u elenip UEFA Avrupa Ligi'nden olmaktan daha zor olan konu yöneticiler için de aynı şekilde hocanın ani istifa kararı Okan Koç. Yani bu daha zor bir konu şu anda idare etmesi. Ve hani bir yandan da arada boşlukta sizi dinlerken de düşünüyorum. Özeti izlerken de aklımdan pek çok şey geçiyor. Yani idare etmesi de kolay bir süreç değil yani bu.
2: Tabii ki de. Şimdi Kerem bak. Bu süreci yönetmek, idare etmek kolay değil. Doğru söylüyorsun. Devreye kimin girmesi gerekiyor? Başkanın. Zeki abi zaten birçok şey değindi. Anlattı. Hocam da anlattı. Sen de söyledin. Ama benim mesela rahatsız eden konulardan bir tanesi, hocayı rahatsız eden ne? Niye bir anda böyle bir karar aldı? Farklı bir şeyler mi var? Az önce söylediğimiz gibi Trabzon'un çocuğu, Trabzon'a çok önemli değerler kattı. Hem sporculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde hakikaten iyi işler yaptı. Ama böyle bir kararı bir anda neden alıyorsun? Bir şeyler seni rahatsız etmiş, bir şeyleri duydun mu? Çünkü Trabzon küçük bir şehir. Türkiye küçük, yani futbol camiası küçük. Ne anlamında yani, duyuluyor hemen. Futbol camiasında konuşulan hemen bir anda oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Bazı şeyler hocayı rahatsız mı etti? Taraftar istiyor. Taraftarın bir kısmı istemiyor olabilir. Sonuçta senin eline muazzam bir kadro verildi. Bu kadroyu da geliştirecek, oynatacak sensin. Geçen sene yaptıkların, gelecekte yapacakların teminatı deriz ya. Yani başarılı bir teknik direktör, hırslı bir teknik direktörsün ve oyuncuları da kazanan bir teknik direktörsün ama hocayı rahatsız eden ne? Önemli olan bunu bulabilmek. Şimdi başkan çağıracak, diyecek ya hocam niye böyle bir karar aldın? Bir diyaloğa girecek. Biz seni istifa etmeni istemiyoruz. Biz senin bu takımın başında kalmanı ve bu takımı kuran, bu duruma

0: getiren, geçen sene bize o duyguları yaşatan, kupayı alan teknik direktörsün. Oyuncu performanslarında para kazandıran teknik direktörsün. Seni rahatsız eden ne? Asıl problem bu. Bunu bulmaları gerekiyor. Çünkü Fatih Tekin bir anda bir maça yani mağlubiyetinden dolayı, elenmeden dolayı yani istifa edecek bir pozisyon, durum yok. Ha ilk maçın ilk 11 kadro seçimi, ilk yani 13 ile Umut ilk çift forvet oynatması hataydı. O da hatasını gördü. İkinci yarı değişiklikler yaptı. Oyuna hükmetti. Pozisyonlara hükmetti. Skoru alamadı. Bu sıkıntıları yaşadı. İkinci maçlarda ne yapsın? 10 kişi kalmış. Kabral da saçma sapan giriyor. Öbürü Marinovski, yani o seviyelerde profesyonel bir oyuncunun artık top gitmiş. Adam temas etmiş topa. Sen niye orada kontrollü bir şekilde girmiyorsun? Atlıyorsun adamı. Kırmızı kart gösteriyorsun. Takımı eksik bırakıyorsun. Böyle bir maçta böyle durumlar yaşandı. Hocayı rahatsız eden olay ne? Durum ne? Hocanın da yani bilmiyorum, ben bu kararından geri döneceğini, döndürüleceğini de tahmin ediyorum. Çünkü yani yatırımlar yapılmış. Dünya çapında bir yıldız alınmış. 8-9 transfer yapıldı. Hocam bak, en önemlisi ne biliyor musun Mustafa Hoca? Senin oyun formasyonuna uyan oyuncular cezalı, sakat ve şu anda yeni gelen oyuncular. Onlar da bir geldiği zaman, o zaman oynatamıyorsan, taraftarı tatmin mutlu edip hedefe gidemiyorsan, o zaman zaten kendini istifa edersin. Şu anda sen tamamıyla bütünüyle istediklerini, istediğin bir şeyle sahaya çıkmadın. Hiçbir şekilde çıkmadın. Çıksan tamam derim, anlayışla karşılarım, ama garip bir durum abi. Bak hocam, samimi söylüyorum, içeride veyahut da farklı yerlerde farklı bir şey mi var? Hocayı çünkü taraftar, tribünler, sosyal medyada istemeyen olabilir. Tribünlerde birçok kesim istiyor, camia istiyor, destek oluyor. Ama yani farklı bir şeyler yaşanıyor, konuşuluyor, duyuluyor mu diye rahatsızlık duymuş olabilir mi? Çünkü garip bir durum ya. Hakikaten garip bir durum. Fatih Hoca da değerli bir insan. Futbol camiası için de değerli bir insan. Bilmiyorum ama nasıl olacak bu, inşallah bu kararın sonucu nasıl sonuçlanacaksa sonuçlansın bir an önce. Yani Trabzon camiası yeni bir başlangıç, yeni bir sezon başı, gelecek hoca takımı tanıyacak, belki gelecek hocanın oyun sistemine uymayacak birçok oyuncu olabilir. Yani bu da yaşanabilir, daha büyük problemlerle de karşılaşılabilir. Oyuncuların birçoğunu en iyi tanıyan o, ruhsal olarak da, psikolojik olarak da, performans olarak da. Evet. Yani onları en üst seviyeye çekecek yine o. Bakalım, görelim, ama Fatih Hoca'nın yerinde olsam ben bırakmam, vazgeçmem, mücadele ederim. Hocam bu oyuncular geldi mi zaten sen o oyunu sergilersin, taraftarı mutlu edersin, o oyunla hedefe gidersin. Bak çok önemli oyuncuların yok. Bak çok önemli oyuncuların yok hocam. Onu göz önüne alarak istifa etmesi, bilmiyorum, garip bir duygu. Hiçbir teknik adam da takımının en önemli oyuncuların olmamasından dolayı istifa etmez. Ha, eksiklikler olur. İstediğin transferler yapılmaz. O zaman ya benim istediğim transferler, istediğim oyuncular alınmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben bu takımı şampiyonluğa götüremem. İstifa ediyorum dersin. Ama yani burada hala bilmiyorum. Yani garip bir duygu, garip bir durum. Ne söylesem bilmiyorum yani.
1: Trabzon. Bir yandan da çok özür diliyorum izleyiciden. Zeki Uzundurukan da ben de biraz istihbarat da almaya çalışıyoruz. O yüzden başımızı biraz telefona gömmüş olabiliriz son 5-10 dakika içinde. Dikkatinizi çektiyse evet, sebebi bu. Onun için özür dileyelim. Evet. Sonuç itibariyle çok çok önemli bir konu. Habercilikte Aspor ekranlarında size en sıcak, en doğru ve en taze bilgileri vermek için çaba sarf etmemizi gerektiriyor hocam.
2: Trabzonspor'a adanmış bir hayat Fatih Tekke. Doğru mu? Trabzonspor'a adanmış bir hayat. Benim diyen Trabzonspor'dan daha fazla Trabzonsporlu. Çok bıçkın bir delikanlı, mert adam. Sahada bir maçını yönetti. Özü sözü birdir. Kıvırmaz sahada. Özü sözü bir adam. Bu sebep nedir ki? Gönül kırgınlığı yüksek olduğundan dolayı bir anda geldi pat diye. Ya bu konforlu bir kadroyu, geniş kadroyu kimse bırakamaz. Demek ki çok kırgın hoca. Bir yerde kırılmış. Bugüne kadar 61 maç oynamış. Fatih Tekke'ye de 35 galibiyet, 14 beraberlik, 12 mağlubiyet. Evet. Trabzonspor'da bir, az önce söyledim, bir ekol yarattı. Değil mi? Bir oyun felsefesi geliştirdi. Böyle bir insana burada, bu maç değil bence sebebi. Bu 4-0'lık mağlubiyet, buradaki Ferencvaros mağlubiyeti ve eleniş değil. Hocanın içinde başka fırtınalar kopuyor. Bunu bulmak lazım. Bunu çözersek, Fatih Tekke öyle kolay kolay bırakılacak bir teknik adam değil. Adam gibi adam deriz ya, Türkçe'de bir ifade var. Aha işte o da o. Böyle bir insan, Trabzonspor'a adanmış bir hayat, bu bırakılmaz. Bir mağlubiyetle olacak iş değil.
0: Evet hocam.
2: Bu mağlubiyete sebep olan ilk maç ve bu maç.
0: Ya ne olursa olsun
2: sebep
0: hocam.
2: Olan sorunlar var. Senin iradenin dışındaki sebepler bunlar. Yok. elinde değerli kadroyu oluşturacak 11 sahaya kaliteli kadroyu oluşturacaksın. Fakat sakat adam var, cezalı adam var. Kötü iki performans var, hakem performansı. Dolayısıyla Ferencvaros'a eleni olmak Fatih Hoca'nın sorumluluğunda değil. Onun omuzları üzerinde değil. Kendin mi çıkıp oynayacaksın Fatih Hocam? Sen ideal kadroyu çıkardın. Oyuncuların kapasitesi, performansı bu kadar. Bir de önünde hakikaten duvar olmuş bir hakem performansı var. Hem ilk maçta Payaç hem bu maçta Brunović. Aynı şekilde. Sorun yaratmışlar. Maçı çözememişler, okuyamamışlar. Rakibin o taktik faullerini halledememişler. Peki ben şimdi Abramovic, Rade Abramovic elit kategorisin ya. Ona anaya sarı gösterdin değil mi? Bak hakemin battığı yere bakın. Ona anaya sarı göster. Yüreğin varsa at bakayım ona anayı. Dalga geçti seninle. Otoriteni yerle bir etti. Ezdi. Atamadın. Yüreğin yetmedi. İhraç edemedin ona anayı. Niye? Çünkü ne yaptığını sen biliyorsun. Yetersiz kaldığını biliyorsun. E bunları da mı görmüyorum Fatih Hocam? O yüzden bu sorumluluk senin omuzların üzerinde değil. Evet. Yetersiz bir hakem performansı. Elit kategoriymiş. Eğer arkasında Cefer'in olmasa asla elit kategoriye çıkacak bir hakem değil bu. Slavkovic'e ayrıldı. Bunun yerine Cefer'in omuz veriyor, güç veriyor, yük veriyor, destek veriyor. Hadi bunu çıkaralım. Aynı desteği Türk hakemliğine ver Cefer'in. Vereceksen Türk hakemliğine ver. Hemşerin olunca mı veriyorsun bunu?
0: Şimdi Kerem empati kuruyorum. Bak empati kuruyorum. Fatih Tekke'nin yerindeyim şu anda, tamam mı? Sporcu geçmişim var ama teknik direktörlük geçmişim yok. Yani şu anda böyle bir kadro kurdum. Geçen sene camiama çok güzel günler yaşattım. Bir anda böyle karar nasıl alırım, neden alırım? Söyleyeyim mi? Ya bu takım Avrupa Ligi'ne gidemezse, gruplara gidemezse, elemelere gidemezse, içeriden öyle bir dedikodu, bir konuşmalar varsa, duyuyorsam rahatsız diyorum. Madem öyle benle ilgili böyle yorumlar veyahut da dedikodular yapıyorsanız kusura bakmayın kardeşim. Bak bu doğru bir şey veyahut da duyduğum bir şey diye demiyorum. Ben mesela duymuş olsam, tamam kardeşim o zaman geçin. Veyahut da sizin bildiğiniz bu takımı Avrupa'ya götürecek, şampiyon yapacak, Avrupa'da da konferanslarda başarılı olacak teknik direktörü getirin. Bir. İkincisi, taraftarın büyük bir bölümü istiyor mu istemiyor mu? İstiyor değil mi Fatih Tekke'nin kalmasını? Ki olabilir.
2: Ya kardeşim. Yağmur gibi mesaj geliyor hocam. Ki, olmaz böyle bir şey. İstifa olabilir reddedilsin. Yani. Olmaz.
0: İki maçta da kötü sonuçlar yaşanabilir. Ama eksiklikler var dedik. Takım tamamıyla bir bütünleşse farklı bir oyun oynatacak. Geçen sene bunu gördünüz. Oynayan oyuncuları gördük. Her şeyi gördük. Çok çok üstüne koyan bir Trabzonspor oldu. Evet. Bu sene de bunu yaşatacak bir Trabzonspor.
1: Zeki Uzundurkan hepimizden daha iyi bilir ama. Evet, Trabzonspor'da çalışmak epey zor bir iştir. Yani Trabzonlu olduğunuzda sizden beklenti her zaman çok ama çok yukarıdadır. Evet. Bir kesim vardır ki onlar eğer birini başta istemedilerse ona hiçbir şekilde destek olmazlar. Evet. Ve hataları olduğunda onun üstüne çok giderler. Doğru. Bak altyapıdan çıkan oyuncu için de bu biraz böyle.
3: Göz evlatlara çok Trabzon'da, yapılır Trabzon'da.
1: Evet.
3: Yusuf yani, Yazıcılara, Gökdeniz Karadeniz'de hep
1: yapıldı. Kesinlikle iyi iş çıkarmış Uğurcan olsa Çakır'a. Bu çok fazla değişmez. Yani bilmiyorum acaba bu tip durumlar mı hocayı biraz fazla üzdü?
3: Çünkü hatırladım ben Başakşehir maçından sonra hoca basın toplantısında iki cümle kullandı, açmadı. İşte dedi ki orada Trabzonspor'da kriz çıkarmaya çalışan bir grup var. Ahlaksızlığı asla kabul etmem. Ama bunu açmadı. Konu bak, taktik, takviye vesaire.
2: Doğru yakalamış mıyım Zeki?
3: Evet.
0: Ahlaksızlık diyor. Bak, evet. Demek
2: evet, ki bir sorun var
3: asla
2: abi.
3: Kabul etmem. Yani evet, Kerem'in de söylediği gibi öz evlada karşı.
0: Bravo.
2: Bu cümle bazen, beni çok rahatsız etti çünkü.
3: Ama yani hoca rahatsız
1: bir olmuş. Hakaretler mi tabii var? Bir problem mi ya, var?
3: Hoca ile ilgili
1: bilmediğimiz
3: olarak yapılabilir. Yani
1: eğer bunlar yapılıyorsa hani hoca şunu bilmesi gerekmez mi? Hocam zaten seninle Trabzonspor'un yolunu ayırmak için bunu yapıyor insanlar.
0: Tabii daha çok hırslanman lazım. Mücadele etmen gerekiyor.
1: Hocanın da yani, bunu bilmesi böyle lazım. Bunu düşünmesi lazım. Biraz sakin karar almak
3: kesinlikle
1: lazım.
3: Kesinlikle. Ya çok fazla duygusal dediğim gibi Fatih Tekke yiğit, mert, adamın dibi. Onun için doğru her zaman tektir.
1: Evet.
3: Yani elinde doğru bir cetvel vardır. Hiçbir zaman eğilip bükülmeyen, namuslu, Trabzonspor sevdalısı, yürekli bir adamdır. Aha. Yani onun gözü parada vesaire de değil. En iyi zamanında Trabzon'dan dışlandı, işte Zenit'e gitti. Trabzonspor'a para kazandırdı. Böyle büyük bir futbolcu, büyük bir profil. Yani eski futbolculara sorun. O dönemde oynadığınız en iyi golcü kimdi diye sorun, hep Fatih Tekke'yi söylerler. Yani Trabzonspor o gurur duyulan dönem

0: Günleri Fatih Tekke ile yaşamıştır. Büyük oyuncudur. Bence büyük teknik direktör olacak ama hoca burada bunu söylüyorsa, yani hocaya karşı böyle tavır alan birileri varsa yönetim en büyük tepkiyi yönetim vermeli. Fatih Tekke'nin arkasında dediğim gibi böyle bir şans yakalamış yönetim. Yönetim eğer Muhammed Salah transferiyle dünyayı ayağa kaldırıyorsa, bugün Ertuğrul Doğan dünyada tanınıyorsa, alkışlanıyorsa bu Fatih Tekke sayesindedir. Eğer geçen yılki kupa kazanılmasa, Trabzonspor ligi 3. bitirmeseydi Salah falan hikayeydi. Trabzonspor transfer dahi yapamazdı. Trabzonspor 74 milyon euroluk satış yaptı. Fatih Tekke o 3 milyona 5 milyona aldığınız oyuncuları parlattı, cilalattı. 30-40 milyon eurolara sattınız. Olayı kim tanıyordu? Felipe Augusto'yu kim tanıyordu? Bu paralı, yani 3 milyona 5 milyona aldığınız oyuncuları 20-30'a sattınız. Çibuka, Vivu'yu yani İstanbul'un 3 büyüklerine getirseniz hiçbir takım, hiçbir hoca oynatmazdı. Fatih Tekke güvendi, bu oyuncuları oynattı, kazandı. Şimdi başkan gururla şunu söylüyor: 6-7 oyuncumuza daha teklif var. Bu teklifler nasıl geliyor? Fatih Tekke'nin iyi oyunuyla bu oyuncular gelişti. Genç oyuncular niye Trabzonspor'u tercih etti? Başka takımlar da, İstanbul'un üç büyükleri de teklif ederken şunu söyledi: orada Fatih Tekke var, oyuncuları parlatıyor, o yüzden geliyoruz. Saviola bunu söyledi en başta. O yüzden geliyorum, ben de sıçrayıp gideceğim. Vivu bugün kalıyorsa Fatih Tekke yüzünden kalıyordur. Onun için kalıyordur. O yüzden ya, bu kadar doğruları yapmış bir teknik direktörün duygusal davranıp, ki yeterli desteği göremediği için bence maçtan sonra Fatih Tekke'ye şu denseydi: hocam olur böyle yenilgiler, işte takımda önemli eksiklikler var, takım olamadık daha, hiç üzülmesen, moralini sağlam tut, biz seninle daha işim yolun başlangıcındayız, bu Muhammed Salahlı kadroyla yeri göğü inleteceğiz, hocaya moral verip cesaret aşılansa hoca zaten istifa etmezdi. Hoca kendini yalnız hissetmiş, bu yenilginin, mağlubiyetin sorumluluğunu alıp istifa etti. Ama burada yönetime düşen de bir abi, bir babalık Ertuğrul Doğan'ın yapıp, dur bakalım nereye gidiyorsun, sen bizim evladımızsın, Trabzonspor'un evladısın, biz seninle büyük başarılar, büyük zaferler kazanacağız, ilk kupanı kazandın, daha şampiyonluklar kazanacaksın, birlikte bu yola baş koyduk deyip hocanın duygularını tamir edip hocaya moral vermek lazım. Bu takıma yazık olur. Yarın öbür gün Fatih Tekke'den sonra başka oyuncular da gitmeye kalkar. Yani bu Trabzonspor'un geleceğini, dediğim gibi gelecek günlerini de maceraya atmış olursunuz. Bunca yatırıma yazık olur. En başta Muhammed Salah gibi dev bir yatırıma yazık olur. Bu bütünlüğü sağlayacak olan yönetimdir, Trabzonspor camiasıdır. Trabzonspor için birlik günüdür. Trabzonspor geçen yıl, unutmuyorum, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra her sokakta Trabzonspor bayrakları vardı. Herkes gurur duyuyordu Fatih Tekke ile, Trabzonspor'la. Ne oldu? Yani Ferencvaros maçı kaybedildi diye, bir ağır yenilgi alındı diye Fatih Tekke kötü hocam oldu şu anda. Yani bir maç üzerinden mi hocayı okuyup değerlendiriyorsunuz? Hocanın bugüne kadar yaptıklarını çöpe mi atıyorsunuz?
1: Zeki abi,
0: o zaman böyle düşünen bence Trabzonsporlu değil. Burada Fatih Tekke kaybeden Fatih Tekke olmaz. Fatih Tekke küllerinden doğar. Aynen. Tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olur. Ama Trabzonspor'un geleceğini yok etmek olur Fatih Tekke ile yol ayırıp, maceraya atılıp başka bir hocayı getirmek. Bak. O yüzden ben söyleyeceğim bu kadar. Zeki büyük abi, hata olur. Fatih Tekke'yi destek olma zamanıdır. Dağ gibi arkasında durma günüdür bugün.
1: Tabii ki de doğru söylüyorum, katılıyorum. O ahlaksızlık yapanlar kim? Önemli olan o.
0: Bak, onu şimdi bilmiyorum.
1: İçeride olabilir veyahut da dışarıda olabilir. Trabzon'da veyahut da farklı yerde. Ne olursa olsun Trabzon'un evladı, Trabzon camiasını ondan iyi tanıyan var mı? Yok.
0: O ahlaksızlığı yapan da Trabzonsporlu değildir ayrıca.
1: Ya, misal yani soruyorum. Hayır, ondan daha iyi bilen var mıdır Trabzonspor camiasının? Yoktur. Sonuçta iliklerine kadar Trabzon'da hem futbol oynamış hem de taraftarlık yapmış. Abi şimdi sen burada bunlarla karşılaşacağını biliyorsun. Başarılı olduğun dönemlerde de belki zaman zaman karşılaştın ama başarılı olduğun için susturdun onları. Şu anda bir iki maçta hemen bir anda niye vazgeçiyorsun, siniyorsun hocam? Sen güçlü karakterli, iyi bir teknik direktörsün, iyi bir kadron var. Eksiklikler de geldi mi? Zaten o takımın yarışın içinde, şampiyonun içinde veyahut Avrupa'da başarılara taşıyacaksın. Sen de o

0: potansiyel var. Geçen sene gösterdim. Bak hepimiz söyledik. Az önce çok potansiyelli oyuncular ortaya çıkarttın. Oyun çıkarttın. Karakter koydun. Mücadele koydun. Her şeyi koydun. Havaya soktun camiye. Ama sen o ahlaksızlık yapanlara niye yeniliyorsun? Niye vazgeçiyorsun, bırakıyorsun? Bırakmayacaksın. Orayı senden iyi bilen yok. Diyeceksin kardeşim. Ben bunların yine ağzını kapatacağım. Yarın öbürsü gün. Bak abi. Bak yarın öbürsü gün onlarla yine yüze geleceksin. Geldiğin zaman farklı bir reaksiyon gösterirsin. Çok dokunmuş bir şey Fatih Tekke. Bak aynen. Ne olursa olsun ben 25 senedir futbolun içindeyim. Birçok teknik adamla çalıştım. Birçok başarılı teknik direktör gördüm, başarısız gördüm. Ama geçen sene böyle sonuçlar, kupalar almış bir teknik direktör bir sene sonra iki maçın sonucuna göre istifa ettiğini hiçbir şekilde ne duydum ne gördüm. Aynen. Bak bunun sebebi az önce söyledim ya, bir sıkıntılar var, rahatsız eden bir şey var. Bak Zeki abi az önce söyledi, seni de rahatsız, yayına girerken ne dedim? Geçen hafta yaptığı yorumdan dolayı bir şeyler hissettim dedim. Evet. Demek ki hocam, hocayı haftalardır rahatsız eden bir durum var. Evet. Bir şeyler var.
1: Birikmiş ve
0: birikmiş patladı. Hoca. Ha, burada ne yapacağım biliyor musun? Ben Fatih Tekke. Kardeşim kusura bakmayın. Müsaade etmeyeceğim. Benim. Ya hocam elinde muazzam iyi bir kadro var. Vallahi çok iyi kadrosu var. Bak çok iyi kadrosu var. Bu takımı havaya sokarsın. Bu takımı oynatırsın. O geçen seneki kimliğin üstüne koyar, daha da iyi bir kimlik koyarsın bu takımın üstüne. Ama niye bir anda vazgeçiyorsun? Ya orada Trabzon'da Kerem'in dediği gibi ben birçok Trabzonsporlu arkadaşım var. Aynı takımda da oynadım. Futbol oynamak çok zordur. Muhalifler var diyor. İnanılmaz. Başarılı giderken alttan oradan buradan böyle bazı çatlak sesler çıkıyor diyor. Futbolculara da çıkıyor, yönetime de çıkıyor ama abi artık orada bu devamlı yaşanan bir şey değil mi? Devamlı evet. Yaşanan o yaşanmış bir şey olduğu için senin yapacağın tek şey hadi can kardeşim vız gelir vız gider. Devam edeceksin, işine bakacaksın. Bak hoca bugünkü basın toplantısında dikkat edersen yani böyle o istifa kararını aldı. Ben acaba ironi mi yapıyor dedim. Çünkü hoca zaman zaman yapıyor böyle ironiler, espriler.
2: Biz anlamadık.
0: Ben dedim hatta. Şaşırdım hatta, şaka yapıyor zannettim.
2: İki kere sorduk yani. Evet, böyle bir şey hakikaten dedi mi?
0: Ben inanmadım ama şunu söyleyeyim. Fatih hocam, Trabzonspor'un sana ihtiyacı var. Trabzonspor'daki şu anda senin inşa ettiğin oyuncuların sana ihtiyacı var. Taraftarın da ihtiyacı var. Arkadaşlar bak sevgili Trabzonlular. Tabii ki de bazı şeyleri bazı insanlar yetersiz görebilir. Yapamayabilir diye görebilir. Geçen sene ne yaptı Fatih Hoca soruyorum. Hadi geçen sene ne yaptı? Bazıları böyle de görebilir. Geçen sene ne yaptı Fatih Tekke? Bu takıma var ya ne oyuncular kazandırdı. Kupa kazandırdı. Sizi havaya soktu. Havaya şampiyonluk yarışındaki o heyecanı yaşattı. İçinizde o kelebekleri uçutturdu. Yani bunu yapan bir teknik adam bir anda yani vazgeçmek bir anda o teknik adamı yani böyle yani nasıl bir cümle kullanayım bilmiyorum Kerem sen bir anda...
2: Böyle gerçekten iyi oldu ya hocanın gitmesi diyebilen bir Trabzonsporlu var mıdır ya? Yürekten böyle iyice böyle düşünüp vallahi hocanın yaptıklarını düşünüp...
3: Onu ancak kim söyler biliyor musun? Fatih Tekke'nin arkasından iş çeviren, o ahlaksızlığa imza atan kimlerse onlar. Ki Fatih Tekke mutlaka onları biliyor. Rahatsızlığı had safhaya ulaştığı için Fatih Tekke... bu istifayı vermiştir. İçi kan ağlayarak. İçi kan ağlayarak bak o düşünsenize bu kadar sevdiği Trabzonspor'a bu kadar hedef varken, bu kadar şaşalı bir kadroyu yakalamışken, her şey yolunda giderken bir hoca istifa ediyorsa artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık sabrı bıçağın ağzı gibi incelmiştir. Artık güvenecek, dayanacak gücü kalmamıştır. Yani dediğim gibi içi kan ağlayarak bu istifasını sunmuştur. Ama sonuçta Fatih Tekke istifa etti diye koca bir camia Fatih Tekke'ye moral verip arkasında durmuyorsa o zaman günübirlik başarılara Trabzonspor mahkum olur bundan sonra. Yani bir yapılanma var, çok iyi gidiyor her şey. Çok çok iyi gidiyor. Kupa almışsın, üçüncü olmuşsun. İyi bir kadro kurmuşsun. Yönetimle Fatih Hoca iyi çalışıyor. Burada hoca dediğim gibi duygularına yenilip ya da artık sabrı dayanacak gücü kalmadığı için bu istifayı sunmuş olabilir. Perde arkasını bilmiyoruz. Ama geçen hafta söyledikleri çok önemli. Artık yani bu ahlaksızlığa asla müsaade etmem diyen arkadan iş çevirenlerin olduğunu ki hocaya bunlar yapılıyor.

0: olsa büyük vefasızlık.
1: Ya istifayı gerektirecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya kimse kusura bakmasın ya. Yani duygusal olarak hocayı büyük bir şekilde kırmışlar. Bak inanılmaz derecede üzmüşler, kırmışlar. Yani burada olması gereken ne biliyor musun? Camia kenetlenecek. Kaybeden siz olursunuz. Bak kaybeden siz olursunuz. Sahipleneceksiniz ya. Çünkü bu adam hakikaten potansiyelli bir teknik adam. Potansiyelli bir futbol adamı, spor adamı. Yani duygusal anlamında ciddi şekilde incitmişler Fuat Tekin. Fuat Hocam sen de mücadeleci karakteristik yapıya
2: sahipsin. Fuat Hocam şunu söyleyelim mi hocam? Bakalım.
1: Buyur hocam.
2: En büyük vazgeçme. En büyük mağlubiyet vazgeçmek de olur, evet, biliyor musun? Hocam, en büyük mağlubiyet. Ya Fatih Hocam sen neleri, ne badireler atlattın, nelerin üstesinden geldin. Allah aşkına hani argoda bir deyim var, patkanlar vardır böyle üşüşürler ya. Lütfen onlara yenilme, vazgeçme.
1: Şimdi bir arkadaş
2: seninle varmış, bu takım Fatih bütünleşmiş, Trabzon şehri bütünleşmiş. Güzel de yatırımlar yapılmış. Yürü derim ben sana Fatih Hocam.
0: Yoksa o kriz çıkaranlar, ahlaksızlığa imza atanlar, arkasından iş çevirenlere zafer kazandırmış olur.
2: Aynen, onları mutlu
0: edeceksin. Kötüler kazanmış olur Fatih Hoca. Aynen. Trabzon düşmanları kazanmış olur. Sözde Trabzon sporlular kazanmış olur. Senin gibi Trabzon spor sevdalılarına ve arkandaki milyonlarca Trabzon spor sevdalılarına yazık etme Fatih Hoca. En son gidecek kişi Trabzon spor kulübünde, en son gidecek kişi Fatih Tekke'dir.
1: Şu anda.
3: Bu arada
1: şu
3: Trabzon'dan az önceki görüntülerin de canlı olarak ekranlara geldiğini belirtelim. Uzun bir aranın ardından artık içeride ne oldu, ne konuşuldu şu an bilmiyoruz ama bir bilgimiz olursa sizinle elbette paylaşacağız. Medya mensupları da yavaş yavaş stadyumdan ayrılıyor. Sevgili seyirciler, bu görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Futbolcuların da otobüse doğru hareket ettiğini bu arada gördük. Bakalım bir gelişme olacak mı? Bir açıklama gelecek mi? Arkadaşlarımız orada mesailerine Budapeşte de devam ediyorlar. Biz de Fatih Tekke ve Trabzonspor arasındaki bu kopuş yeniden daha güçlü bir birliktelik hikayesine evrilebilir mi? Bunu bekliyoruz. Ve Trabzonspor'un yol haritası nasıl şekillenir? Eğer Fatih Hoca hakikaten de görevini noktaladıysa bunlar da belki önümüzdeki günlerin konuları da olacak. Budapeşte'den görüntüler yine canlı olarak A-Spor ekranlarında sevgili seyirciler.
0: Fatih Tekke'nin şimdi en son isteyeceği şey Trabzonspor'dan istifa etmektir. Ölüm fermanı gibi bir şeydir Fatih Tekke için Trabzonspor Teknik Direktörlüğü'nden istifa etmek. Hocayı bu duruma kimler getirdi?
1: Bravo.
0: Neden?
1: Bravo,
0: hoca o kadar yine de dik duruş sergilemiş ki, yani arkadan iş çevirenler olmuş, ahlaksızlığa imza atanlar olmuş, hocayı rahatsız eden bir grup olmuş ama çıkıp rahatsızlığını Başakşehir maçına kadar dile getirmedi. Orada da özne kullanmadı. Kimse bunlar. Asıl Trabzonspor camiasından uzaklaştırılması gereken onlar. Fatih Tekke dediğim gibi bu kulüpte, bu Trabzonspor kulübünün demirbaşıdır. Tarihidir. Trabzonspor kulübünün sembolüdür, simgesidir. Adına en değerli adı, ismi en değerli tribüne verilmiştir. Yarın öbür gün başarılarıyla belki Trabzon meydanına heykeli dikilecek bir profildir. O yüzden bu kadar değerli bir ismi yok etmeye kimsenin hakkı yok. Yani hoca dediğim gibi o kadar çok yıpranmış ki, o kadar çok içi kan ağlamış ki bu raddeye gelmiş. Bu raddeye gelene kadar sizler neredeydiniz? Neden hoca bu kadar yıprandı, buhranlı bir dönem geçirdi?
2: Niye göremediniz?
0: Bu kadar başarılı,
2: niye anlayamadınız
0: bir
2: ya?
0: Nasıl bu hale getirdiniz ki hoca istifa etti? Yani Fatih Tekke kadar güçlü,
1: hakikaten,
0: dik duran, bildiğini okuyan, doğru bildiğini okuyan ve doğru bildiği yolda gerekirse kellesini veren, ki bu da bu akşamki davranışı da bunun bir örneğidir. Çoğu teknik adam eğilip bükülür, işin içinde para var der, o var bu var der, ne güzel takımda çalışıyorum der, bana ne der, onu ya demeden, bak onu demeden, eğilip bükülmeden bu kadar sevdalandığı bir takımdan, bir kulüpten ayrılmayı göze almış.
1: Bak Zeki abi,

0: bu problem büyük problem. Ne olursa olsun bak ne dedi? Hoca ahlaksızlar falan dedi ya, tekrara düşüyor. Bak bu Trabzon'da bu problemler çözülmezse Trabzon'a zarar verir. Uzun yıllarda şampiyon olamadığı dönemler oldu. Neden olamadı? Bazı futbolcu arkadaşlarımla konuşuyorum ya, içeride ciddi muhaliflerden dolayı, işte onun başarısı olmasın, onun bilmem nelerinden dolayı hep sıkıntılar yaşadı. Daha da aşağı gitti. Zaman zaman da yukarı çıktı ama uzun zamanlar yukarı çıkmadığı dönemler oluyor. Sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunun nasıl önüne geçilecek? Önemli olan bu. Zeki abi bak çok değerli bir insan. Futbol adamı ve camiayı, kulübü, her şeyiyle iliklerine kadar bilen bir insanın böyle bir karar alması fecaat bir karar. Niye bu kadar rahatsızlık duydu? Geçen sene beklentileri karşılamazsın, anlayışla karşılarım. Ya ben yapamayacağım dersin, yapamadım dersin geçen sene de. İstifa ederim. Ama daha birinci maç ya hocam. Birinci maç. Sen bir anda ve senin takımında şu anda çok eksiklikler var. Elindeki kadronun neredeyse %40, %50'si yok şu anda. Ki o %40'ı geldi mi bu takım çok farklı boyut alır, farklı seviyeye çıkar. Sen neden bir anda böyle bir karar alıyorsun? Bunun önüne geçilmesi lazım. Bak asıl problem bu. Bugün Fatih Tekke, yarın sana değil, öbürsü gün Kerem'e değil, Mustafa Çulcu'ya. Bu böyle devam eder, zincirleme. Olan kimi olur? Trabzonspor olur. Evet. Bu Trabzon'un içerisindeki eğer bu problemler, sıkıntılar çözülmezse, baksana abi Ertuğrul Doğan gitti, Salah'ı getirdi. Gitti Fabio'yu aldı, gitti onu aldı, bunu aldı. Kimleri getirdi? Maddi manevi anlamda, ekonomik anlamda da her zaman yani önemli hamleler, işler yapan bir başkan, önemli anlamda işler yapan bir teknik direktörün yarın öbürsü gün bunlar gider, başkası gelir, daha da kötü olma olasılığı yüksek. Şu anda müthiş bir kadrosu var ya, ben hangi Beşiktaşlı ile konuşursam konuşayım hepsine diyorum, Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu, müthiş oyuncular aldı, yani hedefe gidebilecek bir potansiyelli bir kadro. Geçmiş dönemlerde bunu konuşmazdı kolay kolay insanlar, yani hep böyle yani olur olmaz gibilerinden, ama şu anda bakıyorsun abi yani garip bir duygu, garip bir durum. Ama bu durumun önüne geçilmesi lazım sevgili hocam. Bak bu gidişat silahet eder. Öbür yıllara öbür yönetime hep böyle herkesin altını kuyusunu kazmaya çalışır. Ya Fatih Tekke tamam arkadaşlar, belki iki maç beklentilerinizi karşılamış olabilir. Ya bu kadroyu idare sevk anlamında yönetemeyebilir gibi düşünenler olabilir. Yapmayın arkadaşlar. Bu adam çok potansiyelli, akıllı, zeki. Yani bu adam tecrübelendi. Her geçen gün gelişti, üstüne koydu. İlk maç çıkarttı 11. Az önce söylediğim gibi olabilir. Ama toparlıyor, düzeltiyor. Yani bu adam bir şeyler yapacak. Yaptı da. Yani abi bu garip bir duygu. Garip bir durum alır ilerleyen günlerde, yıllarda. Trabzon açısından bak aleyhine çok kötü günler olur. Yani şu anda eksiklikler gelir. Başlar lig. Bakarsın abi. O güçlü oyun. Oyun gücü deriz. Bunlar o seviyelere gelmezse tamam dersin, kardeşim ben yapamadım, gittin, idare edemedim. Ama şu anda kim gelecek? Hadi getirdin, örnek verin. X hoca ne yapacak abi? Veyahut da Y hoca ne yapacak yani? Ha, çok potansiyelli, hakikaten önemli bir adam bulursun. Yani böyle bir anda toparlayabilecek ama o da yani kolay değil. Ha, bundan kötüsü olmaz mı? Olmaz, daha iyisi olur. Çünkü o eksiklikler gelirse bak önemli oyuncular onlar ha. Vivu Batagov ikisi çok önemli. Onların önünde o Fabio çok önemli. Evet. Bak omurga. Bunlar geldiği takdirde çok farklı bir kimliğe bürünür. Hocam bilmiyorum ama bak anlamış değilim yani. Garip bir duygu. Zeki abi bak Trabzon'daki en büyük problem bu ha. Bak Trabzon'daki en büyük problem bu. Yani bir şeyler iyi giderken niye aşağıdan paçadan çekmeye çalışılıyor? Bak hoca geçen hafta söyledi bu ahlaksızlık o bu falan bunlar farklı şeyler. Bak hocayı çok ciddi. Ya hocam sen iradeli, karakteri güçlü insansın, mücadele eden insansın. Mücadele etmen gerekiyor. Ben onun yerinde olsam onu yaparım. Şimdi bıraktın gittin. Böyle bir kadro, böyle bir takım bir daha kolay kolay gelsen Trabzon'a bulamazsın.
1: Bırakacaksan bile sana. Onlara inat devam ederim.
0: Bir de avantajı çok iyi bir kadrosu var. Böyle bir takım yakalayamazsın bir daha. Belki daha iyisi ama tarihin en iyi kadrosu. Bak elinde her bölgede yaratıcı iyi oyuncular var. Bunları değerlendirebilecek potansiyelde bir insansın. Abi bak Trabzon'da yani bu olaylar ciddi problemler yaşatır ileride. Camiaya, takıma. Onu başarısızlık sirayet eder. Onu bak üstüne koyarak giden bir takım bu. Üstüne koyarak gidiyor. Ya tamam French Varoş'la Trabzon'u yan yana koyduğunuz zaman Trabzon çok çok ağır basar. Ama oldu, yapacak bir şey yok. Osterwold'lara elenildi, bilmem nelere elenildi. Kimler elendi? Ne takımlarımız elendi? Değil mi abi? Yaşandı bunlar. Ama ya, sen niye buradan vazgeçiyorsun? Mücadeleye devam etmesi
2: şöyle, gerekiyor. Tabii ki hocaya dediğim gibi hakaret vari eleştiriler olmuş olabilir. Yakın çevresinden de olabilir. Dost bildiklerinden de olabilir. Sadece sosyal medyada bir

0: ruh her kulüpte var çünkü biliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Hocalara sallarlar. İşte 4 yıl üst üste olan, şampiyon olan Galatasaray'ın hocasına bir beraberlikte bile defol, istifa et diyen bir futbol ülkesiyiz.
2: Dün akşam böyle da garip. İsmail Kartal Hoca buna benzer aynen. tepki vermedi ama, mi? O da bunlardan rahatsız.
0: İçinde eğer hoca ahlaksızlık diyorsa bu başka bir şey. Bel altı bulmak.
2: Evet, evet,
0: bu çok
2: evet.
0: tehlikeli. Burada yönetim kol kanat gerecek hocasına, teknik heyetine, takıma. Çünkü az önce Kerem'in dediği gibi çok sık gidip maç anlatıyor. O şehri biliyor. Doğru. Dünyanın en büyük futbol şehri. Doğru. Şimdi öyle de bir ortam var ki işte Salah geliyor, kulübün borcu bitmiş, her şey çok güzel. Paralı bir kulüp haline geldi, zengin bir kulüp haline geldi. O kadar çok böyle hani sözde Trabzonsporlu olup o kulübe kapak atmaya çalışan işte bir sürü profil var. Buna diyebilirsiniz başkan, yönetici, teknik adam. Altını oymaya çalışıp arkasından iş çevirenler olabilir. Ama burada yönetim olarak dik duracaksın. Sahip çıkacaksın hocana. 4,5 yıllık sözleşme yaptıysan sonuna kadar. Çünkü bu yatırımı yapıyorsun. Evet. Bugün Trabzonspor 26 bin kombine sattı ya. Geçen yıl 3-4 bindi. Ve Trabzonspor Galatasaray'la birlikte ligde en pahalı kombine satan kulüp. 275 bin liraya Trabzonspor Galatasaray gibi kombine satıyor. Niye? Bravo. Niye? Fatih Tekke geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. İşte Salahlar geldi, kupa aldı. Tabii. Taraftar inanıyor. İşte tıklım tıklım Papara Park doluyor artık.
3: Geçen sezon öyle geçmese Salah var mıydı bu sezon?
0: Salah da olmazdı. Bu kombineler de alınmazdı. Tribünler de dolmazdı. Fatih Tekke'ye ve Trabzonspor'a inan. Camiayı kenetleyen, o ölü toprağını şehrin üzerinden kaldıran profil Fatih Tekke'dir. Yani burada aslan payı bu başarıda Fatih Tekke'nindir. Bu kadar yatırım, sponsorluklar, işte 15 gün içinde 88 bin forma satılmış, işte forma taleplerine yetişemeyen bir kulüp haline gelmişsin. Her tarafta Muhammed Salah formaları satılıyor. Global bir takım haline gelmişsin. Daha önceki gün bir açık AVM'de dolaşırken etrafımda yabancı aileler ve çocukları gördüm. Hepsinin üzerinde Muhammed Salah forması var.
1: Evet.
0: Yani bu Muhammed Salah forması bordo mavi. Her taraftan şehrin tanıtımı var. Ya bu kadar altın çağı yaşayacak bir kulüpte hoca istifa edecek noktaya gelmiş. Niye bu istifa edecek noktaya geldi? Yani bugüne kadar siz niye hocayı, hocam bir rahatsızlığın var mı? Hocam durumlar nasıl? Keyfin yerinde mi? Bunu soracak bir profil yok mu Trabzonspor yönetiminde? Bir kişi yok mu? Yani Trabzonspor dediğimiz Türkiye'nin dört büyük kulübünden biri. Dördüncü büyük değil, dört büyük kulübü. Bu ülkenin dört büyük kulübü var. Bunlardan biri Trabzonspor. Dünyanın en büyük şehir takımı. Ve siz bu kulübü, bu Trabzonspor'u yönetirken hocanız bu kadar bunalmış, yıpranmış, üzülmüş. Ya hocayla oturup sohbet ettiğinizde bunu anlayamadınız mı? Ya da hocayla hiç mi sohbet etmediniz? Hocam bir derdin var mı? Demediniz mi? Her şey para değil ki. Fatih Tekke her yerden kazanır o parayı. Ya yani Fatih Tekke'nin paraya da ihtiyacı yok ayrıca. Para için yapsaydı bugün bu istifayı da vermezdi Fatih Tekke. Yani ortada belki de daha da büyüyecek bir problemin, sorunun önüne geçti bugün Fatih Tekke istifa ederek. Kendinize gelin dedi. Bir mesaj verdi. Ya yani bu takım niye bu halde? Niye bu kadar sinirli? Hepsi bir birikim olmuş demek. Bunu o zaman çözecek olan yönetim kuruludur. Camianın ileri gelenleridir. Ombudsmanlarıdır. O zaman gün birlik günüdür. Ben bunu söylüyorum. Yani bu birlikteliği bugün sağlamazsanız Trabzonspor'un geleceğini kaybedersiniz. Ha, Fatih Tekke'yi ikna etmek nedir ya? Fatih Tekke'yi çağırırsınız. Fatih Tekke'yi derdini dinlersiniz. Fatih Tekke'ye dersiniz ki sen bizden de üstün profilsin. Gidecek olan varsa bu kulüpte en son gidecek olan sensin. Önce biz gideriz. En son gidecek olan Fatih Tekke'dir. Bunu derseniz Fatih Tekke sarılır size. Her şeyi unutur. Her şey unutulur. Ama bu süreci uzatırsanız Fatih Tekke de yıpranır. Siz de yıpranırsınız. Ve Trabzonspor kulübüne, bu güzel takıma yazık olur.
3: Hala bir bekleyiş var sevgili seyirciler.
2: Toplantı bitmemiş herhalde değil mi?
3: Toplantı devam ediyor büyük ihtimalle. Aldığımız haber bu. Ancak bir netice yok.
1: Şu anda oyuncularla hoca soyunma.

0: odasında toplantı halinde mi, yöneticiler de mi var?
1: Oyuncuların bir kısmının çıktığını gördük. Yok. Ama böyle giriş çıkışlar da oluyor.
2: Bence yöneticilerle bir arada
1: ekip, bu. Ekip, kulüp başkan personeli.
3: Başkan maça gitti.
1: Evet, yöneticiler orada.
3: Bu konuyu yaşıyoruz. Hepsi.
1: Zeyat Kafkas az önce ekrandaydı
3: takım da. Takım otobüsüne bindi ama başkan orada. Başkanın ben çünkü gündüz yani maçtan önce şeylerini gördüm. Yani kulüp, videolarını izledim. Kulüp, maça gitti başkan.
1: Kulüp hani küçük bir, küçük de değil aslında yani. Bir kriz içerisinde evet. Şu anda ama kriz anları her kulüpte olabilir. Her ortamda olabilir. İş ortamında olabilir. Önemli olan soğukkanlı kalmak evet. Ve bir şekilde problemlere çözüm aramak. Aynen. Trabzonspor kulübü de şu anda bu noktada çok ciddi bir çaba muhakkak sarf ediyor. Bir gelişme olursa da zaten sizinle paylaşacağımızı söyleyelim. Hakikaten günün hiç beklemediğimiz derecede bir sıcak gelişmesi. Bakalım neler olacak. Fatih Tekke'nin istifa kararı sonrasında yönetimden Fatih Hoca'yla bir diyalog ortada, zaten olmaması anlamsız olur ve mümkün değil böyle bir şey. Netice itibariyle şehrin ve kulübün en önemli değerlerinden biri, yaşayan efsanelerinden biri, tribünlerle olan sempatisi, tribünlerin ona olan sevgisi, şehrin ona olan sevgisi ve aidiyeti belki de Fatih Hoca'nın kararını gözden geçirmesine yardımcı olabilir. Düşüncemiz o şekilde. Biz medya mensubu olarak stüdyoda bir takım taraftarı değiliz ama ben açık söyleyeyim, Fatih Hoca'yı insan olarak ben çok seviyorum. Belki kimse hani benim duygularımı önemsemiyor da olabilir. Son derece doğaldır ve bu ayrılığı kabul etmekte ben de kendi içimde duygusal olarak, hepimiz insanız, futbol severiz, ben zorlanıyorum. Onu söylemem lazım. Bence pek çok kişi de benzer duygular içerisinde. Fatih Hoca umarım kararını gözden geçirir. Umarız yönetimden de güçlü bir şekilde hocaya destek gösterilir. Zeki Uzundurukan zaten hepimizden daha yakından takip ediyor, tanıyor Trabzonspor camiasını. Herkes de muhakkak elinden geleni yapacaktır. Ve hoca işinin başında görevine döner. Yarın belki bir izin olur, bilmiyorum. Belki bir antrenman planlaması vardır. Yönetim, o antrenmanda hocayı bence Türkiye'de futbol seven herkes takımının başında antrenmanda görmek ister.
2: Bir şey buyurun söylemek hocam. İstiyorum. Şimdi bu kulüp Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke birlikleriyle ve arkadaki kanaat önderleri, bu iş oluşuma destek veren kanaat önderleri, yol göstericiler bir birliktelik sağladı. Kulüp tercih edilen dünya kulübü haline geldi ki Salah tercih etti. Tamam. Bu da çok önemli değil mi?
4: Tamam.
2: Bu Salah'ın gelişiyle de dünya Trabzon'u bir kez daha tanıdı. Şimdi bir takım atılımlar, hamleler yapılmış kurumsal ve imaj olarak. Ve bu hamlelerin sonrasında çok da güzel bir noktaya gelmiş. Ekonomik olarak da kulüp çok refah ortamına ulaşmış. Borçları yok. Evet. Zeki Bey'in ifade ettiği gibi ekonomik olarak güçlü bir kulüp haline gelmiş. Şimdi bundan sonra esas dünya klasmanında, Avrupa klasmanında büyük atılımlar yapılacak. Ses getirecek adımlar atılacak. Şimdi Lyon'u düşünün bir gece önce. Belki bu turda bu erişinden sonra ekonomik çöküş içerisinde o Fofana'yı satmak zorundalar ki o ekonomik makas dengelensin diye. Böyle bir kulüp teknik direktörü istifa etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş. Ya buradaki bu mağlubiyetle Fatih Hocam yapma, gözünü seveyim. Ya sen tam bir bıçkın Karadeniz delikanlısın. Hocam, bu kırgınlığını anlayabiliyorum. İçinde gönül koymuşluğunu anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum. Geçen hafta ben bunu hissetmiştim zaten verdiği demeçte. Evet. Burada bir sorun var.
4: Söyledim.
2: Hoca bir mesaj veriyor. Süplivinal bir mesaj veriyor dediğimde.
1: Hoca geliyor.
2: Bu çıktı. Buyurun.
1: Hoca şu anda görüntüde Fatih Tekke ekranda sevgili seyirciler. Tabii üzgün olduğunu da hocanın görüyoruz. Bir açıklama gelirse sizinle paylaşacağımızı da ifade edelim. Fatih Hoca ekranda, tabii onun da belki hayatının en zor günlerinden biri.
3: Evet, çok mutlu,
1: hem
3: üzgün.
1: Sahadaki netice hocayı üzdü, hem aldığı kararı şu an belki hoca düşünüyor.

0: düşünüyordur, kafasında tartıyordur. Hakikaten insanız ya her şeyden önce. Evet. Ve bu kadar sevdiğin bir şeyden vazgeçmek bir şey ne olursa olsun çok zor.
1: Birkaç günde hocanın yüzündeki çizgilerin arttığını görüyorum. Hocayı yani o kadar bu olaylar hocanın yüzündeki çizgileri artırıp sanki 10 yıl yaşlanmış gibi. Yani insan olur ya bu kadar mı der. Tam tersine çok mutlu olması gereken hoca şikana alıyor. Şuraya bakar mısın? Yazık yani bu hocayı bu hale nasıl getirdiler? Bu hani 4-0'lık yenilgiyle açıklayamazsın bunu.
2: Evet.
1: Yani bu sonuçta evet. Teknik adamlar kazanır da kaybeder de yani bu doğasında var bu işin. Başka
2: dönem,
1: bir şey
2: bu dönem
1: yani.
2: Değil
1: tabii,
2: yani
1: tabii.
2: O dönem bu
1: ya,
2: dönem
1: bardağı
2: değil.
1: Bardağı taşıyan son damla olmuş artık.
0: Hocanın yani. Hayatının en güzel günleri olması lazım.
1: Tabii bunun. Ya. Muhammed Salah gelmiş ya kadro ya her
2: şey. Hayatın en güzel günleri olması lazım tabii. Da olacak gidiyordu zaten. Olmaya yol doğru evet. Bir yol aldı hoca. Yani geçen sene başladı bu sene götürüyordu. Bir kaza oldu. Bunun devamını getirir. Getirecek potansiyeli. Çok üzgün hocanın suratına bakar mısın? Yani içi içini yiyor. Bak hocanın şu surat ifadesinde ben şunu anlayabiliyorum. İçeride büyük bir problemler var. Yönetim anlamında değil. Trabzon camiasının içerisinde hocanın duyduğu bazı şeyler hocayı çok ciddi şekilde rahatsız etmiş. Bak bazı şeyler. Ha. Ne olabilir bu? Önemli olan bu sorunu bulabilmek. Hocayı rahatlatmak lazım. Çünkü futbolcu da teknik adam da o sahada o antrenmanda rahat kafası olmadığı sürece babacığım hiçbir şekilde verim alamazsın. Ha, eğer ki aynı şekilde bu rahatsızlık devam edecekse onu rahatsız eden olaylar yine o faktörler devreye girecekse devam etmenin de hiçbir anlamı yok. Zeki abi zararı kim görür? Milyonlarca
0: Trabzonspor takım otobüsünün de stadyumdan
2: o yüzden bunun
0: şu dakika itibariyle ayrıldığını görüyoruz. Harekete hocanın, geçti.
1: Hocanın arkasında dik durursa, hocayı korursa, hocaya kol kanat gelirse, bir kalkan olursa, hoca arkamda dağ gibi bir yönetim
2: nasıl olur,
1: var derse, bunu hissederse hoca mutlu olur. Hoca çok şey anlatmak istiyor.
2: Evet.
1: Anlatamıyor. İçinde birikmiş. Yaşlandırmış bu buhranlı dönem hocayı. Yani Fatih Tekke'nin geçen yılki fotoğrafını koyun, bir şu anki fotoğrafını koyun. Aksine gençleşmesi gerekirken bu kadar başarılı olup bu kadar parıltılı bir kadro kendisine emanet edilmişken hoca deli mi? Aklından zor olması lazım bir insanın istifa etmesi için. Ama hoca bu raddeye nasıl geldi?
2: Nasıl olur biliyor
1: musun? Nasıl bu kadar hoca yıpratıldı? Bunun kim bu hale getirdiyse hesabını vermeli, hesabı sorulmalı.
2: Sorulmalı. Nasıl olacak? Senin dediğin gibi kafası rahatlatın. Başkan çağıracak. Buyur hocam diyecek. Sorun ne? Problem ne? Seni rahatsız eden evet. Kim? Örnek Zeki Uzundur, Kanokan Koç. Ne yaptı? Bunu yap. Gelecek hocam. Ben ve camia yönetim kurulu arkandayız. İstediğin bölgede istediğin transferler daha var mı? Var. Gideceksin alacaksın. Getirden.
1: Çözüm bu kadar basit işte.
2: Bitti. Gideceksin problemi yaratan Zeki Lokan. Hayırdır kardeşim diyeceksin ya. Bizim camiamızı bize geçen sene o mutluluğu, o hevesi, o yarışın içindeki kupayı, o heyecanı yaşatan hocamızı rahatsız edebilecek gücünüz, imkanınız bir daha da böyle bir şey duyma ihtimalimiz olmaması gerekiyor. Lütfen kardeşim diyeceksin. Bir daha böyle muhabbetleri duymak istemiyoruz. Çünkü içeride bir şeyler rahatsız etmiş. Yani Trabzon'da bir şeyler hocayı rahatsız etmiş.
0: Sevgili seyirciler, Fatih Tekke'nin Trabzonspor'daki görevinden istifa ettiğini sizinle paylaştık. Yunus Emre Sele canlı yayında yaptığı açıklamada hoca kararını dile getirdi ve maçın bittiği andan itibaren neredeyse bu bizim en büyük gündemimiz oldu ki hakikaten gecenin en acayip haberi, hatta son zamanlarda duyduğumuz ve şaşkınlık yaşadığımız haberlerinden bir tanesi. Yine Trabzonspor'la ilgili gündemi takip etmeye çalışacağız. Elimize yeni bir bilgi geldiği takdirde muhakkak sizinle paylaşacağız. Belki kulüpten bir açıklama beklentisi de olabilir insanların. Bilmiyorum. Trabzonspor kulübü böyle bir tasarrufa gider mi? Onu hep birlikte ilerleyen saatlerde ya da belki gün içerisinde göreceğiz. Ama bir yandan da Beşiktaş'ın oynadığı bir maç var. Jalgiris'e 1-0 kaybetti siyah beyazlılar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Çekilen kurallar var. Bu konuları konuşacağız. Gözümüz burada, bu ekranlarda olacak. Mücadelenin özet görüntüleri ekranda ve Trabzonspor'da da kulağımız olacak. Bir bilgi gelirse sizinle paylaşacağız. Şimdi Jalgiris-Beşiktaş mücadelesinin özet görüntülerini ekrana getiriyoruz.

0: Fransız oyuncu bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černý gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černý'nin şutu. Dakika 52. Ataktan serilecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Hoca girsin. İkinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Niente da stare giù perché
3: asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun en büyük ilk en büyük hedefimize ulaşacak o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Yani maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık öyle söyleyebilirim. Ritim olarak tempo olarak da düşük bir maçtı aslında ama tekrar ediyorum hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analiz yapılmaz. Performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz. Avrupa Ligi söylüyorum tekrardan çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar gibi Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç 3 kulvardayız şu anda. Oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından.

0: atmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
1: Di grande qualità, un centrocampista.
2: Beşiktaş'ın Jalgiris'e 1-0 mağlup olduğu mücadelenin özet görüntülerini izledik ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yorumlarını da sizinle paylaştık. Okan Koç, tabii ki kazansın isterdik Beşiktaş ama ilk turda elde edilen netice ve rakibin gücünü göz önünde bulundurduğumuzda zaten tur ve Avrupa Ligi cepte gibi görünüyordu. Sen nasıl gördün bugün takımı?
3: Ya söylediğim gibi oyun olarak çok tatmin olmadım, mutlu olmadım. Yani oyun güçlü bir oyun yoktu sahada, tempolu bir oyun yoktu. Yani oyuncuların en azından rehavete kapılması da tabii ki de etkilemiştir oyuncuları. 3-0'ın vermiş olduğu rehavet. Yani kaliteli oyuncu topluluğu olan ve bir oyun formasyonu kimliği yaratmaya çalışan bir teknik direktör. Ya mağlup olması hoş bir şey değil yani. Bir seri yakalamışın Avrupa Ligi maçlarında. Bu da etkiledi oyuncuları, mağlup olması da iyi bir şey değil açıkçası. Yani Avrupa kupalarını da taşıyan da bu oyuncu topluluğu, bu teknik direktör. En azından bu maçı da yani bir puanla kapatsalar daha iyi olabilirdi. Oyun içerisinde az önce söylediğim gibi kanat varyasyonları merkezden veyahut da beklerden çok fazla etkili olamadı. İşte bu tür takımlara kadar işte o Attara mesela biraz daha etkili olması lazım. Forma şansı veriliyor. Şimdi Rıdvan'ın önüne alınacak diye düşünülen bir oyuncu şu anda Rıdvan'ın arkasında olan bir oyuncu oldu. Yani bu biraz beni tedirgin ediyor, mutsuz ediyor açıkçası. Senli'nin performans düşüklüğü, zaman zaman bir maç iki maç bakıyorsun ortaya çıkıyor ama ondan sonra yine piyasada olmayan bir Senli. İşte orada hep istikrar olması gerekiyor, onu söylüyoruz. Bu tür takımlara karşı forma şansı bulan oyuncular, Kartal olsun, işte Semih olsun, o Attar olsun, bunlar yakaladığın zaman abi kendinizi gösterin. Bu tür maçlar sizin için fırsat maçları. Yani sonuçta ne olursa olsun Beşiktaş forması giyiyorsunuz. Hep söylüyorum. Yani bu maçları iyi değerlendirin. Bakıyorum Vujovic gibi bir oyuncuyla yan yana oynamak büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ama bu adamı beslemeniz gerekiyor. Bu adamla daha çok diyaloğa girmeniz gerekiyor. Kullanmanız gerekiyor. Bu da kullanılmadı. Yani tabii ki de oyuncuların içerisinde de eksiklikler vardı. Yani bunlar da geldi mi tabii çok daha farklı olacak ama önemli olan neyi görebilmek. Bu takım yeterli olabilir mi? Tabii ilk 11 olarak tabii ki de yeterli değil. 4-5 transfer benim gözümde mesela, başkan 1-2, yöneticiler 1-2 transfer daha diyor ama yani bu teknik direktör devamlı rotasyon yapan bir teknik direktör. 4-5 transferle çok daha farklı seviyeye gelir ama üst seviyede oyuncular lazım. Yani ben mesela elimde benim imkanlar olmuş olsa Senli'yle, Raşiska'yla sezona gider misin, girer misin? Yani tereddütteyim açıkçası. Raşiska ile kesinlikle girmem ama Senli ile yani bu inişli çıkışlı performansından dolayı o tereddütü, tedirginliği yaşıyorum. Yani imkan varken, teklif de varken değerlendirilip onun üstüne biraz daha koyulup belki oraya çok çok daha farklı, çok çok daha kaliteli bir oyuncu alınması gerekiyor. Ki orta sahaya bir oyuncu geldi mesela. O da kanata da geldi. Onlar da geldi mi farklı seviyeye çıkacaktır Beşiktaş bu teknik hocamla beraber, teknik direktörle beraber ama yani bugün bu oyun beni üzdü açıkçası. Ne olursa olsun Avrupa'da Beşiktaş, Fener, Galatasaray kim olursa olsun temsilcilerimiz yani ülke puanı adına puan kazandırması, bonus toplaması gerekiyor. Yani tabii üzülüyor insan, ne olur yani, ne diyeceğim, söylenecek çok şey var aslında da ama bu maç üzerinden bir anda ön yargılı olup yani vurdum, kestim, astım gibi şeyler konuşulmaması lazım. Evet. Sonuçta buraya bu oyuncu topluluğu, bu teknik direktör geldi, az önce söylediğim gibi getirdi bu takımı. Yani Trossard, Vujovic, işte Poku, bunlar geldiği zaman Orkun'la beraber, yeni transferlerle beraber çok farklı yere, seviyeye gelecek. Avrupa'da UEFA Ligi'nde Beşiktaş'a başarılar dileyelim.
2: Zeki Uzundurkan.
4: Ya tabii ki bugün Beşiktaş için ya da Italiano için kafasında soru işaretleri olan oyuncuları deneyip teste tabi tuttuğu bir sınavdı. İşte Kasım, Kuattara ve özellikle İlhan Fakılı'nın uyumu nasıl olacak? Yine Orkun Kökçü'nün olmadığı bir denklemde ki Orkun Kökçü geldiği günden beri Beşiktaş'ın en iyisi, Beşiktaş'ın şah damarı konumundaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun yokluğunda orta saha nasıl olacak? Bütün bunları görebilmek için

0: hocanın takımı daha iyi tanıması için, işte B planındaki oyuncuların performansı, takıma katkılarını değerlendirebileceği, karne verebileceği bir maçtı. Aslında ilk yarıda Beşiktaş çok rakipten baskı yemedi. Evet, rakibin hızlı hücumları oldu ama Beşiktaş da buna karşılık verdi. İkinci
1: üretemedi
0: yarıda.
1: Yani,
0: üretemedi. Çok böyle hoca belli ki şunu söylemiş. Bir gözlem yaparken işte kendinizi çok yorun, yıpratın, maçı kazanalım gibi bir baskı yapmamış. Yani ilk maçtaki o 3-0'lık kredi biz burada kullanır turu geçeriz. Yani kötü oynasak da geçeriz düşüncesiyle hareket ettiler. Takımı yormadılar. Sakatlığı var, yorgunluğu var. Ligde tabii ki Beşiktaş'ın iyi bir ivme yakalaması lazım. Hakem kararıyla bence kaybettiği bir haftaydı. Onun moralsizliği de vardı.
1: Tabii böyle baktığında
0: Beşiktaş sonuçta Avrupa Ligi'ne kaldı. Avrupa Ligi'nde bundan sonra ne yapacağı önemli. Yeni transferleri geliyor. Daha da güçlenecek. Daha alternatifli bir kadrosu olacak. Tabii Villarreal için takıma adaptasyonu, ritmini yakalaması da bir zaman alacak. Hepsini görmüş oldu. O anlamda kaybetse de sonuçta kazanan Beşiktaş oldu. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a başarılar dilerim. Yani Beşiktaş şu ana kadar hocayla, İtalyano ile iyi gidiyor. İyi oynadığı maçlar var. Takım bütünlüğünü yakaladılar. Ve hızlı oyun konusunda da Beşiktaş geçen yıla göre daha başarılı. Dediğim gibi Beşiktaş da şu anda bir taraftan da yapılanıyor, güçleniyor. Hoca gelen oyuncuları takıma çabuk monte edip onlara futbol felsefesini çok çabuk kazandırıyor. Ve dediğim gibi Beşiktaş alternatifli bir kadroyla şampiyonluk yarışının içinde olacak. Avrupa Ligi'nde de ben çok iyi zaferler kazanıp Beşiktaş'a bu sezon çok böyle coşkulu bir maraton yaşatacağını düşünüyorum. Bugünkü maçta da dediğim gibi hani az kadroda yeteri kadar yer bulamayan yedeklerin oyuna katkısının çok olduğunu düşünmüyorum. Sivrilen, ön plana çıkan bir oyuncu da olmadı. Ama burada da demek ki o oyuncular da kendilerini yormak istemediler ya da bir rehavet vardı onlarda da, ama bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yedek oyuncular formayı hocadan almak için bu maçta iyi performans gösterseler de onlar için de bir fırsat olacaktır.
2: Hocam, nasıl yorumlamak lazım bu yenilgiyi? Çok belirleyici olmadı belki ama böyle çok hafifte bir tat kaçırdı açıkçası.
3: Evet. İki rotasyonlu kadro, biri ligde, biri burada. İki mağlubiyet. Beşiktaş önce bunu buradan da çıkarması lazım. Alanya'da da.
1: Ya hocam, Alanya maçını sağ içinde oyun rotasyon olarak okumamak lazım. O maç oradan okursak yanılırız.
3: Şöyle geleceğim.
1: Orada oyun gücü vardı, mücadele vardı, skor arıyordu, pozisyon buldu, pozisyon yarattı, gol attı ama önüne bir hakem faciası öyle bir girdi ki yani onu maç üzerinden okuyamayız. Yani hakikaten okuyamayız çünkü Beşiktaş güçlü. Ha, burada rotasyon üzerinden okuyabilirsin, rehavetli de dengelersek yani arı yanına koyarsak ayrı olur ama o maç çok farklı bir maç hocam. Yani resmen yani maçı doğradı hakem yani bunu.
3: Şimdi evet, oradaki farklı bir şey. Oradaki abi de
1: kötü oynasa katılırım sana.
3: Hakem
1: kötü
3: demiş,
1: bir oyun olsa
3: hakem demiş ki de oradan gideyim. Hani diyorlar ya burada bir kart gerekiyor diye evet. Bir ifadede bulunmuşlar. VAR karışmaz bir şey. İşte Anthony Taylor online seminerde buraya VAR'ın karışması gerektiğini, hani Anthony Taylor ne diyecek diye bekleyenler. Ya makamda oturan eğiticiler, makamda oturan yöneticiler, kararı siz vereceksiniz. Buraya VAR müdahalesi gerekti mi? Değil mi? Nerede hangi hatayı yaptın? Çat çat çat. Hakeme sen söyleyeceksin. Anthony Taylor'ı bekledik. O ne diyecek? Onun kararına göre. Ya Anthony Taylor eğitimci gelir, eğitimini verir. Sen yönetiyorsun.
1: Tabii canım. Ya.
3: Sen o hakeme bir sonraki maçlarda görev verecek
1: neyi
3: olan sensin.
1: Neyi yönetiyorlar hocam ya? Yönetiyorlar da neyi?
3: Temaslı oyuna izin vereceğiz diyorlar. Oh'un golünü iptal ediyorlar. Olmaz. Trossard pozisyonu, Trossard'da yapılan tokat tam bir Osmanlı tokatıdır.
1: Evet hocam. Yüzüm.
3: Hakem gözden kaçmış bir ihlaldir. Çünkü hakem pozisyona döndüğü için burayı kaçırdı. VAR'ın devreye girmesi gerekiyor. VAR çağıracak, kırmızı kartı gösterecek.
1: Evet,
3: ama maçın genel gidişatında tıpkı bu akşamki Rade Abramovic gibi o fauller var, faulleri atladılar. Oyun orada gene yine de oyunculara tebrik etmek lazım. kırmızı karta gidecek daha sert eylemlerde bulunmadılar. Ama o çekmeler, tutmalar, itmeler, kalkmalar, ayağa basmalar. Ya Allah aşkına bunlara önlem alın, daha ligin başındayız.
1: Ya hocam ben bak uzun alın yıllardır önleminizi. Futbol camiasının içerisinde futbol oynadım, izledim, fark etmiyor. Takım ne olursa olsun ben bu maç kadar hakem hatası, hakem facia kararları görmedim bak. Fecaat kararlar verildi.
3: Neden?
1: Ya neden? Neden hocam? Neden yani?
3: Nedenini söyleyeyim sana. Nedenini ben söyleyeyim sana.
0: Söyle hocam.
3: Bakın nedeni şudur. Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun bir ismi değil mi?
1: Evet.
3: Bu çocuk daha yeni ya acemi şeyden geldi. Yani sanki diyeceksin böyle biraz abartayım. Bal liginden Süper Lig'e gelmiş gibi düşünün. İkinci liglerin hakemiydi. İki senede burada buldu kendini. Bakın bu baskıcı ortamda bu tür müsabakaları da hata yapan bir hakem, o hatanın sonrasında toplumsal baskı vardır. Kendi kendine bir de oluşturduğu baskı vardır. Hatırlayın, Fenerbahçe Rizespor maçında bir faul vermedi, o gitti gol oldu, bir şeyler oldu. Oradan büyük bir tepki aldı. Arkadan gel Beşiktaş maçını hatırlayın, kupa maçı yarı final Beşiktaş elendi. Sen sonra getiriyorsun bu çocuğu buraya koyuyorsun. Bu kardeşimizi, çocuk demeyeyim, koca adam buraya koyuyorsun. Fakat bu yaptığı hatalardan nasıl çıkacağını, nasıl kendi kendine tedavi edeceğini, evet, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla buraya geldi, kafasındaki o baskı var ya, kendi kafasını oluşturdu. Saçma sapan kararlara gitti. Eyyam yapmadı. Hata üstüne hata yaptı. Eyyam yapsaydı farklı boyuta giderdi.
1: Maçın hakemi mi?
3: Bilmiyor abi, bilmiyor, bilmiyor. Bu kaostan, bu krizden, bu etkileşim, baskıdan nasıl çıkacağını bilmiyor.
2: Bir de Alanya maçının hakeminden ama bir şey rica edebilir miyim? 25 dakikamız var. Hafta boyu Adnan Deniz Kayatepe'yi konuştuk. Yeni haftada da yeni hakemlerle ilgili bir şeyler konuşacağız ama artık Alanya maçı geride kaldı. Beşiktaş önüne bakacağız.
3: Yeni haftanın hakemlerini bilmem. Ancak bu hakemle ilgili değerli bir soru geldi oradan. Neden dedi? Ben hakemliğe mesaj olsun diye. Çünkü bu anlattıklarımı, bu girdaptan, bu kaostan çıkacak psikolojik psikolog desteği, mentor desteğini almadan bu genç kardeşlerimiz çıkamaz. Bunlara bunları anlatacak. Biz Türk hakemliği olarak hakemliğin okulunu kaybettik. Abilerini kaybettiğimiz için. Bunu anlatacak tecrübe birikime sahip orada yönetici, eğitici olsa bu çocuğu çeker. Gel buraya der.
0: Peki bu pozisyona VAR nasıl karışamıyor? Hakem atladı diyelim, VAR pozisyona nasıl karışamıyor?
3: Şimdi Türk hakemliğinin, Türk hakemliğinin öznesi
0: dayak sadık yiyen birini görüp de VAR başını kuma mı gömecek?
3: Ya demek ki hayatı boyunca yönettiği müsabakalarda böyle bir pozisyonla karşılaşmadı. Deneyim sahibi yok. Ne yapacağını şaşırdı. Hatırlayın bir hafta önce de Jalon'un saç çekme olayı var.
0: Evet.
3: Gözüne tavşanın gözüne ışık tutarsa kalır ya. Hocam, onun gibi kalıyorlar. Bilmiyorlar abi. Bunları anlatacaksın.
1: Anlatıyorsun da ne oluyor? Yine aynı şey hocam. Yani
3: yine aynı şey olsa keseceksin. Başarıya,
1: işte. Başarıya o zaman prim, başarılı olursun.
3: Bak, başarıya prim, başarısızlığa ceza verirsen bu yöntem acı, canını açacaksın. Çünkü Beşiktaş'ın canı acıdı mı?
1: Acıdı.
3: Yandı mı canı? Yandı.
1: Çok yandı.
3: Hakemin canı, o da yanacak.
1: Evet.
3: Bunu unutmayacak.
0: Bu hafta maç vermediler hocam. Ali Şansalan'la ikisine.
3: Ali Şansalan'ın verdiği şimdi neydi? Salah'ın pozisyonunda. Evet. Al bu akşam dikkatsiz bir...
0: O kadar güzel yorumladınız ki o pozisyonu. Vallahi tebrik ediyorum sizi.
3: Penaltı pozisyonu.
0: Bir oyuncu 1000 yıl çalışsa darbe olması o şekilde düşemez. Bu Muhammed Salah.
3: Salahsa hiç düşmez. Ya, düşmez abi.
0: Adam Liverpool'da Kerem en iyisini biliyor. Burası önemli ama Kerem. Koca sezonda Premier Lig'de kart almadan sezon tamamlıyor. Biz de ikinci haftada kart gösterip dikkat ettin mi Ali Şansalan'a? Anlatmaya çalışıyor Salah, diyor ki pozisyon penaltı, kendimi yere atmadım. Ali Şansalan da kibirli bir ifadeyle, gülümseyerek, alaycı bir ifadeyle sana nasıl kart gösterdim? Burası Türkiye. Burada Ali Şansalan'ın Boris Öter gibi bakıyor. Yazıklar olsun Ali Şansalan'a da. Bak, ya.
2: 24 dakikamız
3: ya
2: var.
3: Hocam yetiştireceğiz, gözünü seveyim.
2: Hocam bir şey söyleyeyim.
3: Burası önemli de o yüzden. Önemli. Bak şimdi, bu gözler iyi görüyor.
2: Rahat çok olun. Konuşacağımız şey
3: bak,
2: var.
3: Bak istediğin kadar konuş hocam. Bu gözler iyi görüyor. O pozisyon penaltı.
0: Evet.
3: Son anda Salah'ın sol ayağına dizden bir tıklama var.
0: Tıklama.
3: O hızla giden oyuncuyu düşünürsün.
0: Oyuncu itiraz etmiyor zaten. Oyuncu yerden kalkıp
3: bakış açısı söyleyecek. Hakemler beni dinleyin. Beni bak. Bakış açısı. Ben futbolcuyum. Tıklamışım. Top vuruş mesafemde önüme düşmüş. Tık diye vuracağım. Pat diye attım kendimi.
1: Evet.
3: Adamı araştırdım. Salah'ın kendisine sordum, soruşturdum bunu ya. Hata yapıyorsun diyor hakeme. Yanlış yapıyorsun diye. Tepkisi o. Yapma derken bunu söylüyor. Evet. Bu penaltı değil demiyor.
0: Tabii ki aynen.
3: Hata yapıyorsun diyor. Birinci ağızdan öğrendim bunu ya.
0: Evet.
3: Ben de merak ettim. Acaba ben mi yanılıyorum diye öğrendim abi.
2: Hakemin de onu okuması lazımdı o vücut.
3: Hakemin bunu okuması lazım tabii ki ya.
2: Evet.
3: Ama bu akşam da dikkatsiz hareketten penaltı verdi.
2: Yani biz de izlerken, biz izlerken okuduk yani.
1: Hocam neyi okuyor Bekara bunlar? Hep böyle okuması
0: canını
1: lazım.
0: Okuyor. Lazım. Canını okuyor. Beşiktaş'ın canını okuyor.

0: Trabzonspor'un canını okuyor hakemler. İşte o zaman bu hakemler Fenerbahçe'nin canını okudu.
1: O zaman bu hakemlerin de canını okunması lazım abi. Yoksa yanlış. Başka türlü hocam güven kalmaz. Öyle şey mi olur? Yapmayın.
2: Burası çok önemli. Güven.
1: Evet hocam.
2: Hiç güven. Bak, yok güven yok. Güven olursa ve güvenli yönetim olursa sevgiyi yüceltirsin, evet, çoğaltırsın. Evet. Ama güven olmayınca sevgi nefrete dönüşüyor. Evet. Buna dikkat etmeleri
1: bak,
2: lazım.
1: Bak nefret çok güzel bir yer.
2: Nefrete dönüyor.
1: De farklı bir şeye, evet, dönüşebilir. Allah korusun ama artık düzelsin. Bir şeyler bir eli atsın, bir devreye girsin. Yani sıkıldık. Biz de çok sıkıldık.
2: Bir daha da söyleyelim. VAR Türk hakemliğinin öznesi değildir. Türk hakemliğinin ve dünya hakemliğinin öznesi hakemdir.
0: Evet,
2: VAR tamamlayıcı unsurdur. Aynen. İmdattır. Paraşüttür. Yere doğru düşerken açılan paraşüttür. Böyle bakmamız lazım. Bu akşam da Beşiktaş'ın oynadığı oyuna Rolanti'de götürdü maçı. Çünkü ilk maçın 3-0 rahatlığı vardı. Evet. Oyuncuları sahaya sürdü. Süre almayanlara süre verdi. Benim için en değerlisi Vailovic'in oyunda olması. Evet. Oyun stili ama Orkun yoksa Beşiktaş hücum gücü, evet, yok gibi.
1: Etkili. Hocam etkilerde.
3: Çok ne özür diliyorum. Hakem şey konusundan çıkalım dedim ama. Hilmi Hazano ile ilgili bir şey var mı konuşulacak? Sonrasında Beşiktaş'ın rakiplerine tamam bakacağız.
2: Beşiktaş nasıl ter idmanı yaptıysa maçta Manzano da teritmanı yaptı.
3: Üst düzey bir hakem.
2: Tabii. Su hesabına karışmadı. Bıraktı oynayın dedi. Çekildi kenara. Şimdi bu Jil Manzano'nun esas öbür tarafta Trabzon maçında olmasını tercih ederdi.
0: Evet, değil mi? Daha kritik.
2: Katı maç. Kuralcı bir hakemdir. Aslanlar gibi yönetir ama Rado Abramovich etti maçın içine yani.
3: O maçın profiline zayıf kaldı.
2: Zayıf. İlk maçta da mesela Beşiktaş tarafındaki hakemle payaş arasında değişiklik, evet, olsa çok daha farklı şeyler olur.
3: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Gelin hep birlikte göz atalım. Sonra Trabzonspor'un muhtemel rakiplerine bakacağız. Ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kurallarını değerlendireceğiz. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Sociedad ve Marsilya birinci torbada yer alıyor. İkinci torba Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Victoria Pilsen, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes ve Anderlecht. Üçüncü torba Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Jagiellonia ve Omonia ile beraber Celta Vigo. Dördüncü torba Beşiktaş'ın yer aldığı torba Hoffenheim, Torense, Hapoel Berşeva, Nijmegen, Ofi, Lillestrøm, Levski Sofia, Ararat. Sadece Okan Koç'a burada söz vermek istiyorum. Gözüne kestirdiğin rakipler kimler? Burada ekranda da hep beraber görüyoruz.
1: Olympiakos, milli, evet, torbadan. Yani oradan Olympiakos, AZ Alkmaar diyebilirim.
3: Evet.
1: Öbür taraftan Rennes, Union Saint-Gilloise, o da olabilir. Ferencváros da olabilir. Onu da isterim Ferencváros'un. Trabzon'un intikamını alsın Beşiktaş.
3: Olabilir.
1: Evet. Aynen. Öbür taraftan kim olabilir? Fark etmiyor. Celta Vigo ile Sturm Graz, Crystal Palace, Birmingham dışında Sunderland olabilir. Bunda bak, burada iyi takımlar var. Ya burada daha iyi takımlar var ikinci torbadan. Ya burada Saint-Gilloise olabilir. Omani olabilir. Bunlardan biri geldiği takdirde dördüncü torbadan da işte Levski, dördüncü torbadan geliyor mu Beşiktaş'a?
0: Evet.
1: Yok. Gelmiyor. Ya bunlardan biri gelsin fark etmiyor. Önemli olan burada senin ne yaptın? Nasıl bir kadro oluşturdun? İyi bir kadro kuruldu. Yüzün hep söylerim, okyanusu göçsün, derede boğulmasın. Şu anda 3-4 tane çok önemli nokta atışla beraber Beşiktaş tekrar yine o eski alışılmış oyunu, yani o beklenen zevk veren oyunu sergileyeceğini düşünüyorum ki bu maçlar son oynanan maçlar çok ölçü alınacak maç değil. Biz de futbol oynadık. Futbolcuları etkiliyor. Ama hoca o son dönemdeki oraya rehaveti toplayıp Beşiktaş'ın o son 5 maçtaki performansı sergileyecek, oyunu sergileyecek. Yani 3-4 transfer, iyi transfer lazım. Orta sahaya bir tane daha adam lazım.
3: 4. torbadan da 2 takım gelecek. Onu, evet, da hatırlatalım. Aynen. Her torbadan 2'şer takım var.
1: Ararat olabilir, Levski Sofia olabilir, Nijmegen olabilir. Tanımıyorum hiçbirini. Çoğunu bir Hoffenheim'i biliyorum mesela. Diğerlerini hiçbirini izledim desem yalan atarım yani. Kim olursa olsun fark etmiyor ama senin ne yaptın? Önemli olan değil mi hocam? Şimdi izledim desem yalan atmış olur diyecekler. Nerede izledin? Sorsalar bakacağım böyle. Aptala bakar gibi aptal bakacağım yani. Burada yani 3-4 tane senin şu anda yapman gereken ne? 3-4 transfer hocam. İyi oyuncu alman lazım. Bir tane Orkun'un yanına iyi bir tane daha 6 numaraya. Bir de stopere iyi bir sol stoper aldın takdirde çok farklı bir takım oluyor zaten. Gidiyor iyi bir teknik direktör. Bugünkü oyunu bir kenara koyayım saymıyorum ama sen gittin mi oraya gittin. Bak Avrupa Ligi'ndesin. Gelsin abi çok dişli çok önemli takımlar değil. Ha burada da deplasman iç saha kura şansı derler ya bu da çok, evet, önemli. Bu da önemli.
3: Burada dördüncü torbada Hoffenheim sağlam bir takım. Almanya temsilcisi. Önemli bir ekip. Nijmegen Şampiyonlar Ligi için oynadı. Elendiler. UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edecekler. Diğer takımlardan onlar biraz ayrılıyor. Ofi Girit deplasmanı. Yunan ekibi çok gerek yok. Ararat Ermenistan.

0: Ermenistan temsilcisi çok gerek yok. Berşeva Siyonların takımı, onlarla denk gelmeye hiç ama hiç güzel. Gerek yok. Oradan yani şöyle bir Levski olabilir.
1: Aslında Bulgaristan, gelsinler içeride böyle 4-5-6 falan güzel olur hiç, böyle ezici bir üstünlükle galibiyette değil mi?
0: Yani olabilir, onlarla muhatap yok olmaya gerek
2: kolay
0: yok.
2: Kolay rakipler gelsin, yıpranmasın Beşiktaş burada.
0: Buraya da gelemeyecekler yani hatırla ya zaten daha önce olmuştu.
3: Ne gelirse gelsin onlar Beşiktaş'ı düşünsün.
0: Aynen öyle. Yani.
3: Ben öyle bakıyorum. Aynen Beşiktaş'ın öyle. Okan'ın ifade ettiği gibi bravo. Eksik yerleri tamamla, tamamla onlar seni düşünsün.
1: Aynen öyle.
3: Buraya geldiysen Beşiktaş sana yürüyeceksin.
1: Hocam bir kere Beşiktaş gerçekten bak güçlü bir oyun sergiliyor. Güçlü bir teknik direktör, güçlü bir kadro oluşturdu. Eksiklikler var. Hep seslendim. Başkan git o eksiklikleri de tamamla. Tamamlayacağını tamamlıyor. Da söyledi zaten. Tamamlıyordu. Allah var. Alkışlıyorum. Evet. Önemli işler yapıyor. Hoca da önemli işler. Önder Özen, Graf. Bütün halinde hareket edip güzel işler yapılıyor. Devamı gelsin. Çünkü Beşiktaş o ligin renkli takımı, iyi takım. Yani renk katan takım, şampiyonluğu oynayan bir takım, oynaması gereken bir takım. Şampiyonluktan erken koptuğun zaman hocam zevki kalmıyor ligin. Tabii. Yani 4 takım, 5 takım o yarışın içinde olsun. Tabii. Hani burada çok ufak bir detay kaldı. O detayı da tamamla. Tamamlayacaklar. Onu da sözünü verdiler zaten, söylediler. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz bunları.
3: Trabzonspor'un
0: tabii ki hocam lütfen buyurun.
3: Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş Avrupa Ligi, Trabzon Konferans Ligi. 4 ülkemizin 4 değerli takımı, 4 büyük takım. Aldıkları oyuncu transfer, yaptıkları transferlerle daha görkemli kadrolar kurdular. Evet. İmajları çok yükseldi. Oynanan futbol çok hızlandı. Daha da keyif veren güzel futbol oynanıyor. Lütfen hakem arkadaşlar toparlayın kendinizi. İlk 2 haftada sıkıntılısınız. Lütfen toparlayın kendinizi. Bu güzel futbola destek olun. Başarılı yönetimlere imza atın.
0: Trabzonspor'un muhtemel rakiplerine bakalım. Sonrasında Şampiyonlar Ligi kurası üstüne konuşacağız. Trabzonspor Konferans Ligi'nde mücadele edecek ve takımları gördüğünüzde Trabzonspor'un aslında bu turnuvada epey ilerleyebileceğini düşünmeniz son derece olası. Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag birinci torba. İkinci torba Midland, Kızıl Yıldız, Gent, Panathinaikos, Paphos, Brighton. Üçüncü torba Lugano, Hetafe, Kuopio, Finlandiya ekibi, Twente, Lincoln Red ve Borac Banja Luka. Dördüncü torba Centurion, Bran, Hearts, Kairat, Trabzonspor ve Craiova. Devam edelim. Beşinci torba Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus, Inter Kulüp Descaldes. Bu takımın adını ilk defa duyanlar olabilir. Çok doğaldır. Takım Andorra takımı.
2: Vay.
0: Yanlış hatırlamıyorsam ama bir daha kontrol edeceğim. Moldova da olabilir. Karıştırıyor olabilirim. Onlar da hakikaten tarih yazdılar. İlk defa ülkelerini temsil etme şansı bulacaklar. Bir Avrupa Kupası'nda Andorra ekibi. Tun, Ceska Sofia, Kauno, Jalgiris, Mjällby, Iberia ve Egnotia. Bu da 6. torbadaki takımlar.
1: Abi Zeki Uzundurkan. Nasıl takımlar var Zeki abi? Tanıyor musun bu takımları Zeki?
2: Mahalle takımı
1: İzledin
2: gibi.
1: Zeki abi izledin
2: birinci bunları. Torba hariç diğer torbadaki bütün takımları Trabzonspor rahat yener diye düşünüyorum.
0: Hani yani birinci torbadaki kızın bazı takımları da yenebilir. Tabii, tabii. Yani yenemeyeceği.
2: Hayır,
0: böyle yani Trabzonspor burada asla bu maçı kazanamaz. Ben asla olmaz diyebileceğim bir takım yani. Yok. Evet. Evet.
1: O sakatlar, cezalılar gelsin birinci torbadaki evet. içeride de dışarıda evet. da yener. Daha güçlü takımlar var ama yenebilecek potansiyel aynen. sende de öyle bir kadro var. Yani.
3: Aynen, aynen.
1: Hepsini yener.
3: Birinci torbayı bilmem. Aha. Ama diğerleri evet. Salahlı Trabzonspor'la rakip olup oynayabilmek için can atıyorlardır.
0: Doğru.
3: Bence bu heyecan vardır. Yani denk gelse de güzel. Trabzonsporlu, Salahlı Trabzonsporlu oynayalım.
1: Şimdi dördüncü
0: İkinci torbada bir Brighton birazcık ayrılabilir.
1: Zeki abi dördüncü torbadaki hangi takımları biliyorsun izledin?
2: Lugano'yu biliyoruz ya. Onun Getafe'yi dışında, biliyoruz.
1: Tamam dördüncü torba diyorum.
2: Dördüncü torba. Hearts'ı biliyoruz. Centurion'u biliyoruz. Buran'ı biliyoruz.
1: Dördüncü
2: Kairat'ı geçen yıldan biliyoruz.
0: Evet.
2: En sonunu bilmiyoruz.
0: İzledim. Craiova. Craiova'da geçtiğimiz sezon
1: de yani belki
0: Başakşehir'i elemişti. Başakşehir'i elemişti.
2: Doğru Başakşehir'i dedi.
0: Romanya yani. Temsilci. Centurion, Belçika, Bran, evet. Norveç, Hearts, İskoçya. İskoçya'da da şampiyonluğu evet. son haftada kaybettiler evet. ama evet. epey güçten düştüler. Onu söyleyeyim. Önemli oyuncularını yitirdiler.
3: Bir takım var ya. Onu yıllar önce Bursaspor 6-0 mı ne yenmiş?
0: Kim hocam?
3: Kaos Kup var ya, üçüncü torbada.
0: Kopyo. Kopyo.
3: Evet. Sanki 6-0

0: Benim de hafızamda öyle bir skor var.
1: O takım Finlandiya temsilcisi.
0: Hatta Ozan Tufan girdi. Daha çok
1: hocam,
0: gençti.
1: Hocam tebrik ediyorum.
0: Çatal'a bir gol yaptı, evet. Ki muhteşemdi. Ertuğrul Sağlam'dı o zaman galiba teknik direktörde.
1: İyi hafıza. Hocam. 1-0 kaybediyor Bursa Spor. Sonra rövanşta 6-0 kazanarak
2: hocam, fil hafızası derler.
3: Maçı yönettiniz.
1: Etkileyici.
3: Maçı mı yönettiniz yoksa hocam?
0: Yok.
3: Nasıl hatırladınız?
0: Hafızam,
3: maça mı gittiniz o maça?
0: Seyrettim yani. Maçı seyrettim. Hafızamda kaldı. Niye hafızamda kaldığını söyleyeyim mi? Şu an Trabzonspor'daki Ozan Tufan gencecik, 19 yaşında mı neydi, oyunu aldılar onu. Girdiğinde çatala astı bir tane gol. Dedim ki tamam, bu çocuğun önü açık.
2: Ben bir şey söyleyeyim, final veyahut da yarı final büyük ihtimal diyorum Trabzonspor.
0: Burada mı? Kesin.
2: Yarı veya
0: finali oynayacağını düşünüyorum. Bak sen
1: bu arada final.
0: Finali oynayacağını düşünüyorum ben.
1: Final Ankara'da planlanıyor ama stat yetişmezse Dolmabahçe'de.
2: Evet.
0: Tamam o zaman.
1: Ülkemizde geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın stadında Avrupa Ligi finali oynanmıştı.
2: Yok, bir kadro var.
1: Belki bir konferans ligi finali de olabilir. Dünyanın en güzel.
0: Ama Fatih Hocam da gelsin yani, bırakmasın bu iş. Fatih Hocam da lütfen o finali oynayalım.
1: Mümkünse. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerine göz atacağız. Yarın, hatta bugün an itibariyle Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri saat 14 itibariyle belli olacak ve A-Spor ekranlarında da tabii ki çok özel yayınlar planladık. Sizlerle de buluşalım. O saatler için bunu söylüyorum. Gelin şimdi de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakiplerine bakalım. İlk olarak Mustafa Hoca'ya söz vereceğim. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'la kurallar çekilirken zaten canlı yayında beraberdik. Mustafa Hoca'nın ilk yorumlarını da çok merak ediyorum. İki takımımızın da rakiplerini sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Galatasaray'la bir başlangıç yapıyoruz. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmıştı ama bu kez sanki kura biraz daha zorlu görünüyor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina Galatasaray'ın rakipleri. İçeride Barça, Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la oynayacak Sarı Kırmızılılar. Paris, Lisbon, Lille ve Atina deplasmanları da Galatasaray'ı bekliyor. Hocam önce Galatasaray'ı bir yorumlayalım isterim. Nasıl gördünüz kurayı?
0: Hocam şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Şampiyon olmuş bir takımsın. Kaldı ki bundan önceki yıllarda deneyim ve tecrübe sahibisin. Burada ne gelirse gelsin hepsi zorlu rakipler. Kolay kura yok. Çünkü burası Şampiyonlar Ligi.
3: Evet.
0: O yüzden sen bu Şampiyonlar Ligi'ne kendi takımındaki az önce söylediğim Beşiktaş için de söyleyeyim eksik yerleri tamamla, arzu edilen seviyede takımı sahaya sür, önüne gelenle mücadele etmeyi becer. Geçen sene son 16'ya kaldığında ne kadar mutlu olmadık bu kaldığında. Uzun yıllar aradan sonra ilk defa kaldı. Bu sene de zaten bu geçen senenin de tecrübesi var. Ondan önceki yıllarında tecrübesi var. Kura hepsi zor. Bütün takımlar zor. Hepsi Şampiyonlar Ligi. O zaman kolay kura diye bir şey ben asla kabul etmiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ndeysen, Avrupa Ligi'ndeysen, Konferans Ligi'ndeysen kolay kura yok. Hepsi senin de eşittir. Çıkacaksın, yeneceksin.
3: Oyun oynarsan,
0: daha güçlü oyun, daha güçlü takım, aynen. Daha güçlü oyuncular, daha güçlü felsefe.
3: Aynen.
0: Hedef bu olmalıdır.
3: Oyunun güçlü değilse, kim çıkarsa en... Yani çantadaki eklik gördüğün takımdan bile fark yiyebilirsin.
0: Yerim dar demeyeceksin olacak. Abi.
3: Aynen.
0: Oynarken terleyeceksin. Bu iş böyle abi.
1: Öte yandan da hocam Galatasaray iç sahada sağlam bir atmosferde oynuyor ve farklı bir profile bürünüyor.
3: Barcelona zaferi bekliyorum.
1: Dedi Zeki
3: Şimdiden Uzundurukan. Başlıklar ve yazım
1: ben de,
3: hazır.
1: Ben de oraya getirecektim. Yani neden olmasın evde iyi neticelerle beraber deplasmanlardan da bir iki bir şey çıkarıp neden Galatasaray yoluna devam etmesin?
0: Aynı şekilde dediğim gibi yerim dar demeyeceksin, çıkıp oynayacaksın abi. Bu iş böyle.
1: Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'tan da kısa kısa yorumlar almak istiyorum. Maç önünde konuştuk sevgili seyirciler. Ama ekranlarında belki bizi izlemeyen izleyicilerimiz de vardır. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç'un da yorumlarını onlar
3: tabii
1: için
3: ki.
1: Alalım.
3: Galatasaray için Barcelona'yı buraya getirecek olması benim için muhteşem. Aston Villa'nın gelecek olması muhteşem. Fenerbahçe'nin Liverpool'u getirecek olması muhteşem. Yani bir taraf Barcelona'yı getiriyor, bir taraf Liverpool çok çekti gerçi Türkiye'de yenilmeye doymuyor. Evet. Bu sefer de Fenerbahçe'den bir darbe yesin.
1: Fenerbahçe'de tarihinde ilk kez oynayacak Liverpool'da.
3: Evet, yani Fenerbahçe'de Liverpool'u yenecek kapasitede, donanımda öyle bir coşkusu var tribünlerin. Ben Bu Şampiyonlar Ligi'nde, bu maçlarda, bu seride Galatasaray'ın

0: Barcelona'yı yeneceğini Rams Park'ta, Fenerbahçe'nin de Liverpool'u Kadıköy'de devireceğini düşünüyorum. Böyle büyük düşünmek lazım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde önünü açacak zaferler olur bu. Böyle büyük takımları yenerseniz arkası çorap söküğü gibi gelir. Ben Galatasaray'dan bu sezon 12-13 puan bekliyorum. Yani 16'yı bekliyorum. Hani 24 değil, 16'yı bekliyorum. Fenerbahçe'den de yine. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Hem Okan Hoca hem de Galatasaray çok tecrübeli. Bu lige yanılmıyorsam 19. kez Galatasaray gidiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nin abisi konumunda bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin 7 ya da 8 oluyor Şampiyonlar Ligi'ne girişi.
1: Hatırladığım Galatasaray'ın 18, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 7.
0: 19 oldu Galatasaray'ın bildiğim kadarıyla. Çünkü bugün haberini yapmıştık. 19. Hı-hı. Fenerbahçe'nin 7 ya da 8 olması lazım. Yani burada tecrübe çok önemli. Hoca tecrübesi çok önemli. Oyuncuların tecrübesi çok önemli. Çünkü hoca ve oyuncuların Şampiyonlar Ligi tecrübesi varsa orada daha başarılı olabiliyorsunuz.
1: Okan Koç, Galatasaray kurasını nasıl gördün? Ne yapmalı Sarı Kırmızılılar?
2: Orası çok farklı bir arena. Yaşamış bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Sevgili Mustafa.
0: Aramızda tek yaşayan sensin. Biz halı sahalarla idare ediyoruz.
3: Tamam, benim en hoşuma giden ne biliyor musun?
2: Çok mütevazı.
3: Ya bir cümle, cümleyi söylemek istiyorum. Her iki yakada da Şampiyonlar Müziği'ni dinleyeceğiz. Ülke olarak İstanbul'da.
2: Var ya, güzel.
3: Her iki yakada.
2: Müthiş bir cümle.
3: Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek çok keyif. Bunu özlemişiz. Doğru mu?
2: Tabii
3: doğru.
2: Ki de.
3: Çok özlemişiz.
2: Aynen. Orası farklı bir arena. Hep söylüyorum ya. Orada rakiplerinden, özellikle bazı rakiplerinden bir fazla koşman gerekiyor. Tabii. Bir fazla mücadele etmek.
3: Aynen öyle.
2: Çok önemli takımlar var. Bizden çok çok daha iyi takımlarla karşılaştık o dönemde. Hatırlar mısın? Chelsea ile onda da 65 dakika 10 kişi yendik ama iki fazla koştuk. Bazı takımlara da böyle mücadele etmen gerekiyor.
3: Güçlü oyun.
2: Tabii, güçlü oyunun dışında mücadele. Şimdi güçlü mücadele. Tecrübeni bir kenara koyuyorsun. Bazı takımlara istediğin kadar tecrübeli oyunculara sahip ol. Onlar çok çok daha iyilerine, daha çabuğuna, daha atletliğine, daha iyi çalım atana, senden daha çabuk karar verene sahip.
3: Çabuk düşünün.
2: Alın gücü var, parası var. Sen de ne yapacaksın? Mücadele edeceksin, bozacaksın. Liverpool Galatasaray maçı nasıldı içeride? Zınk zınk alanları daral. Örnek mesela bu tarz. Biz Chelsea'de, Londra'da alanları daralttık. Geçiş oyun. Bazı stratejik davranman gerekiyor bu tür maçlarda hocam. Ama fikstür olarak bakarsanız sevgili Zeki abi, Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha zorlu, kolay değil.
3: Doğru.
2: Beni sadece tedirgin eden, Galatasaray'ın geçen seneki oyunuyla bu seneki oyunun arasında dikkat et düşüş var. Geçen sene daha yukarıda bir Galatasaray, bu sene düşüş yaşayan bir Galatasaray. Oyun olarak, kadro kalitesi olarak bir fark yok. Gelen oyuncularla daha da iyi oluyor ama bu takıma da eksiklikler var. Ama bir sol stoper muhakkak ki alman lazım. Abdülkerim'le o arenaya çıkarsan büyük problem yaşatacak takımlar ve santroforlar
3: ağır
2: var.
3: Ağır kalıyor değil mi?
2: Efendim?
3: Ağır kalıyor.
2: Artık yaş aldıkça da ağırlaşıyorsun. Hakemlikte de böyledir değil mi hocam? Yani tabii. Gidemiyorsun, düşünemiyorsun, çabuk karar veremiyorsun. O bölgelere orta sahaya bir de işte bir kanat forvete bir de santrofora önemli transferlere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama ben takımlarımızın içeride o mücadeleyi, karakteri koyacağını düşünüyorum. Çünkü oraya çıktığın zaman hocam ne düşünüyorsun biliyor musun? Ya kardeşim ben sahneye çıkıyorum diyorsun. Beni sevgili Zeki Uzundurkan izliyor. Beni Mustafa Çılcı izliyor. Bitindesin. Beni Okan Koç izliyor.
3: Bitindesin.
2: Bak hocam
0: Okan Koç'u yani görür şimdi, gibi bir şey.
2: Ne anlamda yani. Biliyor musun? Beni Şampiyonlar tüm dünya izliyor.
3: Tabii ya. Tabii yani
2: genelleme yapıyorum. Tüm dünya izliyor diye düşünün. O müzik çıkıyor. O koridordan geçiyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim hocam. Yani hiç hoca taktik sistem. Hadi in çıkın kazanacağız. Vallahi hiç onlara ihtiyaç duyma. Ne sadece şey? Soyunma odasında ne yap biliyor musun hocam? O müziği aç. Şu yıldızları göster. Topları göster. Bakın diye. Siz bu arada odasın. Yeterli oluyor. O yüzden.
3: Doğru söylüyor. Yani,
2: temsilcilerimize başarılar diliyorum. Nesta Zeki abi yıllardır oynadı.
0: Okan Hoca da Şampiyonlar Ligi müziğiyle birlikte yani, sahaya çıkarken başı yıldızlarda ayakları saman yolunda.
2: Bir şey göstereceğim. Çok kısa bir şey göstereceğim.
1: O kadar kısa olsun ki tamam. Fenerbahçe'nin de rakiplerini bak, görebilmiş
2: sana
1: olalım.
2: Bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Seranomi'ye çıktık ya. Çıkarken Daniel Duff, Crespo, Veron, Hasselbeck görüyorsun. Konsol oyunlarını oynuyordum. Yanımda adamlar. Nesta Zeki abi de vardı. Bak Zeki abi yemin ediyorum o var ya. Şu ayaklarım titriyor hocam. Bak o var ya Seranomi de titriyor. Bir bakıyorum ben neredeyim? Bir anda böyle bir o duyguya kapıldım. Sonra dedim Okan Koç'sun sen de Beşiktaş'ın futbolcusun.
0: Bravo.
2: Başladım. Kendimi motive ettim. Bir çıktım abi de yılda baktım 45'te hemen kemeni atmış abi çekiyor. Neydi o hoca teknik direktörlerin ismi? Roma'yı şampiyon yaptı ya şeyin. Ranieri çekiyor. Kardeşiniz de çıktı var ya, kartallar gibi uçtu o sene kanattan var.
0: İçinden geçsin
2: o çok iyi ama devamı gelmedi. Yapacak bir şey yok. Kanadım kırıldı.
1: Fenerbahçe'nin rakiplerine bakalım. Mustafa Hoca'yı yorumlatacağız. Fenerbahçe. Bakalım hangi takımlarla karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, LASK Linz ve Slavia Prag. Atletico, Villa, Shakhtar, LASK maçları deplasmanda. Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag Kadıköy'e geliyor. Semtimize geliyor bir yandan da. Evet. Hocam biraz daha güzel görünüyor sanki Galatasaray'ın kurasına göre.
3: Evet, biraz daha güzel gözüküyor, görünüyor. Burada güzel görünen bir taraf daha var. Aziz Başkan, Fenerbahçe bu Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'de 18 yıllık özlemi giderecek bir başarı elde etmekle daha da güçlendi. Moral motivasyon eşiği yükseldi. Kendilerine bu özgüvenle bu sahaya çıktıkları zaman alacakları bir iki takviye, takıma da ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Bu takviyelerle eldeki oyuncular, zaten kaliteli oyuncular da var. Greenwood'un olması falan çok etkili. Sahada bir başka oyun stili var. Yani topu ayağına aldığı zaman bir başka, Gendouzi'nin oynadığı istekli futbol, Lyon maçına da baktığın zaman Kante yaşlı maçlı dediler ama yok, sahada en çok koşan
2: oyuncu ya.
3: Neler yapıyor ya.
0: Evet.
2: Ama Şikrin yarına hiçbir şey kaybetmemiş ya.
3: Şikrin yarına çok aksadığını düşünüyorum.
2: Evet.
3: Yer kaybı var. Geriye dönüşlerde ağır gecikiyor. Kalıyor. Geç ağır kaldığı için geç hamle yaparken de çok faulle oynuyor. Dikkat etmesi lazım. Fenerbahçe 18 yıllık özlemden sonra her iki yakada da şampiyonlar müziği, o müziği de dinliyorsan çık oyna.
1: Çok gereğini teşekkür yap. Ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Okan Koç teşekkürler. Zeki Uzundur Okan.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Eleme turlarını bu akşam itibariyle tamamladık. Takımlarımıza, 4 ekibimize de Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşça kalın.

0: üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru. Çenli dokunamadı. Korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangıyor. Çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yangıyor'un sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangıyor nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yangıyor'dan.
1: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
2: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Çerni bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
0: Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
0: İşte Černý'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
2: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt.
0: Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan nasıl bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho
0: bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
2: Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'de. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'di. 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'den Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor. İlhan yerde, maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çölemi. Francolino, Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. O, Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu, dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Mitchell. Korneri kullanacaklar.
2: Bir ligin en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
1: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlich. Oh'tan baskı geldi. Erlich gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černi. Černi ile geliyoruz. Vaslav Černi. Černi. Černi. Sekti. Fenerbahçe savunmadan Olafsson. Çerni taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Çerni, çok daha net bir ayağı bulsa yayda, İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü, oh. Oh, baktı kaleye. Oh, uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
2: Sarısı
1: İkinci
2: var zaten.
1: Sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefi ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh, koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Orkun vurdu. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Metulen 0, Beşiktaş 2.
3: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonchik dışarıya gönderiyor. Slonchik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Askıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Bakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in.

0: Tekrar Pambure. Slončić açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Çerni buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Çerni ardından yanalar. İkinci yarının henüz başında gole yaklaşıyoruz ama bayrak da havada. Václav Çerni için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni'yi çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrajin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yongyu. Slončić'e doğru. Çerni'de kaldı. Çerni içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrajin topun sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slončić'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: Sumut Tara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan olacak iş değil.
1: Yani
0: Ndidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih,
1: i̇şte bu.
0: Ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan, çok güzel kaçırdı Ndidi. Ndidi'nin ortası. Kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta. Kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan. Pelampi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş, Radet, Kralov ve rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru.

0: bahsettiğim enerji aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Mourinho. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Mourinho bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Mourinho. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Mourinho boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Mourinho. Olayta. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan bakılı. Lupi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. İçeriye gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü ile. Gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İşte baskı. Černý kazandı. Hemen yanındaki Orkun Kökçü'ye. Böyle verdi pası. Orkun düzeltti. Vurdu. Üst direği geçmiyor top.
2: Ters ayakta olağanüstü vuruş.
3: Yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Cano'dan Mourinho'nun koşu yoluna. Amir Mourinho yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahovic'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan.
0: Çok ihtiyacı vardı.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen olaydan aldığı gibi koşuya başlıyor Václav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
4: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Zadraşili zorlamıyor bu top.

0: Yılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oğuz koşu yoluna. Ödüyor. Çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
1: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
0: Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Ve Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı. Maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černi'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černi'ye. Václav Černi çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Oha doğru pas. Yankyo yine Çihat'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard Çehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor František Çehe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Yeni geldi Radet Kralove. Yakup Purinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşı'na gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını

0: semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız artık. UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Jalgiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dusan Vlahovic. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh! Eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. Anıyor. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
1: Yani görüyor musun Ali? Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
0: Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını, çok etkili orta. Oh vurdu, karambol sürüyor, kaleci çıkardı sonrasında. Kalik'le uzaklaştırma çabası.
1: Devam.
0: Cano, Cano vuracak. Kayarak müdahale, kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti, üçüncü gol gelecekti. Ona İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasında İlhan bıraktı. Ona İtan kaleci. Şivet Kavuskas. İlhan fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. Ona İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dusan Vlahovic de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı, penaltı. Oh'un gayreti, Oh'un inadı, Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3, 60 olmadan 3'ü bulması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiller'den işaretti, bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan, Orkun geldi, Orkun Kökçü! 3 oluyor. Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivet Kavuskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş, uçu buluyor. Bakalım Vlahovic gelecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dusan Vlahovic. İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu, kafayı son anda Şivet Kavuskas. Verdi, aldı, kaleye yokladı Dusan Vlahovic.

0: Vlahovic. Şevet Kauskas golü izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: kuruluşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasu Muhtar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
2: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttar'a da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttar'a. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttar'a istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikelionis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ozyagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası. Şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahit. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Sabje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele

0: dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında.
3: Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Skriniar. Hayl. Yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Skriniar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Müsağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Hakem yükseldi. Vurdu kafayı Talisca.

0: İkinci pozisyon kaleci muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talişka Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı Reis'teki, dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Malik'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. Takım olarak 5. gol. çıkardı Talisca'dan.
2: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
1: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'ti. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
2: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
1: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
2: Mükemmel bir top.
1: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Durum biraz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
3: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
4: Cezalı Semih! Semih!
3: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
5: Güzel bir pas ardından Barış Alper!
3: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
5: Gol pozisyonu ve gol!
3: Bizi izlemeye devam edin.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Avrupa gecesinde birlikteyiz sevgili seyirciler. Çok böyle istediğimiz gibi geçmeyen bir geceyi yaşıyoruz ne yazık ki. Beşiktaş'ın 1-0'lık yenilgisinin ardından Trabzonspor'da Ferencvaros deplasmanında 4-0 kaybetti. Mustafa Çulcu, Zeki Uzundurukan, Okan Koç konuklarımız. Beşiktaş'ın yenilgisi çok bağlayıcı, belirleyici olmadı. Siyah beyazlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek, ancak Trabzonspor ne yazık ki Konferans Ligi'ne düşmüş oldu. Bu sonuçla beraber ilk maçı 1-0 kaybetmiştik. 13. dakikada Ruslan Malinovski'nin gördüğü kırmızı kartla dezavantajımız pekişti. 19'da Colm Odov'da, 54'te Maruş Korbu attıkları gollerle durumu 2-0'a getirirken, 57'de Sidney Lopez Cabral bir penaltıya sebep oldu. Aynı zamanda o hareketi ikinci sarı ve kırmızı kartı da beraberinde getirdi. 9 kişi kaldık. Bamidele Yusuf'un golü 59'da skoru 3-0'a getirdi. Christian Lichtes ise mücadelenin sonucunu belirledi ve Ferencvaros sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un Ferencvaros deplasmanında oynadığı 90 dakikayı değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın performansını mutlaka konuşacağız ve programımızda geniş yer ayıracağımız bir diğer konuysa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuraları olacak. Aynı zamanda takımların Avrupa yolculuğu öncesinde eksiklerini ve transferde yapmaları gerekenleri de değerlendireceğiz. Dolu dolu bir yayın sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sıcağı sıcağına Zeki Uzundurukan'la bir değerlendirme yapalım. Tabii ki umutlarımız vardı mücadele başlamadan önce. Neden olmasın noktasındaydık ama kırmızı kart ve 6 dakika sonrasında yenen gol aslında turu dakika 19'u gösterirken ciddi anlamda mucizeye bırakmıştı Zeki Uzundurukan.

0: Devre arası da maalesef farklı bir sonuç da olabilir demiştiniz. Evet, farklı bir sonuç oldu. 90 dakikaya dair yorumunuzu dinlemek isterim.
1: Yani kağıt üzerinde Ferencvaros Trabzonspor eşleşmesi karınca ile filin savaşına benziyordu. Niye öyle diyorum? Kadro kalitelerine baktığımda işte Ferencvaros transfere sadece 50 bin euro harcamış. Trabzonspor Muhammed Salah başta olmak üzere dünya yıldızlarını kadrosuna katmış. Tam 14 transferle yeni sezona girmiş. Geçen yılın Süper Lig'de üçüncüsü, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor. Yani kağıt üzerinde baktığında %99.9 Trabzonspor turu geçer diye bakarsın değil mi? İstatistiklere, işte kadro kalitelerine baktığında. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen ki futbolda sahada savaşmadan kazanamıyorsun. Yani şunu söyleyeyim. Bu tip iki ayaklı maçlarda ister içeride oyna, ister deplasmanda oyna, İlk maçta aldığın skor senin kaderini belirliyor. Yani Trabzon, Papara Park'ta, Trabzon'da 40 bin taraftarının önünde Ferencvaros'u yenecekti kardeşim. Bugün şunu gördük Macaristan'da. Ferencvaros taraftarının sahaya, takımlarına verdiği enerjiyi ve takımların nasıl ateşlediğini gördük. Yani Trabzonspor taraftarı Başakşehir maçında dahil. Tribünleri çok güzel dolduruyorlar. Evet, görevlerini yapıyorlar. Ama seyirci gibi maçı izliyorlar. Yani taraftar olmak zorundasın. Takımını ateşlemek zorundasın. Yani burada Trabzonspor taraftarı yeteri kadar takımına iç sahada o coşkuyu veremedi. Ferencvaros maçında da bunu söyleyebilirim. Yani taraftar çok çok çok önemli. Bazen her şey oluyor. Sahadaki teknik adamını ateşlersin, oyuncunu ateşlersin, rakibi baskı altına alırsın. Bugün Ferencvaros bunu yaptı. Hakemi de etki altına aldı. Yani Trabzonspor'un Ferencvaros gibi sıradan bir takımdan 2 maçta 5 gol yiyip hiç gol atamaması ve 3 kırmızı kart görmesi, ki kırmızı kartlar hakemler yüzünden, hakemlerin ağır kararları yüzünden, ki Mustafa Hocam çok iyi değerlendirecektir. İlk maçta Çibuke Vivu'ya gösterilen kırmızı karttan önce zaten Trabzonspor lehine verilmesi gereken bir faul vardı. O faulü vermedi, gitti kırmızı kartı gösterdi. Bu maçta da işte Cabral'ın pozisyonda penaltıyı veriyorsun. Sarı kart orada neyin nesi? Sarısı olan bir oyuncu. Onun da çok ağır karar olduğunu düşünüyorum. Ama ben Trabzonspor'un oyununa gelmek istiyorum. İlk 10 dakika Trabzonspor'u izlerken dedim ki Trabzonspor coşkulu başladı. Trabzonspor herhalde bu turu geçecek. Ama 13. ya da 14. dakikada Malinowski'nin orta sahada gereksiz yere, işte adımını ayarlayamayıp bileğe, o rakip oyuncunun bileğine bastığı pozisyonu hakem gaddarlık olarak değerlendirip kırmızı kartı çıkardı. O kırmızı kart Trabzonspor için sanki dünyanın sonu gibiydi. İlk defa 10 kişi kalmıyor Trabzonspor. Yani gereksiz yere büyük bir stres, gereksiz yere sinirlilik, ruh hali. İşte bakıyorsun Savic gibi, Onana gibi oyuncuların başta olmak üzere sinirli ruh halleri. İşte eyvah yandık bittik, dünyanın sonu geldiği düşüncesiyle hareket etmeleri Trabzonspor'un sonunu hazırladı zaten. Trabzonspor o dakikadan sonra ne savunma yapabildi, ne hücum yapabildi. Zaten orta sahada çok yumuşak bir Trabzonspor varken Malinowski'nin atılmasıyla Trabzonspor'da savunmayla hücum arasında 40-50 metrelik boşluklar oluştu. Rakip elini kolunu sallaya sallaya, adeta esneye esneye Trabzonspor kalesine geldi. Daha da büyük fark olabilir. Hatta seninle yaptığımız devre arası yayında dedim ki galiba ikinci yarıda fark çıkabilir buradan. Çünkü Trabzonspor ne hücum yapabiliyor ne savunma yapabiliyor. Rakip de hem savunmayı çok iyi yapıyor, kompakt bir takım, birlikte düşünüp birlikte hareket ediyor. Yani sen istediğin kadar transfer yap. İstersen Muhammed Salah'ı transfer et ki dünyanın en büyük 5 futbolcusundan biri bana göre. Ama gel gelelim ki takım bütünlüğü yok. Yani takım birlikte düşünüp birlikte hareket edemiyor. Günlerce işte kaç maçtır bilemiyorum. 5-6 maçtır ki buna şeyi de katabilirsin, hazırlık maçları. Onu açıyor. Tamam, bir vefa gösterisi olarak sabrediyorsun. Ama oyuncu, bir gayret yok oyuncuda. Yani onu açıyor. Fatih Tekke'nin ve takım arkadaşlarının o gayretli hali karşısında ekstra motive olması lazım sahaya. Yine mutsuz, yine ağır, yine pozisyondan uzak. Sağda eli belinde dolaşır bir ruh halinde. Takımı 10 kişi oynatıyor zaten. Yani bu maçta da artık Fatih Tekke, yani orada hamlesi için de

0: tebrik etmem lazım.
1: Bir şey sormam lazım. Transfer dedikoduları özellikle santrfor pozisyonu için başta adı geçen Nunez doğru olmak üzere. Onu şunun biraz kafasını karıştırmış, onun moralini bozmuş olabilir mi?
0: Moralini bozmuş olabilir. Hatta AS Başkan Zeyat Kafkas ve televizyon bağlantısında AS Spor mikrofonlarına, hatta bütün televizyonlara, orada idmandaydı yanılmıyorsam, transferlerle ilgili bir takım şeyler söyledi. Bilgiler verirken şunu söyledi. Türkiye'den Onaccio'ya iki teklif aldık dedi. Ve bunun karşısında şu soru yöneltildi Zeyat Kafkas'a: satmayı düşünüyor musunuz? O da şunu söyledi: yani kafamızdaki rakamlar bize teklif edilirse neden olmasın gibi bir cümle kullandı. Yani Türkiye'den teklif alan, Suudi Arabistan'dan teklif alan Onaccio'nun kafası karışmış olabilir. Ama Onaccio'yu şunu biliyoruz: İngiltere'de Trabzonspor'a gelmek için bütün teklifleri reddetti. O dönemde ben Trabzonspor'a gideceğim diye yalvardı kulübüne. Çok uğraştı Trabzonspor'a gelmek için. Sonunda geldi. Trabzonspor'u çok seven bir oyuncunun ben transfer söylentileri karşısında kafasının karışmış olsa da yüreğiyle oynayacağını düşünüyordum. Ama oyuncu formsuz. Oyuncu da bir garip bir ruh hali var. Yani sahada baktığımda eski Onaccio'yu göremiyorum. Cisim olarak var, ruhan sanki sahada değil. Fatih Tekke de artık dayanamadı. Yani buraya kadar dedi. Çıkardı, hamle yaptı. Ama ikinci yarıya başlarken yaptığı 3 oyuncu hamlesi takıma bir ritim kazandıramadı. Takıma bir hareket kazandıramadı. Takım daha da geriye gitti bana göre. Çünkü ilk yarıda pes etmiş bir ruh halindeydi takım. 10 kişi kaldık. Biz gerideyiz. Bu oyunu biz çeviremeyiz. Biz bu takımı yenip turu geçemeyiz düşüncesiyle hareket ettiler. İkinci yarıda peş peşe goller geldi. Trabzonspor yazık oldu. Şunu söyleyeyim son olarak. Ferencvaros gibi sıradan bir takımın Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması karşısında Trabzonspor gibi bu kadar şaşalı bir kadro kuran Trabzonspor'un Konferans Ligi'ne gidecek olması gerçekten bizleri derinden üzüyor. Yani ortada bir gariplik var, ama gariplik şu: bir taraf takım olmuş, birlikte hareket ediyor. Diğer taraf takım olamamış daha, birlikte hareket edemiyor ve savaşmıyor. Sen savaşmazsan kazanamazsın. 34 yaşındaki Muhammed Salah'a bakıyorum. Formasını terleten, Trabzonspor için savaşan tek oyuncu sahada diyebilirim. Yani diğer oyuncuların bu kadar vurdum duzmaz bir görüntü içinde hareket etmeleri Trabzonspor'un fark yemesine, Avrupa Ligi'nden elenmesine ve hüsran yaşamasına neden oldu. Trabzonspor'un şimdi ne yapması lazım? Bu maçı unutup sakin kalması lazım. Önünde artık bir Konferans Ligi var. Skelet olarak Trabzonspor'un altında takımlar çoğu. Bu takımlara karşı Trabzonspor birlikte hareket edip birlikte düşünüp takım olursa yarı final bile görür diye düşünüyorum.
1: Hocam, maç öncesinde yani pozitif şeyler tabii ki düşünüyorduk. İçeride kaybetmiş olmamıza rağmen kadro kalitemiz, çünkü Ferencvaros'un epey üstünde. Evet, takımdan bugün performans itibariyle memnun kalmamış olabiliriz ve bu hakkımız, son derece de doğal. Lakin takımın da 13. dakikada eksik kaldığını ve zaten maça dezavantajlı çıktığını düşünmeden edemiyorum. Yani bir rakibin eksik kalması bazen sizin performansınız olduğundan iyi gösterebilir. Bir de sizin eksik kalmanız zaten işleri böyle bir senaryoda daha da problemli bir hale getirebilir. Bilmiyorum, sizce bugünün yaşanmasında, 4-0'lık neticenin yaşanmasında ana faktör neydi?
2: Bugünün 4-0'ında değil, maçın başında itibaren esas olan ilk maçın oynandığı ana gelir. Evet. İlk maçta şimdi Ferencvaros Macaristan'ın en ünlü takımlarından bir tanesi. Disiplinli, fizikliyle oynayan bir takım.
1: Evet.
2: Kanatlara topu açarak işte hücum alanlarını geliştiriyorlar. Öndeki Josef miydi? Josef'le de gol bulmaya çalışan yüksek seviye bir takım Macaristan içerisinde. Düzenli de Avrupa seviyesinde düzenli maçlar oynayabilen bir takım. Tamam. İlk maça gelelim. İlk maçta ne yaptılar? Taktik faullerle, kışkırtıcı faullerle, karşı tarafı yıldırıcı faullerle oyuna girdiler. Igor Payaç o maçta bunu çözemedi. Maç hatırlayın, son dakikada bile bir faulü veremedi. Akabinde Mvuyi'yi oyundan attı. O yanlış bir karardı. Proaktif hakemlik yapamadı. Bu oyunun kızışması bu maça gelene kadar orada başladı zaten. bu turdaki gerginlik orada başladı. Maç sonunu da hatırlayın, Fatih Tekke Hoca bu konuya vurgu yapmıştı. Rakibin sert oyunu önlem alınamadığı için. Daha kalitesi yüksek hakem. Evet, bugün de kim geldi? Elit kategori bir hakem geldi.
1: Evet.
2: Ama Rado Obradovic'i gördüğünüz zaman Igor Payaş'la hiçbir farkı yoktu. Maç başladı, yine French Forage, o yıldırıcı, kışkırtıcı, tatlı sert, zaman zaman sınırları zorlayan faullerle oyuna başladı. Bu tuzaktı. Bu tuzağa ilk düşen kim oldu? Milinovski oldu. Agresif oyuna Cabral'ı hatırlayın, o ihraca kadar Cabral da gerildi.
3: Niye düşüyorsun hocam? Sakin kal. Deneyimli, tecrübeli oyuncusun. Düşme kal. Ne olursa olsun. Belli zaten rakip seni tahrik ediyor.
2: Ön hazırlığı kötü olmuş.
3: Ne olur hocam? Ön hazırlık ne olabilir? Hoca der arkadaşlar, bakın rakip takım sizi tahrik eder. İşte attırmak için sahanın içinde her türlü provokatörlüğü yapabilir gibilerinden uyarır oyuncuları. Ama ne olursa olsun sen profesyonelsin. O seviyelerde oynayan oyuncu, kusura bakma. O da mı seni tahrik? Sen de onu tahrik et.
2: Doğru.
3: Ama futbol kuralları içerisinde tahrik et.
2: Onların yaptığının aynısını yapmadın.
3: Üst seviyeli oyuncular, bravo. Yapman gereken buydu.
2: Ama
3: yani
2: sen bu tuzağa düştün.
3: Bravo, düşme.
2: Düştün.
3: Niye düşüyorsun?
2: Düştüm. Kusura bakma
3: hocam. Düşmeyeceğim. Zaten senin en büyük problemin orta sahada. O oyun gücünü, oyunu hükmedecek, basacak, koşacak, ısıracak oyuncu yok. Bir tane sen vardın, sen de çıktıktan sonra ne oluyor? Salah sağ tarafta koşan, basan değil. Saviola, Kezali, Onacho, Muçi. Bunlar topla oynamayı seven oyuncular. Sen de orayı eksik bıraktığın zaman rakip orayı istediği gibi, hallaç pamuğu gibi gider gelir. Kusura bakma hocam, yani şimdi doğru söylüyorsun, katılıyorum sana, seni böldüm, kusura bakma ama tahrik olmayacaksın hocam, ne olursa olsun tahrik olmayacaksın. Sana burada ilk maçta yaptılar bunu, değil mi? Bak ne güzel gözlemlemişsin, özetledin. İkinci maçta da sen o zaman o tahriklere kapılmayacaksın. Sen onu kendi tuzağına düşüreceksin. Yaşadık hocam.
2: Yaşa.
3: Yani adam beni çekiyor, itiyor. Biliyorum ben sol beki. Ben kanat forvet oynuyorum. Zeki abi sol bek. İtiyor, çekiyor, tahrik ediyor. Öyle mi diyorum? İkinci maçta görüşürüz. Ne yapıyorum biliyor musun? Ben bu sefer onu itiyorum, çekiyorum. Kalçamı koyuyorum, vücudumu koyuyorum, alıyorum, aşağı itiyorum. Anladın mı? Futbol kuralları tatlı sert derler. Bunu yaparsan rakibine üstünlük sağlarsın. Yani yapmasınlar hocam, düşmesinler.
2: Tuzağa düştüler. Dolayısıyla burayı okuyamadılar. Halbuki aynı Okan'ın anlattığı gibi mukabil cevap verseydiler bir başka olacaktı. Milinovski ihracı olunca ortalanda zaten sorun yaşıyorsun. Topu alıp götürecek, rakip alanı taşıyacak oyuncu oydu. O ihraç oldu. İhraç doğru mu? Evet doğru. Kırmızı kart doğru mu? Evet doğru. Gaddarlık rakibini sakatlayıcı bir eylem, ciddi faulle oyundan doğru. Fakat burada yine bakın hakemin profilini çizelim mi? Burada sarı ile geldi değil mi?
3: Evet.
2: Sen elit kategori hakemsin. 2000 Ocak 2026'da elit kategoriye yükseldin.
1: Evet.
2: Elit kategori bunun üstü yok artık. Sarı ile gelemezsin. Onu çözemiyorsun. Buradan yardımcıdan senin kulağına gelen bilgiyle sarıyı cebine soktun, kırmızıyı çıkardın. Benim için hakem orada bitiyor. O senden daha iyi mi gördü? Hayır. Mesafeniz aynı pozisyona. İşte bu yetersizlik, oyun okuyamama, yardımcılardan ve bardan gelecek suflelerle oyunda kalabilme kararlılığı, oradan aldığı destekle sahada kararlı hakemlik yapma eğilimi berbat ediyor. Oyuncular bunu çözüyorlar. Çözmüyor musun? Hakemin bu kararsızlıklarını yakalamıyor musun maçta? Anında
1: üstüne de gidiyorsun sonra.
2: Nasıl?
1: Üstüne de gidebiliyorsun.
3: Bravo. Şimdi gözlerin ne oldu? İçinden anlıyorsun.
2: Ne oldu? Şimdi hakemin bu yetersizliğini gören futbolcular iyice gerildi. Faul var, vermiyor. Olmayacak yerde basit bir tane varsa faul veriyor. Bu dengesizlik oyuncuların bütün oyun felsefesini bozdu. Ama sonuçta da sen bu seviye profesyonelsen hakemi de yeneceksin abi. Hakemin bu yanlışlarını da yeneceksin abi. Ha diyeceksin ki hocam bu Milinovski ihracı sarıydı da kırmızı mı oldu? Hayır, bu kırmızıydı. Doğruyu buldular. Eğer yardımcı da o desteği almasaydı VAR devreye girecekti. Muhtemelen ve büyük bir olasılıkla VAR diyecek ki sarı gösterdi ama gel buraya bunu izle diyecekti. Kırmızı doğru. Ama bu kararsızlığı sarıyla gelip bir de orada bayağı dolandı sarıyla, hatırlayın lütfen.
1: Evet.
2: Futbolcular sarı bekler, bir anda kırmızıya dönünce ne oluyor dedi. Bütün güven bitti. O güçlü hakem profilini var mıydı sahada? Yok.
1: Yoktu.
2: Otoriter hakem var mıydı? Yok. Bakın son dakikada 4-0'lık maçta oyuncular niye birbirine girdi? Hakemin yetersizliğinden kaynaklandı bu. İlk maçta Igor Payaş, bu maçta Obradovic aldı turu verdi bu tarafa. Sebep, taktik fauller, kışkırtıcı faulleri önleyemediler. Hakem açısından bakıyorum. Takım açısından da şuna bakıyorum. Uyuma kardeşim. Aynısını sen de
3: evet,
2: yap ona.
3: Evet.
2: Vermiyorlarsa evet, sen de yap aynısını. Evet. Onu sen tahrik et.
3: Evet hocam.
2: Baktığın zaman disiplinle oynayan French Forage, akıllı oynayan French Forage oyunu aldı, turu geçti.
1: Okan Koç, iki maçı da düşünmek gerekiyor. Hoca burada